0: muhteşem bir muskat kokusu ve fırın der ki ben hazırım der. Nar gibi kızarmış bir milföy, güzel bir sunum. Ocağımın altını kapattım bir kaşık yardımıyla. İçerisindeki harcı biraz sulu bırakın ki şöyle güzelce bütün mantarın, soğan, sarımsak, kıymanın, ıspanağın tadı gelsin. Bolevanlarımın içerisini dolduracağım. Üzerine biraz kaşar peyniri. Fırına atmadan önce yan dekorlarını şöyle ayıracağım. Yaklaşık 3 dakika fırında üstüne kızartmayacağım, hafif kaşarların eritmesini sağlayacağım. Kalan malzemenin içerisine zeytinimi ilave edeceğim, kaşarımı ilave edeceğim. Şimdi içine zeytinle kaşarı koydum. Kremayla birlikte biraz daha o zeytinin rehasını da alacağım. Hafif kaynatacağım. Şimdi fırından çıkartalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet, görmek istediğim sunum aslında burada. Bir kaşık kalan harcıyla birlikte şöyle zeytinli, kaşarlı, sulu halinden bir parça tabağımın ortasına bir taban yapacağım. Bir palet yardımıyla bu şekilde ortasına yerleştireceğim. Üstüne bir parça bolovan çevresi, bir parça da şöyle kenarına bırakacağım. Muhteşem bir sunum. Afiyet olsun, kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Notlar alındı.
2: Alındı şefim.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım. Hazırız şef.
0: 45 dakikalık bir süreniz var ve yarışma başladı.
2: 45 dakika.
0: 45 dakika süre içerisinde benim yapmış olduğum yemeğin aynısını yapıyorsunuz ve tadıma geçiyoruz. Yarışmamızın 3. gününde kim ne yapacak çok merak ediyorum. Zor bir yemek. Milföylerinize dikkat edin. Milföyleriniz yumuşaksa hemen birazcık difrizde bekletebilirsiniz. Neydi bu yemeğin ismi?
4: Volovan şefim.
0: Ne?
4: Volovan.
0: Volovan değil. Bir daha söyle.
4: Volovan.
2: Volovan.
4: Volovan.
0: Volovan. Bir daha söyle.
4: Volovan. A var. Volovan.
3: Çok donuk bunlar.
0: Bence seni tam şu an kıvamında.
3: Tamam.
0: Açalım tezgahın üzerine. Yumuşasın, hemen kalıplara basalım. Adını dahi söyleyemediğim bir yemeği.
4: Nasıl yapacaksın diyorsun şefim. Şimdi evet. Göreceğiz.
0: Şu ne şu? Ne işe yarıyor bu?
4: Ispanak.
0: Aha bildim. Vallahi. İyi güzel.
4: Onu bildim şefim. Anadolu çocuğu olduğumuz için bu tür yemekleri bilmiyorum ben.
0: Emin, efendim, dün şefim. 0 puanla kapattın. Bugün...
4: Evet şefim.
0: Umarım güzel bir puan alırsın.
4: Bugün Allah'ın izniyle ters.
0: Bak ilk önce bir hatırla ben ne yaptım. Hamurları tezgahın üzerine dizdim. Hamurlar sert, biraz yumuşaması lazım. Aç bütün hamurlarını. Oo, oo, oo. Böyle hep bir tiyon vereceğim ben böyle ya. Sence yapabilecek misin bu yemeği?
3: Evet şef.
0: Daha önce yaptın mı?
3: Hayır, ilk defa.
0: İlk defa.
3: Ben hamsili pilavı da ilk defa yapmıştım.
0: Hamuru nasıl keseceğini iyi düşün. Bak bunu doğru kestin. Şimdi bir saniye bırak. Böyle yaparsan daha kolay yaparsın.
3: Haklısınız. Anladın? Şef.
0: Hadi bakalım.
3: Şefin verdiği yemek bence çok kolay bir yemek olacak. Hem ben çok pratik bir insanım. Kısa sürede bitireceğim yemeği.
0: Benimki biraz daha büyüktü bu arada. Çember yapacaksın buna biliyorsun değil mi?
5: Çember.
0: Bak bunu kestikten sonra bunda bunu keseceksin, çember çıkartacaksın.
5: Tamam, bu alt taban olmayacak
0: değil mi? Evet, alt taban. Bu da alt taban.
5: Tamam, ama bunu böyle, üstüne bu çıkarttım işte.
0: Hayır, hayır.
5: Ha, pardon.
0: Çember yapacaksın, çember. Anladım. Yoksa kabarmaz, börek olur o.
5: Anladım bunu.
0: Evet, şimdi ondan da bir parça kes. Hamurlar, ben senin yerinde olsaydım hamurları şöyle bir açardım. Çözülürdü. Aynı şekil sizin için de geçerli.
2: Açıkta da şefim ben.
0: Ya öyle yapışır istiyorsanız devam edin.
3: Şefim iki adet mi yapalım?
0: İki adet, evet.
5: Ben tabanı hatırlamıyorum yalnız.
0: Nasıl hatırlamıyorum? Niye izlemedin? Her kata yapışması için yumurtaları salata sürüyoruz. Çerçeveleri aldık. Kalıbın etrafına tam eşit gelecek şekilde yerleştiriyoruz.
5: Bunun altı ne olacak?
0: Altı burada ya oğlum işte.
5: Şefim bunu bunun üstüne mi koyacağız? Heh, anladım. Aynen, tamam, pardon. Tamam. Günün yemeği benim için zor bir yemek. Çünkü pratiğini yapmadığım yemek, daha önce denemediğim bir yemek. Ama daha önce de söylediğim gibi Emel Hanım'a bağlı. Emel Hanım'la yarışacağım için onun performansı çok önemli.
2: Şefim evet. Anlatmayın ya.
3: Niye evet, size anlatıyordun ya. Zeynep Hanım? Rahatsız olmuyordunuz
2: o zaman. Bana da anlattı.
3: Bana ne anlattı? Hep size anlattı işte. Ne alakası var?
0: Bırakın da kimi...
2: Şefim şimdi...
0: Ben karar vereyim ya.
2: Aynen öyle. Bence de bırak da şefim karar versin ya.
0: Az sonra sen de iyi deme bana yardım et diye.
3: Ben ama şefim haksız mıyım? Sürekli sizden yardım istemiyor mu?
0: Hepiniz istiyorsunuz ya. Eşit olmak lazım.
2: Artık yeter. İki gündür lay lay lom geçti.

0: Artık evet. İşin ciddi kısmına doğru geldik.
1: Sen
0: bundan
1: evde de böyle
0: artık...
1: soğan doğruyorsun.
0: Evet.
1: Zeynep, elini kesmiyor musun öyle?
0: Çok kesiyorum şefim.
1: Bıçağı yanlış tutuyorsun da yüzden.
0: Evet.
1: Parmağını da yanlış tutuyorsun. Şu hareketi yap. Çok güzel. De bakayım bir. Parmak, parmak.
0: Çok güzel.
1: Evet, o parmağı al şimdi soğanın üzerine o şekilde koy. Ama evet, evet doğru. Doğru şimdi. Şefim, tırnağın üzerinden.
0: Şöyle
1: hayır,
0: yapayım.
1: Hayır, hayır. Az önceki gösterdiğim
0: şefim,
1: gibi.
0: Şefim, yamuluyor.
1: Yamulmaz.
0: Şefim, bakın.
1: Bırak. Bırak. Gel yanıma, buraya gel.
0: Ay.
1: Buraya gel.
0: Bu anı çekin,
1: bak,
0: ne olur.
1: Gördün mü? Aldım, çok güzel yaptım.
0: Evet.
2: Kopya çekmem lazım.
1: Anladın? Al.
0: Tamam, şefim.
3: Zeynep Hanım iki günün vermiş olduğu bir yenilgiyle stres yapıyor. Zeynep Hanım yine stres yapacak ve yine güzel bir yemek yapamayacak bugün.
0: Bu ara biraz panikler gibi oldum ama ben kendimden eminim, bu yemeği yetiştireceğim.
1: Evet, hemen bir puanlarınızı hatırlatayım.
0: Hatırlatın şefim.
1: Emin dün 8 puan almışsın düne kadar. Akın 17 puan, Zeynep 19 puan, Emel 27 puan. Bakalım bugün kim yüksek alacak, kim az alacak? Çok önemli bir Fransız klasiği
0: artık...
1: bir yemek hazırlıyorsunuz. Umarım keyifli olur. Ben bunu böyle yapmamıştım hatırlarsan.
3: Hayır şefim, şimdilik böyle koydum. Yumurta sarısını sürüp kat kat koyacağım
1: ben
3: zaten.
1: Ben sizin yerinizde olsaydım. Peki siz bilirsiniz. Böyle ağzı yüzü yamulmuş, yamuk yumuk bir bolovan istemiyorum. Kolay gelsin.
4: Sağ ol şefim, nasıl oluyor mu?
1: Bilmem, sence oluyor mu?
4: Bence oluyor şefim. Bunun için doldurup dolduracağız.
1: He. Bir düşün bakayım, burada ne yapıyorsun?
4: Ne gülüyorsun?
0: Şeyler nerede, kalıplar?
3: Hani... Emin Bey, izlemediniz mi?
0: Tamam, kalıpları bulamadım ya.
3: Tamam, böyle mi yaptı şefim?
4: Ben böyle yapıyorum.
3: Sizin öyle yapmanız önemli değil ki ama şef ne yaptıysa onu yapıyoruz biz.
4: Ya buranın bir yarışma...
3: Tamam, hepimiz kafamıza göre yapalım.
4: Yarışma olduğunu unutma lütfen, rica ediyorum sana.
3: Siz unutuyorsunuz bence. Emin Bey yine benim yanımda ve bakın görün, birazdan yine o şov yapmaya başlayacağım.
0: Ya bak, sürekli benim tarafıma şey yapıp durmayın lütfen. Akın Bey, size söylüyorum. Aklınca dikkatimi dağıtmaya çalışıyorsun.
1: Ne oluyor burada?
0: Yemezler. Şefim sürekli eşyalarını benim tarafıma koyuyor ya. Beni şey yapmaya çalışıyor.
1: Sen evde de bunu... Bir dakika, bir dakika. Evde bunu böyle mi yapıyorsun?
0: Hayır, asla öyle yapmıyorum.
1: Ya zaten hep öyle olur. Ben zaten
0: şefim,
1: evde
0: gerçekten
1: bunu böyle
0: yapmıyorum.
1: Bu ne abi? Bunu alırsın.
0: Evet.
1: Çıkartırsın kabuğu, atarsın. Bunu da götürürsün. Tamam. Karşıda senin dolabın var.
0: Evet.
1: Buranın bir yarışma olduğunu unutma.
0: Evet.
1: Senin yerine ben dolaba koyarım. Merak
0: etme. Teşekkür ederim şefim.
1: Devam. Devam.
0: Teşekkür ederim şefim. Şefim beni uyarması aslında hoşuma gidiyor. Benim yararım için yani.
1: Az önce bir şey söyledim, çok kale almadınız. Siz ben daha iyisini yapacağım dediniz. O yüzden devam, yapabilirsiniz.
4: Tamam şefim.
1: Bu gidişte herhalde bir Eyfel Kulesi falan dikmeyi düşünüyorsun.
4: Evet şefim.
2: Zeynep Hanım.
1: Devam, devam, devam, devam.
2: Zeynep Hanım, devam. Sürekli kopya çektiğime dair şikayet ediyordunuz ama gözünüzü masamdan ayırmıyorsunuz. Neden
0: bakacağım
2: acaba?
0: Bakacağım tabii, hepinize bakacağım.
2: Yalnız ben hatanızı kollamak için bakıyordum. Ne yaptığınıza...
1: Oraya bakıp da hataya aldanma.
0: Evet.
1: Herkes doğru da yapabilir. Herkes hata da yapabilir.
0: Evet.
1: Önemli olan iyi bir şekilde bunu çıkartmanız.
2: Zeynep Hanım ondan kopya çektiğimi zannediyor ama ben açıklarını kolluyorum. Benim Zeynep Hanım'dan kopya çekmeye ihtiyacım yok. Zaten ben çok lezzetli yemekler yapabiliyorum.
1: Zeynep.
0: Efendim şefim.
1: Akın'ın senden kopya çektiğini falan mı düşünüyorsun? Sürekli orada bir atışma var böyle.
0: İki gündür bana bakıyordu. Bugün de birazcık ben ona bakayım dedim. Zaten artık bugün yeter yani dediğim
3: hayır
0: gibi.
3: Bence siz anladınız.
0: Ayrılığım bitsin artık.
3: Bence de siz bitirin.
0: Artık şey
3: gerçekten
0: yani.
3: Sürekli hem şeften yardım istiyor.
0: Gerçek Zeynep'le bugün tanışacaklar. Ya bir kere sen hiç konuşma bence.
3: Niye?
0: Sen aradaki puan farkını nasıl kapattın? Onu bir düşün bakalım.
3: Yok yok, siz benden çekiniyorsunuz ya zaten.
0: Şefim 4 puandan bir anda 17 puana çıktım yani. 19 puana çıktım, pardon.
3: Niye açıklamıyorsunuz? Size olan çekincemden dolayı ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.
0: 19.
3: Sürekli şeften yardım istiyorum.
0: Dikkat et. Ben Emel'e takmıştım. Şu dakikadan itibaren artık takmıyorum. Niye? Puan olarak benden öndeydi. Amacım ona yetişmekti. onu ekarte etmekti.
3: Zeynep Hanım beni asla ekarte edemez. Çünkü daha önümüzde 2 gün var. Ben eminim ki fark daha da açılacaktır ve ben birinci olacağım.
4: Bunun bir yarışma olduğunu algıla, algıla.
3: Kendinize söylüyorsunuz herhalde, bana değil de.
4: Size söylüyorum. Size. Hepiniz şova gelmişsiniz. Bak şu benim ne kadar güzel çalışmam.
0: Şova mı gelmişiz?
4: Benden biraz feyiz alın. Bu adam ne yapıyor, nasıl yapıyor? Bir bakın şöyle. Kafanızı kaldırın bakın.
2: Emin Bey.
3: Kendi yemeğinizden bile haberiniz yok konuşuyor.
4: Akın sesin çıkmaya başladı. Deminden belli yani hiç sesin çıkmıyordu.
2: Evet, sesimin çıkması gerekmiyordu.
4: Neden?
2: Çünkü...
4: Benden tüy alacaksınız diye ben konuşmadım bu zamana kadar.
2: Bundan sonra bence konuşmadım. Yalnız sadece ağzınız değil, elinizle konuşsun.
4: Gözünüz bende. Emel Hanım zaten bir soğan doğrayıp bana bakıyor. Bir soğan doğrayıp bana bakıyor. Ya doğradığı soğana bak Allah aşkına. Bu nasıl bir soğan doğrama ya? Yavaş yavaş elini kestireceğim, yavaş. Ya dikkat et, dikkat. Zaten kestirmiş elini.
1: Ha öyle mi?
4: Kestirmiş. Şefim kestirmiş elini.
1: Şefim var yok. Mı? Yara bandı verelim mi?
3: Yok, taktım. Tırnağımın üstünü.
4: Lan acısından duramıyor ama şefim işte. Ne derler ona?
0: Burada şov yapan biri varsa o da emindir. Bunu da herkes biliyor zaten.
4: Kesinlikle şov yapmıyorum. Yani orada şov yapılan bir şey yok. Daha şov görmemişler yani. Madem orada kesmeyi biliyorsun, bak bana bak, bana. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak, bak. Bak, orada kesmeyi biliyorsan buraya bak, benden öğren.
1: Nasıl yapıyorsun ya?
4: Şefim.
1: Aa, şefim orada bir dakika dur. Ben mi göreyim? Ben de senden bir şey öğreneceğim.
4: Tabii, tabii.
1: Göster şefim. Abi. Hemen öğret göre. Bana.
4: Tamam göster.
1: Ben senin gibi duymamazlıktan gelmiyorum. Tamam, öğret şefim. Bana nasıl oluyor?
4: Bak şefim. Aşağıyı kesersiniz diyorsun ama hassas bir şekilde. Şimdi bunu doğrayacağım şefim. Şöyle doğrayayım.
1: Bu ne ya?
4: Daha ince doğramak.
0: Ya sen melemen mi yapıyorsun
1: bir dakika,
0: Emin?
1: Bir dakika durun bir saniye.
4: Ha, bir saniye karışma hanımefendi, kıskanma. Şefim bak.
0: Çok kıskandım ya.
4: Şimdi
0: gerçekten.
4: İnce doğrayacağım bunu. O ne yapıyor? Allah aşkına ne yapıyorsun?
1: Ya sen onu boş ver, bana öğret abi. Tamam, bana. Tamam. Boş ver. Hani... Emel'i bırak, ben bir şey öğreniyorum senden ya.
4: Tamam.
1: Şefim. Ne diyorlar sizin köyde buna?
4: Soğan doğramak diyorlar.
1: Soğan, hani burnağız mı, fahim burnağız mı?
3: Hayırdır?
1: Baton mu, jülyen mi?
0: Bir şeye bakıyorum. Hayır ona değil, başka bir şeye bakıyorum.
1: Küp küp de. Bir, sen evde de mi böyle doğruyorsun?
4: Evde de böyle doğruyorum şefim. Aa. Evde daha hani size şu anda size bile panikteyim. Evde daha seri doğruyorum. Mesela bu kurban...
1: Bir seri doğrasana bir göreyim ya.
4: Kurban keser gibi yaptı.
3: Ya sizi
1: bir seri doğrasana Allah aşkına.
4: Şefim bak her tarafı inceliyorum şu anda.
1: Evet. Vallahi ben seni alkışlıyorum.
4: Gerçekten alkışlıyor musun?
1: Vallahi şefim? Alkışladım daha ne yapayım?
4: Teşekkür ederim şefim. Bence Emel soğan doğrarken biliyorsun sağa sola vuruyor, satır vurur gibi. Ben de orada ince ince doğradım. İnşallah benden bir şeyler kapmıştır da soğan doğramayı öğrenmiştir bari. Yani evde güzel bir yemek yapar.
3: Emin Bey bana soğan doğramayı öğretecek en son insandır buradaki. Ben Emin Bey'in yemek bilgisi olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, evde bazen bu tarz doğramalar yapılıyor. Ama gerçekten yanlış bir şey. Evde, elinizde bıçakla... Bıçağın şakası olmaz. Burada bir tahta var. Tahtayı niye yapılmış? Eyvah. Bir şeyi doğramak için.
4: Eyvah.
1: Evet, arkadaş çok iyi bilebilir. Ama sizler lütfen evde böyle bir hata yapmayın. Rendeleyin gerekiyorsa ama doğrayamıyorsanız da mutlaka rendeleyin.
4: Şefim ben bu yarışmacı arkadaşları öğretmek açısından...
1: Evet, son 30 dakika.
0: Şefim.
1: Son 30. Abi bu nedir ya? Tabanda... Bir bırak Allah aşkına.
2: Neden?
1: Abi bu nedir bu? Bunları kaldır. Bu kalıplarla işin bitti.
2: Bir şey sorma abi.
1: Bana bir şey sorma.
2: De. 3 kat mı olacak?
1: Ben artık attın şeye, fırına attın. Dolabına koyabilirsin. Tahtanı tamam, bir temizle.
2: Bir saniye.
1: Ya Akın. Bir kat. Pazartesi çok iyiydin, salı çok iyiydin. Bugün çok pasaklısın.
4: Akın zaten bu dağınık çalışmaya devam edecek ya. Beceremiyor çünkü adamın elinden gelen bu yani. Bu.
2: Dağınık çalışıyorum çünkü kendimi kaptırıyorum. Etrafımı temizleyecek, toparlayacak birilerinin olması gerekiyor normalde. Çalışırken bu şekilde çalışıyorum. Ama burada da çok acelem olduğu için dağınık çalıştığımı söylüyorlar. Ben farkında değilim.
1: Yetiştim haydi!
0: Şefim. Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
4: Bak,
0: Emel
4: bak,
0: Hanım
4: bak,
0: ve
4: bak,
0: Akın
4: bak.
0: Bey şey yaptılar.
1: Şefim. Abi elimiz çalışsın haydi. Fırına herkes attı malzemeyi. Senin
0: tamam
1: da
0: bir taban iki kat yaptılar. Ben bir taban üç kat yaptım.
3: Kim iki kat yaptı?
0: Seninki bir taban
3: bak
0: iki
3: istersen.
0: Kat. Baktım.
1: Herkes doğru gidiyor şu an.
0: Şefim hayır Mirföy yanlış yaptı. Eksik
1: ya nereden
0: yaptı.
1: Biliyorsun? Boş ver. Baktım. Sen kendininkini at bir fırına bir. Kadın atmış fırına işi bitirmiş. Evet, evet, evet, hızlı.
0: Zaten
1: mantar şov var burada. Çabuk
4: mantar şov var kızım.
1: Evet, nerede mantar şov?

0: Kevin bak sağa sola bakıyor.
1: Nereye bakıyorsun?
0: Sağa sola bakıyorum, doğruyor. Emel Hanım ne yapıyor?
1: İnanmıyorum. Abi sen ne yapmaya geldin buraya? Oyun oynamaya mı geldin?
0: Hayır şefim, yapıyorum işte. Ha burada bir bak, yanlış bir şey varsa.
1: Yok, yanlış bir şey yok. Doğru gidiyorsun. Haydi!
0: Evet, evet.
1: Son sürelere yaklaşıyoruz. Son dakikalar, son zamanlar. Daha fırına girecek, daha pişecek. Sonra bir daha fırına girecek. Daha
2: olacak.
1: Çok iş var, çok. Evet, evde olacak, yemek yapmaya dedim, benzemiyormuş olacak, demek ki. Aman parmaklarımızı doğramayalım.
0: Emel Hanım dikkat edin.
1: Emel nasıl mantar doğruyor? Bak da öğren Emin'den.
0: Ya bak Emel Hanım. Bakın Emel Hanım.
1: Peki az önce soğanı niye öyle doğramıyordun?
0: Şefim soğanı Emel Hanım'a öğretmek için doğradım.
2: Öyle tabii mi? Tabii eminim öyledir.
1: Bir daha salla, bir daha göreyim. Emine bir şov yap, şov.
2: Emin Bey siz de sallayın.
0: Sallarım, merak
2: etme. Tabii ocağın üzerine koyacak bir şey yaptıysanız.
0: Zaten sallamasını bilmiyorsun. Sallamayı sadece konuşurken yapıyorsunuz siz.
3: Burası bir şov programı değil, şov yapacak olsak şov programına giderdik. Burası yemek yarışması.
0: Asıl şovu yarın görecekler onlar. Yeni yeni ısındık herhalde ihtimalle. Bugün de iyiydim gibi geliyor bana.
1: Evet, ne yapıyoruz? Soğanlar, kıymalar kavruldu.
0: Patla ulan patla, yapamadım şovmuş.
2: Yapacaksın bizi ya.
0: Bakın şov.
2: Şov, bir de bize diyor şov.
0: Şefim görüyor musunuz?
1: Ocağı tut bari, ocağı, ocağı.
2: Sen ne yapıyorsun şefim, benim ya? Kıymalarım yandı ya.
0: Şefim
2: ya
0: olmadı.
2: Emin Bey gerçekten
0: suda
2: yeter.
0: Suda bir eksiklik var, yemin ediyorum suda olmadı.
1: Sen ne yapmaya çalışıyorsun, ben çok merak ettim.
0: Şimdi bunu yakmak istedim, bunu yapardım hep.
1: Hayır, niye yakınca ne oluyor?
0: Böyle şov yapayım dedim, şov da olmadı şimdi.
1: Hayır yani şov olmaz tabii de.
2: Bir de bize diyor şov yapıyorsun diye. Ya.
1: Koy, koy, koy. Koy. Koy şunu, biraz yağ koy. At mantarını, yeter. Mantarını at, sotele. Şov yapmaya kalktın, ortalığı batırdın.
2: Batırdı, bir de bizi yakacaktı ya, öyle şov.
4: Ay evet ya.
2: Emin şov yapacağım diye saçma sapan burada kendi dışında bizi de yakacaktı neredeyse. Ya benim önüme kadar sıçradı yani. Öyle bir şov hayatım boyunca izlemedim.
0: Orada bir şov yapacaktım. Orada yakacaktım böyle. Ateşi de döndürecektim. İstediğim gibi olmadı. Ya suyu fazla attık ya eksik attık. Rafet Şef'ten yarın onu bir sorayım öğreneyim diyorum. Bir daha yapacağım yarın o şovu.
3: Arkadaşlar hamur kalan oldu mu? Ekstra hamura ihtiyacım var.
2: Benden daha yardım falan yok. İşte.
1: Ekstra hamuru ne yapacaksın?
2: Hala hamurda mısın Akın ya?
1: Vallahi artık aha, ekstra hamur falan filan yok.
3: Pişmez mi?
1: Yapmışsın. Al bundan da buraya bir parça koy.
3: 3 kat zaten bu.
1: Tamam, 4 kat olacak o. 4. Nerede bunun yumurtası?
2: Şefim onu söylüyorum.
3: 4 mu olacak bu böyle?
1: 4 olacak. Alt tabanla birlikte 4. Bunun yumurtasını sürmemişsin.
3: Ya
1: bir şey soracağım. Sen burada bolavanı pişirdin. Niye bolavan yapıyorsun?
3: Eksik oldu diye.
1: Eksik olmadı yo.
2: Şefim eksik oldu.
1: Yok eksik.
2: Şefim 3 kit. Emel Hanım da o şekilde yaptı.
4: Ya yani bana taktınız.
2: Çok eminim. Tabii ki takacağım sana. Seninle rekabet halim.
1: Ama hanımefendi bakın 3'er tane var benim işte. Öbür ikisi de problemli çünkü.
2: Bir taban 3 kat olacak,
4: evet,
2: tamam
4: bak,
2: mı?
4: Bak.
2: Öyle
0: şov
2: değil.
0: Şova bak be. Şova tamam, bak. Bunlar kavga ettim birbiriyle.
4: Tamam var mısınız? Şefim bakar mısınız?
0: Siz devam edin. Siz devam edin.
4: Bir taban 3 kat var diye.
2: Özellikle baktım. O seninki değil mi bu taraftaki? Tamam.
4: Tamam siz kendinizinkine bakın. Bir taban 3 kat var ikisinde de.
2: Bir taban 2 kat olan var orada bir tane.
1: Yok. Doğru söylüyor.
4: 3 kat ikisi
2: kim
4: de.
2: Kim doğru söylüyor?
1: Haklı.
2: Şefim ama bak.
4: Her zamanki gibi.
1: Hayır.
4: Her
1: bir taban gibi. 3 çerçeve var.
2: Allah Allah.
4: Zeynep Hanım başından beri beni kıskanıyor. Rafet Şef de benim yemeklerimi beğenince daha da çok kıskanmaya başladı.
1: Oo. Nihayet ocaklarımızın altı çalıştı.
2: Çalıştı şefim. Bakın şov yapacağım burada, izleyin.
1: İnşallah.
2: Emin'inki gibi olmasa da.
1: Abi ne yaptın ya?
3: İç açıcı durmuyor şefim.
1: He?
3: Yandılar.
1: Of of of of. Oğlum kim dedi yandığını? Neyim? Oğlum hazır o. Pişmiş işte ne güzel. Ya sen ne yapmaya çalıştığını ben hala anlamıyorum.
3: Dördüncü katlısını yapmaya çalışıyorum.
1: Tamam güzel.

0: küçük dekor, hani kalpten bir çerçeve vardı.
1: Haklısın şef. Hemen yapıyorum.
2: Alışıyorum onları.
1: Kalp. Şef beni alkışladığı zaman inanılmaz mutlu oldum. Çünkü onun yemeğimi beğenmesi benim için çok önemli.
3: Şef Emel'i alkışladığında tabii ki sinir oldum ve çok kıskandım. Beni de alkışlasın isterdim ya. Yani.
0: Şu ana kadar en güzel onunki oldu. Şu ana kadar.
2: Öyle değil mi?
0: Akın'ınki de en güzeldi de hala zamanı var.
2: Yetişecek şefim.
0: Sen onu oraya niye aldın ya?
2: Soğanlarımı keseceğim. Nereye koymam gerekiyor ki, tepsim dolu.
0: Alsene bir tane tabağı falan. Bir boş bir tabağı alsan. Evet. Ocağın üzerinde bir ben eksiğim, bir ben. Haydi.
3: Akın çok dağınık çalışıyor. İnşallah bu kadar dağınık çalışmasından düşük bir puan alır.
0: Süreyi hatırlatmam istiyor musunuz?
1: Evet şef. Evet şef.
0: Evet dediniz. Hatırlatmam ister misin?
2: İsterim şefim.
0: Son 20 dakika.
2: Yeter mi?
0: Ben bilmiyorum. Yeter mi? Çok mu? Emin. Ben senden acil işi gücü bırak, burayı temizlemen istiyorum.
2: Tamam şefim.
0: Aynı zamanda Emel'in bu taraftaki tezgahını da temizliyorsun.
2: Tamam şefim.
0: Hızlı bir şekilde hemen karıştır. Sana süre vereceğim.
2: Tamam.
0: Ve o süre zarfında orayı temizleyeceksin. Acil bir şekilde burayı temizliyorsun. Çok hızlı bir şekilde. Hızlı.
2: Hemen şefim.
0: Hızlı. Hemen şefim. Apartmanda sen camlar böyle mi siliyorsun?
2: Hemen şefim. Hemen.
0: Senin oturduğun apartmanda temizlik böyle mi yapılıyor?
2: Hemen şefim.
0: Apartman temizler gibi. Pırıl pırıl, tertemiz. Çok hızlı bir şekilde.
3: O anca yağ sıçratır. Başka bir şey yapamam.
2: Patla ulan patla. Yapamadım, soğumuş.
3: Aa. Bırakırsın bizi ya.
2: Bakın şov.
3: Bir de bize diyor şov.
2: Şefim görüyor musunuz?
3: Ancak yağ sıçratıyor sağa sola, şov yapıyorum diyor. Başka bir şey yapamaz yani.
1: Sizin de başka bir versiyonunuz yani.
3: Senin de bambaşka bir versiyonun.
1: Yani sizin sadece çene işliyor. Aynen
2: öyle. Zeynep Hanım dün...
3: Valla sadece çene işliyor. Ben senin yerinde olsam şu an ağlıyordum ya.
1: Neden?
3: Aramdaki hani 13-14 puanı bir anda böyle 7-8 puanı...
1: Bana yenilmeyi ne kadar dert etmişsiniz.
2: Şefim burayı da temizledi.
3: Tabii ki dert ettim. Ben buraya kazanmaya geldim. Senin gibi eğlenmeye gelmedim.
2: Hadi Emel Hanım. Kim? Sizin işinizde
1: karıştırmaya
3: geldim yani. Ki ben çok hırslıyım.
1: Bir kere bir şey söyleyebilir miyim? O ödülü en çok hak eden benim.
3: Ona sen karar veremezsin.
2: Neden? Ağzınızla kuş mu yakaladınız?
3: Ona sen karar veremezsin.
1: En güzel
3: veremezsin.
1: Yemekleri ben yaptım.
3: Hak etme meselesi değil bu.
1: Tabii ki hak etme meselesi.
3: Ona sen karar veremezsin.
2: Oldu mu?
1: Ben karar veriyorum çünkü ben güzel yemek yapıyorum. Sizin gibi sadece konuşmuyorum.
3: Sen demedin mi burası güzel yemek yapma yarışması değil, benim kendi yemeğimi bulma yarışması diye?
1: Ben öyle bir şey söylemedim. Siz kendinize karıştırdınız herhalde.
3: Yok, burası güzel yemek yapma yarışması değil. Orayı okuyun. Burası benim yemeğim yarışması dediniz.
1: Tamam, aynı şey.
3: Onu bulmakla...
1: Aynı şey.
2: Yarışma bu, yarışma. Dedikodu yeri değil burası.
3: Bir öyle söylüyorsun, ondan sonra dönüyorsun.
2: Yarışma burası, biraz kahve alın şu işi.
3: Karar ver.
2: Bizi izleyenler var burada. Sizin şovunuzu izlemeyecekler, yemeğinizi izleyecekler. Devam edin, durmayın.
3: Şefim, benden geride olanlar da var.
2: Durmayın. Hem konuşup hem çalışın biraz.
3: Ona bakarsan ben de diyeceğim ki en çok ben hak ediyorum. O da diyecek en
1: ama
3: çok ben hak ediyorum.
2: Şefim,
3: hayır, herkes der ki en çok ben hak ediyorum. Ona sen
1: ama
3: karar veremezsin.
1: Ama sebebini söyleyeceksin. Söyle, sen mesela neden hak ediyorsun bu parayı?
3: Benim de herkes gibi ihtiyacım var bu paraya.
1: İhtiyaç meselesi değil. Şefim, ben ihtiyaçtan bahsetmiyorum ki. Yarışma için söylüyorum.
3: Tamam, ben de kendimce güzel yemek yapıyorum.
1: İkinci şeften en yüksek puan alan kim?
2: Akın, senin de sesin efendim? Çıkıyor. Hayırdır?
3: Bak. Dün bana 4 verdi, iyi. Sana 1 puan Emin fazla Bey. Verdi. Ne? Ama yemeğin lezzetinden
1: seni.
3: Dolayı değil.
1: O seni ilgilendirmez.
2: Yandık.
3: Dün bana yine 5 verdi. Ben de seninle eşit puanlar alıyorum. Hatta ilk gün senden 1 puan fazla aldım ben. Benim yemeğimin sadece
1: niye
3: lezzetine
1: bugün o zaman? Verdi. Bir dakika, niye benim ekstra 1 puanıma taktın da sen? Bugün dün aldığın o yardımseverlik
2: hanımlar,
1: puanını takmadın.
2: Hanımlar, siz neyin peşindesiniz?
1: Yemeğin lezzetinden mi aldın sen o puanı?
2: Yarın var.
1: Hayır, bir puanı kendi. Rafet Şef açık söyledi. Ben bu bir puanı dedi. Yardımseverlikten dolayı veriyorum.
3: Tamam.
1: Evet.
3: Ama sonuçta 5'i aldım mı aldım.
1: Yarışmaya. Bakın bugün 3. gün.
3: 5'i aldım mı
1: herkes
3: aldım.
1: Herkes görecek. İzleyen herkes görecek.
3: Aynen,
1: sürekli
3: herkes görecek.
1: Bir şeyler soruyorsunuz. Yemek yapmaktan bir habersiniz.
3: Yok, hiç
1: öyle. Niçin geldiğinizi hala anlamış değilim.
3: Asla da kabul etmiyorum. En çok ben hak ediyorum. Benim ihtiyacım var. Sen ne yapacaksın ödülle? Sen onu söyle bakalım. Ama acılasyon yapmadan, demagoloji yapmadan söyle. Emel'in saçma sapan bir tavrı oluştu bir anda. İşte en çok ben hak ediyorum diye. Yani burası en çok hak eden yarışması değil. Ona bakarsanız herkes kendisi için en çok ben hak ediyorum der. Ben de en çok ben hak ediyorum derim yani. Sonuçta bir emek var ortada. Bence çok saçma bir düşünceydi.

0: Zeynep Hanım'la Emel Hanım birbirleriyle çekişirken aslında benim işime geliyor. Onlar kaos içerisindeyken ben iki gündür yemeğimi yapıyorum. Onlarla uğraşmıyorum. Bu benim için iyi oldu. Onlar kavga ederken ben aradan sıyrılıyorum.
1: Evet.
2: Yani.
1: Hayatımı yazsam roman olur demişsin ya.
3: Evet şef.
1: Nedir bu hikaye?
3: Yani bir sürü hikaye var. Hangisinden başlayabilirim bilmiyorum ki.
1: Hangi birini anlatayım derken çok mu o kadar?
3: Çok fazla.
1: Dinlemek isterim.
3: Tabii. Ama ajitasyon olarak algılayacağı için hanımefendi anlatmadım.
1: Bana
2: yok, hayır.
3: Tabii şef.
2: Şu an öyle bir şey yok.
3: Biz çok küçük yaşta babamızın hastalığıyla karşılaştık. Benim babam eski milli yüzücü, dünya rekortmeniydi.
1: Değil mi?
3: Evet. 20 yaşında hastalığa yakalanıyor. Sporu bırakmak zorunda kalıyor. Ondan sonra annemle evleniyor. Biz dünyaya geliyoruz. Babam bütün mal varlığını kaybettiği için biz sokaklarda yaşıyoruz, yatıyoruz. Yani böyle o dönemin, babam o dönem Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'le aynı takımda top koşturuyorlar. Aynı zamanda yüzme, su topu. Biz hep sokakta yattık, sokakta kalktık. Okula giderken böyle evimizin, herkes Adana'yı bilir aslında.
1: Evet.
3: Bir tren istasyonu vardır oranın böyle. Biz onun orada yatar kalkardık, oradan okula gider gelirdik. Sonra buraya geldik. İstanbul'a, 10 yaşımda geldim ben İstanbul'a.
1: Kaç yaşında efendim?
3: Ben 18.
1: 18 yaşında.
3: Evet şef. Ben 10 yaşımda buraya geldim şef. İstanbul'a.
1: Sonra?
3: Burada kalacak yerimiz yoktu tabii yine. Her zamanki gibi. Burada bir spor tesisinde kaldık bir sene kadar.
1: Of.
3: Güreşçilerin kamp yaptığı bir spor tesisiydi. Sadece güreşçiler geldiği zaman karnımız doyardı. Çünkü bir tek o zaman yemek çıkardı.
1: Üzerinde çok yük var değil mi?
3: Çok.
1: Sen yaş kaç?
3: 34 yaşındayım.
1: 34 yaşında bu acıları çekip ayakta kalabilmek, sen evlatların için ayakta kaldın değil mi?
3: Evet, kesinlikle şef. Benim yani evlatlarımdan önce böyle çok küçük yaşta çalışıyordum ben. Ailemin evi ben geçindiriyorum çünkü babam çok kötü yatalak. Yani durumumuz hiç iyi değil. Ben setlerde çalışıyordum, uykusuz geliyordum, orada okula gidiyordum. Kirayı ödemeye çalışıyordum. Ya her şeyi geçtim de ben en çok şeye üzülüyordum.
1: Ne?
3: Babamın adının... yani kendi hikayelerini anlatmayı babam çok severdi. Böyle evet. Eskiden yaşadığı çok güzel anlarını anlatmayı çok severdi. Hak etmediği bir şekilde öldü.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Hastalıktan mı?
3: Yani sefalet çeke çeke öldü.
1: Sen de o yükü üstüne aldın.
3: Tabii.
1: Çocukların için, güçlü bir kadın olmak için.
3: Evet.
1: Ve hala da o şekilde devam ediyor.
3: Dayanıyorum. Daha da çok dayanacağım.
1: Eşin ne iş yapıyor?
3: Demir ustası.
1: Demir ustası. Sen çalışıyorsun.
3: Yok şu an çalışmıyorum çünkü. Üç tane.
1: Ağlama şimdi. Ağlarsan ben de kötü oluyorum.
3: Yok ben babamdan bahsedince tutamıyorum. Kendim şey, kusura bakmayın.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Teşekkür ederim.
1: Cennet mekan olsun.
3: Amin. Babam söz konusu olduğu zaman ben tamamen modum düşüyor ve gözyaşlarımı tutamıyorum. Onu çok özlüyorum çünkü.
4: Şimdi Emel'in hikayesi beni etkiledi mi derseniz etkiledi. Ben de annemi erken kaybettim ama ben anlatmak istemedim. Ben aslına bakarsanız çok duygusal bir insan. Hani burada Rafet şef sordu diye hanımefendi de Allah var şimdi. O öyle anlattı yoksa anlatmayacağım dedi.
3: Şefim o kadar kısa zamanda o kadar fazla duygu yaşattınız mı anlatamam yani.
1: Biz hem ağlatıyoruz hem kızıyoruz hem gülüyoruz. Hem eğleniyoruz, hem acılarımızı paylaşıyoruz. Bu güzel bir şey.
2: Ben Emel'e duygu sömürüsü yapıyorsun dedim. O da bana ısrarla yapmıyorum dedi. Ama sonra ne olduğu görüldü yani. Bir şey demiyorum o konuda. Yapıyor. Yapıyor yani bu çok belli.
3: Ben duygu sömürüsü yaptığımı düşünmüyorum. Herkesin hayatında yaşanmışlıkları var. Herkesin bir acısı mutlaka vardır. Şef de benim böyle bir yarama dokununca ben de bunu herkesle paylaşmak istedim. Bu kesinlikle kendimi acındırma değildi. Zeynep Hanım boş konuşuyor.
1: Of, of, muhteşem kokular.
2: Muhteşem oldu.
1: Son 10 dakika.
2: Ama şefim nasıl oldu? Lütfen
1: son
2: 10
1: dakika.
2: Misiniz?
1: Bütün muhteşem gidiyorsunuz.
3: Benim bak, nasıl ben oldu
2: gerçekten?
1: Zeynep süper, Emel
2: çok
1: muhteşem.
2: Çok güzel oldu.
1: Akın, seninki de güzele yaklaştı.
2: Çok güzel oldu.
1: Gelelim Emin Bey'e. Emin helalim var, seninki de güzel. Birazcık daha kabarsaydı güzel olacaktı. Ama bu yemeğin sosu vardı hatırlarsak. Yemekte bir sos vardı, sos.
0: Evet.
1: Denge uyumu vardı.

0: soğan suyu mu vardı, evet, arkadaşlar? Sos neydi? Balans ki ve denge. Tabağın altında bir sos vardı hatırlarsak.
1: Kaşar ve zeytin koyup...
0: Bilmem.
1: Evet şef.
0: Tabağı gözümüzün önünde bir canlandıralım. Tabağın alt kısmında ne vardı?
2: Sos.
0: Sos. Nerede soslar? Evet. Kıymadan kalan bir sos var.

0: sallıyorsun böyle Caner.
1: Ama şimdi... Yoksa kabahat yok ya.
0: Yani öbürlerin ocakları da farklı. Birininki altın, birisi gümüş değil.
1: Ya biz tecrübeliyiz şefim.
0: Ya. Neysin? Siz
1: mi? Biz tecrübeliyiz.
2: Neysin?
1: Tecrübeli. Oraya mı takıldın?
2: Ay Allah'ım ya.
1: Tecrübeli. Yani söyleyebiliyorum tamam, şefim.
2: Sen ne yap biliyor musun
1: ben Emin? Ben şeyimi değiştirmek istemiyorum yani.
3: Yemeğin zor olduğunu söylediniz ama bitti hemen. Nasıl oldu öyle?
0: Bilmem.
1: Yani sen şimdi Rafet Şef'e ne demek istediğin?
2: Aman Allah. Tam şov ya, tam şov aman ya. Yemin ediyorum. Emin Şov'a hoş geldiniz.
1: Bir şey var mı ya?
2: Bir şey söyleyeyim mi? Sen çok yanlış yerdesin.
1: Ne gibi?
2: Her şey gibi.
1: Kendine göre bir şov yaptı orada. Ben erken bitirdim. Ah ben bitirdim daha bunlar yapıyor gibi falan. Yemek orada buz gibi oluyor.
3: Eli ayağına birbirine dolanınca, panik yapıp hata yapınca birine sataşma gereği duydu. O da yanındaki bendim, bana sataştı Emin Bey.
0: Of of of.
2: Çok güzel oldu.
0: Bu ne? Bu ne? Yani bunu sizin evde... Bu yemeğe kaç kişi yer efendim?
2: Şefim ama şey üzerine iki tane şey koyacağım ya.
0: Bir tane.
2: Ha bir mi koyacağım? Özür dilerim. O zaman şey kimse elli mi?
0: Nerede sos bunda?
2: Üç tane yapmış.
0: Sos nerede akıl? Sos?
4: Sosu çekti hocam.
0: Niye çekti arkadaş? Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz ya?
4: Hayır.
0: Yanlış.
4: Bu da burada yanlış. Zaten. Fazlalık zaten o.
0: Fazlalık ben anlamam. Ben ne yaptıysam aynısını istiyorum. Yanmış bir bolovan istemiyorum.
4: Şef yemeğimin yandığını söyledi ama ben o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Zaten tepkimi de gösterdim.
1: O yemeği tatmak bile istemiyorum ben. Yani boğazımızda kalır. Allah göstermesin nefes borumuza gider yani.
0: Son 5 dakika varken hala niye tabağa sos koyup da sıcak bir yemeği tabakta soğutmayı düşünüyorsunuz? Misafir gelmeden 1 saat önce mi evde yemekler hazırlanıyor?
3: Ben çok tez canlıyım şefim.
1: Ben de sana uydum ya.
3: Ya sen bana niye bakıyorsun? Sen çok ustasın.
2: O da bana uydu merak etme.
1: Harbi bir şey biliyor zannettim ya.
3: Sen çok ustasın, kendin yap ya.
1: Şefim doğru söylüyor, ben şefime inanırım. Hemen bunu yiyeyim.
0: Şefim doğru diyorsun, Emel'den kopya çekiyorsun.
1: Vallahi şefim ben de ondan bir şey anlıyor zannettim.
0: Tabağı inşallah sabunlayıp getirirsin bana.
1: Ne demek şefim, hemen. Emel beni bir yerde yanılttı. Bir daha Emel'e bakarsam ne olayım?
3: Hayır yani Emin Bey bana niye bakıyor ki? Bakmasın, kendi bilgisiyle yapabiliyorsa yapsın yemeğini.
0: Son 2 dakika. Son 2.
2: Bir dakika kala alacağım onu zaten.
0: Evet son 2 dakika. Ben bir porsiyon dedim. Aklınız nerede? Bunun sosu nerede? Sos nerede? Tavanın altındaki sos. Bu kıymanın içerisindeki sos nerede? Bu yağ kusmuş.
2: Ay,
0: bu yağ kusmuş. Bu
2: ay,
0: olmaz.
2: Ay şefim yapmayın böyle.
0: Şimdi bunu alıyorsun. Ocağın altını çalıştırıyorsun. Hızlı bir şekilde. Hızlı. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Daha ne istiyorsun? Hemen yak altını. Ben bir tane dedim. Hala 2 tane yapıyorsun Emin. Bir porsiyon istedim. Bir porsiyon. Lütfen. Helal olsun kız sana. Çak. Aferin sana. İşte bu. Evet. Karıştıralım. Yedir iyice, yedir.
2: Çakılacak bir şey yok ki orada.
0: Püf noktası verdim, kurtardım seni. Yat kalk, dua et bana. Evet.
2: Allah razı
0: sende
2: olsun
0: de aynı sıkıntı var. Abi bu kalp ne ya? Allah aşkına.
4: Size kalbimi gönderdim. Ah. Şey, masa süsledim şu tabak.
0: Abi ben bana...
4: İstemiyorsanız hemen
0: bozarım.
4: Bir dakika,
0: Abi bana böyle kirli kalple gelme ya.
4: Nasıl ben
0: bana temiz kalple gel abi. Bakar mısın tabağın etrafına? Lütfen ya.
4: Tabak şimdi yıkanmış şefim.
0: Arkadaş bu tabağın kenarındaki lekeler ne ya?
4: Ben de mi dökeyim ya?
0: Sen de dök, yıka. Son 1 dakika.
4: Ben de mi su ilave edip yapacağım?
0: Artık geçti. Ben az önce ona söylerken kulak dinleseydin.
2: O senin hızlı şeyin bak oradakiler, kaplar. Oraya hamurun
0: evet,
2: içine
0: hızlı
2: koymuşsun.
0: Son 1 dakika. Herkes aynı kopyayı yapıyor. Hızlı bir şekilde. Emin Bey karıştır. Emel, tebrik ederim ilk bitiren Emel. İşte bu. Senden de aynı performansı bekliyorum. Tamam. Akın, süper, aferin. İşte çok de güzel, çok güzel. Tabağı silelim, tabak ıslak. Tabaktan su damlıyor, su.
4: Ben gidiyorum hocam.
0: Tabaktan su damlıyor.
4: Alabilir miyim?
0: Bu bulaşıklı bir tabak. Temiz, tertemiz tabak istiyorum sizden. Son 20 saniye.

0: Son 20 sene fırında yandı. Arkadaşlar hızlı bir şekilde yandı. Yandı, yandı, yandı, yandı.
1: Hayır harika. Aldım ya ben onu almadım
0: almadın
1: mı?
0: Almadın hadi.
1: Delireceğim ya. Hayır bir dakika 19'u sayamazsınız şu anda.
0: 8.
1: Vallahi o zaman koyarım ben bunu.
0: 7.
1: Ya,
0: 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0 da bu ocak niye çalışıyor? Fırınların kapakları elektrik faturasını kim ödeyecek? Babanız mı? Elektrik faturasını kim ödeyecek?
1: Benim babam ödüyor.
0: İyi.
1: Her ay.

0: Muhteşem. Muhteşem. Çok iyi. Muhteşem ama kızarmamış üstü.
1: Benim yemeğim.
0: Muhteşem yemekler yapıldı. Ne yaptık? Fransız klasiği bolivan hazırladık. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Yorumlar gelsin.
3: Şefim milföyü iyi pişmiş bunu.
4: Baskı altındayım şu an.
2: Acayip ya. Bu benim yemeğim.
3: Ya sanki ben de yapmış da olabilirim böyle bir şey ama.
1: Müthiş.
0: Sunum, porsiyon, gramaj, sos.
3: Şefim aklım karıştı ya.
4: Bu tabağa sıfır veriyorum eminim.
1: Benim yemeğim.
0: Muhteşem yemekler yapıldı. Ne yaptık? Fransız klasiği bolivan hazırladık. Ve şimdi gözler kapanarak puanlama zamanı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Emin buyur, ilk senden başlamak istiyorum. Emin Bey. Gözlüğü takalım. Hazırsak başlayalım.
5: Hazırım şefim, başlayabiliriz.
0: Peki.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim şimdi bu benim yemeğe benziyor. Benim kızarmamıştı. Bu da kızarmamış gibi geldi bana. Bir de bunun tuzu az. Ben sonradan da tuz attığımı hatırlıyorum böyle unutup da. Bu benim yemeğim değil. Ya bu Zeynep Hanım olabilir diye düşünüyorum ben buna...

0: Evet şefim, bu yemek benimkine çok yakın. Sonradan su koymuştum, biraz sulu geldi bana bu.
1: Bilmiyorum.
0: Bu yani... benim suyuma benziyor da şefim. Bu benim yemeğime çok benziyor. Sonradan su koyduğum için bu benim yemeğim gibi geliyor bana. Buna ben şefim 5 veriyorum.

0: Şefim, yorum yapmak gerekirse bu yemek bilmiyorum, duayen olacağım ama Emel Hanım'ın gibi geldi bana. Çünkü o benimki biraz fazla kızarmıştı. Bir tarafından çıtır çıtır çiğnerken Emel Hanım'ın olduğunu düşünüyorum bunun.
1: Kaç puan?
0: Bu sebepten ötürü puanlarda bayağı yüksek olduğu için Emel Hanım'a ben bir jest yapıyorum. 0 veriyorum.
1: Jest yapıyorsun.
0: Evet, 0 veriyorum şefim.
1: Nasıl bir jest oldu?
0: Güzel bir jest oldu aslında. Fazla yürümesin, öne gitmesin. Önümüzde daha 2 gün var.

0: Sabia. Hatta yaptık.
1: Bu yemek benim.
2: Neden senin yemek olduğunu anladın?
0: Kıymanın birisi topuk, böyle top kalmış dişi. Alet olsun. Nasıl yanıldık ya?
2: Bir daha söyler misin? Ne buldun yemekte?
0: Böyle kıyma böyle top top olmuştu. Bir tanesi orada. Bu yemekte benim olabilir ama burada bir böyle bir ne yapmam gerekiyor? Ben bu işlerde uzmanım aslında. Kumar oynasak buna da 5 versek 2-5. Acaba Zeynep Hanım'la Emel Hanım mı alır? Burada da kafam karışıyor şimdi. O zaman onlar tavan yapacak. Daha doğrusu son 400'e girecekler. Evet. Ben buna 3 puan veriyorum.
2: 3.
0: 3 puan veriyorum.
2: Gözlüğümüzü çıkartalım. Bak bakalım kime kaç puan vermişsin. Yerini alalım seni.
0: Tamam şefim.
3: Yani Emin Bey.
0: Gözlerinize
3: kedi
0: bak.
3: Olalı fare tuttunuz.
4: Evet.
3: Kendinizinkini seçtiniz. Bir de Akın'a ekstradan bir 3 puan gitti ya. İnanamıyorum yani.
0: Şimdi çok harbi ya. Kararsız kaldım orada. Harbi yemin ediyorum size bir dümen falan yok zaten. Olamaz. Bir dümen olsa oraya 5 veririm.
3: Zaten biz de öyle bir şey söylemedik ama.
0: Şimdi kıyma top kalmıştı orada. Top ulan benim kafa gitti. Eyvah ne yapacağız şimdi? Hatta ona da 5 verecektim ben.
5: Emin Bey bugün benim tabağımı kendi tabağı zannetti. Git geldi kaldı. Bugün 5 puan verseydi çok güzel yerlere gelecektim. Vermedi.
0: O Akın'a iyi ki 5 vermedim Allah'tan. Veriyordum ama son anda 3 vereyim dedim. Garantiye bağlaymış.
2: Peki. Hemen seninle devam edeceğim. Tadın masasını lütfen. Gözlüğünüzü takalım. Ve tadım başlıyor. Hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
2: Hazırsak

0: Ve buyurun.
1: Şefim, gerçekten kimin yaptığını kestiremiyorum ama kıymalar inanılmaz derecede birleşik top top olmuş. Yani kıyma gibi değil de daha çok köfte köfte duruyor. Soğanlar da diri kalmış. Ya sanki ben de yapmış da olabilirim böyle bir şey ama.
0: Sence kimin yemeği olabilir bu?
1: Şefim, Akın'ın yemeği olabilir bu. Ama tam da emin değilim şu an.
0: Puan alalım.
1: Sıfır veriyorum.

0: Evet. Yorumlar gelsin.
1: Şefim, milföyü iyi pişmiş bunu. Benimki biraz daha az pişmişti. Ama lezzeti, o kremasının yoğunluğu bunda sanki daha çok var. Diğerleri su kattığı için onlarda krema yoğunluğu olduğunu düşünmüyorum. Bu benim olabilir. Ama emin değilim.
0: Puan gelsin.
1: 5 veriyorum şimdi.

Şefim, bu çok özleşmemiş. Muhtemelen suyla yapılanlardan biri. Benimkinin dışında. Ve milföyü daha kızarmış. Ya Akın'ın ya da Zeynep'in olduğunu düşünüyorum. Sıfır veriyorum.

0: Şefim aklım karıştı ya. Yani bu diğerlerinden biraz daha farklı.
1: Nasıl farklı derken?
0: Yani
1: daha mı iyi, daha mı kötü?
0: Yok, daha iyi aslında. Ama benim kendi yemeğimi seçtiğimle aynı gibi de duruyor. Fakat tabii ki kendi yemeğim diye oy verdiğim için 5. Buna da 0 veriyorum.
1: Peki. Gözlükleri çıkartabiliriz.
2: Evet. Abi sendeyiz.
1: Buyurun.
2: Yani evet. Bir tane de diyorsun senden ki, Ömer abi.
3: Benim müfleyi diyorsun, böyle böyleydi diyorsun. Kendi müfleyine. Bunun müfleyi iyi pişmiş diyorsun.
0: Çok mutluyum şef.
3: 5 veriyorsun.
0: Çok mutluyum. Nasıl en azından...
1: Emin bir saniye. Puanlar nasıl? Nasıl buldun?
0: Yani çok mutluyum. Niye? En azından Akın'a vermişim. Zeynep bana puan olarak daha yakın olduğu için ona vereceğime korkuyordum da. Ama Akın'a verdiğim için çok da üzülmedim.
1: Kendine kaç puan verdin?
0: 0.
1: Emine puanın 0.
0: 0.
2: Rakip olarak gördüğüm bir insandan bugün 5 puan aldım. Bu beni çok mutlu etti. Puan tablosunda beni ona yaklaştırdı. Çok mutlu oldum.
4: Emel'in kendine 0 vermesi beni çok mutlu etti. İnşallah böyle devam eder.
1: Ve sıra Zeynep'te. Buyurun efendim. Yine bir kızınızın...
4: Evet.
1: Uğur Meleği.
4: Uğur Meleği.
1: Buyurun takalım gözlüklerimizi. Hazır mıyız?
4: Hazırım.
1: Peki. İlk kimden başlasam acaba

0: Buyurun. Ve yorumlar gelsin.
1: Şefim bu bunun milföyü çok fazla pişmemiş, çok fazla çıtır gelmedi ağzıma. Sosu da böyle iyi özdeşleşmiş yani. O yüzden benim yemeğim değil bu.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Emel Hanım'ın yemeği olabilir bu.
0: Peki puanınız?
1: 0.

0: biraz büyük canım.
1: Bunun sosu biraz daha sulu geldi bana. Milföy de az önceki tattığımdan biraz daha pişmiş geldi bana. Bu benim yemeğim olabilir de, olmayabilir de.
0: Sence kimin yemeği?
1: Bilmiyorum ya. İnşallah o sıfırı Emel Hanım'a vermişimdir diyerekten, emin olmayaraktan ben buna 5 vermek istiyorum.
0: Emel Hanım'a karşı bir şey mi var?
1: Şefim, yani şu an şimdi puan olarak benden önde olduğu için onu yakalamam lazım. O yüzden farklı bir yol izleyeceğim bugün.
0: 5 puan.
1: Hı hı.

0: Bunda sosu aynı şekilde. Sulu geldi bana. Milföy'de yani bir tatsız gibi.
1: Kimin
0: ama.
1: Kimin yemeği olabilir sence?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bu da benim yemeğim olabilir.
1: Puanınız kaç?
0: Buna da 5 veriyorum.
1: 5 puan mı?
0: Evet.
1: Peki.

0: Bu benim tabağım. Benim yemeğim bu.
1: Kimin yemeği bu?
0: Bu benim yemeğim.
1: Kesin.
0: Bu benim yemeğim. Değil mi?
1: Nasıl anladın? Bu kadar emin nasıl oldun?
0: Şefim çok çıtır çıtır geldi ağzıma. Diğerlerine göre, diğer üç tanesine göre çok çıtır çıtır geldi. Allah. Acayip ya. Neyse. Bu da aynı ya. İlk tattığım yemek... yani sos olarak mükemmel bir sostu. İnşallah o Emel Hanım'ın tabağıdır. Ona sıfır verdim çünkü. Gerisi zaten şu an pek şey değil yani. Ama bu çok çıtır çıtır. Bu benim yemeğim olabilir. O yüzden ben buna da 5 puan veriyorum. İnşallah sıfırı kendime vermemişim.
1: Gözümüzü açabiliriz. Ya Zeynepciğim bugün maşallah 5 5 5 5 5 herkese 5 verdin ya. Bir kişi hariç.
0: Kendim hariç olmayayım
1: bak
0: da.
1: Bak bakayım kime vermişim buyurun. Kime 0 vermişsin?
0: Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. İnşallah 0 emedindir.
1: Yerinize geçelim. Bir bak bakayım bir.
0: Dedim. İşte bu. Ben biliyordum ya.
2: Bu olan ne?
0: Emine hayır bu olan. Verdin. Ben biliyordum.
2: Bu olan ne ya?
0: Çok sevindim. Hayır işte buydu. Yapmak istediğim buydu
1: Emine
0: yani.
1: Emine de 5 verdin.
0: Hiç
1: kendime
0: sorun
1: de 5 verdim.
0: Kendime de 5 verdim. Emine de 0 verdim. Bunu yapmak istiyordum.
1: Neden Emine? Yani neden
3: niye bu kadar taktın anlamıyorum.
0: Ya şimdi şöyle takmak değil. Yani burada sonuçta bir yarışmadayız.
3: Tamam da 3 kişiye 5 verip bana 0 veriyorsunuz. Bu bir kasıttır. Başka tamam. Bir şey değil.
0: Kasıt ki. Değil. Bu sadece bir...
2: Bilmiyor ki şimdi yani.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
3: O zaman ben de herkes...
1: Tabak da senin olabilir.
3: Hayır ama ben de herkes gibi o zaman sulu
0: bir şey söyleyebilirim. Son tattığın tabak şey benim yapayım. Miydi? Hı? Son tabak benim miydi?
1: Hayır.
0: Aa, o kadar emindim ki senin.
3: Yani.
2: Açık söylemek gerekiyorsa ben Emel Hanım'ın 0 puan almasına gerçekten üzüldüm. Yani bütün kalbimle söylüyorum yani.
3: Zeynep Hanım'dan düşük aldığım için biraz öfkelendim tabii.

0: Hazırsan Akın sen alabilir miyiz?
1: Hemen geliyorum.
0: Hadi buyurun. Gözlüklerimizi takalım. Hazır mısın?
1: Hazırım şef.
0: Hazırsan başlıyorum. İyi hisset sadece, iyi düşün. Güzel böyle damağında yemeği gezdir. Ondan sonra da puanla.

0: Yorumlar gelsin.
1: İçi pişmemişti. Şeyin yemeğin. Böyle biraz topaç şeklindeydi gene yemek. Çok dağınık değildi. O yüzden benim yemeğim olduğunu sanmıyorum. Ama emin de değilim. Her şey olabilir.
0: Soğan, ıspanak, zeytin, sos, mülfe hamuru, kaşar.
1: Şefim aslında şu an biraz stresten hiçbir şey yapamıyorum. Büyük baskı altındayım. Tadını alamadım aslında yemeğin. Ama benim tabağım olmadığına eminim galiba. 0 veriyorum bu tabağa.
0: Puanın 0.
1: Evet.
0: Peki.

0: yorumlar.
1: Soğanları biraz küp küp kesilmişti. Benim yemeğime biraz benziyor. İçinde marmelatın tadını da aldım.
0: Neyin tadını aldın?
1: Marmelat, yani içindekilerin.
0: Marmelat?
1: Yani içindeki karışımın. Ama bu tabağın da benim olacağını düşünmüyorum. Çünkü benim yemeğimin bu seviyede olduğunu düşünmüyorum. Yani tatmin edici bir tadı yok bu tabak.
0: Sence kimin yemeği bu?
1: Bu tabak ya Zeynep Hanım'ın ya Emel Hanım'ın.
0: Puanın?
1: Puanım bu tabağa 0.

0: açalım.
1: Tabak benim.
0: Kendi tabağına kaç veriyorsun? Bu tabak seninse şayet.
1: Ben bu tabağa da sıfır veriyorum.
0: Benim tabağım dedin ve sıfır verdin. Peki, sıfır verdin.
1: Evet, buna da sıfır veriyorum.
0: İlk başta parmağınla tabağı göstermemdeki sebep neydi?
1: Bu tabak normalde benim tabağım. Ama bir yarışmadayız ve strateji uygulayacağım.
0: Kendi tabağına sıfır mı verdin şimdi?
1: Emin değilim.
0: Ama sıfırı verdin artık.
1: Evet, verdim.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Evet.
0: Gitti artık.
1: Buna da sıfır vermeyeceğim anlamına gelmez.
0: Tabii ki. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Bu tabağa 5 veriyorum. Ama emin değilim.
0: Sen de ondan emin değilsin, bundan emin değilsin. Her tabağa 5 veriyorsun, her tabağa...
1: Bu tabağa... Ya şöyle aslında, bu tabağa 5 vermek şu yüzden istedim. En sosu sulu buydu. Yediklerimin arasında.

0: Ben de sosu biraz sulu yapmıştım. Yani doğru yerinden yediysen bu tabak da benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Ama puanlamayı dediğim gibi ya strateji yapacağım. Bu tabağa 0 veriyorum eminim. Puanlama yapmıyorum.
1: 5 verdin artık ama geçti.
0: Dönüş şansım yoksa vermiş olayım ama vermek istemiyorum.
1: 5'i verdin ama.
0: Tamam buna 5 vermiş olayım hadi. Çok baskı altındayım şu an.
1: Baskı altında olma. Sizlerden ricam ilk ve puanınız dediğim an. İyice düşünün. Lezzetleri, balans, denge uyumlarını iyice duyularınızla birleştirin. 5 deyip sonra da strateji yapayım. 0 değil. İlk ağızdan ne çıkıyorsa onu verdiğiniz an benim için bitmiştir.
0: Tamam şefim. Bunu da öyle kabul ediyorum o zaman. 5 veriyorum bu tabağa.
1: 5 verdin. Evet. Gözlüğü çıkartabilirsin.
2: Görmek istiyorum. Yürü be Akın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
3: Çok
0: tebrik ederim güzel.
3: Gerçekten ben de tebrik ediyorum. Süper oldu.
0: Ona da 0 verecektim ama kural kuraldır, değişmez.
1: Kendi tabağına 0 verdin, ne düşünüyorsun?
0: Emel Hanım yükselmesindense Emin Bey'in yükselmesi benim için daha iyi.
2: Bence de çok güzel bir puanlama yaptı. Çok
1: sana
2: beğendim
1: çok güzel
2: ben.
1: Bir şey söyledi
0: ama. Evet. Emel Hanım'ı alt edemeyebilirim ama Emin Bey'i finalde yıkacağım.
2: Finalde yıkarım. Ya benim puanım düşük olduğu için tabii ben de olsam aynı şeyde düşünürüm. Aynı şekilde sevinirim zaten şu.
0: Puanlamada taktik strateji yaptım. Ben aslında kimseye hiç puan vermeyecektim. Son anda ağzımdan o tabak benim diye çıktı. 5 puan veriyorum dediğim için vermek zorunda kaldım. Aslında ona da hiç puan vermeyecektim. Çünkü risk almaya değmezdi.
4: Akın aklınca strateji yapmaya çalıştı. O yanlış bir strateji yaptı. O zaman herkese 0 vermeliydi. Son andaki o verdiği 5 puan hiçbir işe yaramadı yani.
1: Benim yemeğimde tadım sırası şimdi bende. İlk Emin'le başlayacağım. Volevan mı yiyelim, milföylü kıymalı börek mi yiyelim?
2: Volevan mı yiyelim şefim?
1: Bu volavan değil. Teknik olarak volavan tekniğiyle ilgili bir şey söylemek isterdim ama bu volavan değil. Bu çiğ pişmemiş bir milföy hamuru. Aynı zamanda çiğ hamur.
2: Evet.
1: Altlarını yumurtalamadın. Teknik olarak yapmadın.
2: Atları yumurtladım aslında.
1: Unutmadın. Ama ben 3 kere evet. Tekrarladım.
2: Evet şefim doğru.
1: Sen uygulamadın. Gördünüz değil mi? Bu çiğ pişmemiş. Hatta şuradan göstereyim. Sizden kaçsa da Rafet Şef'ten bu kaçmaz. Çiğ pişmemiş bir volavan hamuru. Tadına bakacağım.

0: Hamur pişmese de iç harcı orta şekerli. Sana puanım 2.
1: Sağ ol şef. Yani memnunum. Rafet Şef'ten aldığım puanlara memnunum.
0: Şimdi geçelim 24 puanla Zeynep.

0: Zeynep, sana puanım. Dört.
1: Teşekkür ederim.
0: Bütün her şeyi doğru yaptın. Yanlış yaptığın yeri söyleyeyim. Muskat fazla.
1: Yine mi fazla? Özellikle kaşıkla aslında şey yaptım bu sefer ama...
0: Muskatın milföyün direkt önüne geçti. Bir tık. Hmm. Oradan dolayı...
1: Tamam şefim.
0: ...kıstım senden.
1: Tamam. Rafet Şef bugün bana 4 puan verdi. Çok mutluyum. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: Sırada Emel var. Sunumdan önce Emel, sana şunu söylemek isterim. Benim yapmış olduğum yemeği birebir uygulayıp ve birebir teknik olarak, tat olarak değil, aynısını yapan benim yemeğimdeki ilk yarışmacısın.
2: Teşekkürler bugün. Şef.
0: Sunum, porsiyon, gramaj, sos, denge uyumu, pişirme süresi, her şeyiyle iyiydin. Ancak bu işin lezzet kısmı var. Bakalım lezzet kısmında ne olmuş? Lezzet kısmında yine görebiliyorsanız hamurumuz çiğ.

0: Sana puanım 3. Normalde bir yemeğin hakkı 5.
1: Neden 3?
0: Neden 3? Sosta tat, tuz, hiçbir şey yok. Birazcık tuz atsaydın, o tuz, ıspanak, mantar, kıyma, her şeyi ön plana çıkartacaktı. Ve sana puanım 3.
1: Şeften 3 puan aldım ama şefin verdiği 3 puanı gerçekten şaşırdım, beklemiyordum. Çünkü tepkisi daha başkaydı. Demek ki lezzeti eksikti diye düşünüyorum.
0: Gelelim Ofli sana.
2: Tiş.

0: Seni uyardım. Volovanları takip et dedim. Volovanın yanmış dedim. O arada bir volovan daha yaptın. Yumurtasını sürmeyi unuttun.
1: Sürdüm şefim.
0: Her kime yemek sunarsan sun, kendi yemeyeceğin yemeği başkasına sunma. Ya da tabağa yemeğe koyarken hamur tarzı bir şey yapıyorsanız hamurun altına her zaman bakın. Üstüne her zaman bakın. Üst çok güzel. Nar gibi kızardı ama altı yandı. Fark
1: edemedim.
0: Sana puanım. Yanlış yemek sunduğun için. Bu sana ve sizlere bir ders olsun. Hamur tarzı ne yaparsanız yapın, yanlış bir yemeği hiçbir şekilde çiğ yemek ve yanlış yemeğin hiçbir şekilde kabul edilebilirliği yok. Tadı az, tuzu az vesaire. Bunlar olabilir şeyler. Tuz eklenebilir. Ama yanlış yemeği kurtarma şansınız yok.
1: Şeften düşük puan almayı beklemiyordum aslında. Benim için şok oldu diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi üçüncü günün sonunda toplam almış olduğunuz puanları hatırlatıyorum. Emin 25 puan, Zeynep 28 puan, Emel 30 puan, Akın 31 puan.
1: Lider olduğum için mutluyum. Aslında ilk günden beri burada olmam gerekiyordu. Geciktirdim. Kendi adıma üzgünüm ama bugün lider olduğum için tekrardan mutluyum.
0: Geldik üçüncü günün sonuna. Bakalım yarın dördüncü gün, Perşembe günü, 10 bin liraya giden yolda kim galip çıkacak?

yıllarca göl ile buluşmayı bekleyen kale, denize, yeşile, ovaya, dağlara ve bembeyaz tülle kaplı yaylalara mahzun mahzun bakar.

0: Van. Van Kalesi.
1: Ya?
0: Ülkenin ta Van'ındayız hocam.
1: Gerçekten de öyle. Nasıl görünüyor değil mi aşağısı?
0: Harika. Yani Van Kalesi'nin yüksekliği, enini, boyunu hepsini söyleyebilirim. Ama gerçekten bana hissettirdiklerini anlatamam. Ben burada susuyorum hocam. Van'ı seyrediyorum.
1: Yani yüksekliği, eni, boyu önemli değil tabii duyguların yanında ama o duyguları da oluşturan bir şeylerin olması lazım. Yani ben de senin sustuğun yerden devam edeyim o zaman. Şimdi 150 kilometre kare yaklaşık bir Van Ovası düşün. Bu Van Ovası'nın içinden fışkıran kalker bir kaya. Yaklaşık uzunluğu 1300 metre. Doğu batı ekseninde uzanıyor. Genişliği 200 metre ve 100 metrede yüksekliği var. Evet, bunun senin duygularınla bir alakası yok ama insan böyle bir yerde olduğu zaman da işte senin duygularına sahip olmaya başlıyor. Bu benim söylediğim topografik gerçekler de çok o kadar yabana atılmamalı yani.
0: Van'a şapka çıkartıyorum ben.

0: Hocam Van Kalesi Başkanı olarak kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Burada güzel bir şekilde de ağırlayacağınızı düşünüyoruz. Yemyeşil bir yerdeyiz. Ben hocama dedim ki Van Kalesi'ne gideceğiz dedim ama
1: çok
0: böyle...
1: Çok teşekkür ederiz bir kere geldiğiniz güzel için tabii buraya. Geldiniz.
0: Arkada bir akarsu var. Çok güzel bir köprü var. Derinliği var. Yemyeşil bir yerdeyiz ama ben hocama dedim ki Urartu Van Kalesi'ne gideceğiz dedim. Urartu deyince akla taş geliyor tabii. Biz neredeyiz?
2: Biz... Kalenin tam girişindeyiz aslında. Van Kalesi'nin giriş kısmında ve muhtemelen Urartu döneminde de bu alanlar giriyordu.
0: Bu yeşillik ve güzel alan var mı?
2: Bilemiyoruz. Ama Urartu yeşili sevdiğini biliyoruz. Muhtemelen yine belki ağaçlık bir alandı. Ama burası aynı zamanda Urartu'nun da kullandığı

0: şey, güzergah
1: değil. Harika, harika. Çünkü biz Urartu deyince bu kitabın önündeki böyle bu renkleri daha çok, yani taş
0: o, rengi. Zaten şeyler. O renkleri göreceğiz.
1: O renkleri daha çok. Göreceğiz. Yeşilliği görünce gerçekten.
0: Burası bir vaha gibi böyle sonradan oluşturulmuş.
1: Harika.
0: Deri falan. Ama evet, yani daha çok taşın üzerinde zaten programın şeyine de evet. Uygun. Taşa biçim veren bir uygarlık zaten.
1: Taşların dilinde taşa biçim veren renkler. Evet. Urartu Van Kalesi.
2: Şimdi Van Kalesi'ni ve Tuşba'yı aynı anda ele aldığımız zaman bunun tabii çok uzun bir süresi var. Yani beylikler dönemine kadar giden bir süreden bahsedebiliriz ya da Osmanlı'ya kadar gelen bir süreden, hatta bugünkü Van'a kadar gelen bir süreden. Ama galiba bu iki yer, Van Kalesi ve Tuşba, daha çok
0: zaten
2: Urartu
0: evet,
2: konseptinde yoğunlaşmamız.
0: Evet, başkent olduğu için ve anıt yapılar bazında çok yoğun bir doku olduğu için diğerleri dediğim gibi, dediğiniz gibi veya şey dağıtabilir algıyı da.
2: Evet evet tamam. Urartu'da kalıyoruz.
0: Ya daha tematik
1: Urartu'da kalıyoruz.
0: Çalışmak daha hoş olur.
1: O zaman belgeseli de kazı başkanlığı yapar mısınız Urartu konusunda bize?
0: Ya bu konuda yardımcı olurum ama sizin işiniz tabii ki.
1: Şöyle bir kalkıp yollayalım mı hocam?
2: Yollanalım. En son bir şey daha söylemek istiyorum ben ama. Sanırım Urartu'dan bahsedildiği zaman bir de bunun sanatından da bahsetmek lazım. Tabii, tabii. Yani üretiminden sonra seramik var. İşte o kırmızı perdahlı seramikler özellikle. Sonra işte silah tasarımları, tarım nasıldı vesaire. Bütün bunlardan da galiba bahsetmek gerekecek.
0: Urartu zaten maden işçiliğinde bu kadar iyi olmasaydı bu anıt mimari eserleri üretemezdi.
1: Doğru.
0: O yüzden zaten bir yapının içine girdiğinde onun tunç kapılarının olduğunu ve Urartu'nun tunç bezeme sanatını anlatmak gerekiyor.
2: Anlatmak tabii. Lazım. Evet. Ve tam da kalkarken herhalde Burç'a doğru gideceğiz. Kale burçlarına doğru gideceğiz.
0: Madır Burç'a gideceğiz. Çünkü Madır Burç Tuşba'nın, Van Kalesi'nin ilk yapısı olduğunu düşünüyoruz.
2: Evet.
0: Çünkü 1. Sarduri, yani bizim kurucu kralımız 1. Sarduri krallığı kurduğunu orada çivi yazılı bir kitabeyle ilan ediyor.
1: Acayip güzel. Görseli felaket evet. Güzel oranı. Böylece kronolojik bir sıra takip etmiş olacağız.
0: Tabii en erken yapısı.

0: asıl ilki bu mu?
1: Evet, bu bir krallığı, birinci Sardunya'nın krallığı. Ama ileride daha, daha bize yakın olanı göreceğiz. Evet, evet, İsterseniz daha oraya gidelim. Yani Urartu'nun ilk çiviyası.
0: Mı?
1: Hemen evet, bu
0: birinci
1: Sarduri.
0: Krallığını evet. İlan ettiği yazı.
1: Şöyle ilan ediyor, yani ben Urartu kralı oldum falan demiyor. Mealen şöyle diyor, birinci Sarduri, Lutupri oğlu birinci Sarduri, Nairi ülkelerinin kralı, büyük kral, bütün krallardan haraç alan, işte evrenin kralı. Yani o dili konuşuruz, o biraz Asur
2: evet.
1: Veya Mezopotamya dilidir böyle. Buyurgan, katı, öldürdüğünü
2: kesilmiş. Kendilerine Nairi diyorlar.
1: Nairi ve Urartu diyorlar.
2: Urartu diyorlar bir de.
1: Pardon, Nairi ve Urartu Asur'un koyduğu isimler.
2: Ha.
1: Bir de şunu söylemek gerekiyor. Tamam. Bir de Urartular kendilerine Urartulu demiyorlar. Bienili.
2: Evet, Bienili evet, diyorlar.
1: Urartu ismi Asur tarafından.
2: Asurlular öyle diyorlar.
1: Bir şey.
2: Fakat bir şey soracağım. Birinci Sarduri'den önce bir kral daha var.
1: Evet.
2: Yani bu ben krallığımı ilan ettim dediği zaman hani bir ilk kral benim falan demek istemiyor değil mi?
1: Kendisi öyle demek istiyor. Ama
2: öyle mi
1: tarih bizi şey yapıyor. Onu da yalanlıyor.
2: Evet.
1: Bize destek veriyor diyelim. Yine Asur kaynakları.
2: Belki onun da şeyi mantığı şu olabilir. Mesela hep kitaplar der ki birinci Sarduri ile birlikte başladı Asur'un asıl hani organize bir devlet olması.
1: Hı hı.
2: Hani Aram döneminde belki biraz daha dağınıktılar ya
1: tabii
2: da
1: biz de öyle
2: devletten uzaktılar filan.
1: Hocam Aramu'yu da hocam biliyorsunuz işte siz. Birinci Sarduri'den veya Lutupri oğlu Sarduri'den önce bir Aramu ismi de geçiyor Asur kaynaklarında yine. Aramu'nun krali kentlerini 3. Salmanasar yok ediyor. İşte büyük zarar verdiğini ve Aramu'nun kaçıp gittiğini falan anlatıyor. Ama tabii yazılı belge olarak ilk karşımıza çıkan Sarduri olduğu için krallığın başlangıcını da birinci Sarduri ile yapıyoruz.
0: Hocam peki niye buraya yazıyor bunu? Burası neymiş?
1: Burasının ne olduğuna dair çok fazla görüş var. Aslında bu yılda burada yaptığımız işte çevre düzenleme ve kazı çalışmalarının temel amacı buranın ne olduğunu tam olarak tespit etmek. Belki tespit edemeyeceğiz tabii yine ama buranın liman olabileceği üzerine çok fazla duruldu. Eski hocalarımız hep ama bizim yine yaptığımız tespitler tabii saha çalışmaları gölün hiçbir zaman buraya kadar ulaşmadı.
2: Öyle mi?
1: Yönünde. Evet. Van Gölü belki şu anda en yüksek seviyesinde. Tabii lokal yükselmeler oluyor. Bazı dönemlerde yükseliyor. Hatta Kanuni'nin gemilerle buraya yanaştığını
0: Mimar Sinan'ın ilk eserini buraya yaptığına dair de bir rivayet.
1: O da evet. Rivayetler falan. Olabilir.
2: Liman uzak ihtimal yani.
1: Ama Urartu dönemi için liman
2: uzak ihtimal.
1: Evet, uzak ihtimal. Çok ya, uzak ihtimal.
0: Bu kaya sonradan buraya başka bir uygarlık tarafından getirilmiş olamaz değil mi?
1: Hayır canım.
0: Var olduğundan beri burada bu kaya.
1: Burada evet.

0: Hocam Van Stedeli'ne tırmandık. Burada evet. Güney Van Denizi. Bak şeyi görüyor musunuz? Höyükleri.
1: Şimdi evet.
0: Höyük açmaları yapılmış.
1: Şimdi tabii çıkıyoruz kaleye. En tepede kale var. Evet. Tuçba'dayız tabii. Yani Urartu'nun başkenti. Kale bütün bir imparatorluk kompleksi halinde neredeyse. Yani bir kralın ihtiyacı olan ve evde bir krala gerekli bütün malzeme orada var.
0: Tapınak i̇şte, kutsal alanda dahil.
1: Saray, tapınak, kutsal alan.
0: Mezar odaları.
1: Mezar odaları vesaire.
0: Yeni saray.
1: Evet ama işte burayı bütün çepçevre dolanan bir Tuçba şehriyle karşılaştık evet. Şimdi sen gösterdin.
0: Höyüklerin açmaları yapılmış.
1: Açmalar yapılmış. Bir temellerin planları ortaya evet. Çıkmış. Duvarlar ortaya çıkmış bir parça. Şimdi burada daha merkezi bir devlet adına
0: evet. Yönetenlerin
1: hayat geçerken evet, burada daha işte sıradan insanların yaşadığı bir alanla karşılaşıyoruz demek ki.
0: Evet. Sivil halk dediğimiz. Belki askerler, köleler. Onlar da mevcut.
1: Evet. Askerler, köleler ve bunların iç içe hatta yaşadığı söyleniyor.
0: Evet.
1: İşte tüccarlar, toprak sahipleri, bürokratlar, burada bütün çalışan bürokratların oturduğu yerler.
0: Krala hizmet eden herkes diyebilir miyiz?
1: Evet, burada hizmet ediyorlar demek ki devlet işleriyle uğraşıp ve aşağıya evlerine iniyorlar.
0: Evet. Bu tarafa baktığınızda da Van Denizi görüyorsunuz. Şu anda güneş en sert ışıklarıyla gelmesine rağmen tatlı bir esinti var değil mi?
1: Hep var evet çok yani, güzel bir
0: belki bizi seyredenler bu, bunu hissedemeyebilir ama en sıcak günlerinden biri.
1: Tabii Temmuz'un ortasındayız. Cayır cayır her derece. Taraf yanarken burası şahane
0: tatlı bir esinti var böyle gölden gelen.
1: Rahatlatıyor bizi.
0: Yani yolu buraya düşmese bile insanın bu kaleyi mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz değil mi hocam? Şu dinginliğe bakın ya.

0: Hocam, yorulduk ya. Şu seyir teraslarına oturup biraz Van Denizi'ni seyredelim.
1: Seyir terasları. Oh. Oh. Aslında doğru dediğin. Şöyle doğru. Aşağısı çok güzel seyrediliyor. Aşağıda Tuşba'yı görüyoruz. Yani Tuşba'nın yerleşim alanlarını görüyoruz. Ama bunlar... Biz buraya oturalım da Tuşba'yı seyredelim diye yapılmış olamaz.
2: Ne hocam buralar?
1: Buralar temeller. Yani bu setler üzerine temeller kuruluyor, taşlar döşeniyor ve üzerine kerpiç evler inşa ediliyor. Şimdi baktığımız zaman aşağıdan bunlardan çok fazla olduğunu görüyoruz.
2: Görüyoruz, evet.
1: Şöyle bir şey yazılıyor. Ya bunlar, üstündeki kerpiçler gitmiş ve bunlar açığa çıkmış, işte türbün gibi ya da antik tiyatro gibi kalmış. Ya da daha önceden bu setler açılıyor devlet tarafından ve oraya ev yapılması planlanıyor. Yani bir kent planlaması var burada. Van Gölü ama denizi diyorlar burada. Evet. Van Denizi'ne karşı bir kral sarayı. Tuşba'yı da çepçevre tepeden gören,
2: güvenli ve her yerden görülebilen
1: bir kral sarayı.
2: Tam bir kral
1: yeni
2: sarayı.
1: Saray dedikleri. Tabii şimdi bu Urartu Krallığı dediğimde hemen bu ova anlaşılmasın.
3: Tam net veriler sunmak zor ama işte Güneydoğu Anadolu veya işte Toroslar, Antitoroslar, yani yazıtları falan var ama ne kadar o bölgeyi, en azından Kuzey Irak bölgesini, Zagros coğrafyasına kadar indiklerini biliyoruz. Doğuda da Kuzeybatı İran, bugün Bastam, Urmiye Havzası ve Urmiye Havzası'nın kuzeyini içine alan aslında görece oldukça büyük bir coğrafyaya yayılıyor.
2: Her zaman Asur hakimiyetinde kalmış ya da Asur'dan hiç kopmamış.
1: Asur hakimiyeti
2: onun içerisinden oluşmuş, böyle küçük küçük
1: kolonizasyonlar. Hep bir ilişki var. Yani. İyi veya ilişki kötü var, evet. Bir ilişki var mutlaka. Evet. Bir Asur'un himayesi de seziliyor. Dinlendin mi?
2: Dinlendim.
1: Hadi gidelim.
2: Hadi gidelim.

0: Hocam, şimdi birinci Ardeşli'nin mezar odasındayız.
1: Evet, 8. yüzyılın ilk çeyreği.
0: İlk çeyreği. Biliyorsunuz Urartular'da mezar ve ölü gömme sanatı çok önemliydi.
1: Geleneği.
0: Geleneği. Şimdi mezar odasından içeriye girdik. Bu arada mimarisi büyük dev kayalar oyularak içlerine yapılıyor.
1: Evet, bu yani bizim bildiğimiz bir bina değil. Kayaların oyulmasıyla oluşmuş bir yerdeyiz şu anda. Çok kesin olmamakla birlikte işte Ergişli'nin mezarının burası olduğu
0: düşünülüyor. Nişler'de de Urartular'da ölü gömme sanatında kendi özel eşyalarıyla gömülüyor.
1: Evet.
0: Gömülemeyenler de bu nişlerin içerisinde muhafaza ediliyor.
1: Evet. Ve bu büyük mekana açılan başka odalar da var. Ve burası bizim şu anda gördüğümüz kadardan ibaret bir yer değil. O odalarda başka mezar odalarına açılıyor. Fakat bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi konuşurken gözüme takılıyor. Yani işte o Merve, Tülin, Oya, Yalçın, Fatma arkadaşlara hani buradan bir selam söylemek istiyorum. Ya da daha bir sürü isim var burada. Yani böyle bir yerde bir parça korumacı olmakta yarar var. Bu kadar tahripkar olmamakta yarar var. Fakat bir şey daha var. 19. yüzyılda bir İngiliz gezgin buraya geliyor. Bir sürü şey yazıyor. Charles Texier. Ve o da işte buradaki arkadaşların yaptığı şeyin belki de daha şiddetlisini buraya oyarak Charles Texier olarak yazıyor. Diğer odalara da bakalım diyeceğim ama hocamızı bekleyelim. O gelecek, Erkan Hoca. Ve ondan gezmek çok daha iyi olacak derken birdenbire
0: hoş geldiniz.
1: Bu bir mizansen değil, tesadüf oldu gerçekten. Tam sizden bahsediyordum.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: İşte çok genel

0: mekan var ve işte bu küçük odalarla tasarlanıyor aslında etrafında. Peki bu küçük odalar, tamam, birincisini anladık. Büyük kral orada. Bu küçük odalarda kimler var?
1: Şimdi ana salon muhtemelen bir giriş bölümüydü ve bunları bir şekilde ev gibi düşünmek gerekiyor. Aslında öldükten sonra yaşayacağı bir ölü evi gibi düşünüyorum açıkçası. O şekilde tarif edebiliriz. Yerlerde halılar vardı, duvarlarda bu sigatu dediğimiz içbükey şeyler, tunç levhalar vardı ve silah, muhtemelen 1. Argişit'in silahları burada uzanan o sigatulara iliştirilmişti. Yani burada çok hareketli bir şey düşünün. Şu anda ana kayayı görüyorsunuz. Ama yani dokumalar, yerde halılar, mobilyalar, çünkü Urartu mobilyacılığı da çok iyidir. Çok bilinmez ama buluntusu çok az olduğu için çok iyi mobilyalar üretmişler. Küçük el sanatlarından tutun hayvancılığa, tarıma, sulamaya kadar ki sulama noktasında bölgenin birçok ilkini Urartular üretmiştir. Çözüm noktasında Urartular üretmiştir. Bugün hala Van'a gelen Gürpınar'dan ta 50 küsur kilometre öteden buraya Van'a uzanan en büyük kanal ta 2700 yıl önce Urartular tarafından inşa edilmiştir ki hala Van'a oradan su gelir. Urartu döneminde özellikle ekonomik nedenlerden dolayı veya sürekli problem, Kafkaslar sorumlu bir bölge, bugün de sorumlu bir bölge. Mesela Kafkaslara yaptığı seferlerde binlerce insan alıyor, merkez Tuşba'ya getiriyor. Onlara ev yapıyor, konut yapıyor. Yani bir toplu konut şeyi mantığı da Urartu'da da var. Onları yerleştiriyor ve zamanla onlar iş gücü olarak kullanıyor. Buradaki problemli toplulukları da Kafkaslara yolluyor.
0: Hatta buraya getirilenler arasında çoğu da Urartuca konuşmaya başlamış, öyle bir kayıt da okudum.
1: Evet, olabilir. Olabilir.
0: Bir asimilasyon politikası da var.
1: Var, kesinlikle. Zaten biraz amaç o. Ve muhtemelen mesela hep konuşuyoruz bu Asur etkisi nereden başladığını, yazmanları, katipleri de belki getiriyor veya demir ustalarını getiriyor. Urartu kuyumculuğu çok gelişmiştir. Belki mesela İran yaylalarında madencilikte çok iyi ustaları alıp merkeze getiriyor. Onlar işte çok güzel Urartu küpelerini, bronz bilezikleri, aslan başlı, koç başlı bronz bilezikleri, yani bunları Urartu'nun aslında en görünür tarafı o maden işçiliği, kuyumculuğudur.
0: Kültürü buradan oluşturuyor belki.
1: Tabii tabii. Yani, burada
0: işte İranlı, Ermeni, ne bileyim neler işte, Kafkas, bunların hepsi bir kozmopolit yapı içinde bir Urartu kültürünü meydana getiriyorlar belki de.
1: Tabii tabii. Kimi görüşlere göre Kuzeybatı İran'dan, kimilerine göre Güney toplumları, kimi bilim adamlarına göre Kafkaslardan gelmiş topluluklar olduğuna dair görüşler var. Fakat şu gerçek ki M.Ö. 13. yüzyılda biz doğrudan kaynakları, doğrudan bilgileri Urartular hakkında Asurlardan alıyoruz.
0: Hocam, içeride konuştuğumuz yazıt.
1: Evet. Dediğim gibi Urartu'nun en uzun yazıtı, çivi yazısıyla yazılmış. Ve estetik anlamda da aslında en güzel örneklerden biri. Panellere ayrılmış gördüğünüz gibi.
0: Evet, evet.
1: Ve her bölümde bir nasıl söyleyeyim işte. Öyle değil tam olarak ama estetik kaygılar göz önüne alınarak dizilmiş. Bazen cümle bitmiş ama şu arayı doldurmak için baştan başlamış orada.
0: Tamam.
1: Yani okuduğunuzda bir manasızlık çıkıyor.
0: Manayı feda edip biçime estetik daha çok önemli.
1: Onu konuşmuştuk. Evet. Urartu'da bu anlamda estetik daha önemli. Hatta bazı dil bilimcilere göre, Urartu epigraf veya işte filologlara göre, Urartu aynı zamanda bu mezardaki şeylerden de yola çıkarak bir plastik, yani bir cephede hareket oluşturmak için de.

0: Çivi yasını özellikle buradaki örnekten yola çıkarak kullanmış olabilir. Çünkü vurar tuta cephe anlayışı, yani hareketli cephe anlayışı nedense yok. Çok iyi mimarlarla, çok iyi yontu ustaları anakayı ama yontu yok. Çok ilginç.
1: Asur'un böyle bir kopyası gibi, kötü belki, kötü bir kopyası. Yani yazı diline bakıyorsunuz aslında aynı. İşte figüratif tanrı betimlerine bakıyorsunuz aynı. Birçok noktada aslında bir Asur'u taklit etme olayı var, ihtiyacı var. Belki de oradan gelen ustaları, oradan beslenen bir Urartu okulu var.

0: Hocam bir Urartu sivil mimarisinin hatta bir mahallesinin içerisindeyiz, evet, değil mi? Taban olarak da Urartu'ya kadar indik mi şimdi?
1: Tabii şu anda Urartulu'nun dolaştığı taban üzerindeyiz.
2: Aşağı yukarı 8. milattan önce 8. yüzyıldayız.
1: Yani 2700 yıl önce hep Urartu şey yapıyor. Evet. 2700 yıl önce günümüzden 2700 yıl, 2600 yıl önceki bir Urartu evinin bu mahalleyi oluşturan evlerden birinin içindeyiz.
0: Nasıl belirliyorsunuz bunu? İşte burada da höyük açma sanatı devreye
1: tabii
0: giriyor.
1: Zor biraz. Yani höyüğün kazı mantığı ve şeyi başlı başına ayrı. Arkeolojinin kuralları hep aynıdır ama burada farklı bir yöntem bilim izlemek gerekiyor. Kayıt sistemleri ayrı oluyor. Urartu Arkeolojisi'nin bir temel sorunu da buydu aslında. Yani biz hep kaleleri, sarayları, tapınakları kazdık hocam.
2: Tabii.
1: Şimdiye kadar. Çünkü güzel olan şey oradaydı.
2: Ve daha karakteristik olan şey orada tabii. Evet,
1: kolaydı da.
2: Tabii.
1: Müzeleri güzel eserler getiriyordunuz. Güzel buluntular falan filan. İnsanın hoşuna gidiyor gerçekten.
2: Ama burası sıradan bir mahalle.
1: Evet, yani görüyorsunuz, evet. Bir esprisi yok ama bizim şey olarak, kültürel ve kronolojik olarak olayı çözdüğümüz yerler höyükler aslında. Çünkü mesela bir yerde sadece 2. Rusya'nın hikayesini yazabiliyorsunuz bir kalede.
2: Evet,
1: veya birinin Sardor'u.
2: Evet, evet.
1: Kral gelmiş, kurmuş, sonra yıkılmış gitmiş. Ama burada biz Van'ın 5000 yıllık tarihini bir şekilde yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? İlk Dun Çağı'ndan gelmiş insanlar oturmuş. Höyük zaten nedir? İşte kerpiç mimari kullandıkları için gelmiş, yıkılmış, onun üzerine düzeltmiş, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış ve bizim bu yapay tepecikler oluşmuş.
2: Oluşmuş.
0: Mecbur Stadele'ye de yakın olabilmek için Van Kalesi'nin etrafına konumlanmış herhalde.
1: Tabii, doğal olarak, lojistik olarak. Buradaki insanların zaten muhtemelen özellikle buradaki buluntulardan yola çıkarak Stadele'le bir organik ilişkileri olduğu anlaşılıyor.
2: Evet. Yani karşımızda kale var, yakınımızda.
1: Sarayı var.
2: Çevresine de bu yerleşimler.
1: Aynen öyle. Tapınağı var.
2: Gelmiş.
1: Bu yakın yerleşme bir de Stadele'in çıkış noktasına çok yakınız şu anda.
2: Evet. Şimdi bastığımız Urartu toprağı, evet, tabanı. Bunun altında işte ilk Tunç'tan bugüne kadar geliyor. Gidiyoruz. Demir'e geldiğimizde bu toprakla karşılaşıyoruz. Evet. Demir çağına.
0: Peki en iyi gösterdiğimiz biçim bu kesit midir hocam?
1: Tabii.
0: Zaman katmanlarını en iyi burada mı, evet, gösteriyoruz?
1: Tabii, yani arkeolojinin aslında temel şey okumalarından diyelim. Şey anlamında okuma değil, arazi okumaları, evet, olarak temel şeyimiz, verimiz şeylerden gelir. Kesitlerden, profil dediğimiz.
0: Taban, Urartu.
1: Aynen öyle, Urartu tabanına basıyorsun şu anda. Evet, renkten de anladığınız üzere o Urartu yaşam sürecinin bize bıraktığı izler. Bu 9. yüzyıldan 7. yüzyıla Urartu'nun yıkılış sürecine uzanan tarihsel süreçte diyelim. Tabii ki Urartu'nun yükseldiği, kırılma noktaları oluştu ve tabii ki artık zayıf.

zayıflama ve bitiş süreçleri var. Buradaki bütün malzeme aslında büyük bir titizlikle toplanıyor, eleniyor. Toprak bitki kalıntıları ayrıca değerlendiriliyor. Toprak kalıntıları, hayvan kalıntıları ayrı değerlendiriliyor. Ve biz burada yaşayan insanın hikayesini yazıyoruz böylelikle. Evet.

0: Şuraya geldik ilk önce.
1: İşte hocam o da geç demir çağı.
0: Geç demir
1: sürecin
0: çağı.
1: Şeyi. Onun hemen üzerinde de evet nedir o? Aslında
2: mezar.
1: Evet bir mezar. Mezarın tam şeyi kesmişiz, oradan aşağı inmişiz.
2: Mezar bakın şey da bundan mı anlıyorsun?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel. O kapak taşları bugün bile öldüğümüzde işte bizim evet. üzerimize konulan kapak taşları gibi.
2: Bu ne taşlar. Olabilir? Osmanlı mı? O kadar geldik mi?
1: Daha erkene gidebiliriz. 11. yüzyıldan başlıyor bizim mezarlık alanı. Yani şunu söylemek istiyorum dönüşüm noktasında. Yani eskiden evlerin bulunduğu yer sonra... mezarlığa dönüşebiliyor.
0: Tabii tabii.
1: Yani aradan çünkü yüzyıllar geçiyor.
0: Evet.
1: Bazen aslında 50-60 yıl sonra bile bir yer, bir konut, yani insanların yaşadığı yer, ölüler, evet,
0: tabii, katmanlar yükseldikçe höyüğün mantığı da o zaten
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, enteresan bir şey. Yani yerleşme modeli değişiyor.
2: En üst katman?
1: Orada da artık yavaş yavaş günümüze doğru
0: geliyoruz. En
1: Osmanlı.
0: Üstten de biz yürüyerek
1: evet.
0: buraya geldik.
1: Modern şey.
0: Evet. Evet, peki buranın sosyal durumu neydi? Kimler, hangi kesim mesela burada oturabilirdi?
1: Şimdi konum itibariyle ve içinden çıkan buluntulardan yola çıkarak, beslenme alışkanlıkları, işte hikaye uzatılabilir ama ben kısaca söyleyeyim. Stadel kısmıyla ilişkili, belki oradaki hizmet sektöründe çalışan bir kısım insanın yaşadığı yerler buralar. Fakat şöyle bir ayrım...
2: Emekçi kesim yani.
1: İşte bu nokta da çok önemli çünkü biz hep şey zannediyoruz işte burada fakirler varsa evler hep fakirlerin. Fakirler derken şey yapıyorum tabii yani daha ne bileyim hizmet evet. Ama burada öyle bir şey görmüyoruz. Hemen arkamızda aslında 16 odalı bir eski kazılardan bey konağı olarak tanımlanan bir konut da var. Aslında bitişik. Bugün bile yani bir köye gittiğinizde burada ağanın evinin hemen yanında daha basit
0: tabii.
1: bir yaşam modelini görebiliyorsunuz.
0: Tabii sizin söylediğiniz o kentlerdeki statüleşme durumu çok modern bir şey aslında.
1: Tabii,
0: modern
1: tabii.
0: kentlerle ilgili bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii.
0: Demek ki Urartu da dahil olmak üzere o dönemlerde böyle bir ayrım yok.
1: Tabii. Evet. Ev içi gömü. Urartu'da çok yaygın olmadığını veya çok olup olmadığı tartışılıyordu. Biz mesela onu tespit ettik. Ev içi veya evin hemen kenar duvarına yapılmış gömüler tespit ettik. Yani hep dışarıda olan nekropole değil, hemen evin bahçesine yapılmış gömüler o anlamda çıkan buluntulardan çok, o pozisyon çok anlamlıydı. Tabii buluntular da o çerçevede kaliteliydi. Aşağı inerken aslında bir şeyleri hep yok ederek, ortadan kaldırarak inmek durumdayız.
0: Klasik arkeolojiye göre bir şanssızlık,
1: evet, şanssızlık
0: denilebilir.
1: Denilebilir.
0: Tabii.
1: Ama yeni model, arkeolojinin yeni tabii modelleri gelişiyor, teknolojisi gelişiyor. Bazen biz hiç aşağı inmeden aşağıda neler olduğunu tespit edip ona göre hemen yanına bir de artık izlenebilir, görünebilir mimari çıktığında eskisi gibi böyle bu benim dönemim değil, kazıyım aşağı ineyim mantığı yok. Koruyoruz.
2: Anladım.
1: Yani pasif koruma teknikleriyle.
0: Ondan daha ötesine gidebilmek için başka bir yerde açmanız lazım.
1: Yerde. Yani biz evet. burada mesela Urartu mimarisini yakaladık. Burada biz bunları sökelim, alta inelim mantığı yok artık. Burayı terk ediyoruz.
0: Bir yandan itibaren inmeye başlıyoruz.
1: Evet, uygun başka evet. bir alana. Yani burada koruma önlemlerimizi alıyoruz, başka bir alana kayıyoruz.
0: Evet.

0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Hummalı bir çalışma var. Hı hı. Arkeologsunuz.
1: Evet, arkeologum.
0: Hangi üniversiteden?
1: Ege Üniversitesi.
0: Ege Üniversitesi. Prohistorik.
1: Evet.
0: Büyük çalışması, hı hı, değil mi bu?
1: Aynen.
0: Evin içerisinde bulunan, yani mezardan, hı hı, başka, işte insan kemiğinden başka, hı hı, bulunan en fantastik veya en önemli şey ne oluyor burada?
1: Mesela tandır alanında at gömüsü bulunmuştu.
0: At bence gömüsü.
1: De şuradaki alanımızda. Orada at gömüsü bulundu. Onun dışında tandır çukurlarımız bulundu. Hı hı. Yine taş temelli alanlarımız oluyor.
0: Tandır yani, oranın bir konut olduğuna dair en belirgin özellik mi o?
1: Evet, en belirgin özelliklerden
0: aynı
1: bir tanesi.
0: Aynı zamanda kış koşullarında onu soba olarak, ısınmak olarak.
1: Tabii ısınma yeri olarak da kullanılabiliyor.
0: Kendi yaşam hikayenizde ya da böyle hani mesleki olarak arkeolojiyi seçmenizde ne sizi böyle heyecanlandırdı? Yani ne düşündünüz de bu meslekte karar kılmaya tercih yaptınız? Yani çok zor. Biraz önce de anlattım yani. Sıcaklık 44 derece. İşte toprakla haşır neşirsiniz. Özellikle hani kadın olmanın da vermiş olduğu böyle o zarafetle, hani bu böyle kadın işi de değil, pek erkek işi de gibi de görünüyor ama hani siz daha çok bilimsel hani fırça kısmında, evet, oluyorsunuz.
1: Ya aslında kazı alanına geldiğimiz zaman hani küçük işler ya da büyük işler fark etmiyor. Herkes, hani cinsiyet farkı olmaksızın herkes her işi yapıyor. Gerektiğinde biz de kazma kürek kullanıyoruz.
0: El arabası kullanıyorsunuz.
1: Tabii yani alanda tabii dayanıklı olmak gerekiyor bunları yapabilmek için. Hani ben en baştan beri hani kendim bildim bileli hep arkeoloji üzerine istedim. Arkeoloji zaten severek yapılması gereken bir meslek.
0: Evet tabii, kesinlikle.
1: Sevilmediği sürece zaten hiçbir şey yapılamaz. Yani sadece kazma kürek yapmaya geçtim, hani fırçayı bile süremezsiniz.
0: Kadın elinin değdiği her şey gerçekten güzel oluyor ama arkeoloji daha bir güzel oluyor.
1: Ona bir şey diyemeyeceğim.
0: Fırçanızı size iade ediyorum.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim,
0: gelsin diyorum.
1: Sağ olun.
0: Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Devam etmek lazım.
1: Kolay gelsin.

0: Hocam, analı kızlı kutsal alandayız. Kral II. Evet. Sarduri zamanında tapınak olarak ana kaya oyularak inşa ettiriliyor. İki tane nişimiz var, bir sağda bir de solda zaten. Nişlerin içerisinde yine böyle Asurca yazılar var ama günümüze böyle biraz formasyona uğramış bir şekilde geliyor.
1: Deformasyona uğramış bir şekilde geliyor.
0: Böyle 9 tane anıt taştan söz ediliyor. Bu anıt taşlarda 2. Sarduri sefere giderken yazdırılmış olduğu Asurca bir hikaye var burada.
1: Evet.
0: 3 tanesi burada, 3 tanesi Van Müzesi'nde, 3 tanesi de yurt dışında, Gürcistan'da bir müzede sergileniyor.
1: Ve çok muhteşem bir tapınak aslında o dönemler için. Hakikaten çok büyük, yüce bir yapı sayılabilir. Evet. Zaten bir duvarı tamamen kayalara oyulmuş. Ve
0: iki tane niş oluşturulmuş böyle ki yüksek denişler yani.
1: Evet, ve buradaki setlerden de anlıyoruz ki çevreden buralarda bir kerpiç kapalı alanda oluşturulmuş.
0: Evet.
1: Şimdi, tapınak yani sadece bu avludan ya da işte açık alandan ibaret bir şey değilmiş.
0: Evet.
1: Şimdi şunu kestirmeye çalışıyorum. Kale bu tarafta kaldı. Kalenin eteklerinde artık iyice ovaya indiğimiz zaman bu tapınağı görüyoruz. Kalenin çok altında. Ana yolda zaten orada. Yani iyice şehre inmiş durumdayız.
0: Van şehrine doğru. Evet. Van şehrinden buraya gelirken kalenin ilk görülen yüzü de burası oluyor. Kuzeybatı cephesi. Burada bir avlu var. Sizin de dediğiniz gibi böyle bir tümsek var. Tümseğin hemen altında. İsterseniz göstereyim size. Şimdi 2. Sarduri tarafından yaptırılan bu kutsal alanın böyle bir geniş avlusu da mevcuttu. Burada Tanrı Hal diye adaklar sunuluyordu. Adaklar burada kurban ediliyordu. Buradan o kurbanların kanları bu kanal vasıtasıyla kaleden aşağıya dökülüyordu. Şimdi

0: Kutsal alan ya burası. Araya zaman girdiği vakit ve başka uygarlıklara geçtiği zaman bir takım efsanelere de maruz kalıyor. Bu efsanelerden biri, bölgede yaşayan genç ve bekar kızlar kendilerine hayırlı bir eş, koca bulabilmek için bu kanalın içerisine oturuyorlarmış. Oturduklarında da şöyle bir dörtlük söylüyorlarmış. O yanım keçe, bu yanım keçe, bana hayırlı bir koca ya da bana hayırlı bir bey eyle gibi bir şey söylüyorlarmış. Ama tabii o dönemde kızların biraz koca bulması için ince olması gerekiyormuş herhalde, değil mi? Ama yani, mesela benim gibi böyle kalçaları büyük bir adam buraya otursa...
1: Şimdi buradaki biraz önce baktığımız o yazıtla filan hiçbir alakası olan bir şey değil. Kesinlikle. Tabii bu, onu da belirtmek lazım. Kesinlikle. Bu tamamen sonradan uydurulmuş bir durum.
0: Peki şimdi ben oturayım mı?
1: Yapma bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe, Tanrım bana güzel bir prenses eyle, diyeyim mi?
1: Vallahi tavsiye etmem pek ama...
0: Bendeki basenler biraz büyük ama hocam galiba oturabildim.
1: Yapma işte bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe, Tanrım bana güzel bir gelin eyle.
1: Gitmiyor değil mi?
0: Gitmiyor hocam,
1: tamam,
0: ya.
1: Neyse, kurtuldun, gel.
0: Ne yapalım, gitmiyoruz. Evde kaldık.

0: Yani bütün o Urartu bölgesinden bahsederken ya da Urartu krallıklarından bahsederken kültüründen vesaire şöyle bir durum var. Genellikle tarihçiler bu konuda bir polemik halindeler.
1: Hangi konuda?
0: Hangi konuda? Yani Urartu krallıklarının kökü nereye bağlı? Bazı Avrupalı ve Ermeni tarihçiler der ki bu krallıkla, Urartu krallığıyla Ermeni krallıkları arasında çok yakın bir ilişki vardır.
1: Bunun argümanları var mı peki?
0: Evet, çok makul argümanları da var bunun. Mesela tam da M.Ö. 6. yüzyılda, yani artık bu bölgede Urartu'dan bahsetmeye başladığımız yıllarda Med Kralı 1. Darius'un yazıtlarında mesela burada, bu bölgede bir Ermeni topluluğunun olduğundan söz edilir. İkincisi, Med-Lidya çatışmaları sırasında batıdan kaçan Ermeni topluluklarının yine M.Ö. 6'da Fırat'ın doğusuna yerleştiği yazılır. Yani yine bu bölgeye geldiklerinden söz ediyoruz. İşte Teselya'dan ve Balkan Yarımadası'ndan göç eden Ermenilerin ilk önce Perslerin bir satraplığı olarak varlıklarını sürdürdükleri, ondan sonra da yine M.Ö. 6. yüzyılda bu bölgeye geldikleri söylenir, yazılır. Bunların hepsi tabii geçerli argümanlar. Urartu bölgesindeki Ermenilerin varlığına ait. Hatta senin mesela çok sevdiğin bir eserden bahsedeceğim. Ksenofon'un o 10 binlerin dönüşü M.Ö. 5'tir. Öyle zannediyorum.
1: Doğru.
0: Ve o da Orta Anadolu'da bir Ermeni varlığından söz eder. Şimdi buraya kadar argümanlar tamam. Fakat karşı tezi savunan, yani bu iki krallık arasında, Ermeniler ve Urartular arasında bir bağ olamayacağını savunan
1: argümanları
0: tarihçiler de çok önemli bir yerden konu açarlar. Onlar da dilden bahsetmeye başlarlar. Derler ki
1: böyle bir kültür var.

0: Böyle bir dilde oluşması
1: gerekiyor. Urartular Kafkas dil grubuna dahildir. Halbuki Ermeniler Hint Avrupa dil grubuna aittir. O zaman bunlar arasında nasıl bu kadar yakın bir ilişkiden söz edilebilir? Tabii bu hangisi daha doğrudur, hangisi haklıdır, hangisi haksızdır ona biz şu anda karar veremeyiz ama zannediyorum ki bu tartışma daha çok yıllar devam edecek. Onu da bir hatırlatayım dedim yani.
0: Peki.

0: Eski Van yerleşkesi hocam. Böyle yukarıdan baktığın zaman, tepeden kuş bakışı baktığın zaman tüm yerleşkeyi görebiliyorsun.
1: Gerçekten muhteşem görünüyor.
0: Yerleşkeyi bir de tarihsel sınıfla da görebiliyorsun.
1: Asıl onu düşününce çok etkileyici.
0: Çok etkileyici değil mi? Böyle baktığınız zaman Osmanlı dönemi var. 20. yüzyılın
1: 800 yıla yakın bir alan burası. Yani yerleşim kabul eden bir alan.
0: Evet.
1: Evet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar da gelmiş. Gidiyor.
0: Evet. Ulu Cami minaresi böyle tam ortadan bir evet. şekilde yıkılmış. Hatta o son depremde de hasar görmüş minaresi. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi kazı ekibi onunla ilgili bir çalışma yapıyormuş.
1: Evet.
0: Orada Kızıl Minare var hocam. Hüsrevpaşa Camii. Onun da Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı söyleniyor.
1: Ama tam net değilmiş
0: tam
1: galiba.
0: Tam net değilmiş, evet. Bir de Kaya Çelebi Camii var, minik. Hı-hı. Hemen onun böyle çapraz solunda da hamam var.
1: Hamam var. Önde de, o da son depremde yıkılmış, Van depreminde. Kerpiç bir kiliseymiş orası da.
0: Evet.
1: Sırp Pavlos Pagos. Çifte kilise diyorlar.
0: Haklısınız.
1: Yani
0: bu görülen
1: 800 yıllık de... dediğim gibi bir... Evet. Uygarlıkla karşı karşıyayız değil mi? Aynen. Evet, tümsekler diyordun.
0: Onlar da sivil mimariymiş hocam.
2: Yavaş yavaş boşaltılan ve kimi siyasi nedenlerle de çatışma ortamı yaratılan ve terk edilen bir kent şimdi aslında gün yüzüne çıkıyor yavaş yavaş.
0: Geçen sene burada bir höyük çalışması yapmış yine İstanbul Üniversitesi Erkan hocam. Böyle minik minik caddeler görünüyor.
1: Evet.
0: Daha Urartu'dan kalma böyle.
1: Hala demek ki burada arkeolojik çalışmalar
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: tarafta da devam
0: evet,
1: ediyor.
0: Bu tarafta da devam ediyor.
1: Oktay Aslanapa'nın burada bir arkeolojik çalışma yaptığını biliyoruz.
0: Ulu Cami'de yapılmış.
1: Evet, evet.
0: Zaten evet. kitabının, Türk sanatı kitabının kapağında da bu Ulu Cami'nin minaresi vardır. Ben lise dönemlerimde yani 90'lı dönemlerde.
1: Ve çok kozmopolit de bir yerleşim burası.
0: Evet.
1: Yani 20. yüzyılın o ilk çeyreğine kadar Türkler, Kürtler ve Ermeniler burada iç içe yaşıyorlar.
0: Ermeni nüfusu çok daha fazlaymış.
1: Daha fazlaymış. Ama üç grubun yaşadığı kozmopolit bir şey, alan burası.
0: Böyle hani siyasi çalkantılardan dolayı terk edildiği de söyleniyor. Bir de bataklığın bu tarafa gelmesiyle birlikte de artık yerleşkeye müsait değil. Onunla birlikte ulaşıcı hastalıklar
1: falan. Bataklık faktörü çok önemli. Gerçekten büyük bir kısmı bataklık. Bundan sonrası bataklık evet. evet. Göle doğru evet. ya da Vanlıların deyimiyle denize doğru.
0: Denize doğru.
1: Bataklık ama çok güzel.
2: Van kenti 2700 yıl boyunca yaşayan bir kent. Bugün modern Van'da aynı yere kurulmuş. Biraz ötesine tabii yani taşınmış kent ama kent tarihi açısından baktığınızda böylelikle 5000 yıllık bir yerleşme sürecinden bahsedebiliyoruz.
0: Hocam asıl orada sizin anlatmanız gereken çok güzel bir eser var.
1: Evet, senle daha önce de konuştuk. Orayı özellikle konu etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. O gördüğümüz cami ve onun altındaki burç bir ressamın eserlerine konu oldu.

0: bir ressam bu. İlginç de bir hikayesi var Jules Verne'in. Bu 19. yüzyılın ilk çeyreğinde doğan bir ressam. Sanat eğitimini Paris'te alıyor. Sonra 19. yüzyılın ortasında şey yapmak için bir mühendisle beraber işte köprü yapmaya gelen bir mühendisle beraber İstanbul'a geliyor. İstanbul'da o mühendis için bir takım çizimler yapıyor. Hı hı. Fakat sonra o işi terk edip ya da işi bitiyor bilmiyorum. O işi terk edip bütün Anadolu'yu gezmeye başlıyor.
1: Gezgin oluyor.
0: Sinop ama ressam. Evet. Oralarda hep resimler yapıyor. Sinop'a gidiyor, Trabzon'a gidiyor, Harput'a gidiyor. İşte buraya geliyor, Van'a, işte Diyarbakır, Bitlis vesaire. Buraya geldiği zaman da Van Kalesi'ne tabii ki çıkıyor. Biz nasıl gelince hemen ilk önce Van Kalesi'ne geldik. Orada şu karşımızda gördüğümüz minareyi yapıyor. Hayır pardon, çok yanlış söyledim. Bunu döndükten sonra Paris'te yapıyor.
1: Ha, bunu
0: çizimini yapıyor burada, eskizini anladım. Yapıyor. Yağlı boya tablosunu da Paris'te anladım. Yapıyor. Fakat mesela Erkan Konyar'ın editörlüğünü yaptığı o Urartu kitabında bir gravür daha önce görmüştük senle.
1: Evet.
0: O gravürü de yapıyor. O da bu kalenin burçlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işte bu Julien Laurent işte bir romantik dönem sanatçısı. Yani 19. yüzyılın o Avrupa'da romantizmin en yükselmiş atmosferinin sanatçısı. Dolayısıyla o zamanın anlayışı da bilinmeyen yerlere gitmek,
1: evet.
0: Bilinmeyen yerleri resmetmek, işte oryantalizmi oradan geliyor zaten. Bir maceracı ruh var. Hatta Afganistan'a ve İran'a kadar da gittiği biliniyor. Oralardan da çok resimler yapıyor. En son bir şey daha söyleyeyim. Paris'e döndükten sonra bir de Ayasofya resmi yapıyor İstanbul'dan. Ama eskizlerine döndükten sonra yağlı boyayı yapıyor. Onunla da Legion d'Honneur madalyası alıyor.
1: Harika.
0: Evet, yani buradaki çalışmaları bir hayli yararlı oluyor ona da. Yani bunları hatırlamamak zaten mümkün değil. Yani çok etkileyici hikayeler bunlar. Hele o ressamın eserine modellik etmiş bir yapıyla da karşı karşıya kaldığınız zaman anlamadan olmaz.

0: hafta içi her gün olduğu gibi yine yeni bir yarışmayla karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: 28 yaşındayım. Evliyim. Yüzme antrenörüyüm. Ancak yaklaşık 3 aydır ev hanımıyım. Burada olduğum için mutluyum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Hoş. Biz de başarılar diliyoruz. Ulaş, bugün kolye değişmiş.
2: Evet, bugün yeni bir kolye edindim. Program için özel.
0: Takılara karşı ilgim var, öyle görünüyor. Seviyorum. Sadece kolye değil. Mehmet Bey.
3: Merhabalar tekrardan.
0: Üst üste 3 kez final ama hala 5000 lirayı kazanamayan bir finalistimiz.
3: Maalesef her gün 1000 alıyorum. Bakalım bugün finale çıkmak istiyorum tekrar ama.
0: Kasada 3000 lira var.
3: Evet.
0: Ve bugün yine beraberiz. Sevgi Hanım, bugün merhaba. Daha iyi hissediyor muyuz? Dün biraz
4: evet,
0: sanki...
4: çok heyecanlıydım.
0: Değil mi?
4: Bugün daha iyiyim, evet, alıştım biraz.
0: Alıştıysanız o zaman sorun yok.
4: İnşallah.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap var.

0: Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Puan değeri de 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz için finalde en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız burada. 20 saniye süreniz var. Bana sorunuz var mı?
1: Hayır.
0: O zaman cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.

Süper kahramanlar, konu başlığımız. Bakalım kimlermiş bunlar? İlk çizgi romanlarda süper kahraman olarak karşımıza çıktı. Çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan ve pek çok kez filmi çekilen bir süper kahraman oldu. Gizli kimliği milyarder sanayici ve hayırsever olan Bruce Wayne'dir. Henüz çocukken ailesinin öldürülmesine şahit olan Wayne, çeşitli alanlarda kendini eğittikten sonra suça karşı savaşa başlar. Çıktığı bu yolda uşağı ama aynı zamanda da sağ kolu olan Alfred, onun en güvendiği kişidir. Diğer süper kahramanlar gibi süper güçleri yoktur. Zekası ve dedektiflik yeteneğini bilim, teknoloji ve kişisel servetiyle destekleyerek savaşını sürdürür. Süper kahraman, Joker, Penguin, Catwoman gibi birçok kötünün korkulu rüyasıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan süper kahramanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: 2022'de yeni filmi geliyormuş. Özlemiştik diyelim. Ve bakalım bu kahramanımızı kimler biliyor? Buyurun lütfen cevaplar. Ulaş Bey.
1: Batman.
0: Ebru Hanım.
2: Batman.
0: Mehmet Bey.
1: Batman.
3: Ve... Batman yazacaktım, Spider-Man'e çevirdim resmi. Çok utanıyorum. Son anda vazgeçtim neden?
0: Neden vazgeçtiniz?
3: Bilmiyorum yani, bir an ona yöneldi. Olsun.
0: Ama Spider-Man'in süper güçleri var.
3: Doğrudur.
0: Şöyle yapıyor buradan diye. Değil mi? Peki ilk sorumuzun doğru cevabını görüyoruz.
3: Ay Allah.
0: Batman olacaktı. Ay, doğru cevap. Ay. Hatırlıyorum da o dönemler ne popülerdi, böyle Batman tişörtleri falan vardı. Herkesin üzerinde hep Batman tişörtleri, onunla ilgili takılar vardı değil mi? Sevgi Hanım, daha birinci sorudayız.
3: Ay evet ya, ve Batman yazacaktım. İnanır mısınız? B'yi S'ye çevirmeye.
0: Yeniden başlayalım mı yarışmaya?
3: Bence olur. De öyle yapabiliriz ya. Olabilir
0: ben
3: bence.
0: Yeniden sorayım, hiç sormamış gibi olalım.
3: Evet evet, siz bence Batman yazın olabilir. En fazla 5 dakikamıza mal olur.
0: Doğru. Ama önümüzde daha çok soru var, evet. Sevgi Hanım.
3: Evet.
0: İkinci sorumuzla devam edelim o tamam. Halde. Tamam.

Bayılıyorum hayvanlar alemiyle ilgili olduğunda sorularımız. Aslan, kaplan gibi büyük kedilerin içinde en küçük cüsseli olanıdır. Dişiler erkeklerden %20-40 kadar daha büyük olabilirler. Büyük kedilerin içinde ağaca en iyi tırmanabilen türdür. Post rengi ve tüy uzunluğu yaşam alanına göre değişmekle beraber parlak sarımsı kahverengiden koyu sarımsı pas rengine kadar farklılıklar gösterebilirler. Üstünde siyah benekler bulunur. Pars olarak da bilinir. Etçildir ancak beslenmeleri tüm kedi türlerinde en çeşitli olanıdır. Batı, Orta, Güney ve Doğu Afrika'nın yanı sıra Güneydoğu, Asya'da dahil olmak üzere Sahra altı Afrika'nın otaklarında ve çöllerinde yaşarlar. Sorumuz gelsin. Büyük kedilerin içinde en küçük cüsseli olan tür hangisidir? Süreniz başladı.

0: İddialara göre en son Türkiye'de de Tunceli'de ve Şırnak'ta görüldüğü belirtiliyor. Anadolu farsı olarak geçiyor aslında. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Ben aslında siz en küçüğü deyince aklıma çita geldi ama sonra benekli deyince leopara çevirdim.
0: Ebru Hanım.
2: Ha, ağaçta yaşıyor dediniz diye aklımda kal. Sincaba döndüm ama bilemiyorum.
1: Kedigillerden.
2: Yani kuyruğu var, benziyor.
0: Sincapları sever misiniz?
2: Severim ama en son Muş'ta falan görüldü deyince çok uzak bir ihtimal olarak geldi bana.
0: Tunceli'de, Şırnak'ta.
2: Evet.
0: Şırnak. Anadolu parsı sincap olabilir mi?
2: Benim için öyle.
0: Sincap kedigillerden mi? Mehmet Bey.
1: Ben de arada kaldım aslında. Leopar'la Vaşak arasında kaldım. Vaşak yazmayı tercih ettim.
0: Hadi sizinki yine idare eder de sincap nedir ya?
1: Evet.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben de benekle deyince leopar olduğunu düşündüm.
0: Benekler bir hem şey Ulaş uyandı. Bey için hem de Sevgi Hanım için en önemli şifre olmuş demek ki.
3: İnşallah.
0: Beneklerle ilgili aslında en önemli nokta nedir biliyor musunuz? Mesela insanlar birbirlerine benzer. Ama insanlarda bütün dünya üzerindeki bütün insanlarda farklı olan bir şey vardır. Biliyor musunuz ne olduğunu?
1: Parmak.
0: Parmak izi.
1: Benekler de.
0: Burada da evet. Bütün benekler hepsi farklı. Birbirinden farklıdır. Hiçbirinin birbiriyle bir benzerliği söz konusu değildir. Onları da ayırt etmesi bu anlamda önemlidir. Ama nedir peki? Leopar mıdır? Vaşak mıdır? Yoksa efendim?
1: Sincap.
0: Sincap mıdır? Buyurun görelim cevabı. Leopar olacaktı tabii ki. Kaplan, aslan, jaguar ve sonrasında da leopar geliyor.
1: Vaşak daha küçük değil mi boyut olarak? Ben Başak. O yüzden kafam karıştı.
3: Ama benim
1: de en küçük deyince Vaşak aklıma geldi.
0: Kaplanlar da kedigillerin içerisinde cüssü olarak da en büyüğüdür. Böyle bir yanlışlık da var bak. O kadar bilgilerin ardında gözlükleri de düşürdük.
3: Dayanamadın.
0: Peki, o zaman üçüncü sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.
4: Kendine iyi bak. Kızımıza lazımsın sen.
5: Yakalayın, gebertin!
6: Eğer onların kılına zarar gelirse ben, ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni.
7: İstiyorum! Veriyor musun? Cevap ver! Veriyor musun? Peki öyle olsun.
0: Türk sinemasında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. 1989 yapımı film Türk sinemasının efsanelerinden biridir. Absürt komedi türündeki bu film Ertem Eğilmez'in son filmidir. Eğilmez filmi hasta yatağındayken odasına gelen görüntüleri izleyip ekibini yönlendirerek çekmiştir. Başrollerini Müjde Ar ve Şener Şen'in paylaştığı filmde Uğur Yücel ve Münir Özkul gibi çok önemli oyuncular da yer almaktadır. Türk filmlerinin klişeleriyle dalga geçen film büyük ilgi uyandırmıştır. Sorumuz gelsin. Müjde Ar ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı ünlü Ertem Eğilmez filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Müzikler Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu. Sadece filmin hikayesi, oyunculuktaki ustalığı değil, müzikleriyle de herkesin aslında hafızasında yer alan filmlerden birisidir. Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Ulaş Bey.
1: Hatırlayamıyorum öyle bir filmi.
0: Hatırlayamıyorsunuz. Oraya baktınız uzun süre. Dedim ki oralara birileri bir şeyler falan mı yazdı acaba diye. Baktınız.
1: Evet. Ya bir setle anlaşayım mı dedim falan oraya. Önceden şey yapmıştık.
0: Siz sinema televizyon okuyordunuz değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Ama bu filme uzak kaldınız.
1: Doğru, evet.
0: Ki aynı şekilde Ebru Hanım'ı da görüyorum.
2: Evet, maalesef.
1: Öyle mi?
2: Öyle.
0: Cevap yok.
2: Yok.
0: Siz bana soruyorsunuz herhalde. Soru işareti koyduğunuz
2: aynen. Göre.
0: Mehmet Bey.
3: Arabesk. Çok güzel bir filmdir.
0: Sevgi Hanım.
4: Ben de arabesk dedim.
0: İki tane arabesk var. O zaman doğru cevabı görüyoruz. Doğru cevap arabesk olacaktı. Mehmet Bey ve Sevgi Hanım böylelikle puanları paylaştılar.
2: Metallica hayranıyım zaten. Eskilerden. Bu şekilde.
0: Hiç konsere gittiniz mi?
2: Metallica'nın gitmedim de Yüz Yüzeyken Konuşuruz'a gittim.
0: Ulaş.
1: Yüz Yüzeyken Konuşuruz dinlemiyorum. Metallica tabii.
2: Evet, o rock kalmıyor zaten.
1: Rock sever insanın bir noktada dinlemiş olduğu bir grup.
0: Peki. Yarışmamıza yeni sorumuzla devam ediyoruz.

İlk etabın son sorusu geliyor şimdi. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Bu tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dür. 23 Eylül'de Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlar, Güney Yarımküre sonbahara girer. Sorumuz gelsin. Gece ile gündüzün eşit olması durumuna ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Ekinoks dedim.
0: Ebru Hanım.
2: Ben biliyordum ama aklıma gelmedi. Sonra Barış Manço'dan Dönence'yi yazdım.
0: Çok güzel şarkıdır ama biliyor
2: evet,
0: musunuz?
2: Evet, o geldi aklıma onu düşünürken.
0: Efsane şarkılardan birisidir. Ama sorumuzla alakası var mıdır?
2: Yok.
0: Onu birazdan göreceğiz. Mehmet Bey.
1: Ekinoks diyorum ben de.
0: Ekinoks diyorsunuz Sevgi Hanım.
3: Ben de Ekinoks diyorum.
0: Üç Ekinoks, bir de Dönence. Bakalım ilk etabı nasıl bitiriyoruz? İşte cevap geliyor. Ekinoks olacaktı doğru cevap ve böylelikle üç yarışmacımıza puanları verdik. Puan durumu nedir? Birinci sırada kim var biliyor musunuz?
1: İşte onunla.
0: Kim var Sevgi Hanım?
3: Bence Mehmet Bey.
0: Mehmet Bey var diyorsunuz. Ulaş Bey?
1: Sevgi Hanım.
4: Sevgi Hanım mı?
3: Aha yok canım.
1: Evet.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben mi?
1: Evet.
3: Ben çok sevindim. Çok mutlu oldum.
0: Yarışmaya nasıl başlamıştınız hatırlıyorsunuz değil mi?
3: Çok kötü başlamıştım ama maşallah diyelim.
0: Şu anda 1350 puanla birinci sıradasınız.
3: Süper. Çok güzel.
0: Mehmet Bey ve Ulaş Bey 1200 puanınız bulunmakta. Ve Ebru Hanım bugün aramıza katıldınız.
2: Evet.
0: İyi bir başlangıç olmadı ama önünüzde daha 8 soru var. Hayatta. 350 puanınız bulunuyor.
2: Nazarlık diyelim.
0: Heyecan diyelim.
2: Heyecan diyelim
0: evet.
2: Aynen.
0: Peki ikinci etaba geçiyoruz o halde. Cevap soruda, cevap soruda. Artık yeni etabımız dikkat etabı ve her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Bitki çayları konu başlığımız. Bakalım neler var içinde. Papatya çayı sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle doğal antidepresan olarak adlandırılıyor. Nane çayı yatıştırıcı etkisiyle mide yanması, mide bulantısı gibi durumlarda olumlu etki yarattığı düşünülen bitkilerden. Kuşburnunun antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğu söyleniyor. Adaçayının yapraklarında bulunan doğal antibiyotik sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirdiğine inanılıyor. Melisa çayı, yatıştırıcı içeriğiyle düşük ve orta depresyon tedavisine iyi geldiği kanısı yaygın ama yan etkilerini de unutmamak gerekiyor. Beyaz çay, yaşlanma, kırışıklık gibi durumların önüne geçerek sıkı ve pürüzsüz cilt oluşumunu destekliyor. Sorumuz gelsin. Enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğuna inanılan bitki çayı hangisidir? Süremiz başladı.

0: Türlü türlü bitkiler, türlü türlü çaylar. Ama tabii ki biz bir reçete vermiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Her şeyin başı sağlık ve sağlık deyince de hekimlere güvenmemiz gerekiyor. Bu bir yarışma sorusu ve iddialardan oluşan bitki çaylarının neleri iyi geldiği yönünde bazı detayları aktardık. Cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Ada çayı yazdım ama olmadığını düşünüyorum.
0: Olmadığını düşünüyorsunuz. Ebru Hanım.
2: Ben ada yazdım ama nane de olabilir gibi geliyor.
3: Nane miydi rahatsız.
0: Mehmet Bey.
1: Ada çayı diye düşünüyorum ben de.
0: Siz de ada çayı diyorsunuz ve Sevgi
3: Hanım. Ben de ada çayı diye hatırlıyorum.
0: Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Acaba ben de sizin gibi ada çayı dedim mi? Görelim cevabı. Cevap soruda. Kuşburnunun antioksidan yapısıyla enfeksiyonlara karşı bedeni koruduğu söyleniyor. Cevap soruda. Doğru cevap kuşburnu olacaktı. Antioksidan ve antibiyotiği karıştırdınız.
1: Evet, ben antibiyotikle karıştırdım.
0: Evet.
1: Enfeksiyon için.
0: Ve okurken de oranın sizin kafanızı karıştıracağını düşünüyordum. Yanılmadım.
2: Tebrikler.
0: Bu kez ben kazandım. Hiçbirinize puan veremiyoruz. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz ama.

Uzaya doğru çıkıyoruz şimdi. Bazı terimler var çünkü. Asteroidler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter arasında kalan gök cisimleridir. Beyaz cüce enerjisini tüketip patlama aşamasına gelen yıldızların dış katmanlarını püskürtmesi sonrası kalan küçük parçalarına verilen addır. Kahverengi cüce ne yıldız ne de gezegen kategorisine konabilen gök cisimleridir. Nebula, yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan buluttur. Süpernova, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Afel, dünyanın güneşe en uzak olduğu gündeki konumu. Kara delik, çekim alanı çok güçlü olan kozmik cisimlerdir. Sorumuz gelsin. Yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan bulutlara ne ad verilir? Süremiz başladı.

0: gaz ve toz diyoruz ama böyle kulağa çok basitmiş gibi geliyor. Sıcaklığı 15 bin derece civarı. Peki cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Nebula.
0: Ebru Hanım.
2: Beyaz cüce.
0: Mehmet Bey.
1: Nebula.
0: Ve Sevgi Hanım.
3: Nebula.
0: Bu uzay terimlerini daha önce duymuş muydunuz?
1: Bazılarını, süpernova. Afel'i duymamıştım ben.
0: Afel. Hangi tarih olduğunu biliyor musun? En uzak olduğu tarih.
1: 21 Haziran mı?
0: Dünyanın güneşe en uzak
1: Ocak.
0: Olduğu gün.
1: Yok Aralık'ta mıydı? Ocak'ta mıydı? Ocak'ta. 22 Aralık mıydı ya? Hatırlamıyorum.
4: 13 Ocak.
0: En uzak olduğu 150 milyon kilometre.
3: 21 Aralık.
0: 4 Temmuz. 4 Temmuz. Şaşırtıcı değil mi?
3: Evet. Hiç öyle düşünmedik.
0: 3 Nebula ve bir de Beyaz Cüce. Ebru Hanım yine farklı bir cevap verdiniz. Size çarpı 2 puan versek mi acaba? Yarışmaya yeni başlayabilmeniz açısından.
2: Bence de bir hoş geldin.
0: Puanı. Hoş geldin değil mi ben size şimdi? O zaman Ebru Hanım'a hep birlikte hoş geldin diyoruz. Ben ne demişim efendim? Nebula, yıldızlar arasında gaz ve tozdan oluşan buluttur.
1: Hoş geldin.
0: Ebru Hanım. Ben beyaz cüce sandım, o yüzden kusura bakmayın. Nebula'ymış doğru cevap.
2: Ben de size inanmıştım ama.
0: Evet, Mehmet Bey, Sevgi Hanım ve Ulaş Bey puanları aldılar. Ebru Hanım'a puan veremedik. Neler yaparsınız? Yarışmaya nasıl başvurdunuz mesela?
2: Biz eşimle bir akşam otururken televizyonda gördük. Televizyonda tabii cevaplaması daha kolay. Soruları daha iyi odaklanabiliyorsun. Heyecan olmuyor. Öyle sonra başvursam mı dedim, eşim de başvur dedi. Öyle bir başvurdum, çağrıldım. Yani mutluyum şu an burada yarışmakta. Ne kadar kötü bir performans sergilesem de.

Stephen King çok önemli bir yazarla devam ediyoruz. 7. sorumuz. Stephen King 21 Eylül 1947 yılında Amerika Portland'da dünyaya geldi. 60'tan fazla kitap yazdı. 1982 yılında başlayan, 2012 yılında sona eren Kara Kule isimli serisi ile tanınmaktadır. 1963 yılında ilk hikayelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. 1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayımlandı. Daha sonra Medium ve arkasından Mahşer isimli kitaplarını yayımladı. Bazı hikayeleri yayımlanan dergilerde popüler olmaya başladı. Korku edebiyatının en sevilen ismi olan Stephen King, kitapları ve hikayeleri senaryolaştırılarak beyaz perdeye uyarlandı. Yazarın tüm kitapları neredeyse Türkçe'ye çevrilmiş olup ülkemizde de hayran kulüpleri vardır. Sorumuz gelsin. Stephen King'in 1974 yılında yayımladığı ilk romanının ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Şu ana kadar 350 milyondan fazla kitabının satıldığı belirtiliyor resmi rakamlara göre. Ve sadece kitap değil tabii ki, dizisi de oldu, evet. Film de oldu özellikle. Cevaplarınız lütfen. Ulaş Bey.
1: Hatırlayamadım. Siz dedim.
0: Bu yüzden siz dediniz.
1: Bildiğim birkaç tane kitabından bir tanesi olduğu için.
0: Ebru Hanım.
2: Ben göz dedim. Açılışı yaptığımı umut ediyorum.
0: Bu kez cevap verirken biraz daha kendime güveniyorum diyorsunuz
2: evet.
0: Herhalde. Mehmet Bey.
3: Ben de göz diyorum ama emin değilim.
0: Özlemiştik yalnız bir şeyler evet. Çizmenizi.
3: İşte güzel bir göz çizdim.
0: Güzel olmuş. Sevgi Hanım.
4: Ben hiç hatırlayamadım maalesef.
0: Siz yazmadım. De üzgün bir suratla karşımıza çıkıyorsunuz. Evet. O zaman iki göz var, bir sis var, bir de üzgün surat var. Cevabı görelim, ben ne demişim? Cevap soruda. 1963 yılında ilk hikayelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. 1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayımlandı. Cevap soruda. Göz demiştim ve Ebru Hanım hoş geldiniz bu kez.
2: Teşekkürler.
0: Biraz rötarlı oldu ama.
2: Evet, hoş bulduk.
0: Mehmet Bey ile puanları paylaştınız şu anda. Sevgi Hanım.
4: Üzgünüm.
0: Yine başa döndük herhalde.
4: Evet galiba ya.
0: Ama moral
4: nazar değdi galiba.
0: Çabuk bozulmasın ya, hemen düşmeyin.
4: Tarihlere odaklandı.
3: Ben de.
4: Kaçırdım orayı yani. Hiç dikkat etmedim oraya açıkçası.
0: İkinci etabı bitiriyoruz artık. Şimdi son sorumuz gelecek. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz.

Sofya Kilisesi'ne gidenlerin kullandığı kapının adı Sofya Kapısı'ydı. Osmanlı zamanında adı Kadırga Limanı Kapısı olarak değiştirildi. Sepetçiler Köşkü'nün yanında olduğu varsayılan kapının adı Hasırcılar. Bizansların Pempton Kapısı dedikleri Sulu Kule Kapısı adını mahallede şakalarla yapılan su kavgalarından alıyordu. Ahır kapının adını Topkapı Sarayı'nın ağırlarının bulunduğu noktada olmasından dolayı aldığı söylenir. Ancak kimi İstanbullulara göre de bu kapının adı ahir yani son kelimesinden gelmektedir. Sorumuz gelsin. Sofya Kapısı'nın adı Osmanlı zamanında değiştirildikten sonra ne olmuştur? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti ve 8. sorumuzun cevaplarını görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: Kadırga dedim. Yanlış.
0: Yanlış mı?
1: Düşünüyorum. Hatırlayamadım ya.
0: Ebru Hanım.
2: Ben de kadırga dedim. Kasırga mı, kaburga mı, kadırga mı? Çok gittim geldim, kadırgaya karar verdim.
0: Ve Mehmet Bey?
3: Ama eksik yazmışlar. Kadırga limanı olmazsa. Liman da var. Diye hatırlıyorum.
0: Çok iddialı geldi yani. Evet. Sevgi
4: ben
0: Hanım.
4: Yine bambaşka. Ben asırcılar dedim. Asırcılar kapısı diye.
0: Siz de asırcılar dediniz.
4: Ben herhalde bambaşka yerlerdeyim.
0: Şimdi Sofya kapısının adı Osmanlı zamanında değiştirildikten sonra ne olmuştur diye sorduk. Ve öncesinde de tüm kapılarla ilgili sizlere detayları verdim. Cevabı görelim. Ondan sonra açıklamasını yapacağım. Önce cevaba gidelim. Ben ne demişim acaba tam olarak? Cevap soruda. Küçük Ayasofya Kilisesi'ne gidenlerin kullandığı kapının adı Sofya Kapısı'ydı. Osmanlı zamanında adı Kadırga Limanı Kapısı olarak değiştirildi. Cevap soruda.
4: Tebrikler.
0: Mehmet Bey tek başına alıyor puanları. İkinci etabı çarpı 2 ile tamamlıyor.
3: Evet, devam ediyorum seriye. Ben finaldeyim inşallah.
0: Yine finale doğru yolculuğa başladı. Sevgi Hanım'ı geçmeyi başardı. Sevgi Hanım şu anda 2050 puanla ikinci sıradasınız. Keşke lider olduğunuzda yarışmayı bitirseydim.
4: Bence de keşke.
0: Orada
4: bu kadar düşmezdim en azından.
0: Değil mi?
4: Aynen. Direkt bence finale. Bence de direkt gidebilirdik. Arkadaşlar da yorulmamış olurdu. Siz de yorulmazdınız.
0: Ulaş Bey, 1900 puandasınız şu anda 3. sırada.
3: Evet.
0: Ebru Hanım 1350 puanla ilk iki etabı iyi geçemedik.
2: Evet.
0: Ama artık yeni bir etap bekliyor sizleri. Yeni etap demek 4 soru demek. Akıl oyun etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyun etabı demek artık her bir sorunun değeri 3000 puan demek. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dokuzuncu sorumuzda devam ediyoruz. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dehalarından Albert Einstein. 1879 doğumlu Yahudi Alman fizikçinin okula başlamadan önce konuşma bozukluğu vardı. 5 yaşlarında hasta olduğu bir dönemde babasının verdiği pusula bilim merakını uyandırdı. Okula başladığında sürekli öğretmenlerle sorunlar yaşıyordu. Lise ve üniversite eğitimini İsviçre'de tamamladı. Bir üniversitede iş bulamadığı için patent ofisinde çalışmaya başladı. Bu sırada 26 yaşındayken ileride olay yaratacak 4 makale yayınladı. Uzay anlayışında devrim yarattı. 1921'de Nobel Fizik Ödülünü aldı. 1933'te Nazi Partisi'nin iktidarı yükselmesi nedeniyle

nedeniyle Almanya'yı terk etti. Amerika'ya yerleşti ve 1955'te vefat edene kadar da burada yaşadı. Sorumuz gelsin. Albert Einstein Nobel Fizik Ödülünü kazandığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Son dokunuşu da Ulaş Bey'e yaptığına göre cevaplar hazır. Buyurun lütfen. Ulaş Bey.
1: Ben direkt ilk başta doğum tarihini duymadım ve oradan dolayı hatırlamıyorum.
0: Peki ödülü aldığı tarihi hatırlıyor musunuz?
1: 20... Onu da şu an siz sorunca unuttum.
0: Peki Ebru Hanım?
2: Ben 41 dedim. 1930'da aldı diye dedim ama şimdi 20'lerde bir şey dedi. Yanlış da olabilir o yüzden.
0: Kafanız karıştı o yüzden. Evet. Mehmet Bey?
3: 42 yaşındayken olmuş.
0: 1921'de ödül, 1879 doğum tarihi olarak yazdınız herhalde. Sevgi Hanım?
4: Ben tarihleri çok hatırlayamadım bu sefer. Bir 30 diye, çünkü 26 yaşında zannediyorum ilk eseriydi. 30 dedim. Yani çok zaten yanlış.
0: Dokuzuncu sorumuz yarışmanın gidişatı açısından çok çok önemli bir hale geldi. Çünkü tüm cevaplar farklı. Bu ne demek?
4: Mehmet Bey,
0: bunun ne demek olduğunu doğru cevabı gördüğümüzde daha iyi anlayacağız. Bu Mehmet Bey'in tek başına 6000 puanı hanesine yazdırması evet demek ya. 12.900 oldu Mehmet Bey.
4: Tebrikler.
0: Onu da belirttim. Aynen. Daha garantilemediniz. 10. sorumuza gidiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Hazır kış mevsimindeyken dünyanın en soğuk yerlerine bir gidelim bakalım. Kutup bölgeleri dünyanın en soğuk coğrafyaları olsa da kıtaların iç kısımları da denize olan uzaklıkları nedeniyle benzer biçimde sert iklim koşullarına sahiptir. Antarktika dünyanın en soğuk bölgesi. Kıtada bulunan Vostok, -90 derecelik sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yeri olarak biliniyor. Rusya'nın kuzeyindeki Omiyakon kasabasında kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece. Dünyanın en büyük adası olan Grönland'da bulunan Kuzey Buzu 2341 metre yükseklikte. Bölgede hava sıcaklığı -66 dereceye kadar iniyor. Kanada'nın Yukon eyaletindeki Snake'de ölçülen en düşük sıcaklık -63 derece. Alaska'da ölçülen en düşük hava sıcaklığı -62 derece. Amerika'nın kuzeybatısında bulunan Rogers Pass'taki hava sıcaklığı ortalama -57 derece. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Antarktika'daki Vostok bölgesi Kanada Snake'den kaç derece daha soğuktur? Süreniz başladı.

0: 1983'te -89.2 olarak Vostok'ta en düşük, yani bir başka deyişle en soğuk derece olarak tespit edilmiş. -89.2. Ve 2010 tarihinde ise uydu yardımıyla -93.2 olarak bir rekor. Vostok yine olağanüstü bir şekilde bir soğukluk söz konusu. Yaşamak mümkün değil tabii ki. Cevaplarınızı görelim lütfen. Ulaş Bey.
1: -90 ve -57 olarak hatırladım. 33 dedim.
0: 33 dediniz. Ebru Hanım.
2: Ben 27 dedim.
0: Mehmet Bey.
3: Ben 28 diye hatırladım.
0: -90 ve
3: -62
0: olarak gördüm. Ve Sevgi Hanım.
4: Ben de 90 ve 70 diye aklımda kaldı. O yüzden 20 dedim.
0: 4 tane yine farklı cevap görüyorum bu kez. Yani 4 farklı cevap demek bir kişinin 6000 puanı hanesine yazdırma ihtimali demek. Hazır mıyız?
3: İnşallah. Ebru Hanım almış olabilir bence.
2: Ben değilim hazır.
3: Ebru Hanım almış bence. Bence de.
0: Ebru Hanım size bir hoş geldin demiştik biz değil mi?
3: Bence ikinci hoş geldin
2: yani.
0: Ama gerçekten yanlış bir anons yapmıştım
2: evet,
0: ben.
2: Evet tam olmadı. İçimde kalma.
4: Doğrusunu yapalım.
0: İşte cevap geliyor. Cevap 27 derece olacaktı ve Ebru Hanım'ı bir alkışlayalım mı?
3: Arada
0: hoş
3: kaldım.
0: Geldiniz Ebru Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Türkiye'de peki en soğuk yer neresidir hiç biliyor musunuz?
3: Hani dağ olarak mı bölge olarak mı dağlarda?
0: Yani ölçülen en düşük hava sıcaklığı.
4: Erzurum.
3: Sarıkamış falan olabilir mi?
4: Kars.
3: Erciyes. Doğa.
0: Van, Çaldıran.
3: Çaldıran olabilir.
0: -46.4.
3: Çok
0: bu zamana kadar Türkiye'deki ölçülen en düşük hava sıcaklığı. Ama 1990'larda böyle bir derece ortaya çıkmış, onu da belirtmiş olalım.
4: Allah yardımcıları olsun.
0: Heyecan geldi yalnız.
3: Evet.
0: Yani Ebru Hanım'ın tek başına bilmesi bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilir mi? Onu hep birlikte göreceğiz. 11. sorumuza gidiyoruz şimdi.

Hesap makinesi konu başlığımız. Hesap makinesinin tarihçesi araştırıldığında milattan önce 560 yılında Pisagor'un çarpım tablosunu keşfiyle insanlara büyük katkısı olduğu görülüyor. İlk hesap makinesi Wilhelm Schickard 1625 yıllarında mekanik olarak icat ettiği söylense de fiziki olarak yapılmamış, sadece düşüncede kalıp resmi kayıtlara geçmediği için icat olarak kabul edilmedi. Mekanik hesap makinesinin mucidi Fransız matematikçi ve filozof Blaise Pascal 1642 yılında tek bir işlem yapabilen cihaz icat etti. İlk mekanik hesap makinesi olarak tanınan cihaz çeşitli tekerlek bilgelerin yardımıyla sadece toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliyordu. Uzun süre sonra 1671 yılında Gottfried Wilhelm Leibniz 4 işlemi de yapabilen bir mekanik aygıt geliştirdi. Sınırlı sayıda işlem yapabilen hesap makinesi çeşitlerinden sonra 1820 yılında Thomas de Colmar tarafından ticari alanda kullanılan ilk hesap makinesinin patenti alındı. Sorumuz gelsin. İlk mekanik hesap makinesi günümüzden kaç yıl önce icat edilmiştir? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz günün en zor sorularından birisi diyebilir miyiz?
1: Evet.
2: Biraz zordu. Evet.
0: Hakkını verdi değil mi? Yeri itibariyle 11. soru finale. Az kaldı çünkü. Cevaplarınızı görelim. Ulaş Bey.
2: 376.
0: Ebru Hanım.
3: 361 yazdım da yanlış çıkardım.
0: Çıkarmayı mı yanlış yaptınız?
3: Evet.
0: Neyden neyi çıkarmanız gerekiyordu?
3: 2021'den 1640'ı doğru mu çıkardım şu an?
0: 1640 mı tarih?
3: Evet.
0: Hatırladınız
3: evet.
0: Tarihi.
3: 1640 diye hatırladım icat edilmesine.
2: 5 diye hatırladım.
0: Mehmet Bey?
2: Ben de 376 diyorum.
0: Ulaş Bey ile aynı.
2: Evet.
0: Sizinki 1645 olmuş.
2: Evet.
0: Ve Sevgi Hanım?
4: Ben 379 buldum. 42 diye son anda çevirdim. Sanki 1625, 1642 gibi aklımda kaldı ve 379'u buldum ama. Bu arada tarihleri de doğru okudum mu bilmiyorum ama. 379.
0: Peki. 3 tane farklı cevap görüyorum şu anda. 2 tane 376, 1 379 ve 1 de 361 var. Doğru cevabı görelim. ...379 doğru cevap ve Sevgi Hanım doğru cevabı biliyor. Tebrik ediyoruz Sevgi
4: Teşekkür
0: Hanım.
4: Teşekkür ederim.
0: Çok şaşırdınız herhalde.
4: Ya şaşırdım evet çünkü yani yanlış yapsaydım da çok kızardım. Önce 45 yapmıştım, 42'ye çevirdim, iyi ki de çevirmişim. Çıkarma yaparken de çok zorlandım bu arada heyecandan. Böyle birkaç kere baktım doğru mu diye doğru yapmışım çok şükür.

0: 1647'de sevindim. Pascal tarafından değil mi icat edilmesi? Evet.
1: 1625'i doğru hatırlıyor muyum?
0: 1600...
1: İlk şey olarak bulunanı ama icat olarak kabul edilmedi.
0: İlk hesap makinesi olarak hatırlıyorsunuz ama icat yerine geçmemiş evet. olan ondan bahsetmiştim. Final öncesi son sorumuz gelecek şimdi. Her şeyi belirleyecek olan sorumuz. Müzik deyince, unutulmaz şarkılar deyince, müthiş sözler deyince Aysel Gürel akla gelir hep. Aysel Gürel 7 Şubat 1929'da dünyaya geldi. 1986'da Değer Mi? 1988'de Sarışınım gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yaptı. 1954'te bizim de çok iyi tanıdığımız ünlü oyuncu Müjde Arı dünyaya getirdi. Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin, sen Firuze sözlerini, güzelliği dillere destan kızı Müjde Arı için yazdığı belirtilir. Sezen Aksu 1982 tarihinde Firuze şarkısının yer aldığı şarkıyla aynı ismi taşıyan albümünü çıkarttı. Aysel Gürel tedavi gördü hastanede 17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybetti. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in evinde 20 binin üzerinde bestelenmemiş şarkı sözü vardır. Vefatından sonra boş kalan evi kiraya verildi ve evi Tarkan'ın bir arkadaşı kiraladı. Eve yerleşen Tarkan'ın arkadaşı kalorifer peteğine sıkışmış bir rulo kağıt buldu. O kağıtta Aysel Gürel'in el yazısıyla yazmış olduğu bir söz vardı ve kağıdı Tarkan'a verdi. Binlerce sözün içinde evde kalan o söz bestelenerek Tarkan'ın 2010 yılında yayınladığı albümüne Sevda'nın Son Vuruşu ismiyle girmiş oldu. Sorumuz gelsin. Aysel Gürel vefat ettiğinde kızı Müjde Ar kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son anda bir çırpıda cevaplar yazıldı. Ne oldu Sevgi Hanım?
1: Yine yanlış yaptım bence.
0: Yine mi yanlış yaptınız?
1: Evet, yanlış yaptım.
0: Daha durun, cevabı bile görmedik zaten.
1: O kadar olamaz.
0: O kadar. Peki, final öncesi son sorumuz. Her şeyi belirleyecek olan sorumuzun cevapları lütfen. Buyurun. Ulaş Bey.
2: 58 bulmuşum. 2017, 2017'de öldüğünü varsayıyordum. Doğruysa.
0: Ebru Hanım?
3: Ben 54 dedim. 2008'de öldü diye kaldı aklımda.
0: Mehmet Bey?
4: Ben de 54 diyorum.
0: Siz de 2008 ve 1954 tarihlerini yazmışsınız.
1: Ben Müjde Ar'ın doğum tarihini galiba yanlış hatırladım. 34 ama mümkün değil.
0: Siz ne yazdınız?
1: Ölüm tarihini 2008 hatırlıyorum. Doğum tarihini 74 hatırlıyorum Müjde Ar'ın. O yüzden 64. Yanlış. 64.
0: Peki.
4: 54.
0: Şimdi 54 var. 1.34 var.
1: Bu yanlış.
0: Bir de 58 var. Doğru cevaba gidiyoruz o halde. Doğru cevap 54 olacaktı. Hadi ve parken, günün parken finalisti yine Mehmet Bey, Mehmet kardeş, alkışlıyoruz kendisini. 14.400 puanla bugünü de birinci sırada bitirdiniz. Tebrik ediyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Dördüncü finalim üst üste.
0: Evet, ve bu da bir rekor.
4: Evet, mutluyum o yüzden. Teşekkür ederim.
0: Serhat Bey vardı yarışmacımız. 10 gün boyunca bizimle birlikteydi. Tüm rekorları almıştı. Ve şu anda en fazla üst üste finale çıkan yarışmacımız sizsiniz. 4 gün boyunca hep finalde siz varsınız.
4: Evet.
0: Ama para ödülü konusunda Serhat Bey'e yaklaşmanız için, onu geçmek için çok daha fazla yarışmanız lazım.
4: Evet.
0: Ebru Hanım, 8.850 puanınız var. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Size bu kitabımızı hediye olarak takdim edeceğiz. Ve finale gidiyoruz. Finale Sevda'nın son vuruşuyla gideceğiz. Aysel Gürel, rahmetle anmış olalım buradan değerli söz yazarı.

0: 3 finalde cevap vermedi. Bin bin bin kasada 3000 var. Acaba dakikalar sonra nihayet kazanırsa ben de rahatlayacağım. Evet. O kadar çok istiyorum ki 5000 lirayı vermeyi. Mehmet Bey'den belki de daha fazla mutlu olacağım. Vermek istiyorum bu kez.
1: Alacağım inşallah. Daha dikkatli dinleyeceğim bugün.
0: Haydi finale gidiyoruz o halde. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da final heyecanıyla devam ediyor. Bugün yine karşımda Mehmet kardeş ve üst üste 4. kez finalde. Neler hissediyorsun?
1: Yani birincisi çok mutluyum. Yani yine çok zorlu bir yarış oldu. Son etapta özellikle atağa geçti Zevki Hanım ve Ebru Hanım.
0: Üstünüzde bir baskı hissettiniz değil mi?
1: Evet, bir an çıkamayacağım sandım ama neyse ki sonunda şey yaptım. Ama Ulaş Bey'in gitmesine üzüldüm gerçekten de. Ulaş Bey'le iyi anlaşıyorduk. Üzüldüm onun için.
0: Bizim yarışmamızda rehavete hiç yer yok.
1: Evet.
0: Tek başınıza arka arkaya doğru bildiğiniz zaman bile diğer yarışmacıların her an size yetişme ihtimali var. Onun riskini de bugün çok net bir şekilde gördük aslında.
1: Aynen.
0: Uzak ara yine 20 binleri geçecekmiş gibi göründünüz ama o iki soru her şeyi değiştirebilirdi.
1: Aynen.
0: Bugün acaba 5000 lirayı kazanabilecek misiniz?
1: Ben de öyle umuyorum. Yani 3 gün artık 3000 aldım. Bugün 5000 almak istiyorum.
0: Konu başlığımız bu kez neden gelsin? Dün yemek oldu.
1: Evet.
0: Yani hani yemekleri de seviyorsunuz.
1: Severim.
0: Sizin yöreninde birbirinden güzel yemekleri vardır. Muhtemelen bilir diye düşünüyordum ama olmadı.
1: Aslında çok zor değildi ama heyecanımı yenildim herhalde. Bugün coğrafya hakkında gelirse olabilir. Şehirler hakkında falan.
0: İstanbul'a ne zaman geldiniz?
1: İstanbul'a 6-7 ay oldu geleli.
0: 6-7 ay?
1: Evet. Daha önce Batman'daydım, acilde
0: çalışıyordum. Batman'da görev yapıyordunuz. Evet. Batman da çok güzel bir yerdir.
1: Evet, oradaki acil arkadaşlarıma selamlar.
0: Diyarbakır'da kaç yıl yaşadınız?
1: Diyarbakır'da da liseyi tamamladım orada. Üniversiteyi tekrar İstanbul'da okumuştum. İstanbul mezunuyum.
0: İstanbul'a geldiniz, burada bitirdiniz. Sonra görev için Batman'a gittiniz.
1: Yok, önce Ağrı'ya gitmiştim. 2 yıl Ağrı'da çalıştım.
0: 2 yıl Ağrı'da?
1: Evet. 2 yılım orada geçti. Sonra bir ara verdim, Almanya'ya gittim. Bir 6-7 ay. Almanya'dan sonra tekrar döndüm Batman'a.
0: Mehmet Bey şu anda aile hekimi.
1: Evet.
0: Ama hedefi?
1: Plastik cerrah olmak istiyorum, bakalım.
0: O ilgi nereden geldi?
1: Yani eskiden beri ilgim var plastik cerrahıyla, stajlarda falan da. Hoşuma gidiyor, estetik kısmı özellikle. Bir de son dönemde biliyorsunuz revaçta biraz estetik.
0: Evet.
1: Bu yüzden olmak istiyorum.
0: Umarım o hayalinizi gerçekleştirirsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yarışmanın da size bu anlamda bir katkısı olursa ne mutlu bize tabii ki.
1: Çok sağ olun.
0: Peki. Bu güzel sohbetin ardından gidelim mi artık finale?
1: Hazırım.
0: O zaman konu başlığımız geliyor.

0: Bugünlerde büyük bir salgınla mücadele ediyoruz 2 senedir. Bir an önce bitmesi temennisiyle şöyle biraz tarihteki büyük salgınlarla ilgili detaylar aktaracağım Mehmet Bey.
1: Buyurun.
0: Tarihin bilinen en büyük salgını 541-542 yıllarında Bizans İmparatorluğu'nda ortaya çıktı. Justinian veba salgınında nüfusun yaklaşık %40'ı hayatını kaybetti. Yine 1346-1350 yılları arasında ortaya çıkan kara veba Avrupa'yı yerle bir etti. Ölü sayısı tam hesaplanamasa da 25 ila 50 milyon kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. 1899-1923 yılları arası etkili olan 6. kolera salgını ilk Hindistan'da ortaya çıktı. Daha sonra Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika'ya yayılıp 1,5 milyon kişinin ölümüne yol açtı. 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan İspanyol gribi 20 milyon kişinin canını aldı. Bu rakam o zamanki dünya nüfusunun yaklaşık %5'ine denk geliyordu. 1957'de ortaya çıkan Asya gribi sadece bir yılda 2 milyon kişinin hayatına mal oldu. Final sorumuz geliyor. 6. kolera salgını kaç yıl etkili olmuştur? Süreniz başladı.

0: tam kapatıyordunuz.
1: Tekrar bir çıkarmayı kontrol ettim, çıkarma işlemini.
0: Acaba doğru mu yaptım diye.
1: Yanlış çıkardım sandım bir anda.
0: 1999'dan 1993'ü çıkartıp 7 cevabını bulmuş gibi olmayayım diye.
1: Evet.
0: Sağlamasını yapmak önemlidir aslında. Bazen göz öyle alışıyor ki aslında hep doğru gördüğünüzü zannediyorsunuz. Oysa yanlıştır. Ve siz farkında değilsinizdir ama yanınızda bir arkadaşınıza gösterdiğinizde anında görebilir. Çoğu ilk kez bakıyordur o.
1: Aynen.
0: Peki Mehmet Bey, zor muydu final sorusu?
1: Zor değildi aslında ama çok fazla salgın vardı. Emin değilim cevabımdan bu arada.
0: Kaç ama... tane salgından bahsettiğimi hatırlıyor musunuz?
1: 6 ya da 7 tane.
0: 6 ile 7 arasında bir var.
1: Evet.
0: 6 mı 7 mi?
1: 7.
0: Peki, 5000 lirayı tüm samimiyetimle söylüyorum.
1: Vermek istiyorsunuz.
0: Birazdan size vermek istiyorum. Çünkü bu kadar hani üst üste finale çıkıp bu kadar başarılı bir performansın ardından artık bu 5000 lirayı daha önceden de hak ettiniz, şimdi daha fazlasıyla hak ediyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman...
1: Cevap verme hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Verme hakkını kullanmak istiyorum dedi. Evet. Cevabı daha görmedim ama bunun için de alkışlıyorum.
1: Umarım doğrudur.
0: Çünkü cevap vermek demek bir risk almak demektir. Doğru olursa 5000, yanlış olursa Ulaş Bey'le beraber size de...
1: Elveda diyoruz.
0: Herhalde şunu yapmadınız değil mi? Ulaş Bey gitti, bu zamana kadar çok iyi yarışıyorduk. O gitti, ben de burada kalmam kardeşim, ben de gidiyorum.
1: Çok üzüldüm Ulaş'a gerçekten, onunla gitmek istiyorum.
0: Peki, Mehmet Bey cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi. Finalde ilk kez böyle bir heyecanı yaşıyor. Çünkü ilk kez cevap veriyor Mehmet Bey. Buyurun emin, cevabı görelim.
1: Emin olmamakla beraber umarım doğrudur. Dört dedim ben.
0: Dört dediniz. Tarihler?
1: 1346 ve 1350.
0: 1346 ve 1350. Biz böyle birbirimize bakarak yarışma gider herhalde.
1: Bilmiyorum.
0: Dört cevabını verdiniz. Bakalım. 1346 ve 1350 tarihleri acaba doğru mu? Ve ortaya çıkan sonuç 5000 lirayı kazandıracak mı? Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: 4'ten geri sayımı alalım mı o halde? Madem 4 yazdınız.
1: 4, 3, 2, 1, 0.
0: Ya. 24 olacaktı maalesef Mehmet Bey ve... Çok ama çok üzüldüm.
1: Sorun değil, yarışmak eğlenceliydi gayet burada.
0: Ya 5000'i fazlasıyla hak etmiştiniz.
1: Evet.
0: Alsaydınız çok güzel olurdu. Ama sağlık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle beraber yarıştınız. Bu zamana kadarki en başarılı yarışmacımız Serhat Bey de yine geçen cuma cevap verme hakkını kullanıp bir ilki yaşamıştı. İlk defa o cevap yanlış çıktı ve kendisine veda etmiştik. Yine sizin gibi değerli bir yarışmacımıza cevap yanlış çıktığı için veda ediyoruz. Bir risk aldınız. Bu riskin karşılığında da size hep hatırlayacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Çok sağ olun.
0: Başarılar diliyoruz. Hayalinizi gerçekleştirmeniz temennisiyle size ve ailenize de selam ve saygılarımızı iletin lütfen.
1: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, yarın iki yeni yarışmacımız olacak.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum.
1: Biliyoruz, bilmez miyiz Tuğba?
0: En azından çalışıyorum, senin gibi oturduğum yerden konuşmuyorum.
1: Ama benim işim bu Tuğba, konuşmam lazım.
0: Yani bizim de kendimize göre bir işimiz var tabii. Senin kadar olmasa da.
1: Hepimizin bir işi var Tuğba.
0: Senin sesin güzel, evet diksiyonun düzgün ama bunlar yetmiyor benim gibi iş yapmaya.
1: Sana imreniyorum Tuğba, idolümsün.
0: Seni dinlemiyorum. Neyse ben devam ediyorum. Şu anda neredeyim ben? Yeni Bosna'da çok güzel, çok özel bir restoranın mutfağındayım. Ben buraya geldim, dedim ki ben aşçı olmak istiyorum. Hayır dediler, öyle kolay değil. Bulaşık yıkamaktan geçecek senin yolun dediler. Neyse, o da güzel, o da keyifli. Bulaşıkçı oldum ben bugün. Ve neler yapacağım bir bilseniz, arkamda dağ gibi bulaşıklar yükselmeye devam ediyor. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Peki bana kim iş yaptıracak İdris Usta? Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Pek hoş bulmadım ama neyse yani. Bir sürü bulaşık beni bekliyor.
2: Evet, bugün işiniz bulaşık yıkamadır.
0: Eyvah.
2: Bulaşıktan başlayacaksınız. Bu işi yapmak istiyorsan bulaşıkta başlayacaksınız.
0: Öyle mi oluyor yani?
2: Kesinlikle.
0: Ben yemek yapabiliyordum.
2: Hayır, hani... öyle bir şey yok. Bu işi bulaşıktan eğer yapmazsan, bulaşıkta yetişmesen usta olamazsın. Hele kolay değil.
0: Tamam o zaman, başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Korkmuyorum.
2: Göreceğiz. Hepsini ayrı ayrı çatalarımızı falan topluyorsun, orada giriyorsun, küvetimiz var. Suyun içine atıyorsun. Ondan
0: tamam.
2: Sonra siyedin tabaklarımızı basketlere yerleştiriyorsun. Tabak basketleri ayrıdır, kaseye bırakacağın basketler ayrıdır. Hepsi ayrı ayrı. Sepetlere siyedikten sonra orada sepetlere yerleştireceksin. Orada doğraması yaptıktan sonra makineye vereceksiniz.
0: Anladım. İyi ki makine var. Artık böyle elde harala gürele yıkanmıyor zaten.
2: Ya elde ama bir ön şeysi var. Ön temizlemesi var. Bunu şimdi önde sıyırma yapmazsanız, temizlemezseniz, basketlere bırakmazsanız, orada doğramazsanız bulaşıklarımız temiz çıkmaz. Hepsi kirli çıkar.
0: Tamam. O zaman başlayalım.
1: Tuğba yine önce bir pazarlık yaptın ustamızla.
0: Bunlar aralarında temizler de
2: bakacaksın,
0: mi var ya?
2: Bakacaksın, kontrol edeceksin. Aralarında temiz mi, temiz değil mi?
0: Oho, bu iş bitmez böyle.
2: Bu iş kolay görünüyor ama kolay değil.
0: Kolay mı sandın değil
2: yani,
0: mi?
2: Kolay sandın ama kolay sandın gibi değil. Zorlukları var.
0: Neden ya, neden?
2: Yani
0: neden
2: zorlukları ben? Var. Biraz da seri olman lazım. Şimdi daha bulaşık gelecek, bir sürü bulaşık gelecek. Sıkışırsın burada, bu bulaşıklar çıkmaz buradan.
0: Eyvah.
2: Şu çatal bıçakları falan topla, hepsi suyun içine at.
0: Tamam.
2: Elin altına çıksın onlar. Sahanlarımızı makineye atmıyorsun, onlar evde yıkanıyor.
0: Evet,
2: hepsi orada
0: evet.
2: Biritiyorsun en son, onlar evde yıkanacak.
0: Ya.
1: Hah, ustacığım elde yıkansın. Zaten en güzeli de elde yıkanması.
2: Çok yavaşsınız.
0: Ama
2: biraz hızlı olun ama.
0: Zarar vermemeye çalışıyorum.
2: Hayır. Biraz seri olman lazım.
1: Hemen bir bahane Tuğba. Hem unutma, iş hayatında vakit nakittir.
0: Oluyor mu, ne diyorsunuz?
2: Çok yavaşsın.
0: Geliyor mu daha? Hayır.
2: Tabii. Gel.
0: Hayır, istemiyorum.
2: Normal
0: akşama
2: başkanı
0: kadar,
2: bıraktın gibi hepsi.
0: Akşama kadar ya. Çıkmayacağım buradan herhalde, öyle gözüküyor. Arkadaşım neden getiriyorsun bu kadar bulaşığı?
2: İşte bu kadar yavaş olursan bu iş böyle olur.
0: Ay nereden başlayacağımı bilemedim ya. Ne diyorsun? Nereden başlayayım?
1: Acele et Tuğba, iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor.
0: Ya yapabiliyorum işte yani, olduğu kadar artık değil mi İdris Usta?
2: Ha? Ama böyle devam ederse şimdi bir sürü bulaşık gelecek, bizi
0: tamam.
2: Çok meşgul edeceksin.
0: Eyvah, ay her yeri perişan ettim şu anda.
2: Yani şu siirdin tabaklarımızı şeylere yerleştirebilirsin, basketlere yerleştirebilirsin.
0: Tamam, ya daha getiriyorlar ya.
2: Yani böyle devam edersen bu işi pek beceremeyeceksin gibi görünüyor.
0: Şimdi bu tabak için miydi?
2: Tabak içindir, orada bırakıyorsun tabaklarını, hepsini oradan yerleştiriyorsun. Tek tek yerleştir. Evde bulaşık hiç yıkamadın mı?
0: Yıkıyorum da makineye atıyorum ben.
2: Tamam, bu da makine gibidir. Hani beskatleri diziyorsun.

0: Oluyor mu?
1: Sepetleri dolu ama tam eksik bırakma. Çok yavaşsın. Bak bir sürü boş geldi.
0: Hala geliyor.
1: Bak, bak şu anda bir araba boş geliyor.
0: Hayır.

0: yardımcı olun.
1: Kimseye yemek vermeyin yukarıda.
0: Arabayı boşalt lan.
1: Kimseye yemek vermeyin yukarıda ya. Bunları ben nasıl bütün gün temizleyeceğim?
2: Müşteriler yemek mi yemesin? Olur mu öyle şey Tuğba? Hem usta görecek, dikkat etmelisin.
1: Görmüyor şu an, bakmıyor.
2: Ama her an görebilir.
0: Şemi ne yapıyorsun? Tuğba'n. Alıyorsun fiskeyi oradan. Şunu geri doğru çekiyorsun.
1: Oo!
0: Zorla şunları.
1: Ya!
0: Bas.
1: Su geliyor. Basıyorum.
2: Tuğba önce tabakları sıyırdı, ardından basketlere yerleştirdi ve şimdi bol tazikli suyla ön temizliğini yapıp makineye sürdü.
0: Sen şimdi geri işledin, o gider.
1: Oo, sıcak su geliyor.
0: Tuğba, sen bu işi beceremeyeceksin.
1: Yapıyorum.
0: Yapamıyorsun, burası senin önünde. Sibel, sen de yardımcı ol buraya. Badem, sen de yardım et.
1: Yapıyorum.
0: Yoksa bu iş yürümez. Bu işi beceremiyorsun.
1: Bu kadar baskıyla ne yapabilirim ki ben?

0: gidiyordu neredeyse. Neredeyse gidiyordu yani tabak. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım ya?
1: Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Ayağına spor ayakkabı giymişsin, bulaşık yıkıyorsun.
0: Ne yapabilirim ama?
1: Uygun değil işte.
2: İdris Usta, Tuğba için en önemli olan kendi rahatlığıdır.
0: Nasıl yetişecek bu kadar şey akşama kadar? Gidiyor. İki ayağım bir pabuca girdi benim şu anda.
1: Bulaşıkları var ya tam yapamıyorsun. Diyorsun ki ben yemek yapacağım diyorsun. Nasıl olacak bu iş?
2: Ustamızdan harika tespit. Doğru söze ne denir?
0: Çok, çok bulaşık oldu.
1: Çok işimiz var daha çok.
0: Of. Ay geldi usta.
1: Daha bitiremedin mi?
0: Hayır. Bu buraya sığmıyor.
1: Sığmıyorsa başka bir basketi
0: ver. Tamam sığdı. Böyle yapacağım.
1: Çok ağır gidiyorsun.
0: Ama daha ne yapabilirim
1: daha
0: ya?
1: Daha bir sürü ama bir sürü işin var daha. Daha kazan bölümüne geçeceksin. Daha kazaları yıkayacaksın.
0: Ne?
1: Kiretleri yıkayacaksın daha.
0: Kazan mı?
1: Tabii ki.
0: Bulaşık dediniz bana.
1: Bak kazan da var. O da bulaşık. Bir sürü küvet var. Kazan var. Çanak var. Daha bardak var. Kiretleri olman lazım.
0: Ya hayır ya.
1: Bu işi kolay zannettin herhalde. Tuba ne yaptın sen? Daha sen bitirmedin mi daha?
0: Ya yapmaya çalışıyorum da ne yapmalıyım bilmiyorum ya. Bir dakika.
1: Ama şu anda bu bitmesi lazım de. Bir de sen yardımcı olmuyor musun? Aa, tavakları da kırdın.
0: Eyvah. Ya çok özür dilerim.
1: Şimdi kayıp düşeceksin var ya. Şurada çekmezden al tabağı. Şu yerleri bir çek.
0: Çok özür dilerim ya.
1: Gelmen lazım. Ken spor ayakkabıyla gelmişsin.
0: Ayağım kayıyor
1: diyorsun.
0: Bir de.
1: Bulaşık döküyorsun ama spor ayakkabı giymişsin. Terlik giymen lazım.
0: Bir dahakine terlik giyerim usta. Tamam.
2: İş yaparken o işe uygun kıyafet giyinmek gerekli Tuğba.
0: Nereden geliyor bu kadar bulaşık?
2: Koskoca bir restoranın mutfağındasın Tuğba. Normal bu kadar bulaşık olması. Mızmızlanma.
1: Şimdi o devam ettikten sonra şuralarda bir sütüt kirleniyor çünkü. Zaman zaman o lavabon kirleniyor. Bak görüyor musun?
0: Ne yapacağım?
1: Bir sütüt. Bir sütü temize orayın.

0: Ay daha bitmedi ya.
1: Bu zaten neydi abi? Hepsini kırdın, döktün. Beceremedin. Sen en iyisi gel şu da bara kazana geç kazanlara bu olan şükür ederim ifade.
0: Ama kazan. Bir görelim bakalım. Sadece bulaşık dediler bana ya.
1: Kazanları da yıkayacaksın. Ben biraz sonra geldim zamanı buraya bitirmiş ol.
0: Tamam.
1: Hadi kolay gelsin.
0: Teşekkürler.
2: Başardın Tuğba. İdris Usta'yı da kızdırdın sonunda. Tebrik ederim.
0: Hayır! Onu ben yıkamayacağım herhalde değil mi? O çünkü çok büyük.
1: Onu yere bırak ya. Yere bırak.
3: Bir dakika. Biraz acele olsun.
1: Bak. Bunu hızlı yıkıyorsun. Yıkıyorlar.
0: Nasıl ya?

0: yıkayacağım?
1: Alacaksın beni. Şimdi içindeki kabalarını al. O şimdi biraz yumuşadı mı? Hadi bakalım.
0: Oh, çok sıcak.
2: Şu güçlü kaslı kollarınla yılmadan, pes etmeden ova ova tertemiz yapmalısın Tuğba.
0: Nasıl çıkacak bu ustam peki?
1: Sen ovala ovala çıkar o.
0: Of.
1: Güzel güzel ovala, yumuşadı mı şimdi çıkar o.
0: Yapamayacağım ben ya.
1: Ben sana dedim bu iş kolay değil. Yapamazsın dedim. Sen dedin ben yaparım dedin.
0: Ne bileyim ben sadece
1: orada,
0: tabak
1: orada yıkayacağım. Orada hepsi kırdı tabakları.
0: Tabak yıkayacağım zannettim ben ama sadece. Önlüğüm de kirlendi. Ya ıslandım ya.
2: Kimse Tuğba kadar zarif, estetik ve içten bulaşık yıkayamaz. Görüyorsunuz mutluluğu yüzüne yansıdı güzel kızımızın.
1: Ne yaptın Tuba?
0: Şey, yıkadım herhalde ama çıkmamış ya lekeleri.
1: Ama bu kazanı yıkamadın.
0: Ama onu ben yıkayamayacağım ya.
1: Niye?
0: İşte.
1: Nasıl bu işi yapacaksın?
0: Çıkmıyor ki, dibini tutturmuşlar.
1: Ama şu anda içine su bıraktın, o yumuşacık.
0: İşte güzel yumuşayınca arkadaşlar yıkar.
1: Sibel Hanım, buyurun siz gelin. Gelin bak, nasıl yıkandığını var ya bir Tuba'ya gösterin. Bu işi kolay sandı.
0: Ya abla çok özür dilerim sizden ya. Ben kolay zannettim bu işleri de. Değilmiş.
1: Bak seyret. Nasıl çıktı?
0: Vallahi bravo.
1: Gördün mü? Bir de diyorsun ki ben işte yemek yapacağım. Kolay sandın ama kolay değil.
2: Yapamayınca asma öyle suratını Tuğba. Pes etme, vazgeçme, neşeni yitirme. Hah işte Tuğba, ben de tam bundan bahsediyordum.
1: Yeter Tuğba var ya, çok beni uğraştırdın. Bayağı terlemeye başladım ben. Sibel gel sen bir. Tuğba'ya nasıl bulaşık yıkadığını önce göster ona. Ona bir öğret. Yapabildi yapıyor. Yapamasa de kovalım gitsin.
0: Nasıl ya?
1: Yapamasa kovalım gitsin.
0: Evet, inceliklerini evet. Alalım sizden.
3: İncelikleri önce işin böyle temizlene. Yıkadıktan sonra arka tarafını tabii ki yıkı kalmayacak şekilde selceni yıkarız.
2: Sonuç değişmiyor, manzara yine aynı. Tuğba bu işi de diğer işler gibi yapmıyor, yaptırıyor.
0: Evet, ben bugün bir restoranın, sadece bir restoran değil, bayağı büyük bir restoran olduğu için bir sürü bulaşık yığdılar önüme. Aşçı olmaya gelmiştim ama direkt bulaşıktan başladım. O da bir iş, o da bir meslek. Bu işten çok güzel para kazanan, emek harcayıp bir şeyler yapan insanlar var. Saygım sonsuz ama gerçekten çok zor bir işmiş ustam. Yani beni mutfağa sokmakla çok iyi yapmışsınız. Ben biraz daha böyle bir şeyleri anlamaya başladım artık.
1: Kolay sandın ama kolay değildi. Bulaşıkları yıkadı ama istediğimiz gibi bazı şeyler olmadı. Tabaklarımızı kırdı. Kırıp tüktü bayağı bir. Teşekkür ediyoruz. Eldivenlerini çıkartabilirsin.
0: Sonra?
1: Yolcu ediyoruz sizi. Biz düşüneceğiz.
0: Ya beni arayacak mısınız?
1: Aramamız gerekirse arayacağız. Kazan bölümüne geçirdik. Kazan bölümünde de bayağı bir orada iş yaptırdık ona. Daha sonra Tuba'yı gönderdik. Düşüneceğiz. Daha sonra haber vereceğiz kendisine.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Bize mutfağınızı açtığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkada kocaman bir ekip var, onlara da teşekkür ediyorum. Efendim ben bugün görevimi bir şekilde tamamlamaya çalıştım. Ne kadar yapabildim takdiri sizlere bırakıyorum. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

Sevgili dostlar, ne yapmalı programında bugün çok önemli bir soru soracağız. Ben Deniz, klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorup cevapları arıyoruz. Psiko

Psikolojinin hayatımızdaki önemini hiç unutmadan daha kaliteli bir yaşam için, daha sağlıklı bir yaşam, daha verimli bir yaşam için ne yapmalı sorularının cevaplarını bu programda aramaya ve bulmaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz çok önemli. Mutsuzluk. Mutsuz olma nedenimiz ne? Neden mutsuzuz? Neden insanlar, yollarda gördüğümüz insanlar genelde başları öne eğik yürüyorlar? Neden insanlar birbirleriyle sohbet ederken hep şikayet ediyorlar, birbirlerine olumsuz deneyimlerinden bahsediyorlar? Bu nasıl oldu? Nasıl bu hale geldik? İşte temelde sorumuz bu ama asıl sorumuz da şu, gerçekten mutsuz muyuz? Bakın bu programı, bu konuyu seçerken beni bir soru harekete geçirdi. Şimdi size o soruyu okuyacağım hemen. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sorumuz şöyle. Sosyal medyada arkadaşlarımın eğlendiklerini, iyi zaman geçirdiklerini gördüğümde mutsuz oluyorum. Bu kıskançlık mı? Yani benim arkadaşlarımın sosyal medyadaki hikayelerinde ya da işte postlarında mutlu olduklarını gördüğüm zaman, iyi zaman geçirdiklerini gördüğüm zaman mutsuz olmak gerçek bir mutsuzluk mudur? Yoksa mutlu olamadığım için yaşadığım başka bir duygu mudur? İşte şu çok açık ki, biz mutlu olamadığımız zamanlarda kendimizi mutsuz zannediyoruz. Mutsuzluk tanımının bize çok fazla olanak ve imkan veren, haz ve eğlence vadide olan, çok fazla imkan sunan bu dünyada mutsuzluk kavramının sanırım tanımını bozduk. İnsanlar artık yeterince mutlu olamadıkları her an kendilerini mutsuz zannediyorlar. Artık bu dünyanın en cesur eylemi hiçbir şey yapmadan oturup şöyle bir takım şeyleri düşünmek olduğunu farkına varıyorum. Yani biz artık can sıkıntısı, hiçbir şey yapmadan durmak, şöyle bir sahile oturup da denizi izlemek, belki dakikalarca, belki saatlerce izlemek gibi becerilerimizi kaybettik. Sürekli mutlu olma çabası içerisinde olan insanoğlu içinde en büyük felaket mutlu olmaya ulaşamayıp kendini sürekli mutsuz zannetmesi. İşte bugün bu süreç nasıl yaşanıyor? Gerçekten mutlu muyuz yoksa mutsuz muyuz? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Nasıl bu mutsuzluk duygusu üzerimize atılmış durumda? Bakınız her şey neyle başlıyor biliyor musunuz? Çocuklarımızı birer prens ya da prenses olarak yetiştiriyoruz. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren annesi babası tarafından çok seviliyor. Ona bütün imkanlar sunuluyor. El bebek, gül bebek büyütülüyor. Çocuklar böyle kendilerini gerçekten bir prens ve prenses gibi hissetmeye başlıyorlar. Ondan sonra hayat biraz daha devam ediyor. En güzel benim çocuğum, en akıllı benim çocuğum, en becerikli benim çocuğum derken çocuk ergenliğe doğru yaklaştığında bir bakıyor ki ne diğerlerinden daha akıllı, ne diğerlerinden daha becerikli, ne de diğerlerinden daha akıllı ya da çalışkan. İşte bu durum çocukta ya hani ben en iyisiydim, en özeliydim, prenstim, prensestim düşüncesiyle bir sorun çıkarıyor. Ve şöyle tahtaya yazarak size anlatayım bu noktada artık. Orada çocuk mutsuz olmaya başlıyor. İlk şunu yazalım. Prens ya da prenses olarak büyütüldük. Yavrucuğum sen özelsin, farklısın, biriciksin, diğerlerinden daha büyük yeteneklerin var falan derken bu çocuk aslında bir prens ya da prenses olmadığını fark ettiği anda bunu kanıtlamaya uğraşıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yaparsam yapayım, en iyisini yapmalıyım diyor. Çünkü ancak en iyisini yaparsam insanlar benim bir prens ya da prenses olduğumu düşünür. Ve bu onları mutsuz eden ilk adımı atmalarına neden oluyor. İşte bu adım her şeyin mükemmel, her şey mükemmel olsun çabası. Çocuk diyor ki benim gerçekten bir prens ve prenses olduğum düşünülmesi için hata yapmamam lazım. Herkese bir prens ya da prenses olduğumu göstermem için hep kusursuz olanı yapmalıyım. Bunu düşünen çocuk her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşündüğü anda bir şeyleri yapmaya başlamakta zorluk yaşıyor.
İşte

mutsuzluğun hayatımıza girmesindeki ikinci nokta da bu. Mükemmel olsun derken yapmam gereken şeyleri ertelemeye başlıyorum. Hadi tahtaya onu da yazalım. Mükemmel olsun derken erteleme davranışları ortaya çıkıyor. Ben prens ya da prenses olduğumu kanıtlamaya çalışırken hep mükemmel ve kusursuzu yapmalıyım düşüncesine gidiyorum. Bu düşünce beni alıp bir şeyleri başlamama engel oluyor. Çünkü bakınız en önemli yer, en iyi anı beklerken birçok iyi anı kaçırmış oluyorum. İşte bunun adı erteleme davranışı. Yani bizim prens ve prenses, prens ve prenses olduğunu düşünmeyenler öyle ya da böyle işlerini halledip giderken, bizim prens ya da prenses en iyi anı beklerken erteleme davranışları ortaya çıkarıyor. Ve bu erteleme davranışlarının neticesinde de yaptığı işlerde başarısız olmaya başlıyor. Benim 10 yıl sonra vereceğim bir ödev var diyelim, bir proje var. Ona bugün başlamam mümkün. Oturuyor mükemmeliyetçi masanın başına. Bir anda aklına düşünceler gelmeye başlıyor. Ya mükemmel olmazsa, ya kusurlu olursa, ya beğenilmezsem, ya onaylanmazsam, ya en iyi notu almazsam diye düşünceler gelip diyor ki daha iyi bir anda başlayayım. Şu anda hazır değilim. Ne oluyor? Erteleme davranışı ortaya çıkıyor. Bir gün erteliyor bu şekilde, iki gün erteliyor, dört gün, beş gün, altı gün ertelerken mükemmelliyetçi bir bakmışsınız projeyi vermesine sadece bir gün kala masanın başına oturuyor. Projeyi vermesine bir gün kala masanın başına oturunca mükemmel ve kusursuz bir iş ortaya çıkar mı? Hayır, çıkmıyor. Normalde yapabileceğinden daha kötüsü ortaya çıkıyor ve asıl onu mutsuz eden noktaya geliyor mükemmelliyetçi. İşte onun adı başarısızlık. Bizim prens ya da prenses başarısızlıkla baş etmesi mümkün mü? Hayır, değil. Çünkü başarısız olduğu anda onaylanmamaya başlıyor. Başarısız olduğu anda beğenilmemeye başlıyor. Bizim doğduğu günden itibaren çok beğenilen, el üzerinde tutulan prensimiz için, prensesimiz için ne kadar zor bir durum. Mükemmel olsun derken erteledi. Ertelediği için başarısız oldu ve şu anda başarısız olduğu için çok mutsuz. İşte genelde mutsuzluğun altındaki süreç, bu erteleme davranışları sonucunda normalde yapabileceğimiz bir takım şeyleri yapamamak. Peki başarısızlık neye neden oluyor? İşte bizim mutsuzluk dediğimiz duygu burada devreye giriyor. Ve kişi artık yapamadığı için, yani bir takım şeyleri kaybettiği için mutsuz hissetmeye başlıyor kendisini. Peki bu mutsuzlukla nasıl baş edecek? Mutsuzlukla baş etmek için çok da sağlıklı olmayan bir takım yöntemler seçiyor kendisine. Başarısız oldu prenses. Mutsuz oldu. Mutsuzluk kalıcı mı olacak? Hayır, kalıcı olamaz. Bakın o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mutsuzluğuyla baş etmek için bizim prenses ya da prenses abur cubur yemeye başlıyor. Ne zaman kendisini mutsuz, yeterince becerikli, yeterince akıllı hissetmese açıyor kocaman bir cips paketini, haşır huşur yemeye başlıyor. Kocaman pizzaları yemeye başlıyor. Bir kiloluk dondurmaları yemeye başlıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü başarısızlık düşüncesinin onda yarattığı olumsuz duygudan kurtulmak için kendini yemeğe veriyor. Yemek yedikçe, yani midesine bir şeyler gönderdikçe kendini daha iyi hissetmeyi öğreniyor. Ama bir süre sonra kilo alıyor. İşte kısır döngünün, mutsuzluk kısır döngüsünün en kritik noktalarından biri bu. Bu sefer kişi mutsuzluktan kurtulmak için abur cubur yerken abur cubur yemekten mutsuz olmaya başlıyor. Bir diğer prenses ya da prenses ne yapıyor? Alışveriş yapmaya başlıyor. Herkesin akıllı telefonunda bolca aplikasyon var. Bu aplikasyonların çoğunda sürekli fırsatlar yakalıyoruz. Fırsatlar, büyük indirimler, bir alana bir bedavalar. Hiçbir zaman almaya gücünüzün yetmeyeceğini düşündüğünüz bir ürünün yarı fiyatına bulduğunuz o müthiş anlar, hiç bitmeyen fırsatlar. Bütün bu fırsatlar bizi birer alışveriş makinesine döndürüyor. Ben mutsuz olduğumda alışveriş yaparak mutlu olmayı öğrendiysem şayet, işte o zaman alışveriş yapmak bana bir ödül haline geliyor. Alışveriş yaptıkça başarısızlığımı unutuyorum. Alışveriş yaptıkça mutsuzluğumu unutuyorum. Ve ne oluyor? Ben bir alışveriş bağımlısı oluyorum. Alışveriş bağımlısı olunca ne oluyor? Eve geliyorsun, alırken her şey güzel.

Eve geldin, etiketlere bir bakıyorsun, faturalara bir bakıyorsun, eyvah. Parayı verirken sıkıntı hissetmedin çünkü kredi kartıyla ödedin. Eve gelince faturayı görünce sıkıntı hissediyorsun. Alışveriş artık mutlu ediyor mu? Hayır. Mutsuzluğu daha da arttırıyor. Ne oldu bizim prenses ve

Başarısız olduğu için mutsuz oldu. Mutsuzluğuyla baş etmek için geçti bilgisayarın başına, oyun oynamaya başladı. Bir saat oynadı, iki saat oynadı. Oynarken kademeleri atladı. Kademeleri atladıkça mutlu oldu. Mutsuzluğuyla baş etti. Bilgisayar oynadı. Bilgisayar oyunları. Oyun bağımlılığı dediğimiz şey işte böyle böyle ortaya çıkıyor. Sen mutsuzluktan kurtulayım derken bilgisayarın seni mutlu etmesine çalışıyorsun ama ne çıkıyor ortaya? Hayatta yapman gereken şeyleri yapmamaya başlıyorsun. İşte abur cubur, alışveriş, online oyun gibi şeylerin temel mekanizması tüketimdir. Ben onu da buraya yazıyorum. Bizim prens ve prenses hayatta çok özel, farklı da biricik olduğu öğretilen prens ve prenses sırf bunu kanıtlamak için mükemmelliyetçi olup, erteleyip, başarısız olup, kendini mutsuz hissedip bu mutsuzlukla baş etmek için abur cubur yemeye, alışveriş yapmaya, bütün gün oyun oynamaya başladı. Hayattan koptu ve kendini artık eskisinden daha da mutsuz hissediyor. Peki buradaki temel problem ne? Gerçekten onu mutsuz edecek bir şey yaşadı mı? Hayır. Aslında temel problem zihnimizdeki bir kod. Ben en iyisini yapmalıyım. Ben bir prensesim. Ben kusurlu olursam beğenilmem. Bütün bu düşünceler işte ne yazık ki benim mutsuzluğumun temel yapısını oluşturuyor. Burada asıl soru devreye giriyor. Bu gerçek bir mutsuzluk mu? Hayır. Çünkü burada kaybettiğim bir şey yok. Bütün her şeyi ben kendim oluşturdum. Soru ne diyordu? Arkadaşlarımın sosyal medyada eğlendiklerini gördüğümde mutsuz oluyorum. Aslında bir şey kaybetmedim. Sadece ben de onlar kadar eğlenmek istedim ve buna sahip olmadığım için mutsuz hissettim kendimi. İşte bunun adı mutsuzluk değil, mutluluk yoksunluğu. Sevgili dostlar, mutsuzluktan çok fazla yakınanlar, aslında mutsuz değilsiniz. Sadece mutlu olmadığınız zamanlarda kendinizi mutsuz zannediyorsunuz. Size hemen çok kısaca hayatımda tanıdığım en mutlu adamlardan birinin hikayesini anlatmak istiyorum. Kağıt toplayan bir adamın hikayesini. Kağıt toplayan adam ve çocukları boğazına kadar çöpün içinde muhteşem bir kahkaha duydum. Ben de arabamı park etmiş, güzel kravatım, şık kıyafetimle evime doğru yürümekteydim. Hayatım boyunca duyduğum en güzel kahkahanın peşinden gittim. Bir baktım çöp toplayan adam ve çocukları. Dedim ne oldu da bu kadar güldünüz? Ya hocam dedi bizim çocuk çikolata diye bir tane ruj ısırmış. Ağzı yüzü çok garip bir hal aldı. Böyle bir şey yaptı. Ona gülüyoruz, ona eğleniyoruz. Ya dedim ben kravatı olan, arabasını az önce apartmanının otoparkına park eden bir şanslı olarak acaba aynı şeyi yapsam gülüp eğlenebilir miydim? Hayır. Peki onlar nasıl başardı bunu? Çünkü fazla önemsememeyi öğrendiler. Hayatımda gördüğüm en mutlu adam, o en güzel kahkahayı atan adam çöpün içinde boğazına kadar batmış. Çok da zor olan, o işi yapmakta olan bir emekçiydi. İşte mutlu olmak ya da mutsuz olmak içinde bulunduğumuz şarttan ziyade o şartı nasıl değerlendirdiğimizle alakalı. Yani mutlu olmak bir tercih, mutsuz olmak ise yine bir tercih. Mutlu olmadığınız zamanlarda mutsuz değilsinizdir sevgili dostlar. Hepinize mutluluk peşinde koşmayacağınız ama tatmin olabileceğiniz bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
1: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş.
2: Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Akşam poker partisi var.
0: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
2: Unutmalıyız birbirimizi.
1: Nejat'ı bir an olsun unutamıyorum.
3: Kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat?
0: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
1: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
4: Fikret.
1: Melek yüzlü bir şeytan o.
4: Suçu yok Fikret'in.
3: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
4: Hiçbir şey sormadan öyle.
1: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürdüm. Ama öyle mesudum ki.
5: Ölmüş bir kadının mektupları bugün 16.15'te TV4'te.

0: geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
8: Gel.
7: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: O var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
5: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz eğlenceli ve keyifli bir tarif hazırlayacağız. Bugün size kahvaltı pizzası hazırlayacağız.

çocuklarımız için çok eğlenceli, çok renkli, üzerinde yumurtası olan böyle patlatmalı çok güzel bir pizza hazırlayacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Öncelikle bir hamur hazırlayacağız. Hamur için burada unumuz, mayamız, toz şekerimiz, tuzumuz bulunmakta. Üzerini de istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Ben kasap sucuk kullanacağım. Bakın kasap sucuk deyince yutkundum. Çok sevdiğim için sosis kullanacağım, salam kullanacağım. İşte birazcık böyle sivri biber kullanacağım. Birazcık böyle taze kekik kokulup böyle aroması olsun diye domateslerimizi koyacağız. Üzerine de kaşar rendeleyeceğiz. İnanılmaz güzel ve lezzetli tarif olacak. Püf noktası ne? Püf noktası üzerine yumurta kıracağız. Sözü hiç uzatmadan hemen hamurumuzu yapmaya başlayalım. Hamurumuzu yaparken öncelikle orta derinlikte bir kaba unumuzu aktarıyoruz. Çok büyük bir hamur yapmanıza gerek yok. Çünkü hani zaten hazırlamış olduğumuz ürün küçük, kahvaltılık, kahvaltınıza renk versin diye yaptığınız bir besin olacak. Unumuzu koyduk. Yaklaşık 3 su bardağı kadar, 4 su bardağı kadar un koydum. Belki arttırabiliriz. Kuru maya kullanıyorum tercih olarak. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hemen mayamızı çay kaşığı yardımıyla şurada açalım birazcık. Ilık suyla mayamızı açıyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Bunu böyle kahvaltıda proteini bol olsun diye, pardon karbonhidratı bol olsun diye bir kahvaltı isterseniz mutlaka bu kahvaltı pizzasını yapıyor olmanız lazım. Çünkü böyle kalın, güzel bir hamur olacak. Hemen mayamızı döktük. Birazcık toz şeker atacağım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Ve hani annelerimizin bir deyimi vardır ya, bir çimdik. Bir çimdik tuz koyduk. Yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Önce tahta kaşıkla karıştıracağım ve en sonunda da elimin lezzeti değsin diye hemen elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamur yoğurmak çok keyifli ve çok güzel bir şey. Şimdi bunun birazcık suya ihtiyacı var. Ilık ılık suyunu koyacağız. Burada amacımız kulak memesi kıvamı denilen bir kıvam var ya, hepimizin bildiği o kıvamı yakalamak. O yüzden göz kararınca vakit geçirerek keyifli keyifli bu işlemlere devam edebilirsiniz. Hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu açacağız. Daha doğrusu hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu önce bir dinlendireceğiz. O dinlendikten sonra yaklaşık 3-4 saat böyle dinlenecek, böyle birazcık kabaracak ve güzel bir mayalanacak hamur. Sonra hamuru açacağız ve üzerine diğer malzemeleri teker teker yerleştireceğiz. Şu an bence artık yoğurma kıvamına geldi. Hemen ben ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Yumruk yaparak elinizi iyice, çok güç uygulayarak değil. Yani kendi ağırlığınız kadar, tabii benim ağırlığım birazcık fazla. Hani siz kendinizi oradan pay biçmeyin. Şöyle eze eze hamuru içe doğru katlayarak bunu yaparsanız içerisine de hava girecektir. Hava giren hamur daha böyle güzel bir şekilde kabarıyor olacaktır. Güzelce hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Bunun dediğim gibi üst malzemelerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sucuk sevmiyorsunuzdur, sosis sevmiyorsunuzdur. Hiçbirini koymayabilirsiniz. Ama ben böyle birazcık yiyecekleri öyle karıştırmayı seviyorum. Onu daha fazla öyle hoşuma gidiyor. Siz eğer farklı bir tarif denerseniz Instagram'dan bana lütfen yazın. Instagram adresim Türev Uludağ diye aratırsanız beni bulacaksınızdır. Böyle güler yüzlü bir adam olarak karıştıracağınızı sanmıyorum. Evet. Hamurumuzu iyice mayaladık. Evet, bakın dediğim gibi böyle yumuşak kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi bu hamurumuzu oda sıcaklığında üzerine bir tülbent örterek böyle böyle ıslak bir tülbentle dinlendirmeye başlayacağız. Hamurumuzu dinlendirelim. Ben daha önce
programımızın süresi birazcık kısıtlı olduğundan dolayı hani vakit kaybetmeyelim diye sizin için hamurumu dinlendirdim. Gördüğünüz gibi o hamur bu hale geldi. Nasıl güzel kabardı. Şimdi tezgahımı birazcık unlayacağım. Çünkü hamur açacağız burada. Şu malzemelerimi birazcık kaydırdım. Bir hamur aldım. Birazcık daha büyük alalım. Evet. İyice mayalayacağız. Önce elinizle iki tarafını çevirerek açın. Eğer eliniz bu konuda yeterli olmayacaksa merdane ya da oklava herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Güzelce açıyoruz. Bu arada ben fırınımı 200 dereceye getirdim bile. Fırınım yavaş yavaş ısınıyor. Çünkü sıcak fırına koyduğumuz zaman bu daha güzel bir hale alacak. Şöyle çevirerek, birazcık da unlayarak açma işlemine devam edebilirsiniz. İki taraflı bir şekilde çevirirseniz, dediğim gibi kalın bir ekmek hamurundan yapacağız bunu. İnce bir ekmek hamurundan yapmayacağız. O yüzden hani elinizde açmanızda herhangi bir sorun, sıkıntı bulunmuyor. İtalya'da genellikle pizzalar böyle elle açıldığından dolayı şekilleri böyle garip olur. Hani bir şeye benzemediğini düşünürsünüz. Ama o pizzalar çok lezzetli ve çok güzel olurlar. Hemen gördüğünüz gibi hamur incelmeye başladı. Şimdi hemen yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsime bu açmış olduğum pizza hamurunu spatuladan da yardım alalım. Spatula yardımıyla şöyle yerleştirelim. Birazdan malzemelerimizi koyacağız üzerine. Burada da birazcık açalım. Yağlı kağıt koyuyoruz ki bu fırın tepsimize yapışmasın. Hamurumuzu hazırladık ve şimdi doğrama işlemlerine başlayacağız. Öncelikle ben çocuklarımızın bayıldığı, hepimizin sevdiği sosislerimizi doğruyorum. Sosis yıllar boyu hepimizin çok sevdiği bir besin. Yani tüketmeseniz de olur aslında. İşlenmiş et sonuçta ama artık tüketiyorsanız da yapacak bir şey yok. Onun yerine ev yapımı sucuk tüketebilirsiniz. Buna biz hem sucuk hem de sosis koyacağız. Sucuğunuzu evde de yapabilirsiniz. Ya da güvendiğiniz markalar varsa oradan da satın alabilirsiniz. Hemen sosisleri doğruyorum. Sosisleri doğradım. Bir kenara ayırdım. Sucuk. Hemen bununla kasap sucuk olduğu için daha küçük bir bıçak kullanacağım. Şuradan çünkü dağılacak. Kasap sucuklar birazcık daha aromatik olurlar. Birazcık daha lezzetli olur. Diğer sucuklara nazaran. Gördüğünüz gibi hemen de dağılır. Evet. Sucuklarımızı koyduk. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. Biberleri isterseniz böyle büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Ya da bu şekilde halka halka da doğrayabilirsiniz. Ben çekirdeklerini almayacağım. O çekirdekleri böyle acılı benim hoşuma gidiyor. Ama isterseniz siz böyle arasını açıp çekirdeklerini alabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel ve çok heyecanlı bir tarif olacak bu. Hemen diğer biberimi de doğrayayım. Ya da tek biber doğrayalım. Tek biber yeterli olacaktır. Salamlarımız zaten hazır. Domateslerimizi ortadan ikiye ayıracağız. Ve yavaş yavaş süsleme işlemlerine başlıyor olacağız. Biz burada kiraz domates kullandık. Ama siz böyle farklı büyük domates, pembe pembe domatesler varsa onları da dilim dilim doğrayıp, böyle büyük halkalar şeklinde doğrayıp koyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen süsleme işlemlerimize başlayalım. Alt yatağına çocuklarımızın çok sevdiği ketçap ve mayonezden birazcık koyacağız. Bir kaşık kadar yeterli olacaktır. Sadece bu lezzet versin diye yaptığımız bir şey. Dağıtacağız iyice. Her tarafına yeterli düzeyde dağılsın diye hemen ketçapımızı da aynı şekilde koyuyor olacağız. Eğer acı sos severseniz acı sos da koyabilirsiniz. Şimdi diğer süsleme işlemlerimize devam ediyor olacağız.
Şimdi yavaş yavaş sosislerimi alt zeminine koydum. Dağınık bir şekilde koyacağız. Bu eminim evinizde hepinizin böyle yapıp afiyetle yiyebileceği bir şekilde girecek. Sucuklarımı yerleştiriyorum. Bol malzemeli. Biberlerimi koyacağım. Dediğim gibi biber eğer istemezseniz koymayabilirsiniz. Ama ben birazcık acı seviyorum. Salamlarımı şöyle ortadan ikiye bölüp hemen onları da güzel bir şekilde yerleştiriyor olacağım. Hızlı bir şekilde hemen domateslerimi de yerleştirdim. Bu kadar domates de yeterli olacaktır. Olmazsa olmaz dağ kekiklerimizi şöyle elimle birazcık parçalayıp attım. Birazcık da üstüne atacağım. Şimdi hemen kaşarımızı rendeleyelim. Kaşarı rendeledikten sonra üzerine yumurtasını kıracağız ve 200 derecedeki fırınımıza atacağız. Yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz.

yumurtalarımızı kırdık, zeytinlerimizi yerleştirdik, üzerine kaşarımızı koyduk. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişireceğiz. Hemen fırınımıza koyalım. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişirdikten sonra pizzamız hazır olacak. Ve gördüğünüz gibi kahvaltı pizzamız hazır. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca 200 derecedeki fırınımızda kahvaltı pizzamızı pişirdik ve muazzam görünüyor. Yumurtalar pişti, sucuklar pişti. İnanılmaz güzel kokuyor, inanılmaz keyifli görünüyor. Böyle yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hemen hızlıca ne yaptığımı anlatayım size. Önce bir ekmek hamuru oluşturduk, pizza hamuru oluşturduk. Bu pizza hamurunun üzerine de malzemelerle renklendirdik. Sucuk koyduk, sosis koyduk, salam koyduk, biber koyduk, yumurta koyduk ve birazcık da kaşar koyduk. Domatesi tabii ki unutmamak lazım. Bu harika tarifi umarım evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yepyeni bir şehri gezme zamanı. Afrika'nın Antalya'sı burası. Yaz da gelmiş, Durban'dayız. Ve Durban'daki şehir turumuza başlıyoruz. Bu kent Hint Okyanusu kenarında. Ve harika plajları var. İşte plajdayız.
1: Arkamızda görmüş olduğunuz büyük şehir, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üçüncü büyük şehri Durban, Hint Okyanusu'nun hemen kenarında yer alan 5,5 milyon nüfuslu, ırkların kardeşçe ve barışça yaşadığı bir liman kenti. Afrika'nın belki de en işlek limanına sahip ve hakikaten Hintlilerden siyah insanlara, beyazlardan birçok ırka kadar insanın yaşadığı, ticaret yaptığı, aynı zamanda bizim Antalya'mız olarak adlandırılabilecek bir bölgedeyiz. İşte görmüş olduğunuz okyanus, Hint Okyanusu. Yılın 12 ayı burada turizm devam ediyor. Hakikaten çok hoş kongre merkezlerinin de olduğu Durban şehrini gezmeye başlıyoruz.

0: Afrika'nın yaz sezonunu açalım istedik. Ve kendimizi denize bırakıyoruz.
1: Yaz sezonunu açıyorum. Hadi bismillah.
0: Tüh, keşke hazırlıklı gelseydik. Pantolonumuz hep ıslandı.
1: Islandın mı sen de? Ha? Bir de burada değerli izleyenler, buranın bir başka özelliği, buranın bir başka özelliği daha var. O da köpek balıklarının her daim bu denizlerde olması. Hint Okyanusu'nun en önemli Hint Okyanusu'nun en önemli detaylarından bir tanesi köpek balıklarının sürekli bu denizlerde olması. Ama sürekli burada tabii güvenlik görevlileri var ve güvenlik görevlileri köpek balıklarından insanları korumak için yaz boyu görev alıyorlar. Bu denizler birçok türe ev sahipliği yapıyor. Durban turuna devam ediyoruz.

tanesine güzel kumu bulmuşuz. Yürürüz tabii. Blue Lagoon'a doğru gidiyoruz.

çok güzel balık varmış. Hatta o lagünde yılın Şubat aylarında kano turnuvaları yapılıyormuş ve balık tutma yarışmaları yapılıyormuş. İşte şu anda bir yarışma yok ama bir sürü balıkçı var. Bakalım onlar hangi balıkları tutuyorlar? Hint Okyanusu'ndan ne çıkıyor? Hani bizden hamsi çıkar, değil mi? Lüfer çıkar, istavrit çıkar. Onlardan ne çıkar? Hadi bakalım.

0: İşte burası Blue Lagoon.
1: Değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz alan, Blue Lagoon dedikleri alan, işte burada Hint Okyanusu'nun pırıl pırıl güzelliğini görebiliyorsunuz. Zaten Durban'ın denizi bir aylık dalgalı ve bu dalgalar çok da güzel bir kum tabakasının burada oluşmasını sağlıyor. İşte şu anda bir nehrin denizle buluştuğu noktaya Blue Lagoon diyorlar ve buranın balığı bir aylık lezzetli oluyormuş. Zaten hemen arkamızda balıkçılar var. Kameraman arkadaşımızın arkasında da balıkçılar var. Şimdi onların yanına gideceğiz. Bakalım bu güzel denizlerden hangi balıkları yakalıyorlarmış.
0: Hint Okyanusu'nun bereketinden yararlanmak isteyen balıkçıların yanındayız şimdi. Bakalım balıkçı abiler neler söyleyecek.
2: How long have you been fishing in here? Until morning?
3: From 4 o'clock this morning.
2: 4 o'clock?
3: Yeah.
2: Wow, that's cool. And is there any fish? I cannot see any fish now, huh?
3: No, we haven't got the fish here, but we got some live fish in the pond. There.
2: Live fish.
3: To catch a big fish. We use a small fish to catch a big fish.
2: And what about sharks?
3: Very big shark. We caught one on Friday.
2: Really?
3: 81.9 kilos.
1: Değerli izleyenler, köpek balığı tutuyorlarmış. Biz yani attık mı istavrit çekeriz. Burada köpek balığı, büyük balıkları işte bu balıklarla avlıyorlar.
2: What do you use while catching this fish? What kind of a hook?
3: We put a kennel run, 5-0 kennel run with a slider. And we slide it on our main line into the sea. No, we cast the sinker first and then we slide it. We shake the yeah. And we send it.
1: Evet, yani oltayı atıyorlarmış, ondan sonra yavaş yavaş çekiyorlar. Bu balıklar da geliyor elbette. And you are feeding this fish in here.
3: Actually,
1: saving.
3: Yes, yes. I'm putting water to give it oxygen. And we got the pumps here.
1: Evet, bir tane pompa var ve oksijen veriyor değerli izleyenler. Buradaki balıkları canlı tutabilmek için. Çünkü akşamüstü 4'e doğru hava iniyor. Ve deniz de sakinleştiği zaman bu balıkları kullanarak büyük köpek balıklarını avlayabiliyorlar.

Durban turu devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz tepe gerçek anlamda Durban'ın güzelliğini görebileceğimiz bir açıya sahip. Gerçekten çok hoş çünkü hem 2010 için yapılan stadyumu görebiliyoruz hem de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin simgelerinden biri olan Jacaranda ağacını görebiliyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki harika bir okyanus manzaramız var diyoruz. Durban'ı gezmeye devam ediyoruz. Burası da Florida Caddesi. İstanbul'un Bağdat, Ankara'nın Tunalı Caddesi neyse Florida Caddesi de Durban için aynı konumda. Eski yıllarda Durban'a gelen İngiliz lordlar ve elit kesim buraya şeker kamışı tarlalarını getirmişler ve Hindistan'dan birçok işçi gelmiş bu noktaya. İşte Florida Caddesi'ne kendi yerleşimlerini kurmuş İngiliz elitler ve lordlar. O yüzden o günden bugüne bu cadde çok pahalı ve aynı zamanda elitlerin takıldığı bir cadde olmaya devam ediyor. Şu anda tabii turistik önemi de bir hayli fazla. Arkamızda görmüş olduğunuz bu caddede birçok restoran, gece kulübü, bar yer almakta ve Durban kentine gelenler mutlaka buraya uğramalı.

0: Victoria Street Market'e gidiyoruz.
1: Bizdeki kapalı çarşı ya da mısır çarşısı tadında bir havası var. Buranın popülasyonunda ağırlıklı olarak Hintliler ve siyah insanlar olduğu için burada birçok farklı rengi görme şansımız olacak elbette. Yalnız dükkan sahipleri bir aile hassasmış bu çekimler konusunda. Ve konuştuğumuz rehberimiz dedi ki önceden mutlaka izin almak lazım. Çünkü buraya çok fazla kamera geliyormuş. Ve artık anladığım kadarıyla sıkılmışlar kameradan. Bakalım dost canlısı, keyifli, arkadaş canlısı, bizi seven dükkan sahibi çıkacak. İşte bu çarşıda dükkan sahipleri genelde Hintli. Hint-Afrika karışımı bu sosları ve baharatları yetkilisinden dinliyoruz. Buraya kadar gelmişken biz de alıyoruz.
2: I sell the best spices you can find. In Turkish you also get a lot of beautiful spices.
1: Yeah, we have
2: lemon pepper. Taste it.
1: Can I?
2: It's very good. From meat or chicken. If you like something spicy, I can make you something spicy. I can even mix it for you.
1: So special and delicious. Is that for chicken?
2: Yes.
1: Mm, tavuk için.
2: Chicken, kukuru kuku. You know kukuru kuku? Kukuru kuku.
1: So good.
2: That's very chicken.
1: Mm, just like Nando's.
2: Nando's.
1: Nando's, what's that?
2: Nando's is a chicken. I can actually mix you the curry. Let me show you.
1: What's that?
2: That is your garlic.
1: Ah, garlic, evet, sarımsak.
2: This is your stars.
1: Mm, anason,
2: you know?
1: Anason, anason, anason.
2: You say anason?
1: You say anason.
2: Anason.
1: Anason.
2: Oh yeah, we say aniseed.
1: And you are mixing. Oh, very good. Tam çiğ köftelik oldu yemin ederim. Ha, this is a recipe.
2: Recipe, how to make the curry.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi bizler bu güzel baharatı aldık. Reçete de elimizde. Baharat burada, bu da burada. Türkiye'ye döndüğümüzde biz güzel Hint yemekleri yapacağız. Durban'dan selamlar söylüyoruz.

sahiliyle, deniziyle bir hayli güzel bir kent Durban. Durban'ın öne çıkan bir başka yanı da Dünya Kupası için yapılan Moses Mabhida Stadyumu. İşte stadyumun önündeyiz. Şu anda önünden seslendiğimiz stadyum 2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynanan bir stadyum. 2010 Dünya Kupası Güney Afrikalılar için çok şey ifade ediyordu. Ülkenin modernize edilmesine de büyük katkısı oldu. Yarı final maçı olan İspanya-Almanya maçı bu stadyumda oynandı. Evet, buraya kadar her şey doğru. Moses Mabhida Stadyumu şu anda önünden seslendiğimiz stadyum ama şu anda bu stadyum ne amaçla kullanılıyor derseniz, evet, sosyal anlamda bir alışveriş merkezi gibi kullanıyorlar bu stadyumu. Stadyumu geziyorlar. Onun dışında etrafta restoranlar var. Bu restoranlardan yararlanıyorlar. Parklar var. Çocuklarıyla parklara geliyor aileler. Ama şu anda bulunma amacımız burada bungee jumping yapmak. Yanlış duymadınız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dev stadyumun hemen üstündeki o nokta dünyanın en yüksek bungee jumping noktası. Evet, bizler şimdi Skycar adı verilen teleferik misali araçlara bineceğiz ve stadyumun en tepesindeki o noktaya gidiyoruz ve bakalım bungee jumping yapabilecek miyiz? Hiç zannetmiyorum ama deneyeceğiz. Stadyumun tepesinden Durban harika izleniyor dediler, geldik. Skycar adlı bu teleferik bizi yukarıya çıkaracak. Ve en üst noktada dünyanın en yüksek bungee jumping noktasını bizler gözlemlemiş olacağız. Ve Durban'ı da yine tepe açıdan görmüş olacağız. Yolculuğumuz başlıyor.

0: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
1: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş.
2: Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Akşam poker partisi var.
0: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
2: Unutmalıyız birbirimizi.
1: Nejat'ı bir an olsun unutamıyorum.
3: Kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat?
0: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
1: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
0: Fikret.
1: Melek yüzlü bir şeytan ol.
0: Suçu yok Fikret'in.
3: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
0: Hiçbir şey sormadan öyle.
1: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürdüm. Ama ölemez odun ki.
4: Ölmüş bir kadının mektupları bugün 16.15'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan...

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Nano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4.

0: sitedeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl, yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok büyük olan yansınız.
14: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız bu sırada.
11: Eyvah, yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ama ne otel.
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Ki ikisi bugün aramıza katıldı. Kaan Bey ve Şeyma Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Kaan Bey, sizi tanıyalım önce.
1: Merhaba Ersin Bey, ben Ziver Kankaran. 1988 İstanbul doğumluyum. Aslen Tekirdağlıyım. Lojistik sektöründeyim. İşletme okudum. Arkadaşlara başarılar diliyorum, çok heyecanlıyım.
0: Farkındayım.
1: Evden hiçbir farkı yokmuş.
0: Öyle mi?
1: Evde de heyecanlıydım, burada da heyecanlıyım. Hiçbir şey değişmedi.
0: Bakalım puan anlamında performansa nasıl yansıyacak? Evdeki başarınız ne durumdaydı?
1: Başarılı olduğum için evde.
0: O yüzden başvurdum.
1: Evet, eşimle beraber izlerken eşim kendisi başvurdu. Benden gizli şekilde. Bana çok büyük bir sürpriz oldu. Ben de koşa koşa geldim ve yarışmaya katıldım.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şeyma Hanım, siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Sizi tanıyalım.
2: Ben Şeyma, 21 yaşındayım. Öğrenciyim, aynı zamanda da yarı zamanlı olarak özel bir bankada çalışıyorum. Bu şekilde burada olmaktan çok mutluyum şu anda.
0: Nerede öğrencisiniz?
2: Kocaeli Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuyorum.
0: Hedef?
2: Çok belirsiz hedef. Bence belli olmamalı hedef.
0: Öyle mi? Bir hayaliniz yok mu peki?
2: Çok değişkenlik gösteriyor kendimi tanıdıkça.
0: Kendinizi tanıdıkça. Evet. Daha yol uzun.
2: Evet.
0: Şimdi tanıdığınızı zannedip daha sonra hiç tanıyamamışım kendimi diyebilirsiniz.
2: Evet.
0: Peki, iyi ki geldiniz siz de.
2: Teşekkürler.
0: Sevgi Hanım, bugün yer değişikliği olmuş.
3: Evet. İkinciliğe oynuyorum.
0: İkinciliğe?
3: Evet. Hedefi büyük tutmuyorum ki sonra üzülüyorum.
0: Ama biliyorsunuz dün de ikincilik hedefinde olan bir yarışmacımız vardı.
3: Evet.
0: Sessiz sedasız gitti.
3: Gitti vallahi. Ama olsun.
0: Ebru Hanım, bugün nasılsınız?
4: Bugün harikayım. Vallahi son andaki U dönüşlerimle beraber.
0: Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içinde puan değeri 2000. Ve son etap akıl oyunu etabı, bu kez 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve finalde de 5000 TL ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birebir yarışacağız burada. 20 saniye süreniz var. Bana sorunuz yoksa eğer, başlayalım mı?
1: Başlayalım. Teşekkürler, başlayalım.
3: Teşekkür.
0: O halde cevap soruda başlıyor. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

0: Oyun dünyasında bir yolculuğa çıkacağız şimdi. En eski oyunlardan biridir. Üçgen şeklinde dizilen 10 adet lobutun tamamını bir top yardımıyla düşürmeye çalışılan bir oyundur. 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir salon oyunudur. Set içerisinde 10 adet oyun bulunur ve bu oyunlarda her oyuncuya 2 atış hakkı verilir. 10 oyunluk setin sonunda en yüksek puanı alan oyunun galibi olur. Oyun hattının uzunluğu 18.288 metredir. Bu uzunluk hattın başındaki faul çizgisinden ilk lobutun olduğu yere kadarki yatay mesafedir. Strike, spare, split, frame bu oyunda kullanılan bazı özel terimlerdir. İlk sorumuz gelsin. Verilen bilgilere göre anlatılan oyunun adı nedir? Süreniz başladı. Ekranları başındaki izleyicilerimiz görüntülerden bu oyunun ne olduğunu anında bulabilmişlerdir ama yarışmacılarımız o görüntüleri görmüyor ve yüzlerindeki endişeyi buradan görüyorum daha yolun başındayken. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Bowling.
0: Sevgi Hanım.
2: Bowling.
3: Bowling.
0: Kaan Bey'in cevabı bowling. Şeyma Hanım.
4: Cevap veremedim. Aklıma gelmedi. Sanırım heyecandan oldu. Aklıma gelmedi.
0: Peki diğer yarışmacılarımız bowling deyince aklınıza bir şey geldi mi?
4: Evet.
0: Doğru mantıklı. Cevap bowling mi?
4: Doğru, evet mantıklı.
0: Öyle
4: aklıma
0: mi?
4: Gelmedi ama.
0: O halde

0: Cevabı görelim. Doğru cevap bowling olacaktı. Üç yarışmacımız puanlarla başlıyor. Ben soruyu okuyunca hepinizin yüzünde bir endişe vardı. Dedim ki eyvah, hiçbirisi herhalde bilemeyecek.
1: İlk bilardo
0: taktik mu? Mi bu?
2: Ben de bilardo diye bir an başladınız evet. Gibi geldi.
1: Aynen.
2: Ama bowling.
3: Ben dokuz taş diye düşündüm ilk girdiğinizde. Sonradan yavaş yavaş bowling olduğunu anladım. Ama yine de yanlış yapmamak için.
0: O zaman endişe doğruymuş yani.
3: Evet,
0: kafanız
3: doğru.
0: Bir karışmış.
1: Aynen. Aynen.
0: Peki, daha çok karıştıracağım, merak etmeyin. İkinci sorumuza geçiyoruz.
4: Tadilat var herhalde.
5: Pek tadilat denemez.
4: Hayrola?
5: Geçen gün buradaydı. Ağaç uçun ağacını kesecekken gördü beni. Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun? Ağaç kalsın. Köşkü öte yana taşıyalım dedi.
0: Bu reklam filmi de son dönemde çok çok etkili olmuştu, hatırlayacaksınız. Ve bakalım detaylarda ne var. Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvanla karşılaşır. Bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkansız olan bir emir verir. Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları döşenir. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve Ulu Çınar Ağacı da kesilmekten kurtulur. O günden beri köşkün adı Yürüyen Köşk olarak kalmıştır. Sorumuz gelsin. Yürüyen Köşk hangi ilimizde yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Sevgi Hanım çok kararsız kaldı. Sevgi Hanım.
1: Kapatamadım da. Kapattım. Yetişemedim.
0: Sevgi Hanım bir yandan konuşuyorsunuz, bir yandan yazıyorsunuz.
1: Çok
0: yazıyorsunuz,
1: pardon.
0: Siliyorsunuz, tekrar kendimle konuşuyorsunuz.
1: Kendimle kavga ediyorum çünkü.
0: Hep böyle misiniz peki?
1: Evet.
0: Evde de böyle misiniz?
1: Böyleyim.
0: Eyvah eyvah.
1: 9 aylık kızımla bile kavga edebiliyorum ben. Bir şeye kızınca.
0: Hayda.
1: Söylene söylene. Kendime kızıyorum tabii de. Ama böyle demek ki de şarkı.
0: Size en çok ne mutlu eder peki?
1: Şu anda mesela bu soruları bilmek çok mutlu ederdi ama evet tatlı olabilir.
0: En çok ne kızdırır?
1: Ay bilemedim ki şimdi çok şey kızdırır.
0: Yani. Cevabı bilemeyince. Erkekte.
1: Aynen yani şu ortamda bilemeyince aynen.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen
1: ay,
0: buyurun.
1: Evet ya hiç.
0: Ebru Hanım.
2: Bursa dedim ben. İzlemedim açıkçası reklamı hiç. Bilmiyordum eşimin memleketini yazdım o yüzden.
0: Peki. Sevgi Hanım.
1: Ya ben de izledim. Ama hiç hatırlayamadığım için yani yanlış cevap vermekten...
0: Bir şey yazdınız ama siz önce ya yazmadınız mı?
1: İzmir yazmak istedim. İçime birden İzmir gibi doğdu ama bilmiyorum. O yüzden iptal
0: sonra
1: sildim. Aynen vazgeçtim.
0: Peki Kaan Bey?
3: Ankara dedim. Reklamı da çok iyi biliyorum aslında. Bir bankanın reklamı.
1: Evet.
3: Önce İstanbul diye düşündüm. Sonra İzmir aklıma geldi. İstanbul'dan getirilen... Tramvaylar deyince İstanbul olmayacağını düşündüm. O yüzden Ankara yazmak istedim.
0: Siz başkente gittiniz. Şeyma Hanım nereye gitmiş?
4: Ben Yalova dedim. Zihnimde bir yerlerde öyle olduğu kalmış o sebeple.
0: Peki farklı farklı iller var şu anda karşımda. Bir tane de cevap yok. Baştan söyleyeyim. Çarpı 2 geliyor. Çarpı 2'nin anlamı nedir biliyor musunuz? 2000 puan demek. 2000 puan kime gidiyor? Buyurun doğru cevabı görelim. Yalova doğru cevap olacaktı. Şeyma Hanım.
4: Evet.
0: Güzel. Peki. Üçüncü soruya gidiyoruz o halde.
5: Yavrularım, ben ormana gidiyorum. Sakın kimseye kapıyı açmayın.
6: Yavrularım, kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi. Hepinize ormandan yiyecekler getirdim.
7: Sana kapıyı açmayız.
8: Annemizin ayakları seninkiler gibi siyah değil, beyazdır. Sen kurtsun.
0: Masallar dünyasındayız. La Fontaine masalları adını ünlü Fransız yazarı Jean La Fontaine'den alır. La Fontaine ilginç hayvan ve doğa betimlemeleriyle yaptığı öyküleri olan fabllarla ün kazandı. Ünlü yazarın en sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, eşek ve horozdur. Dilimize çevrilmiş birçok yapıt arasında Ağustos böceği ile karınca, tavşan ile kaplumbağa ve kurt ile kuzu en ünlülerindendir. La Fontaine gençliğinde bir gün akşam yemeğe gelmez. Nerede olduğu sorulduğunda bir karıncanın cenaze töreninde olduğunu söyler. Ölen bir karıncanın diğerleri tarafından nasıl götürüldüğünü merak etmiş, karıncaları bahçenin bir köşesine, oradan da yuvalarına kadar takip ettiğini söylemiştir. Masalları toplam olarak 238 adet olup 12 kitapta toplanmıştır. Sorumuz gelsin. La Fontaine'in ünlü masallarının birinde tilki ile birlikte hangi hayvanın öyküsü anlatılmaktadır? Süreniz başladı.

0: son saniyeler artık. Herhalde bahsettiğim birçok masalla ilgili bilgi sahibisiniz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Değil mi? Ağustos böceği ile karınca bunlardan bir tanesi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ebru Hanım.
2: Kuzu dedim.
0: Tilki ile kuzu dediniz.
2: Evet. Emin olmamakla birlikte.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben de kuzu dedim.
0: Kuzu dediniz. Kaan Bey.
1: Maymun dedim, hiç aklıma gelmedi. Maymun olduğunu da düşünmüyorum ama... Maymun yazmak istedim, içimden öyle geldi. Kuzu olduğunu da düşünmüyorum ama.
0: Kuzu da değil, maymun da değil diyorsunuz. Evet. Şeyma Hanım sizce?
2: Karga dedim.
1: Evet, karga.
0: Ben de siz karga bambaşka bir hayvan ismi yazmışsınız.
2: Tilkiyle kargayı hatırlıyor gibiyim.
1: Evet, doğru.
0: Nasıldır
1: doğru.
0: O?
2: Yok, sadece başlık olarak. Şu an içerik olarak hatırlıyorum.
3: Şarkı söyletmeye falan mı çalışıyordu? Öyle bir şeydi galiba.
0: Ne yapıyordu?
3: Peynir ağzından düşürmeye falan çalışıyordu. Evet. Öyle bir şeydi galiba.
0: Tilki neredeydi? Karganın.
1: Yerdeydi, kargada ağaçtaydı.
3: Karga dağdaydı.
0: Evet. Maymun orada değildi herhalde.
1: Maalesef değildi.
0: Maymun keşke olsaydı.
3: Kuzu doğru da otluyordu herhalde.
2: Kuzular da otluyordu.
0: Kuzu kuzular. Onlar da kurtlar. Başka taraftan izliyorlar.
1: Kurtla beraberler.
0: Evet.
3: Ben çok
0: güzel. Kuzu kuzu. Yani. Yan yana gelince şarkıyı da hatırlamış olduk böylelikle. Peki doğru cevaba gidelim. Tabii ki karga olacaktı Şeyma Hanım. İkidir üst üste. Tebrikler. 4000 puan oldu. Diğer yarışmacılarımız henüz 350 puandalar. Daha yarışmanın başında arayı açtınız. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve ilk etabın son sorusu gelecek şimdi.
4: Kaderimizi siz yazarsınız. Siz silersiniz. Siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz.
5: İki mantı, iki çiğ börek, iki kola, 35 milyon 500 bin lira.
6: Ne?
5: Tamam. 500'ünü almayalım. Yuvarlak hesap 35 olsun.
0: Nostaljik diziler konu başlığımız. 1986-1988 yılları arasında önce TRT 1, sonra TRT 2'de yayınlanan komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Perhan Kutman'la Şevket Altun paylaştığı dizi toplam 74 bölüm sürdü. Çekimleri İstanbul'un Kuzguncuk semtinde yapılan ünlü dizi aynı mahallede yaşayan farklı insanların hikayelerini anlatıyordu. Dizide Ercan Yazgan, Cihat Tamer ve Tulu Çizgen gibi çok önemli oyuncular da yer aldı. Dizi yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü ve Türk televizyon tarihinin kült dizileri arasına girdi. Sorumuz gelsin. 1986-1988 yılları arası yayınlanan, başrollerini Perhan Kutman ve Şevket Altun paylaştığı bu ünlü dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Tarihler biraz sizler için eski olabilir. 80'li yıllara götürdük sizi ama ben cevaplara iyi bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Görelim lütfen. Ben öyle deyince Ebru Hanım zaten.
1: Çok iyi yansıdı.
0: Aklınıza hiç gelmedi mi?
1: Hiç gelmedi yani.
0: Hiçbir dizi ismi gelmedi mi peki?
1: Şöyle ilk Ekmek Teknesi geldi ama onda da Türkan Şoray oynuyordu.
2: Yok yok. Hayır. Doğru Ekmek mu? Teknesi farklı bir kanaldaydı zaten.
1: Yani yok
0: ya. ATV'deydi Ekmek evet. Teknesi.
1: O geldi bir hani. Onda da onun oynadığı Perren Kutman'ı hatırlayamadım zaten. Boş bıraktım.
0: Peki Sevgi Hanım?
3: Perihan abla.
0: Perihan abla dediniz.
3: Evet.
0: Kaan Bey?
2: Ben Perihan dedim. Tam hatırlayamadım. Kalp yapmamın nedeni de annemin ismi. Peri.
3: Sevgiler annemize.
2: Ona gönderme yaptım ama herhalde Perihan abla diye hatırlıyorum ben de.
0: Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Ellerinden öpüyoruz.
2: Çok teşekkürler.
0: Soyadı?
2: Karan. Peki. Peri Karan.
0: Perihan olarak yazdınız. Devamını getiremediniz.
2: Evet.
0: Şeyma Hanım?
4: Ben de Perihan abla dedim. Aslında yaşım yetmiyor bu diziye. 2000 doğumluyum ben. Ama sanki annem izlerken yine bir yerlerden kalmış gibi. Bunu da bu şekilde hatırladım. Doğruysa şayet.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Etabı da bitirmiş olalım böylelikle. Perihan abla doğru olacaktı tabii ki. Ve Şeyma Hanım'la Sevgi Hanım puanları bölüşüyorlar. Birinci sıradasınız. İlk etabı muazzam geçtiniz. İkinci sıradasınız Sevgi Hanım. Hedeflediğiniz yer orasıydı. Orada kalmayı da arzu ediyor musunuz?
3: Yok.
0: Bire çıkarım belki diyorsunuz.
3: İnşallah.
0: Kaan Bey. 350 puanınız var.
2: İkinci etapla beraber inşallah yükselişe geçeceğim.
0: İnşallah. İddia var mı Ebru Hanım? 350 puanınız var ama.
1: Yani sonradan açılıyorum. İddialıyım bakalım inşallah.
0: Peki. Önümüzde şimdi yeni bir etap var. Dikkat etaba başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve işte 5. sorumuzun konu başlığı geliyor.

Spor iyidir ama bazı sporlar vardır ki son derece ilginçtir. İşte örnekler. Buzkaşi, Kırgızistan ve Afganistan'ın geleneksel sporlarından biridir. Polo sporuna benzer. Zorbing, Yeni Zelanda'da 2000 yılında ortaya çıktı. Dev bir plastik topun içine giren, bir ya da iki kişi bir yamaçtan aşağı bırakılarak yuvarlanıyor. Peynir yuvarlama, her yıl İngiltere'de düzenlenen festivalde yapılan bir spordur. Yüzlerce kişi bir yokuştan aşağı yuvarlanan, silindir bir peyniri yakalamaya çalışır. Eş taşıma, Finlandiya'da ortaya çıkan sporda erkekler eşlerini sırtlarında taşır. Engellerle dolu koşu parkurunu ilk tamamlayan da oyunu kazanır. Fil polosu, at polosuna benzeyen bir oyundur. Nepal, Hindistan ve Tayland'da oldukça popülerdir. Sorumuz gelsin. Zorbing sporu ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: 2000 puan değerindeki ilk sorumuz ve cevaplar lütfen. Ebru Hanım.
1: Yeni Zelanda.
0: Sevgi Hanım.
2: Finlandiya.
0: Finlandiya. Pek bir mutsuz söyledik.
2: Evet. Yine çok emin değilim.
3: Yeni Zelanda.
0: Ve Şeyma Hanım.
1: Yeni Zelanda.
0: Peki doğru cevabı gidelim o halde. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Zorbing Yeni Zelanda'da 2000 yılında ortaya çıktı. Cevap soruda. Yeni Zelanda doğru cevaptı.
4: Dikkat edin. Konuşan polis akademisi.

Evet, yeni sorumuzun detayları. Polis Akademisi filmi 80'ler boyunca neredeyse her yıl çekilmiş dizi filme benzer ve sevilen komedi filmidir. 10 yıllık süre içerisinde 7 farklı film çekildi. Serinin ilk filmi 1984 Polis Okulu'dur. 1994'te Görev Moskova serinin son filmidir. Film, uyumsuz ve aykırı karakterler tarafından oluşan polis ekibinin beklenmedik başarısı şeklinde özetlenebilir. Film, Türk seyircisi tarafından çok beğenilince 2015'te yerli kopyası çekildi. Bu filmde başrolü Mehmet Ali Erbil oynadı. Sorumuz gelsin. Polis Akademisi film serisi kaç sinema filminden oluşur? Süreniz başladı.

0: Sevgi Hanım 3, 2. Yine oralarda böyle bir hafif şiddetli.
1: Yine son anda değiştirdiğim gol çıkarsa çok kızacağım kendime.
0: Ama yazabildiniz herhalde.
1: Yazdım.
0: Son anda. Peki. Görelim cevaplarınızı. Ebru Hanım.
2: 7 dedim.
0: Sevgi Hanım.
1: 7.
0: Kaan Bey.
3: 7.
0: Ve Şeyma Hanım.
4: 7.
0: Şeyma Hanım yine 80'lere 90'lara götürdük ama izlediniz mi bu filmi?
4: Hayır, izlemedim.
0: Polis Akademisi.
4: İzlemedim. Dizi filmlerle aram genel olarak iyi değil o sebeple.
0: Peki Kaan Bey.
3: İzledim Hightower. Bayağı bir benim ilgimi çekerdi.
0: Ebru Hanım.
2: Ya izledim ama hani şu isim olarak söyleyemem o 7 seriyi size.
0: Peki o zaman ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. 10 yıllık süre içerisinde 7 farklı film çekildi. Cevap soruda. Doğru cevap 7 olacaktı.

Edebiyat dünyasıyla devam ediyoruz. Ünlü Fransız şair ve yazar Victor Hugo 1802'de doğdu. Annesinin ölümüyle sefaletin eşiğine gelen yazar, bu durumdan kraliyet yanlısı şiirleriyle kurtuldu. 1831'de Notre Dame'ın Kamburu isimli ilk romanını yayınladı. Romantizm akımının en güçlü beyni olarak nitelendirildi. 1843'te çok sevdiği kızının kazayla boğularak ölmesi üzerine 9 yıl hiç eser vermedi. 1862'de başyapıtı Sefiller yayınlandı. Romanın ilk baskısı o tarihlerde Paris'te 4 saat içinde satılarak rekor kırdı. Bunu 1866'da Deniz İşçileri ve 1869'da Günel Adam gibi önemli romanları izledi. 1874'te son romanı 93 İhtilali'ni yayınladı. 83 yaşında da hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Victor Hugo'nun 1866'da yazdığı romanının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Sefiller.
0: Sevgi Hanım.
1: Ben ismi doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum ama deniz işçileri dedim.
0: Deniz işçileri dediniz. Kaan Bey.
2: Ben de sefiller dedim.
0: Ve Şeyma Hanım.
3: Sefiller dedim.
0: Öyle olduğuna inanıyor musunuz? O yüzden mi sefiller diye yazdınız? Yoksa Victor Hugo deyince akla gelen ilk eser sefiller olduğu için...

0: mi? Hani boş bırakmayalım da bari sefiller diye yazalım. Ha, ne diyorsunuz Ebru Hanım, öyle mi?
1: Şimdi Notre Dame'ın kamburunu şu an okuyorum. Tarihini o yüzden aklımda tuttum. 31 yılıydı 1831. O yüzden bir de sefilleri duydum.
0: Sonrasını?
1: Şansımı sefillerle denedim o yüzden.
0: Kaan Bey siz peki?
2: Ben çok tarihlere gittim. Kızını kaybetmesine, 9 sene yazamamasına gittim. Sefiller, deniz işçileri, Notre Dame'ın kamburu hepsini hatırlıyorum ama tarihler kesinlikle karıştı. Hangisi peki, hangisi tarihte bilmiyorum yani.
0: Sevgi Hanım siz deniz işçileri yazdınız ama emin değilsiniz herhalde.
3: Evet çok emin değilim yani. Bilmiyorum ismi doğru hatırlıyor muyum?
0: Evet. O zaman yüzünüzü güldürme zamanı.
3: İnşallah. Çok mutlu olurum.
0: Doğru cevabı görelim. Acaba evet, ben ne demişim? Cevap soruda. 1862'de başyapıtı Sefiller yayınlandı. Romanın ilk baskısı o tarihlerde Paris'te 4 saat içinde satılarak rekor kırdı. Bunu 1866'da Deniz İşçileri ve 1869'da Günen Adam gibi önemli romanları izledi. Cevap soruda. Deniz İşçileri doğru cevaptı ve Sevgi Hanım'ı alkışlayalım lütfen. Çünkü tek başına doğru cevabı bildi. Şu anda istediğiniz yerdesiniz. İkinci sıra.
3: Ay, süper, tamam. Şimdi sonraki hedefime odaklanabilirim.
0: Yedinci soru ve sekizinci soruyla beraber ikinci etabı bitirmiş olacağız. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz geliyor. Önce konu başlığına bakalım. Osmanlı'da eğitim kurumları, beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Osmanlı Devleti'nde askeri ve mülki alanlardaki alt kadrolara eleman yetiştirmek için farklı eğitim kurumları tesis edilmiştir. Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı tarihindeki ilk tıp okuludur. Mektebi Mülkiye, sivil yönetici yetiştirmek için kurulan bir mekteptir. Darül Kurra, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve hafızlık eğitimi verilen yerdir. Medreseler bünyesinde tesis edilmiştir. Darül Muallimat, ilk ve orta öğretim kız okullarına kadın öğretmen yetiştirmek üzere kurulmuştur. Musikai Hümayun, musiki kurumlarını bünyesinde barındıran bir eğitim kurumudur. Sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nde sivil yönetici yetiştirmek için kurulan mektep hangisidir? Süreniz başladı.

0: İkinci etabı bitiriyoruz. Bakalım nasıl bitireceğiz? Cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Mektebi Mülkiye.
0: Sevgi Hanım.
2: Hatırlayamadım, o yüzden kaldım mektebi de.
0: Sadece mektebi yazdınız.
2: Evet, hatırlayamadım çünkü.
0: Kaan Bey.
3: Maalesef hatırlayamadım.
0: Ha, orada maalesef mi yazıyor?
3: Evet.
0: Ve Şeyma Hanım.
4: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. İlk defa duyduğunuz var mı? Yoksa daha önceden duymuş muydunuz bahsetmiş olduğum bu?
1: Darül Kura duymadım.
2: Ben duymadım.
3: Ben sadece Darül Kura'yı duymuştum.
1: Duymuştum ben.
0: Acaba doğru cevap ne? Sekizinci sorumuzda ben ne demişim? Cevap soruda. Mektebi Mülkiye, sivil yönetici yetiştirmek için kurulan bir mekteptir. Cevap soruda. Mektebi Mülkiye Ebru Hanım'a böylelikle 4000 puan kazandırıyor. Alkışlıyoruz. Puanlar bir anda arttı. Bir tek Kaan Bey siz kaldınız şu anda, onu söyleyeyim.
3: Maalesef.
0: Yani teker teker çünkü...
3: 700'de kaldım galiba.
0: Çift çift gittiler. Ve hemen puan durumunu da böylelikle hatırlamış olayım. Şeyma Hanım, 5700 puanda birinci sıradasınız. İkinci sıraya geldiniz Ebru Hanım. 5550 puanınız bulunmakta. Sevgi Hanım, 5350 puanla üçüncü sıradasınız. Ve Kaan Bey, 1550 puanınız var şu anda. İlk iki etap iyi geçmedi sizin için.
3: Çok kötü geçti.
0: Bugünkü yarışmanın özelliğini bir kez daha hatırlatayım. Bir yarışmacımızla final.

şekilde olacağız. Diğer 3 yarışmacımıza da veda edeceğiz. Bu yüzden 3. etap her biriniz için çok daha kıymetli ve önemli. 3. etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Tavla terimleri. Bakalım kimlerin tavlayla arası iyi. Tavla özel bir platform üzerinde 2 zarve, 15 siyah, 15 beyaz taşla oynanan 2 kişilik bir oyundur. Tavlada usta oyuncular bir gelenek biçiminde zar kombinasyonlarının Farsçadan Türkçe'ye geçen isimlerini kullanırlar. Birin karşılığı Farsçada yektir. Zardaki sayılar sırasıyla 1 yek, 2 dü, 3 se, 4 cer, 5 penç ve 6 şeş olarak isimlendirilir. Tavla dünyadaki en eski oyunlardan biridir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. Osmanlı'nın yükseliş döneminde tavla çok büyük bir önem taşımaya başlamıştı. Sorumuz gelsin. Tavlada pencüse gelen zarın toplamı kaçtır? Süreniz başladı.

0: Kimlerin arası iyi tavlayla? Şeyma Hanım, kafa salladınız hemen.
1: İyi değil yani, bilmiyorum.
0: Tavla oynamayı bilmiyorsunuz.
1: Bilmiyorum.
0: Kaan Bey?
2: Biliyorum ama çok öyle düşkün değilim.
0: Usta değilim diyorsunuz.
2: Evet.
0: Sevgi Hanım?
3: Bilmiyorum.
0: Hiç ilginiz yok mu?
3: Ya severim aslında. Eşim çok iyi oynar. Çok istedim öğretsin. Ama öğretemedi. Sıkıldı ben anlayamayınca. Ben de öğrenemedim. Aslında çok seviyorum. Yapamadım, başaramadım. Ha, o da pes etti.
0: Siz değil, eşiniz sıkıldı.
3: Evet.
0: Yeter artık dedi ya.
3: Evet. Ya o çok iyi oynadığı için benim de aynı performansı sergilememi istedi ama olmadı tabii.
0: Bakın, bu sadece eşinize has bir özellik değil. Eğer herhangi bir şeyde çok iyiseniz ve çok fazla bilgi sahibi olmayan, hatta hiçbir şeyi bilmeyen birisine karşı bir sabır eşiği vardır Sevgi Hanım.
3: Doğru.
0: Belirli bir noktada sabredersiniz, edersiniz, edersiniz, belirli bir noktadan sonra yeter kardeşim ya. Öğrenmeyeceksen öğrenme.
3: Mesajı aldım.
0: O yüzden sadece eşinizde olan bir şey değil bu.
3: Tamam.
0: Ebru Hanım, sizin?
4: Benim iyi, ben severim. Tabii isim olarak hani kapı falan bilmiyorum ama evimizde de var, hatta eşimle oynuyoruz arada. Bu şekilde.
0: Oynuyorsunuz.
4: Evet.
0: Peki cevaplarınıza acaba nasıl yansıdı, onu merak ediyorum. Buyurun lütfen. Ebru Hanım.
4: 8.
0: Sevgi Hanım.
3: 8.
0: Kaan Bey.
2: 8. Severler güzeli, genç hissederler hatta.
0: Şarkıdan mı çıktınız yola?
2: Yok, Pencüse'den çıktım.
0: Ve Şeyma Hanım.
1: Ben 7 dedim.
0: Neden?
1: 4 ve 3 gibi hatırladım.
0: Herkes 8 derken siz niye 7 dediniz?
1: Farklıyım ben.
0: Önemli olan bu farkı, evet, puana yansıtabilmek, evet, tabii ki. O halde görelim doğru cevap ne? Doğru cevap 5 ve 3'ün toplamı 8 olacaktı.

Otomobilin icadı ile ilgili bazı detaylar vereceğim. Modern otomobillerin temeli 1769 yılında soylu bir Fransız olan Nicolas Cugnot'un eseridir. Cugnot ilk otomobil sayılabilecek buharlı aracı Fransız ordusu için tasarladı. Üç tekerlekli bu araç çok büyük bir buhar kazanından sağlanan güçle çalışan buhar makineli bir arabaydı. Saatte yaklaşık olarak 4,5 kilometre yol alabiliyordu. Ancak her 20 kilometrede bir kazanın doldurulması gerekiyordu. 1789 yılında Amerikalı Oliver Evans kendiliğinden hareketli ilk taşıt aracı için Amerika patentini aldı. Dört tekerlekli bu aracın arka tarafındaki pedallı tekerlekler hem karada hem de suda hareket edebilmesini sağlıyordu. Sorumuz gelsin. İcat edilen ilk üç tekerlekli araç 20 dakikada kaç kilometre yol alabiliyordu? Süreniz başladı.

0: nereden nereye geldi değil mi otomobiller? Şimdi artık yani bıraksanız kendiliğinden gidip
1: gidecekler.
0: Yani yolda direksiyonun döndüğü,
1: evet,
0: hızını ayarladığı, öndeki araçla mesafesini ayarladığı, işte elektriklisi falan derken olağanüstü bir gelişme var tabii teknolojik anlamda. Kocaman bir buhar kazanından buralara geldik. Cevaplarınızı da görelim. Ebru Hanım?
1: 4,5 kilometre dedi.
0: 4,5 kilometre.
1: Evet.
0: Nasıl yaptınız o hesabı peki?
1: Aslında bir hesap yapmadım. Sizin söylediğiniz kilometre geldi aklıma. Onu yazdım.
0: Ben ne dediysem
1: evet,
0: onu yazdınız.
1: O geldi aklıma.
0: Sevgi Hanım?
2: Ben de yine farklı şeylere odaklandım galiba. Tamamen şansımı kullanmak istedim. Hiçbir fikrim yok şu anda. 40
0: salladınız
2: dedim.
0: Salladınız mı?
2: Evet, aynen. Kısacası salladım.
0: Kaan Bey?
3: 1,5.
0: 1,5. Orada öyle yazmıyor yalnız. Dört buçuk yazmışsınız.
3: Düşündüğümle ya... Aa, çok kötü oldu. 4,5 kilometre, bir saatte 4,5 kilometre gidiyor. 60 dakika, 20 dakikada 1,5 kilometre gider.
0: Ama siz 4,5 yazdınız.
3: Evet ama yani... Hatta yazıyla yazacaktım, sonradan dedim sayıyla yazayım.
0: Siz normalde aslında evet yazıyordunuz.
3: Evet, normalde yazıyla yazıyordum ki yanlışlık olmasın diye şu an o hataya düştüm.
0: Şeyma Hanım.
1: Ben de 4,5 dedim. Ebru Hanım gibi düşündüm aslında, bir hesaplama yapmadım, siz söylediniz diye.
0: İşin en kolayı da bu herhalde. Ersin Bey bir şey söylüyorsa herhalde bir bildiği vardır diye. Biz de yazalım, belki tutar. Bakalım 4,5 mu? Yoksa Kaan Bey az önce bir hesap yaptı 1,5 falan diye. Ne çıkacak? 1,5 olacaktı. Kaan Bey, hiç üzülmeyin. İlk değilsiniz.
3: Son olmayacak.
0: Sorunun en ince detayına kadar cevabı fevkaladenin fevkinde açıklayan. Lakin aynı şekilde yanlış yazan yarışmacılarımız oldu. Bir ilk değilsiniz. Zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz bu yarışmada.
3: Çok kötü oldu. Şu an büyük ihtimal liderliğe geçecektim diye düşünüyorum.
0: Tabii 6000 puan alacaktınız. Puanınız 8550 olacaktı.
3: Aynen. Hayırlısı diyelim.
0: Büyük bir talihsizlik yalnız.
3: Aynen öyle.
0: 11. sorumuzda devam ediyoruz yarışmamıza. Güzel bir türküyle ve onun içindeki hikayesiyle devam ediyoruz. Osmanlı, Yemen çöllerinde zorlu bir savaşa tutulmuştur. Savaş ve şartları haftalar boyu tartışılır durulur. Çözümün Yemen ellerine vilayetlerden birinde oluşturulacak bir alayla gidilmesidir. Osmanlı'nın dört bir yanından uzun beklemelerine karşın istekli olanlar çıksa da yeterli olmaz. Muş'un Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerinden Yemen çöllerine gitmeye gönüllüler çıkar. Yemen çöllerine Muş'tan oluşturulan 25. Redif Alayı gönderilir. Alaya bağlı bu askerlerin hiçbiri geri dönmez. 1849-1918 yılları arasındaki dönem milletimizin hafızasında derin izler bırakan, ağıtlara, türkülere, destanlara konu olan bir dönemdir. Yemen türküsü gidip de gelemeyen o isimsiz kahramanlar için Muş'taki yakınlarının yaktığı ağıt olarak ortaya çıkmıştır. Sorumuz gelsin. Muş'un kaç ilçesinden Yemen çöllerine gitmek için gönüllüler çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz ve işte cevaplar. Buyurun lütfen. Ebru Hanım.
1: 3 dedim.
0: Garantiyi alayım diye herhalde az önce Kaan Bey'in söylediklerinden sonra değiştirdiniz mi?
1: Şöyle ilk isimlerini de mi yazsam diye düşündüm. Sonra 3 yazayım dedim. Orada bir şeyler düşündüm.
0: Sevgi Hanım.
2: Ben de 3 dedim.
0: 3 dediniz ve Kaan Bey.
3: 3.
0: Şeyma Hanım.
4: 3.
0: 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Aslında genelde 3. etapta bu tür durumlarla pek karşılaşmayız. Yani tek başına doğru bilen ya da hiç bilemeyen yarışmacılarımız oluyor. 4'te 4 olma ihtimali var mı? Doğru cevabı görüyoruz. Bulanık, Malazgirt ve Varto böylelikle 3 doğru cevaptı. 4 yarışmacımıza da puanları bölüştürüyoruz. Şimdi artık önümüzde sadece bir soru kaldı final öncesi. İsterseniz puan durumunu da bir hatırlatayım. Kim nerede daha iyi hatırlayabilir? Şu anda Ebru Hanım 7300 puanla birinci sıradasınız. Hemen arkadan Sevgi Hanım takip ediyor. 7100 puanınız var. Şeyma Hanım 6450 puandasınız. Kaan Bey 3300 puanınız bulunuyor. 4 yarışmacımız finale çıkabilir. Her bir şarkısının gönüllerde ayrı yeri vardır. MFÖ şarkıları bazılarını hatırlayalım. Grubun ilk albümü olan Ele Güne Karşı Yapayalnız 1984'te yayınlandı. Albümdeki diğer şarkılardan Güllerin İçinden, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Yalnızlık Ömür Boyu gibi şarkılarda büyük ses getirdi. MFÖ 1985'te Peki Peki Anladık albümünü çıkardı. Aynı albümde yer alan Diday Diday Day şarkısıyla Eurovision'a katıldılar ve 19 ülke arasından 14. oldular. 1988'de bu kez Sufi ile Eurovision'a tekrar katıldılar ve bu kez 15. oldular. 1990 yılında çıkardıkları Geldiler albümüyle Ali Desidero ve Mecburen gibi iki efsane şarkıyı Türk pop müziğine kazandırdılar. 1995'te çıkan Mazeretim Var, Asabiyim Ben rock tarzının çalışıldığı özel bir albümdü. Fikret Kızılok'un sözlerini yazdığı Sakın Gelme bu albümün ses getiren bir diğer şarkısı oldu. Sorumuz gelsin. MFÖ 1985'te katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında sondan kaçıncı olmuştur? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında cevap soruda yarışmasında final öncesindeki en kritik an. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: 3 dedim. Aklıma gelmedi.
0: Şansımı deneyeyim mi dediniz?
1: Şansımı denedim. Salladım.
0: Peki Sevgi Hanım.
2: 5.
0: 5. Siz emin misiniz peki?
2: Sanki eminim ya. 19 ülke vardı. 15. diye hatırlıyorum o tarihte. Yani yanlış hesaplamadıysam 5.
0: 5 diyorsunuz. Kaan Bey.
3: 6 diyorum. Doğru mu?
0: 6 yazmışsınız.
3: 6 yazıyordum. Gerçekten 6 yazıyordum. Sonra da yazıya döktüm. 19 ülke arasından 14. olduk. 88'de de 15. olduk. Yani sondan 6. oluyoruz.
0: Sevgi Hanım böyle bir kafa salladı ama aklından neler geçiyor acaba diye. Şu anda Şeyma Hanım'a da sorayım.
1: 5 dedim. Çok emin değilim.
0: 2 tane 5 var, 1 tane 6 var ve 1 tane de 3 cevabını görüyorum şu anda. Doğru cevaba gidelim. Her şey belli olsun artık. Değil mi?
2: Evet.
0: Hem finalistimiz hem de giden yarışmacılarımız belli oluyor. Doğru cevap 6 olacaktı. Kaan Bey tek başına doğru cevabı verdi.
3: Teşekkür ederim.
0: Sonuncuydu Kaan Bey ve şu anda birinci sırada adını finale yazdırdı. Alkışlıyoruz.
3: Çok teşekkürler.
2: Tebrikler.
0: Az önce demek ki içinizde o kadar kalmış ki.
1: Aynen.
0: Yani o 4,5 yerine 1,5 yazsaydınız belki de şu soruda bilemeyecektiniz. Kim bilir?
3: Ersin Bey şöyle başladım. Gerçekten korkudan 6 yazdım. Yanlış yazıyorum diye. Korkudan 6 yazdım yani.
0: Ya o kadar üzerinize bir baskı var mı ya? Yani
3: İnanılmaz. Acaba... yani şuraya bir tane mikrofon koysalar kalbime inanılmaz atıyor şu anda.
0: E finalde ne yapacağız?
3: Bilmiyorum.
0: Finali yarın yapalım isterseniz.
3: Ya sizin için de mümkünse.
0: Peki tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkürler.
0: Yani gerçekten tebrikler. Olağanüstü bir geri dönüş oldu. Tam böyle... Uzatmanın da uzatmasında bizim Hırvatistan maçına döndü.
3: Semih.
0: Az önce golü yemiştiniz. O 4,5'la 1,5 arasındaki gelgitler. Şimdi Semih Şentürk attı golü.
3: Aynen öyle.
0: Bizi aldı götürdü.
3: Aynen öyle. Arkadaşlarımı da gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel yarıştılar.
0: Çok. Eşinize, çocuklarınıza buradan selam ve saygılarımızı iletin.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ve Şeyma Hanım, bugün geldiniz. Bugün veda ediyoruz. Evet. Ama iyi yarıştınız.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, 3 yarışmacımıza kitap hediyemizi de verdikten sonra bizleri hatırlayacağınızı ümit ediyoruz. Ve Kaan Bey diyor ki şuraya bir mikrofon taksanız da kalbimin heyecanını ben kelimeleri dökemiyorum. Belki duyarken anlarsınız diye. Neler yaşayacağız acaba finalde?

0: Eyvallah hemşerim.
1: Aslan Ali, ben taşırım.
2: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
3: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
4: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kim, bu nefret neden?
5: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
4: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
0: Bizimkiler de öyle.
6: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
7: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
8: Bu evi terk mi ediyorsun?
9: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
6: Biz sensiz yaşayamayız abi.
4: Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
10: Canım benim.
11: Duyun beni bugün 18'de TV4'te.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Abi, ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
23: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
24: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4.200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
24: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
7: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
8: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
6: Ben Ömer Necati Albayrak.
7: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
6: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
7: Gün ilk dakikada başlar.
8: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sırada.
10: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu var ya bu.
16: Yok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik, abaküs,
4: kasa,
9: marul,
4: kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.

0: 360 ekranlarında final heyecanı ve karşımda bu akşam yeni bir isim var. Kaan Bey, nasıl heyecan durumu?
1: Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten dünya basını bizim Türk milli takımına isim takmıştı ya. Şu anda o da aklıma gelmiyor.
0: Biz bitti demeden bitmez.
1: Biz bitti demeden bitmez.
0: Siz de çılgın bunu, Türkler.
1: Evet, siz de bunu maçlarda çok söylersiniz.
0: Her türlü lakabımız var bizim.
1: Aynen öyle. Öyle bir şey yaşadım. Yani çok büyük bir hata yaptım aslında. Daha önce de öne geçebilirdim. Matematik benim en iyi olduğum dallardan birisidir. Siz söylediğiniz anda 1.5 kafamdaydı zaten. 1.5 netti benim için. Oraya 4.5 ben mi yazdım, başkası mı yazdı artık? Tekrar izleyince görürüz.
0: Oo, bizi töhmet altında bırakmayın.
1: Yok,
0: da.
1: Ben kendime sallıyorum şu anda.
0: Peki. Şimdi artık finale gidelim yavaş yavaş.
1: Gidelim.
0: Finalde önümde iki tane çek var. Bir tanesi 5.000 para ödülü, gördüğünüz gibi. Doğru cevap verirseniz bunu size takdim edeceğim. Haftaya yine sizinle beraber devam edeceğiz. 20 saniye sürenizin ardından cevap vermeme hakkınız olabilir. O zaman 1.000 TL vereceğim. Yine haftaya bizimle beraber devam edeceksiniz. Cevap verir ve yanlış olursa diğer 3 yarışmamıza veda ettiğimiz gibi size de maalesef bugün veda edeceğiz. Bana bir sorunuz var mı Kaan Bey?
1: Yok. Kesinlikle yok.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım. Eğer yanlış yazarsam lütfen düzeltin.
0: Peki, konu başlığına gidelim o halde.
1: Lütfen.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Tarihte felaketlere neden olan dev tsunami dalgaları meydana gelmiştir. Tsunamiler özellikle de Japonya'da çok görülmüştür. Öyle ki tsunami de Japonca'dan gelen bir kelimedir. 1883'te Endonezya'da tsunami oluştu. 37 metreyi bulan tsunami dalgaları ülkenin Anyar ve Merak kentlerini vurdu. 1755'te Portekiz ve İspanya'nın kuzeyini vuran ve yüksekliği yer yer 30 metrelik 3 büyük tsunami dalgası oluştu. 1896'da Japonya'nın Sanriko kenti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 38 metrelik tsunami dalgaları yarattı. Şili'ye ait olan Arica kıyısı açıklarında meydana gelen tsunami de dalga boyu 21 metreyi bulmuştu. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Endonezya, Japonya ve Şili'de oluşan tsunamilerin dalga boylarının toplamı kaç metredir? Süreniz başladı.

0: Final sorumuzda 20 saniye süremiz bitti ve 4 gündür Mehmet Bey vardı burada. Çok onunla beraber 4 gün üst üste finalde karşılaştık. Ama dün cevap verdi ve maalesef veda ettik. İlk 3 finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 3000 lirayla kendisini uğurladık. Acaba haftanın son yarışmasında 5000 lirayı verebilecek miyim?
1: Bey. Ne desem şu anda boş. Heyecanım devam ediyor.
0: Bir şeyler yazdınız.
1: Cevabından ya %100 eminim.
0: O halde soruyorum.
1: Ya hayır o ya hayır o diyeceğim. Cevap vereceğim ya da pazartesi gününe garanti altına alacağım. Ama riskleri severim. Çok kararsızım şu anda. Ama gerçekten sorunun cevabından eminim. Bütün sayıları aklımda tuttum diyebilirim. Büyük ihtimal cevap vereceğim.
0: Büyük ihtimal cevap vereceğim dedi Kaan Bey. O zaman ben de bunun karşılığında şimdi soruyorum. 5000 lira para ödülümüz için final sorumuza cevap verecek misiniz?

0: Doğru yazdığımı düşünerek cevap vereceğim.
1: Cevap vereceksiniz. Evet. Cevabı görmedim ama sonuçta böyle bir riski almanız önemli. Alkışlıyorum sizi. Alkışın karşılığında görelim cevabı.
0: Göstermiyormuş.
1: Peki, cevap vereceksiniz. Doğru cevabınız
0: 38 ve 21 toplamda 59 metredir.
1: Toplam 59 dediniz.
0: Evet.
1: Peki sorumuza bir daha bir bakar mısınız? Endonezya, Japonya ve Şili. 38-21 yazdınız değil mi?
0: Evet.
1: 38 ve 21'in içerisinde 3 ülkede var mı sizde?
0: Evet, maalesef yanlış oldu.
1: Yanlış mı oldu?
0: Yanlış oldu. Japonya ile Şili'yi yazdım.
1: Japonya ile Şili'yi yazdınız.
0: Evet.
1: Endonezya'yı unuttunuz mu yani?
0: Endonezya'yı hem unuttum hem de soruyu tam göremedim, tam dinleyemedim.
1: Yani hepsini ezberlemiştiniz. Öyle demediniz mi?
0: Maalesef.
1: 59 cevabınız.
0: Maalesef.
1: Artık maalesef oldu.
0: Artık maalesef oldu, emindim.
1: Endonezya'yı hatırlıyor musunuz peki?
0: Şu anda hepsi aklımdan gitti. 1883.
1: Evet.
0: Japonya'ydı. 1795. 1795 Endonezya'ydı. Şili 1800. Yok, hepsi gitti şu anda aklımdan.
1: Hepsi gitti. Evet. Hepsi maalesef gitti. O zaman doğru cevaba gidelim biz de Kaan Bey.
0: Maalesef.
1: Acaba bugünkü finalde doğru cevap ne? Hep birlikte görüyoruz. ...96 olacaktı. Doğru cevap 38 artı 21.
0: Artı 37.
1: Artı
0: 37.
1: 37'yi unuttunuz işte.
0: Evet, maalesef soruyu tam dinlemedim.
1: O kadar güzel bir heyecanla, eminim, cevaptan eminim, bir daha bakıyorum eminim dediniz. Nihayet dedim, bu kadar emin olmasıyla birlikte herhalde tamam yakaladı. Bir de üstüne bir de hepsi, bütün rakamlar tek tek aklımda dediniz ya. Orada dedim ki artık bankoların bankosu, 5000 lirayı veriyoruz dedim.
0: Maalesef.
1: Ama maalesef olmadı.
0: Kısmet değilmiş.
1: Olmasın ama şöyle söyleyeyim. Bugünkü yarışmaya geri dönüşünüzle, heyecanınızla ve finaldeki aynı zamanda yaklaşımınızla birlikte renk kattınız. Teşekkür ediyoruz.
0: Asıl ben teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Umarım gerçekten renk katmışımdır. Soruya doğru cevap verip pazartesi de gelmek isterdim. Çok isterdim. Yeni arkadaşlarla yarışmak, yeni bir rekabete girmek. Maalesef olmadı. Kısmet değilmiş dediğim gibi.
1: Kısa sürdü.
0: Maalesef
1: ama
0: kısa
1: iyi
0: sürdü.
1: Oldu.
0: Aynen.
1: Peki. Ailenize selam ve saygılarımızı iletiyoruz buradan.
0: Bilmiyorum abi, teşekkür ederim.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olmuş Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, efsaneler bizlere eşlik edecek. Bugünün bir farkı var. Bugün Topkapı Sarayı'nı biraz detaylar, az bilinen detaylar üzerinden okuyacağız.

Topkapı Sarayı'na 3 ana kapıdan giriliyor. İlk kapı Bab-ı Hümayun, yani saltanat kapısı. Orayı geçtikten sonra Alay Meydanı'na geliyorsunuz ki Alay Meydanı halkın girişine izin verilen yer. Buraya haftanın belli günlerinde halk girebiliyor. Ama buradan sonrası, arkamda gördüğünüz Bab-ı Selam sonrası artık yönetim bölümü ve oraya sadrazamlar, vezirler ve tabii ki padişah ve ailesi girebiliyor. Burada Ayerini Kilisesi, darphane, fırın gibi yapılar var. Ama içlerinde en önemlisi hemen kapının sol tarafında bir zamanlar var olan Devai Köşkü, yani Davalar Köşkü. Peki bu neydi ve bugün neden yok? İşte bu köşk halkın dilekçelerini, saraya dilekçelerini verdiği yerdi. Ancak daha sonra saray buradan ayrılıp da Bab-ı Ali'ye geçince yönetim, burası

Bab-ı Selam'ın hemen altındayım. Arkamda gördüğünüz kapı arası denilen bölüm. Yani bu kapının giriş çıkışından sorumlu kapı ağlarının olduğu yer. Bab-ı Selam'ın kuleleri özellikle çok dikkat çekici. Çünkü bunlar gotik tarzda inşa edilmiş. Sebebi ise Kanuni Sultan Süleyman'ın Ziegfeld seferinde bu yapıları, bu tip yapıları gördüğü ve buranın da öyle yapılmasını istediği rivayetler arasındadır. Hemen Bab-ı Selam'ın diğer tarafında yani Alay Meydanı'nda çok ilginç bir yer var. Cellat Çeşmesi ve Zengi İbret yani İbret Taşı. Tabii ki yeri burası değilmiş. Daha önce ilk kapı Bab-ı Hümayun'un önündeymiş ve işte burada başı vurulanların başlarının sergilendiği bir taş ve cellatların kılıçlarını yıkadıkları bir çeşme. İşte o çeşme hemen Bab-ı Selam'ın önüne taşınmış. Gelelim Topkapı Sarayı adını nereden alıyor? Ona bir bakmak lazım. Çünkü Topkapı Sarayı'nın adı bir zamanlar Sarayburnu tarafında bulunan, sarayın duvarlarında var olan bir kapının iki yanında bulunan toplardan bu adı alıyor. Ve o toplar bayram günlerinde, kutlamalarda ve en önemlisi de bir devlet adamının başı vurulduktan sonra onun haber verilmesi için kullanılmış. Yahya Kemal Beyatlı saray için şunu söyler. Saray kelimesinin bizde de batıda da bir kadın kokusu vardır. Topkapı Sarayı'na daha ilk adımınızı atar atmaz anlarsınız ki Topkapı Sarayı erkek değil dişidir.

Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinelerinin korunduğu ve saklandığı hazine binasının içindeyiz. Ama tabii ki bugün bir hazine binası değil, bir müzeye dönüştürülmüş. Burada törenlerde kullanılan pek çok silah sergilenmekte. Ayrıca başka objeler de var ve bunların içinde de en önemlisi Topkapı Sarayı'nın alameti farikası, yani sembol eseri Kaşıkçı Elması. Kaşıkçı Elması'nın çok ilginç bir hikayesi var. 17. yüzyılın ikinci yarısındayız ve 4. Mehmet dönemindeyiz. İşte o dönemde bugün Tekfur Sarayı olarak bildiğimiz Bizans'ın sarayı bir çöplüğe dönüşmüş. Edirne Kapı civarında ve o çöplüğün içinde baldırı çıplak denilen, arayıcı takımı denilen, bugünkü kağıt toplayıcılarına denk düşen bir takım çöplerden işe yarar şeyler toplayan kişilerden biri bir cam parçası bulur. Ve bunu gider Haliç kıyısında güzelce yıkar ve pırıl pırıl parladığını görür. Değerini anlamaz. Hemen yakınlardaki bir kaşıkçı, tahta kaşık yapan bir ustaya gider, o dükkana gider ve bu cam parçasını 3-4 kaşık karşılığı ustaya verir. Bir nevi satıştır bu. Çok sevinir kaşıkçı ustası. Şahane bir cam parçasını 3-4 kaşığa almıştır. O da onu alır, kapalı çarşıda bir kuyumcuya götürür. Kuyumcu 10 akçe verir bu taşa ve o da çok sevinir. Kaşıkçı da mutlu olur çünkü 3-4 kaşığı almış ve 10 akçeye satmıştır. Kuyumcu da alır o parçayı, cam parçasını saraya satar 1000 akçe karşılığında. Ve sarayın elmas kesicileri güzelce tıraşlarlar ve işte ortaya bugün Kaşıkçı elması dediğimiz dünyanın en bilinen elmasları arasında yer alan elmas çıkar. İsminin Kaşıkçı olması işte ilk sahibinin

bir kaşıkçı olmasından kaynaklanır. İşte saray hazinesinin bir başka sembol eseri, dört zümrütlü hançer. Hikayesi çok ilginç. 1747 yılında 1. Mahmut sarayın ustalarına bunu yaptırır. Amacı Şah Nadir'e yani İran Şahı'na bir hediye vermektir. Hançer tamamlanır, dört tane büyük boyutta üstüne zümrüt, onun yanında çeşitli değerli taşlar ve mine ile kaplanır. Ve bu hediye gönderilir. Ancak bunu götüren heyet yolda bir haber alır. Şah Nadir ölmüştür. O nedenle de hediye adresine değil geriye yani saraya getirilir. Ve böylece Topkapı Sarayı'nın hazinesine girer. İşte bu şahane hançerle ilgili 1964 yılında bir film yapılmıştır. Peter Ustinov'un oynadığı Topkapı filmi. İşte bu filmde bu hazinenin, bu hançerin çalınma hikayesi anlatılır. Ama eşliğinde, filmin eşliğinde, bu konunun eşliğinde şahane İstanbul manzaraları da görme şansımız olur. Bu hançerin bir başka özelliği daha vardır. Pek dikkat çekmese de hemen üstündeki kapak açılabilir ve açıldığında da karşımıza bir saat çıkar.

Topkapı Sarayı'nın özellikle iç avlusunda çok ilginç detaylar var. Bunlar biraz gözden kaçıyorlar. İşte onlardan biri de Babu Selam'dan girer girmez hemen sağ tarafta yer alan revakların sütunlarından biri ve onun üzerindeki yazılar. Bu yazılar iki tane ve her biri bir arşiv niteliğinde. Çünkü bize burada yaşanan bir olayla ilgili ve en önemlisi müzeciliğimizle ilgili bir takım bilgiler veriyor. Bunlardan ilki 1847 yılında yazılmış ve o yazıda bakın ne diyor. Diyor ki burada hemen sütunun karşısındaki çınar ağacının altında bulunan sandukalar, yani sandukadan kastı Bizans lahitleri ve bunlar imparatora ait iki tane lahit. İşte bunların buradan Aya İrini'ye, yani bir zamanlar müze olarak kullanılan, cebahane olarak kullanılan Aya İrini'ye naklini yazıyor. Daha sonra 1916 yılında bir yazı daha eklenmiş. Orada ise bu lahitlerin buradaki çınar ağacının toprağının altında kalan kapaklarının çıkarılması ve bunların da diğer lahitlerle birlikte kapaklarının hep beraber bugünkü arkeoloji müzesine nakledilmesi anlatılıyor. Bugün arkeoloji müzesine giderseniz hemen bahçesinde duvar kenarında işte bu imparator lahitlerini görebilirsiniz. Peki o lahitler neredeydi, buraya nasıl geldi? Fatih Sultan Mehmet çok önemli bir şahsiyet. Özellikle de dünya görüşü ve entelektüel yapısı. İşte biz bugün Aya İrini, Aya Sofya ve Kariye'yi ve içindeki özellikle mozaikleri ona borçluyuz. Çünkü onun koruma anlayışı sayesinde onlar bugüne kadar geldiler. Sadece bunları mı yaptı? Hayır. Aynı zamanda işte bir zamanlar Fatih Camisi'nde bulunan bu imparator lahitleri, onun yerinde bulunan Avaryon Kilisesi'ndeki lahitleri oradan aldırıyor ve sarayın bahçesine naklettiriyor. Bunun haricinde Haliç'i kapatan zincirlerden pek çok tarihi eser yine burada o dönemde koruma altına alınıyor. Ve yüzyıllar sonra işte o lahitler buradan müzeye naklediliyor ve biz de tüm bunları buradaki sütun üzerindeki yazılardan öğreniyoruz.

Ancak Topkapı Sarayı'nın önce burada ne vardı? Burada öncelikle Bizantiyon şehrine ait bir takım tapınaklar var olduğu biliniyor. Ama daha sonra Bizans dönemine, yani Doğu Roma İmparatorluğu dönemine geldiğimizde burada büyük bir forum, yani meydan var. İsmi Pitakia. Yaptıran 1. Leon, 5. yüzyılda yaptırıyor ve bu meydanın tam ortasına da bir dikili taş, bir sütun dikiyor. Ve üstüne de kendi heykeli var. Bir elinde bir küre, bir elinde de bir haç tutuyor. İşte bu meydanın en önemli özelliklerinin biri şudur. Burası Pitakia meydanında bir yazı tahtası olduğu söylenir ve bu tahtanın üstüne halk dilekçelerini yazmaktadır. Yani o dönemin yöneticilerinden ne diliyorsa, derdi neyse bu tahtaya yazar ve ertesi gün cevabını alırmış. Tıpkı Osmanlı'da devam eden, az önce bahsettiğim Dehavi Köşkü'nde ya da Bab-ı Hümayun'da halkın dilekçelerinin kabul edilmesi gibi. Peki bu sütunun üstündeki 1. Leon'a ait olduğu söylenen heykel ne olmuş? İşte bu heykel 1204 yılında Haçlılar tarafından buradan sökülüyor ve İtalya'ya götürülüyor. Bronz bir heykel, çok değerli. Daha sonra 1300'lü yılların ortasına doğru bu heykel İtalya Barletta kıyılarında bulunuyor ve bugün bu heykele Barletta heykeli adı verilmekte ve İtalya'da müzede sergilenmekte.

Topkapı Sarayı'nın mutfak bölümündeyiz. Matbaayı amire. Ve burası bir zamanlar günde 1500 kişiye yemek çıkaran bir mekan. Çeşitli birimlerden oluşuyor ve burada 300'e yakın görevli yemek yapıyor. Tabii ki bunlar burada yatıp kalkıyorlar. Tabii bu nedenle de koğuşları da yine burada. Ayrıca camileri, hamamları, yani burası bir köy, bir kasaba gibi. Ve burada o insanların ihtiyacını karşılayacak pek çok yapı var. Ama bütün bunların dışında kileri, helvahanesi gibi ve yemek pişirilen kazanların olduğu ocak bölümü gibi pek çok yeri var. İşte bunlar şimdi bir müzeye dönüştürülmüş. Onlardan birinin içindeyim. Burası kahve müzesi. Aslında müzecik demek gerekiyor ama kahveyle ilgili cezveden kahvenin pişirildiği mangallara kadar pek çok obje burada sergileniyor. Kahve neden bu kadar önemliydi? 16. yüzyılda giriş yapıyor ülkemize. Ve geldikten sonra burada ilk kahve dükkanı Tahtakale'de açılıyor. Ve saray kahveyi çok seviyor. En büyük tüketici de yine saray oluyor. Padişahlar ve diğer harem halkı da kahveyi en çok tüketenler arasında. Öyle ki sadece padişaha kahve sunmak için en az 4-5 görevli var. Bunların bir tanesi kahveci başı, kahveyi servis eden kişi. Ama onun haricinde kahveyi getiren, yanında gül suyunu ve buğurdanlığı, yani güzel kokular yayan, buğurdanlığı taşıyan, onun haricinde yine her ne kadar bugün lokum kullanıyorsak da o dönemde reçel servis ediliyordu yanında. Bu reçeli getiren görevliler var. Yani padişaha 5 kişi kahve servisi yapıyor. Ve işte bunların 5'inin de burada bir takım canlandırmaları var. Ama asıl önemlisi burada altın fincanlardan kahve dibeklerine kadar pek çok şey sergilenmekte.

Saray mutfağının en önemli bölümündeyiz, helvahane. Peki neden önemli? Çünkü burada her padişah tahta çıktığında ona özel bir helva yapılırmış. Ve böylece 30'un üzerinde helva çeşidi ortaya çıkmış. Buna helvai hakani deniyor. Formülleri değişik. Temel yapımı aynı ama kiminde kuş üzümü var, kiminde badem. Onun için de helva çok önemli ve burada helva yapılan yer olduğu için helvane denmiş. Ama sadece o mu? Hayır. Burada reçelden sabuna kadar pek çok şey de yine burada üretiliyor. Ve burada girdiğinizde bir mutfak müzesi gibi görebiliyorsunuz. Burada en önemli objeler devasa kazanlar ve tencereler. Onun haricinde tabii ki çok kıymetli yine şerbetlikler, yine lokumluklar, reçellikler burada serbest.

sergileniyor. Ama bu kazanları görünce ilkokuldayken sınıf öğretmenimin anlattığı bir hikaye aklıma geliyor. İşte o hikaye aklımda, bakın nasıl kalmış. Öğretmenimiz şunu anlatmıştı. Osmanlı döneminde bu kazanlarda önce pilav pişirilirmiş. Daha sonra pilav alınır ve kazan yıkanmadan aynı kazanın içinde bu sefer de hoşaf pişirilir ve öyle servis edilirmiş Yeniçeri'ye. Ve doğal olarak da o pilavdan kalan yağ hoşafın üstünde bir karış varmış. Ve bu şekilde yıllarca Yeniçeri hoşafı içmiş. Ancak bir gün padişah bunun böyle olmayacağını söylemiş buradaki görevlilere ve kazanı yıkayıp öyle pişirmelerini söylemiş hoşafı. Öyle yapmış mutfak görevlileri. Pilavı almışlar, kazanı temizlemişler ve hoşafı öyle pişirmişler. Doğal olarak o günden sonra hoşafın üstüne yağ olmaz olmuş. Böyle servis edince Yeniçeri'ye, Yeniçeri bir de bakmış ki yıllardır yağlı içtikleri hoşafının yağı yok. Zannetmiş ki padişah pintilik ediyor ve yağı kesti. Hoşafın yağı kesildi, istemezlik deyip kazanları kaldırıp sarayın önüne attıkları bana anlatılan bir hikaye. Tabii ki bu bir rivayet ama onun haricinde Yeniçeri'nin pek hoşlanmadığı durumlarda kazan kaldırdığı bilinen bir hikayedir. Ve dilimize de isyan etmek anlamında kazan kaldırmak deyimi işte böyle geçmiştir.

Şu anda Babüssade yani mutluluk kapısı, diğer anlamıyla da kutlu kapıdan içeri gireceğiz. Girmeden önce bu meydanda daha önce yapılan bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Özellikle burada ayak divanı, büyük toplantılar yapılırdı. Yine sefer öncesi, tahta çıkma törenleri hep bu meydanda, bu kapının önünde yapılırdı. Ama burada yapılan önemli bir şey daha vardı. O da Yeniçerilerin maaşlarının 3 aydan 3 aya dağıtılması. Çünkü hazine binası buradaydı ve 3 aydan 3 aya burada Yeniçerilere maaşları, ulufeleri dağıtılırdı. O dağıtım sırasında sembolik olarak padişah 1. Orta'nın 1. neferi olarak kaydedildiği için ilk maaşı, ilk ulufeyi o alırdı. Daha sonra bütün ortalara dağıtılırdı bu para. Ancak onların içinde bir tanesi vardı ki o adı lanetlenmiş bir ortaydı. O da 65. orta. O orta Genç Osman'ı katleden orta olarak bilindiği için lanetlenmişti ve sıra o ortaya geldiğinde adı önce bağırılır 65. orta diye ve yoktur cevabı alınırdı. Bu 3 kez tekrarlanırdı. Üçüncü de yoktur yerine yok olsunlar nidalarıyla bu meydan çınlardı. Çünkü o orta Genç Osman'ı katletmişti.

Babüsade kapısından girer girmez hemen karşımıza arz odası geliyor. Burası elçilerin gelip padişahla görüştükleri yer. Bir başka ülkeden gelmiş bir elçi işte burada bostancı başıların arasında buraya getiriliyor ve içeride tahtında oturan padişahın huzuruna çıkarılıyor. Ve oraya çıktığında yeri öpmesi gerekiyor. Eğer böyle bir şeye direnen olursa ki Rus elçisinin direndiği söylenir, bostancı başılar ellerinden tutup başını yere basarak yeri öptürmüşlerdir. İşte bu ritüelden önce yapılan bir şey daha vardır. O elçiler hediye getirirler. Ve o hediyeler hemen yan tarafta bulunan mazurat penceresinden padişaha gösterilir. Padişah başını sallar, hediyeyi kabul etmiştir ve daha sonra elçi içeriye alınır ve padişahın huzuruna çıkar. İşte burada getirdiği mesajı padişaha iletir. Bazen çok gizli konuşmalar yapılır burada ve bunların dışarıdan duyulmaması gerekir. Devlet sırrıdır. Bunu engellemek için de girişin iki tarafında çeşmeler çıkar karşımıza. Özellikle içerideki çeşme fokur fokur setler halinde akan bir çeşme olarak tasarlanmıştır ve muhtemeldir ki açıldığında yüksek debide ve yüksek miktarda ses çıkarmaktadır. İşte bu da içeride konuşulan bu gizli konuşmaların dışarıya çıkmasını engellemek için yapılmış bir uygulamadır.

1637 yılındayız ve 4. Murat burada cirit oyunlarında bir rekor kırıyor. Lobut'u en uzağa atma, yani ağırlık, bir ağırlık düşünün ahşaptan ve onu at üstünde en uzağa atma rekoru kırıyor. Ve o rekorun anısına arkamda gördüğünüz kitabe, taşa hak ediliyor, yani yazılıyor. Bütün detaylarıyla bu taşta bu hikaye anlatılmış. Ama o taşın olduğu, kitabenin olduğu yerin hemen altında bir mermer taht görüyoruz. Bu Bizans döneminden kalma. Ama söylence odur ki Osmanlı döneminde buraya konmasının bir sebebi var. O sebeple spora çok meraklı olan 4. Murat işte burada yapılan Enderun Mektubu öğrencilerinin yaptıkları sporları yakından görmek, izlemek için bu tahtı kondurduğu rivayet edilir. Çünkü spora meraklıdır. Özellikle güreş, cirit, lobut atma gibi sporlara. Ve buradan Enderun Mektubu'ndaki çocukların bu spor çalışmalarını izlemiştir. Bir de kule var, Hekimbaşı Kulesi. Tıpkı o taht gibi o da Bizans döneminden kalan bir surun bir kulesidir aslında. Ama daha sonra Hekimbaşı'nın emevi hem de eczanesi haline getirilmiştir. Üst kat Hekimbaşı'nın konutudur. Alt kat ise yine buradaki Gülhane Parkı'ndan topladığı şifalı bitkilerle saraya ilaç üretmesi için kullandığı bir eczane olarak işlev görmüş. Hekimbaşı çok önemliydi ve bu nedenle de sarayın pek az insanın girebildiği, hanedan mensupları dışında ya da padişah dışında pek kimsenin girmediği, giremediği bölümde onun bir konutu ve çalışma ofisi, eczanesi vardı.

Şu anda Topkapı Sarayı'nın en güzel bölümündeyiz. Burayı güzel kılan sadece burada köşkler değil. Burayı güzel kılan baktığı manzara. Çünkü bir tarafta İstanbul Boğazı, bir tarafta Haliç ve karşıda Galata. Onun için de buraya, bu seyir terasına pek çok köşk inşa edilmiş. Topkapı Sarayı'nın temel özelliği bir açık hava mimari müze olmasıdır. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ilk binadan en son Abdülmecid'in yaptırdığı Mecidiye Köşkü'ne kadar 400 yıl boyunca pek çok farklı döneme ait yapı burada karşınıza çıkıyor. İşte bu seyir terasında da 4. Murat'ın yaptırdığı Revan ve Bağdat köşkleri, yine Sultan İbrahim'in yaptırdığı İftariye ve Sünnet Köşkü karşımıza çıkıyor. Ama burada çok güzel bir sembolizm örneği var. Hemen arkamda gördüğünüz Haso'da, yani padişahın yönettiği, ülkeyi yönettiği yer ve yanında 40 Enderunlu öğrenciyle birlikte. Ve onun arka kapısı burası. Muhtemelen içeride biraz sıkıldığında, biraz yorulduğunda bu kapıdan çıkıp bu seyir terasındaki şahane manzara belki de onu dinlendiriyordu. Ama burada onların ibret alması için yapılmış bir şey var. O da hayat yolculuğunu anlatan bir İslami sembolizm. Bu Anadolu'da pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Mardin'deki medresede bunu görebiliyoruz. Peki o nedir? Arkamda gördüğünüz çeşme. İşte bu çeşmeden akan su önce bir hazneye geliyor ki bu doğumu simgeliyor. Ardından bu taşıyor ve düz bir çizgi halinde devam ediyor. Bu da hayat yolculuğu. Ve o düz çizginin, yolun sonunda ise

0: ve büyük bir havuza su akıyor. İşte bu da ölümü sembolize ediyor.
1: Evet, Bilal hoş geldiniz.
0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz Topkapı Sarayı'na.
0: Hoş bulduk. Şu anda Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman'la birlikteyiz. Hocam bundan önce biz Topkapı Sarayı'na Bab-ı Ümayin'den başladık. Evet. İşte Alay Meydanı, Bab-ı Selam ve daha sonra bu avluya da gelip burada hazine bölümünü, diğer taraftaki bazı parçaları gezdikten sonra Revan Köşkü, Bağdat Köşkü olarak Topkapı Sarayı'nı gezdik. Evet. Ama şu anda Kubbe Altı'nın önündeyiz.
1: Önündesin. Divan-ı Hümayun'dayız.
0: Burada artık sözü size bırakıyorum.
1: Hoş geldiniz tekrar.
0: Eyvallah.
1: Şimdi Topkapı Sarayı'nın en önemli mekanlarından olan ikinci avlu olarak bilinen ve Birun olarak isimlendirilen avludayız. Burası devletin, Osmanlı'nın yönetildiği mekandı. Divan-ı Hümayun'un önündeyiz. Divan-ı Hümayun divanın toplandığı mekandır ve burada haftada 4 gün toplantı oluyordu. Bu toplantının 2 günü genellikle devlet işlerini konuşulurken 2 günde yine aynı kurul yüksek mahkeme görevi yapıyorlardı. Birinci avluda bulunan Davi Köşkü'ne vatandaşlar veya kurumlar, kişiler dilekçe veriyorlar. Oraya herhangi bir sıkıntıları varsa, sorunları varsa onunla ilgili dilekçelerini veriyorlar. Oradaki görevli alıyor, buraya getiriyor ve buradaki divan onu değerlendirerek kısa sürede sonuçlandırılıyor ve dava neticelendiriliyordu. Böyle bir mekandayız. Birun deniyor, devletin yönetim yeri ve aynı zamanda tabii Kubbe Altı olarak da isimlendiriliyor. Kubbe Altı'nın hemen üstünde Adalet Kulesi var. Osmanlı bu kule ile de aslında devletteki adaletin simgesini ortaya koyuyor. Adil olmanın simgesini ortaya koyuyor. Dikkat ederseniz sarayın en ihtişamlı ve en yüksek mekanı, yapısı Adalet Kulesi'dir. Osmanlı adalete çok önem vermiştir ve adaletle hükmetmenin gereğini yapısıyla ortaya koymuştur.
0: Çok güzel. Sembolik bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani adil ve akil olmak.
1: Aynen öyle. Tamam. Tabii divandaki toplantılar kanunnamede belirtilen düzen üzerine yapılıyordu. Padişah divana katılmıyor. Divanın hemen üzerinde bulunan bu gördüğünüz kafes köşk dediğimiz Adalet Kulesi'nden çıkılan bir köşk var. Padişah orada yerini alıyor ve divana sadrazam başkanlık ediyor. Ama padişah dışarıda dinliyor. Katıldığına katılıyor. Katılmadığı zaman da 3 kez vurduğu zaman divan sona eriyordu. Divanda alınan kararlar yazıldıktan sonra sadrazam tarafından arz odasına padişaha götürülüyor. Ve padişah mucibince amel oluna imzasını atarak alınan kararlar yürürlüğe giriyor.
0: Gereğince uygulana diyor. Yani.
1: Aynen öyle.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür
0: değerli
1: ederiz.
0: Bilgiler için.
1: Estağfurullah.
0: İnşallah tekrar görüşürüz. Kendinize
1: tekrar
0: iyi bakın.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
1: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş.
2: Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Akşam poker partisi var.
0: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
2: Unutmalıyız birbirimizi.
1: Neşet'i bir an olsun unutamıyorum.
3: Kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Necat?
0: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
1: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
4: Fikret.
1: Melek yüzlü bir şeytan o.
4: Suçu yok Fikret'in.
3: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
4: Hiçbir şey sormadan öyle.
1: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürdüm. Ama öyle mesudum ki.
5: Ölmüş bir kadının mektupları. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuk mu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
11: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
9: Bari kötü ayrılmayalım.
11: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
12: Probis.
13: Ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, İklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca, hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, İnsansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
14: Çok güzel.
16: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
14: Şipşak işlem tamam.
17: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
10: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
11: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
9: Probis. Bari kötü ayrılmayalım.
11: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
12: Probis, Probis.
18: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyorum. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
10: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
11: Anlıyor, yapamıyor.
10: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
12: Bari kötü ayrılmayalım.
10: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
13: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanım.

0: sandviç. Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik,
1: abaküs,
3: kasa,
1: marul,
3: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper kumbara!
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Topkapı Sarayı gezimizin sonuna geldik. Ama saray çok geniş bir alana yayılıyor ve içinde çok sayıda yapı var. Biz de zamanımızın el verdiği ölçüde Topkapı Sarayı'nı sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler bize eşlik etti. Ama girişte de söylediğim gibi Topkapı Sarayı'nı biraz detaylar üzerinden anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Tuğçe'nin mutfağına, benim bu güzel mutfağıma hoş geldiniz. Vallahi bak bak doyamıyorum mutfağıma. Hakikaten renkleriyle, enerjisiyle dilerim size de bana verdiği enerjiyi veriyordur ekranlarınızın başında. Bugünkü konuğum daha önce yazın mutfağıma gelmişti. Gıda mühendisi. Hakikaten bilgisiyle, elinin lezzetiyle mutfağıma renk katmıştı. Bugün yine benimle beraber olacak. Kim geliyor? Sevinç Yılmaz geliyor. Buyurun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hasta birazcık. Öpmüyoruz o yüzden değil mi birbirimize? Evet. Öyle anlaştık, öpmeyelim de. Benim de boynum tutuk böyle.
1: Geçmiş olsun.
0: Şey gibi olacak, birbirimizi ağırlayacağız
1: bir
0: yani.
1: Bir aksilik oldu.
0: Evet olsun. Biraz böyle vitamin.
1: Sesim için özür dilerim.
0: Çok Estağfurullah.
1: İyi tonda değil ama.
0: Sizinizin güzelliği yeter
1: Teşekkür
0: bence.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Neler yapıyoruz?
1: Üç reçete var bugün. Hı hı. Üçü de benim çok beğendiğim reçeteler. Marş fasulyeli bir salatamız
0: evet.
1: var. Sebzeli bir
0: kişimiz var. Evet.
1: Bir de tatlı lor peynirli bir kekimiz var.
0: Lor peynirli ve güzel üzerinde böğürtlenler sanki
1: oldu.
0: Var.
1: Evet.
0: Kırmızılar. Evet. Çok severim kırmızıları.
1: Ben de çok severim.
0: İyi bir antioksidandır. Evet. O zaman ilk olarak ne yapıyoruz?
1: İlk olarak kekimizi yapalım isterseniz.
0: Evet, buyurun sizi alayım böyle. Tamam. Daha kolay hareket etmiş oluruz. Efendim, lor peynirli, böğürtlenli güzel bir kek yapıyoruz. Ve malzeme listesi ekrana geliyor. Kalemi kağıdı hazırlayın bence. 250 gram tatlı lor peyniri, 300 gram toz şeker, 3 adet yumurta, 300 gram un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat, 1 tutam tuz, 1 su bardağı ahududu veya böğürtlen. Biz böğürtlen kullanıyoruz.
1: Evet, eritmeli evet. olabilir.
0: Mevsim meyveleri.
1: Ama kırmızılar çok yakışıyor bu keke.
0: Sulanıyor, piştikçe. İçine evet, akıyor
1: evet,
0: böyle
1: evet,
0: biraz.
1: Çok güzel bir görüntü oluyor.
0: Evet, nasıl başlıyoruz?
1: Nasıl başlıyoruz? Çok basit bir reçete. Hı hı. Lor peynirimizle başlıyoruz.
0: Ben basit reçeteleri benim mutfağımda seviyorum. Çünkü
1: evet, basit güzeldir.
0: Zaten evet, basit güzeldir. Onun İngilizce bir terimi de var, bilirsiniz.
1: Evet.
0: Çünkü neden? Hepimiz bir koşturmaca halindeyiz ve zaman akıp, hızlı akıp geçiyor. Özellikle şehir hayatında.
1: Evet, ben İstanbul bütün gibi. Reçetelerimde hemen hemen çok uğraştırıcı, fazla detay girmemeye çalışıyorum. Çünkü insanlar yapamıyorlar.
0: Evet,
1: ona ayıracak zamanları yok. Kendim de çok yoğun çalışma hayatındayken biraz onları kısa yolu tercih ediyordum. Hem lezzetli, hem besleyici, iyi malzemelerle, hı hı. hem de kısa süreyi alan reçeteler seçmeye
0: bir
1: çalışıyorum.
0: Aslında bir denebiliyor musunuz? Sevinç abla diyeceğim.
1: Tabii ki.
0: Bir de kolay bulunan, evimizde olan malzemeler
1: malzeme, tabii ki.
0: Uğraşmayalım.
1: Evet.
0: Kolay malzeme.

0: şeylerle evde çabucak halledebilelim. Acil durumlarda. Evet. Son dakika misafirleri
1: için. Elimizdeki malzemelerle ve alternatiflerini de vermeye çalışıyorum. Bu yoksa yerine bunu kullanabilirsiniz. O olmazsa bu olabilir gibi.
0: Alternatifler de sunuyoruz.
1: Sunuyorum, evet. Lor peynirimi
0: biraz ayrıştırdınız.
1: Evet. Tuzumu içine ilave ediyorum. Koyduk. Çok minicik bir tuz sadece. Hatta tatları dengelemek daha, ve lezzetlerini öne çıkartmak için yaptığım bir
0: tuzla
1: şey bu.
0: Tuzla şekerin karışımı. Evet. Zeytinyağımız.
1: Zeytinyağımız.
0: Fındık yağı da olur bence. Ne dersiniz? Kek de seviyorum ben fındık yağını.
1: Evet, yağını. Olabilir. Evet, olur. Tabii ki olur. Tabii ki olur. Ben zeytinyağını çok seviyorum. Zeytinyağı çok kızartmaya gelmiyor ama yemeklerde,
0: keklerde, poğaçalarda.
1: Evet.
0: Gayet güzel oluyor.
1: Evet. Fındık yağı da güzel bir alternatif.
0: Çünkü neden biliyor musunuz? Fındık yağı biraz zeytinyağı eğer Riviera değilse belli oluyor ya. Evet. O yüzden ben de fındık yağı da zeytinyağı kadar sağlıklı der uzmanlarımız. O yüzden keklere
1: kesinlikle,
0: fındık yağı
1: kesinlikle.
0: Kullanıyorum.
1: Kesinlikle. Ve bizim ülkemizde de bolca yetişen, evet.
0: Kuzeyimiz, o güzel Karadeniz.
1: Ben de bir Karadenizli olarak Ordu Perşembeliyim.
0: Ay Ordu'ya selam olsun. O zaman evet, Ordu olsun. Benim hakikaten böyle 5 gün üst üste kaldım ben Ordu'da.
1: Kaldınız mı?
0: Evet kaldım.
1: Perşembe'ye de gitmişsinizdir belki.
0: Perşembe'ye gitmedim. Gitmediniz. Ama Ordu'da kaldım merkezde.
1: Teleferikle o zaman çıkmışsınızdır
0: Yukarıya
1: Boztepe'ye.
0: Yukarıya çıktım. Evet, tabii ki evet. Boztepe'ye çıktım ve insanıyla, doğasıyla, deniziyle Ordu gerçekten ülkemizin güzeldir.
1: Her
0: yer ayrı güzel. Ama Ordu'da belki de 5 gün çok zaman geçirdiğim için böyle ayrı bir
1: daha
0: yer etmiştir bende.
1: Daha mı sempatik geliyor size?
0: Çünkü zaman geçirdim. Çok evet. Güzel bir otelde, pansiyonda kalıyordum. Denize hemen, Karadeniz'i. Uyandığımda böyle terastan Karadeniz'i
1: evet,
0: görüyordum.
1: Evet, Ordu denize yüzünü dönen bir şehir.
0: Evet.
1: Denizden çok güzel faydalanmış. Ayrıca çok da güzel yaylaları olan hem deniz hem yayla turizminin birlikte yaşanabildiği bir kentimiz. Evet. Teker teker yumurtalarımı kırıp yediriyorum bu
0: ne
1: arada.
0: Ne yaptık? Muhabbet ediyoruz ama bir taraftan da unutmuyoruz malzemeleri ve neler yaptığımızı. Tabii ki lor peynirini şöyle güzelce bir açtık aslında, dağıttık diyelim. İçine bir fiske tuz koyduk. Ondan sonra 3 tane yumurtamız var. Zeytinyağımızı koyduk. Ve 3. yumurtamızı da ekliyoruz şu anda. Gerçi Karadeniz'in bu arada en batısından en doğusuna yani işte Safranbolular, Amasralardan başlayıp
1: şu
0: daha geride
1: yıkayabilir
0: tabii
1: miyim?
0: Ki yumurtaya şey de var. Ben çırpayım. Ben çırpmaya devam ediyorum. Artvin'e kadar çok güzel. Bizim memleketimiz çok güzel hakikaten.
1: Evet,
0: ülkemiz
1: çok,
0: çok
1: güzel,
0: güzel
1: bir ülkemiz.
0: Evet. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi. Ki ben şanslı bir insan olarak tüm ülkemi tek tek karış karış gezmiş. Hiç gitmediğim hiçbir yer yok.
1: Aa harika bir şey.
0: Hiçbir yer
1: ben
0: yok.
1: De bütün bölgelerde bulundum ama bütün illeri gezdiğimi söyleyemeyeceğim.
0: Bütün iller. Yani en doğuda Iğdır'a gittim. Edirne'ye de gittim.
1: Yavaş yavaş şekeri ilave ediyorum.
0: Da gittim.
1: Ne kadar güzel.
0: Şans.
1: Çok değişik mutfaklarımız var. Çok. Aynı malzemelerle çok farklı şeyler
0: lezzetler
1: yapıyoruz.
0: Lezzetler çıkıyor
1: evet,
0: ortaya.
1: Evet.
0: Şekerimiz ne kadardı? Su bardağı üç üste verin. 1,5
1: su bardağı. 1,5 su bardağı. 1,5
0: su
1: bardağı.
0: Onumuz da 2,5.
1: 2 bardak. 2 bardak artı 2 yemek kaşığı.
0: 2 yemek kaşığı. Evet.
1: Evet.
0: Gramla veriyoruz ama hani ev ölçüleri evet. için efendim 2 bardak un ve 2 yemek kaşığı.
1: Standart
0: artı.
1: Bardak. Şimdi bardak deyince o kadar çeşidi var ki bardak. Şöyle orta boy bir
0: mı?
1: Bardak.
0: Yağdaki.
1: Evet, yağdaki.
0: Evet, gösterelim. Aslında klasik ölçü bardağı budur efendim. Şöyle evet. Hangi kameraya? Tolga'ya bakalım. Su bardağı. Ölçü bardağımız bu.
1: Yani 240 mililitre bardak var, 250 mililitre var, 330 alan var. Yani bu standart bir bardaktır.
0: Bu ölçülerle
1: evet,
0: veriyoruz.
1: Evet. Şekerin karıştığından emin olduğumuz zaman ufak ufak
0: unumuzu ilave
1: onu ilave ediyorum.
0: Evet.
1: Onu da parçalar halinde.
0: Ben yardımcı olayım mı ben?
1: Şöyle. İlk koyduğum parça bir dakika karıştırmayalım.
0: Hı. Tamam. Pardon.
1: Kuruyken üzerine
0: mutlaka kabartma tozumuzu. Karbonatımızı.
1: Evet.
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Niye karbonat seçtiniz özellikle kabartma tozu yerine? Bir nedeni var mı?
1: Reçetelerde kabartma tozu mu kullanılacak? Karbonat mı kullanacak? İçinde kullandığınız
0: malzemeyle
1: alakalı bir şey.
0: Ben 20'ye karbonat koyarım mesela.
1: Efendim?
0: 20'ye karbonat koyarım. Daha iyi kabartıyorum.
1: Ondan daha çok sıvılarla alakalı.
0: Öğreniyoruz.

0: Evet. Eğer süt ürünleri kullanıyorsanız, yani böyle baz bir şey kullanıyorsanız,
1: evet.
0: O zaman
1: karbonat mı?
0: Evet, kabartma tozu.
1: Kabartma tozu.
0: Ama mesela lor var burada, yoğurt gibi bir şey kullanıyorsanız, daha asidik bir şey kullanıyorsanız, o zaman kabartma tozu daha güzel sonuç veriyor.
1: Şimdi yok,
0: bazı reçetelerde ikisi bile birlikte kullanılıyor. Hmm. Hem yoğurt oluyor reçetede, hem biraz süt oluyor. O zaman yarım ondan yarım ondan ikisini de aktive edebilecek şekilde.
1: Burada lor kullandınız. Lor. Asidik bir şey olduğu için mi biz?
0: Lor aslında tatlı bir şeydir.
1: Tatlı bir şey.
0: Bir peynir kadar asidik değildir. Değildir. Onu birazcık aslında lor tam orta bir şey. Hmm. Kabartma sosu da kullansanız kötü bir sonuç elde etmezsiniz. Ama burada birazcık daha yoğurda kaçtığı için tatlı da olsa kabartma tozunu tercih ettim.
1: Tatlı da olsa kabartma tozu. Yoğurda kaçtığı için.
0: Evet.
1: Anladık. Anlamış olduk. Öğrenmiş olduk burada. Çünkü hani ben mesela irmeğe koyuyorum diyorum ama sanki ben bunu bir bilgiyle
0: tamamen
1: mi söyledim?
0: Tamamen sıvılarla alakalı.
1: Sıvılarla alakalıymış.
0: Bunu çünkü karbonat, kabartma tozu sıvılara değdiği an çalışmaya başlar. O yüzden unun üzerine koyuyorum.
1: Ben de onun üzerine koyarım direkt ama şeyden dolayı ben hani onun acı tadı unla böyle bir karışsın vesaire diye onun üzerine koyuyordum ama bunun daha bilimsel
0: doğru bir şey yapıyormuşsunuz ama
1: bir şey yapıyormuşsunuz.
0: Bazen mesela kabartma tozu bu baz hazırlandıktan sonra biraz işlemler yapılır, çalışılır. Hı hı. Aslında o kabartma tozu zamanı, onun kronometresi çalışıyor. Böyle hazırladığınız bir keki çok dışarıda bırakmadan bir an önce fırına kavuşturmanız gerekir.
1: Evet, o yüzden çok dışarıda bırakmıyoruz. Hemen tepsimiz geldi.
0: Spatula sizden rica etsem.
1: Evet, buyurun. Aa, spatula değilmiş bu. Hemen çekmeceme bakıyorum spatula için. Hemen şöyle
0: içine çekerseniz çok sevinirim.
1: Evet.
0: Gördüğünüz gibi oldukça yoğun kıvamlı.
1: Yoğun kıvamlı, onu
0: yoğun kıvamlı.
1: Bayağı yoğun kıvamlı.
0: Lordan gelen. Yani süt olsaydı tabii daha
1: şurayı temizleyeceğim.
0: Evet, yoğunluğu az olurdu.
1: Aslında bir silikon spatula almam gerekiyor mutfağıma. Silikon spatulalarla daha iyi oluyor çünkü bu işler.
0: Evet.
1: Şöyle şu bıçağın arkasıyla bir. Evet. Tamamdır.
0: Tamam.
1: Şöyle
0: tamam.
1: Bir dağıtalım.
0: Tamam.
1: Ben de bu etrafını sileyim. Batırdığım yerleri temizleyeyim.
0: Ben de üzerini bir düzelteyim.
1: Evet. Bu kadar efendim. Bu kadar kolay
0: bu kadar
1: bir tarif
0: basit.
1: Yaptık.
0: Evet.
1: Ki seviyoruz kolay ve basit tarifler ama kolay ve basit derken öyle baştan sağma değil.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Değil.
1: Tamamen lezzeti denenmiş, kanıtlanmış. Zaten aynen. Mutfağıma gelen konuklarımın hiçbiri evde yapmadığı ve daha önce denemediği bir lezzeti yapmıyor mutfağında.
0: Ben iki defa, üç defa denemeden bir reçeteyi yayınlamıyorum bile.
1: Yapmıyorsunuz tabii ki. Çünkü size güvenip
0: evet, insanlar zaman harcayacak, evet. Para harcayacak.
1: O yüzden denenerek yapılan çok kolay. Ne yaptık? Lor peynirimiz, içine zeytinyağı. Ne aradınız? Ben size yardımcı olayım.
0: Tamam.
1: Lor peyniri, zeytinyağını koyduk, yumurtalarımızı koyduk, unumuzu ilave ettik. Şekerimizi bir fiske tuzunu dağıttık. Güzel bir hamur kıvamı ama yoğun bir hamur oldu. Şimdi böğürtlenleri koyuyoruz.
0: Koyduğunuz meyveleri çok bastırmayın. Çünkü kek kabarınca kaybolup gidiyor içine.
1: İçine göçüyor. Evet. Evet.
0: Şöyle minicik. Hafif. Minicik.
1: Fırınımızı ben açayım. Zaten açıkmış fırınımız.
0: Böğürtlende ne kadar güzel böğürtlenler bulmuşsunuz.
1: Vallahi kim aldıysa artık ekibimizden. İrem Hanımlar mı aldılar? Bu arkadan böyle ben aldım diyor. Teşekkür ederiz İrem Hanım. Sağ olun.
0: Kocaman kocaman çok güzelmiş.
1: Evet. Bir evet. Ye beni diyor böğürtlenler.
0: Evet
1: yani.
0: Daha şimdiden değil mi?
1: Beni. Ay yine bende yutkunmalar başladı. Ben lor peynirini kurabiyede de çok severim. Lor peyniri kurabiye meşhurdur
0: tabii,
1: ya böyle
0: tabii.
1: Çeşme'de, Ayvalık'ta, o
0: her
1: taraflarda.
0: Her şeye kullanılır, helvaya kullanılır, kurabiyeye kullanılır, kahvaltıda şahanedir. Ben de yazın küçük küçük kabuklarını soyup hazırladığım domateslerin içine lor peyniri koyarsın. Koyup.
1: Hatta çeşmede ne yapılır biliyor musunuz?
0: Kekikle.
1: Kalıp lor peyniri yani bir ufalanmış diye.
0: Ama bayılırım üzerine ben ona, o çok güzeldir.
1: Üzerine de böğürtlen reçeli, meşhurdur o.
0: Ay tabii tabii, tabii çok
1: böyle
0: güzel.
1: Onu beraber
0: başlı başına bir tatlı. Bunu bekletmeden hemen, hemen fırınımıza koyalım.
1: Hemen bekletmiyoruz, hemen fırına koyalım. Evet. 175 derecede fırın tepsimiz yok şu anda fırınımızda. Birazdan gelecek ve ben koyacağım. Evet efendim. Şimdi günün ilk tarifi bitti. İkinci tarifimiz.
0: İkinci tarifimiz
1: kişi yapalım, kişi, değil mi? Onun evet, da pişmesi evet, evet, gerekiyor.
0: Biraz onun da
1: hemen
0: işi var.
1: Hemen efendim sebzeli kişi yapıyoruz. Sebzeli kişinin malzeme listesi ekrana geliyor. Ben de sizler için sayıyorum ki kaçırmayın hiçbir malzemeyi diye. Sebzeli kiş. 3 adet yumurtamız var, 1 su bardağı yoğurdumuz var, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı tulum peyniri, yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 100 gram jambon, 2 adet havuç, 2 adet kabak, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 dal yeşil soğan, 1 adet kapya biber, 3 su bardağı un, 1 paket instant maya, karabiber ve tuz. Bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Evet, neler yapıyoruz?
0: Burada ben bu sebzeleri seçtim. Hı hı. Ama evinizde ne varsa, pırasa varsa pırasa.
1: Ay kışta geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İşte pırasa
0: mevsimi. Hatta incecik lahana, biraz havuç, azıcık farklı renkler olsun, biraz süslü olsun
1: daha
0: diye bugün böyle seçtim.
1: Evet.
0: Ama elinizde ne varsa birer tane onlardan kullanarak bu kiş çok rahat hazırlanabilecek.
1: Kilit oradaki güzel bir cümle ne biliyor musunuz? Evde ne varsa.
0: Evde ne varsa.
1: Evde ne varsa, evet. O kadar yani evde pratik var. Evde ne varsa. Buyurun.
0: Şimdi. Önce bir kabuklarını soyarak
1: evet
0: başlayayım.
1: Siz kabuklarını soyun. Benim de fırın tepsim geldi. Onu
0: tamam
1: koyayım fırına. Güzelce kekimi de pişirmiş olayım efendim. Şöyle fırın telimi alayım. Çok güzel böyle böğürtlenli, lorlu bir kek yapmıştık sizler için. Güzelce pişirelim.
0: Evet, fanda olmasında hiçbir sakınca yok. Evet. Alt üst fanda olabilir.
1: Sevinç ablacığım biraz daha böyle gel istersen.
0: Olur.
1: Ha, daha rahat edersin. Orada bir sıkıştın tamam gibi geldi. Ne istiyorsunuz?
0: Teşekkür ederim. Bıçak. Bıçak.
1: Evet. Aldık. Tabağımızı böyle ince ince.
0: Çok incecik. İçine koyacaklarımı incecik.
1: Hı-hı.
0: Fazla değil. Hatta biraz ortadan da keserek yaparsak.
1: Daha iyi olur diyorsun.
0: Çatala daha güzel gelir.
1: Hı hı. Öyle yapıp, oh, şunu şöyle bir alayım şuradan. Evet. Bir tane kabak yeterli olacak gibi geldi bana.
0: Hatta içine bir kabak fazla bile.
1: Evet, bir kabak bile fazla diyorsun.
0: Tabii tabii, bir kabak bile fazla.
1: Taze soğanımız.
0: Taze soğanımız
1: var. Taze soğanın da acaba tat
0: yakışmadığı bir şey var mı değil mi?
1: Evet, yani doğru bir şey. Aklın yolu bir.
0: Bir, evet.
1: Yani ben çiğ yemekten de bu arada çok mutlu oluyorum. Aa, taze soğanı.
0: Zaten en çok faydayı da o zaman alıyorsunuz.
1: Sevinç abla börülce yemeğini bilir misin? Böyle bilmez. Ege börülcesi ama.
0: Tabii ki.
1: Hmm. Ben işte o Ege börülcesi olsun zeytinyağlı. Yanında da bu taze soğanı yiyeyim çıtır çıtır. Bayağı seviyorum.
0: Zeytinyağlı mı seversin?
1: Ben zeytinyağlıcıyım evet. Zeytinyağlıya bayılıyorum. Her şey zeytinyağı. Ben mesela örnek veriyorum taze fasulye diyelim. Etli yapar. Aa, ben onu zeytinyağlı severim.
0: Zeytinyağlı evet, evet. Zeytinyağlılar da güzel yapıldı mı? Onun püf noktası ne biliyor musunuz zeytinyağlıların?
1: Ne?
0: Tenceresinde soğuyacak yemek. Pişirdikten sonra servis tabağını hemen almayacaksınız.
1: Zeytinyağı o yüzden mi acaba zeytinyağlı yemekler ertesi gün daha lezzetli
0: tabii
1: oluyor?
0: Tabii ki yemek demleniyor.
1: Hmm.
0: Yemek demleniyor. Tabii ki
1: aslında
0: özleşiyor, evet, demleniyor. O yüzden benim tavsiyem zeytinyağlı pişirildikten sonra o da ısısına gelene kadar lütfen tabağın kapağını açmayın, karıştırmayın.
1: Öylece bırakın.
0: Öylece o biraz dinlensin, kendine gelsin. Bütün lezzetler birbirine geçsin. Ondan sonra servis edin ve üzerini süsleyin. Biraz aceleci bir yanımız var bizim. Hemen tabağını bulsun, bulaşığı evet kalksın.
1: Ben de öyleyimdir.
0: Ama işte yemek işi aceleye çok gelen bir şey değil. Biraz evet pratik ister olalım. Biraz hı-hı pratik olalım. Bulunan malzemeleri kullanalım. Çok detaycı reçeteler seçmeyelim. Hepsini evet ama Pişirme süresi, pişirme şartları orada çok acele önemli. Etmeyelim. Evet, orada mesela kekler işin layığını yapmak lazım.
1: İçinin hamur kalmaması için derecesi, süresi aslında o kadar önemli ki.
0: Ani soğutmak.
1: Evet, o da doğru değil.
0: Tabii ki.
1: Değil. Şimdi ne yaptık? Taze soğan

0: Soğanlarımızı ve kabağımızı. Evet.
1: Şimdi bir havuç.
0: Havuç.
1: Yarım havuç kadar da yine.
0: Orada neye koyayım?
1: Oraya şu kenarına yapayım alırız. Hı hı. Onu da kabuğunu soyup. Renk verici, renkli sebzeler seçilirse.
0: Kırmızılar, yeşiller, evet, turuncular.
1: Kışın renkleri, kış sebzelerinin renkleri.
0: Ya kış sebzesi işte pırasalı bir şey yapalım yakında ya. Bir
1: pırasalı kiş yapın,
0: evet,
1: çok
0: pırasalı
1: güzel.
0: Pırasalı kiş yapabiliriz. Evet. Peki sana soralım. Hı. Kiş hamurunun özelliği nedir?
1: Kiş hamurunun özelliği tereyağıdır.
0: Bol
1: kıyır yağlı. Kıyır oluşudur.
0: Peki soğuk olması mı gerekir tereyağının? Aslında
1: evet. Kiş hamuruyla çok oynamamak gerekir. Hı-hı. Elinizin ısısının geçmemesi gerekir.
0: Evet.
1: Kıtır kıtırlığını bozmamak için bir mutfak robotunda karıştırırsanız elinizi sürmeyip
0: bu hamur yoğuran
1: çok daha hamurunuzun güzel olmasın. Hemen onun içinde karıştırıp artık biraz suyla mı topluyorsunuz? Hı-hı. Kendi halini, şeklini, yuvarlak halini aldığı anda hemen bir torbaya koyup buzdolabında 1-2 saat dinlendirip yine onu soğuttuğunuzda kolayca açabilirsiniz ve yağ parçacıkları robotta eşit parçalara ayrıldığı için
0: karıştırılırken
1: çok daha lezzetli. Ama elinize yaptığınızdan daha lezzetli
0: yani,
1: olur.
0: Ama bugün bizim kişimizde tereyağı yok. Zeytinyağlı mı yapacağız?
1: Çok affedersiniz. Evet, bu bir kek tarzı kiş. Evet, bir havuz hazırlamayacağız.
0: Malzemelerde zeytinyağını görünce, tereyağını bu, görmeyince daha, farkını anlamak
1: evet,
0: istedim.
1: Bu daha
0: aslında.
1: Basit bir...
0: daha az yağlı bir
1: evet,
0: hamur.
1: Daha az yağlı bir hamur. Ve bütün malzemeyi karıştırıp tek partide pişireceğiz. Mesela kişi hazırlayıp...
0: Normalde bir sotelenir malzemesi, hamuru ayrı pişer ve sonra o malzeme konur ve belki biraz daha fırında pişiririz. Ama öyle olmayacak, hepsi aynı anda.
1: Evet.
0: Pratiğiz efendim işte bugün böyle pratik tarifler.
1: Bugün değişik
0: yine.
1: Bir tarif sunacağız.
0: İç malzemeleri
1: İçe koyacağımız sebzelerimizi hazırladık. Kapya biberi üste süslemede kullanacağım.
0: Süslemek için kullanacağız.
1: Çünkü kapya biber çok sulanır. İçinde çok da dayanıksızdır, ölecektir. O yüzden dışta onu dekorasyon amaçlı kullanacak.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Şimdi hamura geçiyoruz galiba.
1: Şimdi hamurumuza geçiyoruz. Önce bir karıştırma kabının içerisinde.
0: Bunu da istersen halledebiliriz. Evet.
1: Bunu da yapayım. Önce mayamı.
0: Instant mayamız var. Hamurumuzun üstüne.
1: Evet.
0: Aslında dinlendirmek lazım mayalı da olduğu için, değil mi? Öyle diyebilir miyim?
1: Instant mayaların özelliği hiç bekletmeniz yok. Adı üstünde yani o anda fırında çalışır. O ısılarda çalışabilir.
0: Onu soracağım.
1: O yüzden onu bekletmenize gerek yok. Normal yaş maya kullanırsanız bir mayalama, ön mayalama yaparsınız. O kabarır. Ondan sonra havasını tahliye edersiniz. Tekrar şekil verip tepsi mayası için zaman tanımanız gerekir. Bu poğaçalar, çörekler tarzı şeylerde. Ama instant maya konulduğu an
0: çalışmaya başlıyor.
1: Evet. Hemen başlıyor. Yani
0: bu da önemli
1: ve
0: bir detay
1: yüksek
0: çünkü.
1: Isılara da girse fırında da
0: işlevini
1: sürdürüyor. Çalışıyor. Bir kaşık rica edeceğim.
0: Tabii ki hemen getiriyorum. Tahta kaşık mı
1: istiyorsunuz? Tahta kaşık da olur. Metal. Hiç fark etmez.
0: Daha
1: mayamızı güzelce karıştıralım. Hı-hı. Şöyle bir kap daha bulabilir miyiz? Çok kap kirletiyorum bugün, farkındayım ben ama.
0: Şuradan şu kabı getireyim ben. Olur. Fasulyemiz için, salatamız için başka bir kap daha ayarlarız.
1: Ayarlarız. Hı-hı. Tamam. Ve yine bir el karıştırma.
0: Şöyle.
1: Hayır. Kırmızı.
0: Her şey çırpıcı.
1: Hı-hı. Alacağım. Şimdi.
0: Evet.
1: Önce yumurtalarımı alıyorum.
0: Yumurtamızı koyduk. Ne aradınız?
1: Şöyle.
0: Yoğurdumuz.
1: Evet. Sıvılarımı karıştırıyorum.
0: Bir karıştırıyorsunuz. Sütümüz de var. Evet.
1: Sırayla olacak hepsi.
0: Evet, sütümüzü de koyduk. Yumurtamızı koyduk. Evet.
1: Genelde tatlı şeylerde kabartma tozu veya karbonat kullanıyoruz. İçine koyduğumuz sıvıların pH'ine göre, asidik derecesine göre, asitlik derecesine göre. Ama instant mayalar her şeyde çalışır. Yani sütlü de olsa, yoğurtlu da olsa.
0: Ben mesela detayı bilmiyordum. İnsan çalışır. Her türlü sütlü de olsa, yoğurtlu da olsa çalışır.
1: Evet, çalışır.
0: Aktive olur yani.
1: Aktive olur, evet. Onda hiç sorun yok. Şimdi yağımı da koyuyorum.
0: Zeytinyağımızı koyduk. Ne dedik efendim? Kiş yapıyoruz dedik. Kiş hamurunun en önemli özelliği tereyağıdır dedik ama bu biraz daha farklı, daha pratik, daha basit. Tüm malzemenin beraberce fırında pişeceği bir kiş tarifi diyebiliriz aslında. İnovasyon. Kişe bir inovasyon getirdik. Sütümüzü de koyuyoruz.
1: Değişik tarifleri, reçeteleri ben çok seviyorum. Ya da bu malzemeyi nasıl kullanabilirim? Daha değişik ne yapabilirim?
0: Ya da bu sunumu
1: daha farklı ne yapabilirim?
0: Ne yapabiliriz diye.
1: Onları seviyorum.
0: Şöyle kare bir kabımız da var.
1: Evet.
0: Şimdi unumuzu ilave ediyoruz.
1: Evet, küçük partiler halinde edelim.
0: Ben size şöyle.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş. Daha ilave edeyim sanki.
1: Tabii. Hepsi zaten ölçüldü o.
0: Bunu ölçtük değil mi?
1: Tabii ki.
0: Tamam. İlave ediyorum.
1: Evet.
0: Ne kadardı unumuzun ölçüsü?
1: 2 bardak artı 2 kaşık.
0: 2 kaşık, tamam. Kekte de aynı ölçü vardı. Onu mu karıştırıyoruz acaba?
1: 3 bardak.
0: Evet. Doğru. Bir sürü unla şeyler olunca kafa karışıyor. Doğru, haklısınız. 3 bardak ölçü bardağımız da bu efendim.
1: Evet.
0: 3 bardak unumuz var. Ekliyorum, ilave ediyorum.
1: Evet, son partiyi koymadan sebzelerimi koyacağım.
0: Biraz daha onu ilave edeyim mi yoksa?
1: Hayır, çok güzel.
0: İyi oldu mu şimdi?
1: Birazcık daha şunu
0: sebzelerimizi koyalım. Evet, ben de şöyle yardımımla.
1: Evet, sebzeler.
0: Hiçbirini telef etmeden.
1: Ziyan etmeden. Evet. Ben de onu çok severim.
0: Evet. Şimdi... Oh ne güzel oldu.
1: Şöyle kaşığınızı alacağım sizin.
0: Ben size metal bir kaşık getireyim. Sanki daha iyi olacak metal bir kaşıkla. Şöyle vereyim. Ay çok güzel göründü. Şimdi bir de kırmızı kapya biber de girecek en son süslemede.
1: Evet.
0: Daha böyle çekici hale gelecek. Ye beni hali. Ha hindi fümemiz de var.
1: Evet.
0: Tabii ki.
1: Bunun yerine istediğiniz... Et ürününü kullanabilirsiniz. Mesela bazen ben kavurmalı yapıyorum.
0: Pastırma?
1: Pastırma da çok güzel olur. Pastırma da çok yakışır. Kavurma.
0: Kuru et.
1: Tabii şahane olur.
0: Kuru et. Ama benim
1: ben sosis
0: beslenme
1: çok
0: sevmem. Uzmanım bana derdi ki hindi füme sağlıklıdır. Hindi füme
1: kesinlikle.
0: Ye derdi.
1: Bir kere çok hafif.
0: Hafif. Ben çok severim tadını. Ne yaparım biliyor musunuz?
1: Göğüsten yapılır.
0: Hakikaten böyle bazen eve geldiğimde hani yemek değil de daha böyle aperatif şey yemek istiyorum. Evet, sandviç ekmeğimin içine peynir, hindi füme, köz kırmızı biber. Bir
1: çok
0: böyle
1: sağlıklı.
0: Dalga marul koyuyorum. Bitti.
1: Çok sağlıklı.
0: Çok da güzel oluyor. Canım çekti şu an.
1: Bununla idare
0: bununla
1: edeceksiniz.
0: Bununla idare edeceğim. Estağfurullah,
1: biraz
0: idare etmeyeceğim, birazcık
1: daha un rica edeceğim
0: tabii
1: ben.
0: Tabii ki. Kıvamı nasıl bir kıvam? Onu da seyircilerimize söyleyelim ki.
1: Kıvamı birazcık yoğun bir kıvam olacak ki sebzeleri taşıyabilsin.
0: Çok akışkan değil.
1: Evet, o zaman sebzeler dibe çöker. Bir tarafta da kümülü olur. O da... kekin güzel eşit pişmemesine neden olur. Evet, sebzeler asılı kalmalı
0: içinde. Evet,
1: et biraz.
0: Biraz daha istiyor o yüzden bence de. Böyle sebzeler tutunsun aslında hamurun içinde istiyoruz.
1: Evet, sebzelerinizi önceden hazırlarsanız, ağzı kapalı bir kapta saklarsanız dolapta, misafiriniz gelmesine çok kısa bir süre içerisinde sadece birleştirip fırına koyarsanız...
0: Bitti. Ne kadar pratik.
1: Evet, çok pratik bir...
0: Sanki biraz daha onu istiyor
1: çok mu? Azıcık.
0: Evet. Evet. Ay çok güzel olacak.
1: Evet.
0: Böyle kekimiz de pişiyor. O ne durumda ona da bir
1: kaşarımızı da ilave ediyoruz. Evet, ocaktakini de unutmayalım, fırındakini
0: yok,
1: de.
0: Yok, unuturmuyoruz hiç. Aşk olsun. O kek şu anda
1: kabarmaya
0: başlamış mı? Sakin yolunda ilerliyor. Evet.
1: Peki.
0: Sıkıntı yok. Kaşar peynirini de ilave ettik. Güzel sebzeli, mevsim sebzelerin içinde barındıran güzel bir kiş.
1: Kiş
0: tarifi.
1: Arası, kek kiş arası
0: bir şey bu. Evet, kek kiş arası.
1: Bunu isimlendirirken çok düşündüm. Buna kek mi demek lazım?

0: Kiş mi demek lazım? Sebzeli kiş en sonunda.
1: Son kararım oldu diyorsun.
0: Aklıma yattı açıkçası.
1: Evet, şimdi kek kabuğumuza döküyoruz. Bunun yöntemi neymiş biliyor musun en kolay Sevinç abla?
0: Ne canım?
1: Şöyle tutmakmış. Bunu da bir şeften öğrendim. Böyleymiş, tek başınaysan böyle tutmak öyle, daha kolay.
0: Tabii olur, çok evet. Çok kolay.
1: Evet. Daha kolay olurmuş. Ben de öğrendiklerimi satıyorum evet. İşte. Herkese.
0: Evet, pratik.
1: Pratik yöntemler.
0: Evet. Evet. Ben öğrenmeyi çok severim. O yüzden videolar izliyorum. Değişik reçeteler okuyorum.
1: Okuyorsun. Evet, yabancı kendimi kaynakları çok da takip ediyorum.
0: Evet, evet.
1: Evet, tahmin ediyorum seni az çok tanıdığım için. Bir de çünkü hani meslekte de gıda mühendisi olduğu için Sevinç abla haliyle o bilimsel tarafı da olduğundan ötürü biraz kaynaklara başvurmak.
0: Evet.
1: Kulaktan kulağadan ziyade diyeyim.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Kaynaklara başvurmak daha doğru oluyor efendim. Evet. Hazır. İşte bu kadar.
0: Bu kadar basit.
1: Sonra çıkacak. Ne yapacağız? Kapya biberle de bir süsleyeceğiz kekimizi.
0: Evet, şu elimi yıkayıp hemen geliyorum.
1: Sen elini yıka, ben fırına götürüyorum ama.
0: Hayır.
1: Hayır, götüremem.
2: Süsleyeceğiz.
1: Ha, biberi de bir pişireceğiz diyorsun. Ben direkt onu çiğ çiğ en üstüne süsleyeceğiz zannettim.
0: Tabii ki çiğ çiğ en üzerine süsleyeceğiz.
1: Ama fırına götürmeyecek miyiz? Şu an ne yapmamız gerekiyor?
0: Süsledikten sonra süsüyle fırına koyacağız.
1: Tamam, ben işte çıktıktan sonra söyle bir süsleyeceğiz zannettim.
0: Hayır,
1: ha, yok. Tamam, yok. Değilmiş. Havuç da koyacağız, öyle mi?
0: Şimdi süslerimizi önce şöyle...
1: Süslerimizi yapalım efendim.
0: Evet, süslerimizi hazırlıyoruz.
1: Evet. Günün son tarifi de maş fasulyeli salata olacak.
0: Evet. Benim maş en favori salatam.
1: Salata, evet. Yani gerçekten maş fasulyesi. Böyle bir manşet atabiliriz. Yedikçe kilo verdiren fasulye. Yedikçe kilo verdiren bir tarif.
0: Kilo verdiren demeyeyim ama kilo aldırmayan.
1: Evet, şöyle diyeyim. Top tutan diye söyledim. Çünkü neden bunu söylüyorum? Maş fasulyesiyle ilgili ben de okurum bu arada. Yani beslenmeyle ilgili önemli. Hiç kendime bir şey olduğumu iddia etmiyorum ama benim de ilgimi
0: çeken. Takip ediyorsunuz, evet.
1: Evet. Ve bir manşet vardı gazetede bir köşeye. Yazarında yedikçe kilo verdiren maş fasulyesi diye. Ben onu tabii ki öyle yorumlamadım. Tok tutma süresi uzun olan bir besin ve protein değeri yüksek olan bir besin diye yorumladığım için. Ama böyle bir söyleyeyim dedim. Hani bu televizyonculuk hileleri manşet attım şu anda.
0: Evet. İyi yaptınız.
1: Az sonra diye.
0: Maş fasulyesini ben çok seviyorum.
1: Ben de çok severim.
0: Neden bu kadar üzerine düşülüyor derseniz... 100 gram haşlanmış maş fasulyesinde sadece 105 kalori var.
1: Evet,
0: ve 7 gram da protein var. Hı hı. Yani hem bitkisel proteini yüksek, hem çok lifleri...
1: Karaciğer yağlanmasını da önlüyor. Ben de bir şey ekleyeyim, edindiğim ve okuduğum bilgilerden yola çıkarak.
0: Asıl en önemlisi ne biliyor musun?
1: Düşüneyim, ne acaba?
0: Protein inhibitörleri içerdiği için tümör oluşumunu... Durduruyor ve engelliyor. Esas bu anlamda
1: çok
0: kıymetli.
1: Bu çok önemli bir bilgi, evet.
0: Yani bu bilimsel bir şey, benim söylediğim bir fikrim bir şey değil. Yani o yüzden
1: söylüyorsanız zaten mutlaka öyledir.
0: Tıpçılar özellikle bunu çok salık verdi. Yurt dışında çok kullanılıyor.
1: Maş fasulyesi o kadar üzerine konuştuk. Birazdan yapacağız ama ben şöyle elime alıp bir göstermek de istiyorum. Evet. Hangi kameraya geleyim, hangi kamerada göstereyim. Tolgacığıma göstereyim. Efendim maş fasulyesi bu.
0: Evet, haşlanmış.
1: Şu an elimdeki haşlanmış hali. Bir gün önceden ıslatabilirsiniz. Çok fazla bir gece, haşlamayın. Evet, 10-15 dakikayı geçmesin. Dağılmasın çünkü fasulye.
0: Hatta çimlendirerek çiğ tüketirseniz iki misli.
1: Faydası.
0: Çok
1: besin
0: daha faydalı.
1: Değeri
0: evet,
1: var,
0: çok evet. Daha faydalı. Birazcık el oyalayan bir süsleme
1: ben
0: şeyimiz var. Ama
1: olayım.
0: Çok sevinirim.
1: Şöyle mesela koydum.
0: Tabii.
1: Evet. Benim de çorbada tuzum bulunsun.
0: Evet. Minik güller hazırlarsanız
1: evet,
0: bana çok güzel.
1: Şöyle boşlukları da dolduruyorum evet, o güllerle. Evet. Böyle işte üzerine havuçlar, kabaklar böyle ince ince soyucunun yardımıyla elde ettiğimiz şöyle koydum bunu da. Şuraya da bir şey istiyor, oraya da bir kabak istiyor
0: belki. Belki oraya şey koyarız, kırmızı kapya.
1: Orayı bir boş mu bırakalım acaba?
0: Olabilir.
1: Ama evet, orayı boş bırakalım. Evet. Ay içine ne kadar güzel oldu. Sunum da önemli ama. Sunum çok ben önemli. Doğrayayım bir
0: çok sevinirim. Bu kalınlıkta yaparsan yani yarım santim kadar.
1: Bir dakika. Bakayım ona. Şöyle bir ikiye böleyim. Bölmeyeyim.
0: Halka halka olsun şimdi.
1: Halka halka evet. Mı olsun?
0: Tamam. Küçük halkalar.
1: Şöyle şöyle. Tamam. Uygun mu?
0: Şahane.
1: Tamam. Ben bir anda onu klasik böyle bir jülyeye bağlayacaktım. İkiye bölüp evet. Böyle halka halka. İncecik yine. Kapya biberlerimizi de kesiyoruz. Kapya biberi de çiğ, közlenmiş,
0: zaten bunları
1: pişmiş.
0: Yuvar, evet.
1: Her türlü yerim.
0: Evet, böyle kestiğiniz zaman zaten kendiliğinden dekorlu çıkıyor.
1: Dekorlu çıkıyor hakikaten. Kalpler, böyle bir yoncalar. Evet. Çok güzel görünüyor. Şuraya bir kapya istedim ben.
0: Hadi
1: buraya. Benim kapyam.
0: Tamam.
1: Keseyim mi biraz daha? Sanki yeterli olacak.
0: Evet, elimizdekilerle.
1: Şuraya idare edebiliriz.
0: Bazılarını merkeze koyup.
1: Hı hı. Evet.
0: Biraz bıdı bıdı böyle el oyalayan bir şey ama fırından çıkınca çok seviyorsunuz.
1: Görüntü olarak evet. Da çok güzel. İşte biraz misafirlerin ilk önce bu yemek işinde göz doyurmak vardır ya. Gözlerinde doyuracak bir lezzet olacak.
0: Hem ruha hem damağa hitap edecek reçeteler olması lazım.
1: Yeterli mi Sevinç ablacığım?
0: Bence yeterli.
1: Süremiz kalsın tamam. İstiyorum. Bu tamam. Da fırına gidiyor. Kaç dakika?
0: Gele kızarana kadar, pes pembe olana kadar
1: evet.
0: Üstteki sebzeleri yanmayacak ve kabaracak şekilde. Kadar.
1: Evet, seni ben maş fasulyesinin yanına alayım.
0: Tamam.
1: Ekrana da gelsin malzeme listemiz. Efendim gerçekten sağlık deposu mu denir artık? Ne denir maş fasulyesine bilmiyorum ama bugün güzel bir salata yapıyoruz. Maş fasulyeli. Hemen malzeme listesini sayıyorum. 2 su bardağı maş fasulyesi, 1 su bardağı kırmızı fasulye, 5 dal taze soğan, 1 adet kapya biber, 1 çay bardağı doğranmış yeşil zeytin, yarım demet maydanoz, yarım demet taze nane, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet limon suyu, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsağımız var. Evet. Şimdi. Efendim biraz malzeme listesini sayarken güler gibi oldum ama benim sevgili rejim çok böyle eğlenceliler ve tatlı tatlı şeyler söylediler kulağıma. Öyle bir güldüm yani. Onu da belirteyim. Evet, maydanozla başlıyoruz.
0: Maydanozla başlayalım.
1: Evet.
0: İncecik doğruyoruz maydanozumuzu.
1: Bıçağım da güzel ama değil mi?
0: Kesinlikle şahane.
1: Güzel şeyler aldık. Bu arada mutfağımı hiç sormadım.
0: Ben ay evet. Girer girmez fark ettim. Çok güzel olmuş. Maviyi zaten çok severim.
1: Denizin rengi, dinginliğin rengi.
0: Evet, mavi evet. Çok güzel bir renk. Mutfakta çok sıcak renklere ana renkler olarak çok sevmem. Beyaz mutfağı severim, mavi mutfağı severim.
1: Daha soğuk renkler seviyorsun.
0: Evet.
1: Evet, mavi de soğuk renklere gidiyor zaten galiba. Evet.
0: Ama çok dinlendirici.
1: Bizim olduğumuz için sıcak bir mutfak diyelim biz ona. Evet.
0: Dinlendirici bir, sakinlik verici bir.
1: Sakinlik verici. Evet. Denizin rengi.
0: Evet.
1: Derler ya efendim böyle canın sıkıldı, keyfin kaçtı. Bir deniz kenarına git, bir denize bak. Ah, orada kendine baş başa zaman geçir.
0: Kesinlikle.
1: Evet, ben de çok severim denizi. Evet, taze soğanlarımız.
0: Bunlar da minicik doğradık.
1: Evet,
0: çok basit bir salata. Bir gece önceden maş fasulyelerini birazcık sıcak bir suda, bir tatlı kaşığı kadar tuzla beraber ıslatıyoruz. Sabahleyin çok fazla pişirmiyoruz. O kadar çabuk pişiyor ki,
1: dağılmasın da çünkü. Evet. Ya burada bizim bir kapya biberimizi var ama ben bunu buzdolabına geri koyacağım çünkü az önceki kapya biberi kullanmak istiyorum. Nasıl?
0: Olur tabii mu? Tabii ki evet. Çok daha güzel olur.
1: Çünkü burada ayırdığımız bir kapya biberimiz vardı. Onu yarınki konuğum için kullanırız. Evet.
0: Malzemeleri ziyan etmeden kullanmak lazım. Yarım kalanlardan değerlendirmek lazım.
1: Kapya biberi şöyle koyayım.
0: Evet, ben de hemen alayım.
1: Maş fasulyesi önceden haşladık. Bir gün önceden ıslattık sıcak suyla. Şimdi biraz kırmızı fasulye üzerine de konuşmak istiyorum. Bu da hatta ağzıma da bir tane atayım. Çok severim. Kırmızı fasulye de gerçekten iyi bir antioksidan. Renginden
0: kesinlikle.
1: De
0: bütün borlar, üzerine. Kırmızılar.
1: Antioksidan.
0: Ve kışın renkleridir.
1: Evet, kırmızı. Maş fasulyesiyle bence kırmızı fasulye de yakışır.
0: Çok güzel birbirini kombinleyen iki lezzet onlar.
1: Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Bu maş fasulyesinde de protein değeri yüksek, kırmızı fasulyede de yüksek.
0: Evet.
1: Bence mesela böyle bir öğünde bir ete gerek kalmıyor gibi hissediyorum ben.
0: Evet.
1: Doğru mu?
0: Zaten

0: Aş fasulyesi ve normal fasulye vejetaryenlerin en tercih ettiği besinlerden evet. birisi. Dediğim gibi maş fasulyesinin haşlanmışının 100 gramında 7 gram protein var.
1: Evet.
0: Yüksek bir protein sebze için.
1: O yüzden İçinde de biraz ete gerek kalmıyor diyebiliyoruz.
0: Evet,
1: yani proteini
0: evet,
1: alacağımız,
0: evet.
1: vücudumuzun ihtiyacı olan
0: proteini
1: alıyoruz.
0: Yani hayvansal proteine de bence ihtiyacımız var. Kesinlikle kabul ediyorum bunu ama,
1: ama
0: biraz minimize etmek ve bunu bitkisel proteinlerle en azından bir öğünü daha hafif geçirmek adına yapılabilecek bir şey, bir alternatif.
1: Ben acaba bunları ekşisi ve limon suyunu şöyle bir karıştırıp sosunu hazırlayayım mı? Ne dersin?
0: Olur. Bir kasede
1: onu da hazırlayayım gibi.
0: Zeytinyağı olunca biraz zorlaşır gibi geldi bana da ama.
1: Yok bak aldı. İçine nar ekşisini de ilave edeceğim.
0: Tamam.
1: Efendim nar ekşisi, limon suyu ve zeytinyağını şöyle güzelce karıştırıyoruz. Güzel bir sos hazırlayacağız. Evet. İçine sen zeytin de koyuyorsun.
0: Sarımsak da sıkacağız ona.
1: Sarımsak da sıkıyoruz. Orada sarımsak ezicimiz. Burada da var. Var mı orada?
0: Tamam ben getirdim.
1: Tamam. Benim de vardı. Benim sarımsak ezicim meşhur mutfakta.
0: Ben sarımsak ezici onsuz her yerde bulamadığım için birçoğunu getiriyorum malzememi. Bir de elimin alışık olduğu şeyler olduğu için.
1: Daha rahat ediyorsun.
0: Sarımsak çok güzel bir lezzet veriyor. Birazcık maş fasulyesinin tadını sevmeyenler vardır. Yani daha böyle
1: lezzetli,
0: nebat.
1: Hoş.
0: Evet. Sarımsak onu güzelleştiriyor. Salatayı hoşlaştırıyor. Sos da çok yakışıyor. Bir de salataları biliyorsunuz soslamayı servis öncesi yaparız. İçindeki yeşillikleri yumuşatmasın.
1: Ben de yumuşak severim biliyor musun?
0: Ama bu salatada özellikle rica ediyorum.
1: Önceden yapın
0: en
1: diyorsun.
0: Az 2 saat.
1: İyice birbirine geçsin
0: kesinlikle
1: diye değil mi?
0: Kesinlikle maş fasulyesinin içine geçmesi gerekiyor.
1: Sumağda sosumuza mı ekleyelim?
0: Hiç fark etmez olabilir.
1: Evet sumağda biraz böyle ekşili bir tat da olacak. Evet, ben sana bir şey söyleyeceğim sumak deyince şimdi aklıma gelen. Hepsini dökeyim mi
0: sumağın? Bolca koy evet.
1: Ben geçtiğimiz Nisan ayında yani 2018 Nisan işte 5-6 ay önce mi oluyor? Evet 4-5 ay önce Mardin'e bir iş seyahati için Mardin'e gitmiştim. Orada sumaklı, çilekli, rukalı bir salata ikram ettiler. Gerçekten hala üstünden 4-5 ay geçmesine rağmen bu kadar dilimde olduğundan anlamışsınızdır. O kadar lezzetliydi ki.
0: Sumak,
1: ve gerçek sumak onlar
0: evet,
1: yani
0: tabii,
1: oradakiler.
0: Tabii çok lezzetli olur.
1: Canım ülkem.
0: Sumak... bazı tatlılara da çok yakışan bir baharat.
1: Tatlılara?
0: Evet. Yani çilekle kullanmışsınız.
1: Hayır, onu kastediyorsun. Bir an
0: incirli bir tatlıda da kullanabilirsiniz. Yani sumak kullanım alanı gerçekten çok klasik tarifler yapmamak lazım. Şaşırtmalar, denemeler, bazı malzemeleri başka alışılmışın. Ya ezber bozan şeyleri ben seviyorum.
1: Evet, sumak da işte.
0: Meyveye özellikle sumak yakışıyor.
1: Çok yakışıyor.
0: Evet.
1: Tahta kaşığım yardımıyla şöyle bir karıştırayım
0: evet.
1: mı ben?
0: Bunun böyle bir 2 saat kadar dinlenerek hatta hazırlayıp akşamdan dolapta tutarsanız servis zamanına kadar 1-2 saat kalırsa iyice bütün sosu çekiyor.
1: Çekiyor ve fasulyeler de iyice çekiyor
0: evet.
1: ve fasulyeleri o
0: çok
1: sosla hissediyoruz
0: çok
1: değil mi?
0: Çok lezzetleniyor.
1: Vallahi efendim ne diyeyim artık bol protein değeri yüksek, besin değeri yüksek. Hakikaten sağlıklı bir salata yaptık. Kolayca ulaşabileceğiniz malzemeler.
0: Evet.
1: Zaten hepsi birçoğu evinizde olan ama marketlerde de maş fasulyesini de
0: çok yaygın olarak
1: kırmızı
0: satılıyor.
1: Fasulyeyi de kolayca bulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir özet yapacak olursam bugün ne yaptık? Sevinç Hanım'la beraber kekimiz var fırında. Lorlu, böğürtlenli, güzel yine pratik bir kek yaptık. Tüm malzemeleri karıştırdık. Böğürtlenlerini koyduk fırına verdik.
0: Evet.
1: Sonra ne yaptık? Böyle kişle kek arası güzel böyle sebzeli bir kiş diyeyim artık.
0: Kiş yaptık.
1: Kiş dedik. Kiş yaptık. Güzelce de süsledik. O da fırında. Salatamızı zaten beraber hazırladık. Geriye ne kaldı? Bunları böyle güzelce sunmak.
0: Sunumla önemli.
1: İyi geçti mi? Mutlu musunuz?
0: Çok mutluyum.
1: Keyfiniz yerinde. Hastalık dışında. Hastalığı
0: evet,
1: da unuttuk.
0: Evet.
1: Bir 45 dakika unuttuk hastalığı. Efendim birazdan bu yaptığımız lezzetlerin o güzel haliyle sunumuyla karşınızda olacağız.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pons'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Original.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
1: bankayız, Halkbank. Bugün anneme onu gösterdim.
0: Şaka.
1: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
4: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
5: Beğendim.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Sadece
11: durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece Duru'la.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Çarşamba fırsatları başladı. 750 gram Önür tam yağlı taze beyaz peynir 205 lira yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım, sen de durula.
10: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Evet efendim, bugün Sevinç Hanım'ın yaptığı bu güzel lezzetlerle karşınızda olduk. Ben çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Yayını bitirelim de böyle yiyeyim diye keklerin gözünün içine bakıyor. Onlar benim, ben onların, böyle karşılıklı bakıyoruz.
2: İyi mutlu.
0: Yine gelin, İnşallah. Yine bekleriz. Grip olmadığınız bir zaman, daha böyle kendinizi iyi de hissettiğiniz zaman İnşallah. Çok teşekkür Kısmetse. Ediyorum. Kısmetse. Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm, hiç eksik.

0: Metrekare'de bu bölüm Kartal'da iç mimar Emir Şen'in tasarımını gerçekleştirdiği 200 metrekare büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Adalar manzaralı, konfor ve şıklığın ön planda tutulduğu, modern eklektik tarzda dekore edilmiş bu dairenin detaylarını Emir Bey'den dinleyelim.
1: Merhabalar, İç Mimar Emir Şen ben. Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır İç Mimarlık mesleğinin içerisindeyim. 2015 yılından beri kendi adımı verdiğim ofisimde ekip arkadaşlarımla beraber proje ve tasarımlara imza atıp bunları uygulamaya geçiriyoruz. Bugün de son uygulamaya geçirdiğimiz projemizde sizleri hem gezdireceğiz hem de bir yandan anlatacağız. Burası 200 metrekarelik adalar manzaralı 4+1 bir daire. İstanbul Kartal mevkisinde konumlanıyor. Şu anda bu dairenin salonunun içerisindeyiz. Salonundan başlayarak diğer odaları tek tek gezeceğiz ve ben size burada kullandığımız tasarımları ve yaptığımız uygulamaları anlatacağım. Evin tarzı ağırlıklı olarak eklektik tarz denilebileceğimiz bir tarz. Bizim aynı zamanda ofisimizin tasarım kimliğini fazlasıyla yansıtan bir tarz. Bu tarzın içerisinde ton sür ton renk geçişleri, aynı zamanda zıt renklerin geçişleri zengin malzemelerle birleşerek bir arada kullanılıyor. Biraz sonra zaten sizler de göreceksiniz. Birçok malzemeyi bir arada kullanarak tasarımlar yaptık. Bu evde gördüğünüz sabit mobilyaların hepsi özel üretim. Tamamıyla tarafımızdan üretildi. Hareketli mobilyaların da birçoğu tamamıyla tarafımızdan üretildi. Satın aldığımız uygulamalarda da kendi kumaş seçimlerimizle veya kendi tercihimizle eklediğimiz malzemelerle destek verdik. Tamamen her bir detayını ayrı ayrı tasarlayarak oluşturduğumuz bir yer. Salonda öncelikli olarak bir konumlandırma yaptık. Oturma bölümüyle yemek bölümü bu salonda enine geniş bir salon olduğu için yan yana gelecek bir pozisyonda. Böyle yan yana gelen pozisyonlarda gözün kalabalık görmemesi için form seçimlerini biraz daha buna göre yapıyoruz. O yüzden burada hem bir yuvarlak sehpalar ve yuvarlak bir yemek masası tercih ettik. Bunu da cam malzemeden tercih ettik ki dolu bir form oluşup bir kabalık görüntüsü oluşmasın, daha kütlesel bir görüntü oluşmasın. Biraz daha boşluk, biraz daha ferahlık hissi versin. Bizim salonumuzun bir ana bir parçası var. Burada boylu boyunca uzanan bir televizyon ünitesi var. Bu televizyon ünitesi altında aynı zamanda bir şömine konumlandırıyoruz. Tam oturma bölümünün karşısına geliyor ve oturma bölümünü televizyon altında şömineyle bir görselleştirme ve aynı zamanda bir ev sahipleri için bir konfor alanı yaratıyor. Hemen yanında bu Root Silver mermeri dediğimiz özel bir mermerden yapılan bir uygulama. Ve sizler de göreceksiniz ki buradaki mermer uygulama havada asılı bir şekilde duruyor. Hemen yanında titanyum kapaklı, titanyum ve cam kapaklı bronz bakırdan bir büfe uygulamamız var. O da aynı şekilde havada asılı bir şekilde duruyor. Bunlar aynı zamanda hem oturma bölümünün karşısında hem de yemek bölümünün karşısına gelerek buradaki kullanımla ilgili ev sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriyorlar. Ağırlıklı olarak burada hem baskın renkleri bir arada görebilirsiniz, hem de gri'nin tonlarını bir arada görebilirsiniz. Ama bunların içerisinde tonsür tonlar göreceksiniz, farklı aplikler göreceksiniz, farklı malzemeler göreceksiniz. Bunların geçişlerini göreceksiniz. Bizim burada hedeflediğimiz her zaman kendi tasarım çizgimiz içerisinde, bunları bir bütünlük içerisinde ve gözü yormayacak şekilde kurgulamak. Açıkçası bu evde de bunu başardığımızı düşünüyorum ama tabii bunu siz izleyenler daha rahat karar vereceksiniz. Bu evin tarzı modern eklektik olarak söylemiştim. Modern eklektikle ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum. Birden fazla malzemenin bir arada kullanıldığı uygulamalar bunlar. Hepsi özel olarak tasarlanıyor ve özel olarak uygulanıyor. Yani bir sehpanın içerisinde aynı zamanda bir metal uygulamasıyla cam uygulamasını bir arada görebildiğiniz gibi bunu mermer bir uygulamayla da destekleyebiliyoruz. Aynı şekilde televizyon ünitesinde de bir Root Silver mermer taşı var ve mermer taşı bir mobilya ile birleşiyor. Aynı zamanda bu yine metal kapaklı cam bir büfe ile birleşebiliyor. Salonumuzun girişinde hemen sol tarafında biraz daha derinlik hissini arttırması için parçalı bir şekilde yapılmış bir ayna uygulamamız var. Onun önüne, hemen önüne yine böyle bir metal ayaklı bir dresuar bizim ofisimiz tarafından tasarlanıp özel olarak ürettirildi. Üzerinde de porselen bir taş uygulaması var. Bunların hepsi burada bütünlüğü oluşturması için renk geçişleriyle beraber tercih ettiğimiz öğeleri oluşturuyorlar. Bu evin genel kapsamında ağırlıklı olarak bir bakır renk hakimiyeti göreceksiniz. Ama önemli olan bu renk, bu ana rengi tercih ederken bunu gözü yormayacak ve çok öne çıkmayacak bir şekilde kurgulamak. O yüzden de bunu diğer baskın renklerle bir arada kullanarak, bir arada birleştirerek bunun etkisini biraz daha arttırmak ve gözü yormayacak pozisyona getirmek istedik. Burada aynı zamanda köşede bir fiskos köşemiz var. Burada iki tane viyajerimiz var. Hemen önünde bir jalüzi store uygulamamız var. Evin genelinde zaten bir jalüzi store uygulaması yapıldı. Mümkün olduğunca gözü yormayacak uygulamalar, çok kapalı olmayacak formlarla bunu desteklemek istedik. Salonda baktığımız zaman formlar arasında özellikle kanepelerde yuvarlak hatlı bir kanepe tasarlayıp uyguladık. Burada gördüğünüz kanepelerin uygulaması da bize ait. Sadece burada berjerleri satın aldık. Onlara da kendi kumaşlarımızı, kendi seçtiğimiz kumaşları üreticilere ilettirerek kendi istediğimiz tarzda olmasını sağladık. Kanepelerdeki o yuvarlak form dönüşleri bize aynı zamanda o formu bir yerde takip ettirmeye itti. O yüzden eğer bakarsanız duvarlarda yuvarlak mermer aplikler göreceksiniz. Hemen fiskos berjerlerinin üzerinde. Burada özellikle kanepelerde ve berjerlerde gri tonlarında gittik. Fiskos berjerlerinde bir baskın bir ton girelim dedik. Bir orada bir hafif böyle turuncuya yakın, tam turuncu diyemeyeceğim bir bakır turuncu arası bir tonla orada bir baskınlık ve öne çıkış yaratmak istedik. Yemek masasında ise tamamıyla araya artık daha yine etkili olabilecek yeşilin ve green'in tonlarıyla çift renk yaptığımız bir yemek sandalyesiyle aynı zamanda yemek masasının içerisindeki metal ve bakır uygulamalarla bir arada kullanarak buna destek vermek istedik. Söylediğim gibi sadece önemli olan bizim için formların geçişi değil, renklerin bütünlüğüne de çok önem veriyoruz. Burada gözünüzü yormayacak şekilde bir renk geçişi olduğunu düşünüyoruz. Burada zeminde bir Macar Parkı uygulaması yaptık. Bu Macar Parkı uygulamasını yaparken aynı zamanda bir dikdörtgen bir çerçeve oluşturduk. Ve demin de bahsettiğim gibi buradaki mesela tavanda gördüğünüz spotlar hepsi özel olarak üretildi ve özel olarak boyatıldı. Aynı şekilde parkede bu uygulamayı yaparken parkenin etrafından yine aynı şekilde bakır renk bir çıta dönerek burada bir formsal ve bütünlük yakalamak istedik. Bu evde bol bol sakta vizeler, duvar aplikleri, tavan aydınlatmaları, gizli ışıklar, led ışıklar göreceksiniz. Bunlar bizim tasarım kimliğimizi oluşturan öğeler. Biz bunları sık sık kullanıyoruz. Bu evde de bol bol kullandık. Koridorda bir çıtalama uygulaması yaptık. Modern eklektik tarz dediğimiz tarzda dediğim gibi birçok tarzı aslında bir barındırıyor. Eskiden bu çıtalama uygulamaları daha çok klasik evlerde yapılırdı. Ama bunu modern mobilyalarla desteklediğiniz zaman aynı şekilde artık şu anda modern tasarımlarında bir parçası haline gelmiş durumda. Koridorun genelinde green'in bir tonu hakim. Bu green'in tonuna yine bir mermer apliklerle ve ışıklandırmalarla destek verdik. Aynı şekilde yine burada da bakır renkten özel olarak ürettirdiğimiz aydınlatma elemanlarını ve duvar apliklerini göreceksiniz. Yine aynı şekilde tavan spotlarıyla destek vermek istedik. Zeminde bir porselen seramik uygulaması yaptırdık. Bu yine bizim buradaki tasarımın parçası olarak oluşturduğumuz öğelerden biri. Aynı şekilde siz burada koridorda yürürken sensörlü bir ışıklandırma var. Burada süpürgeliklerin içerisine monte edilmiş ve siz yürüdüğünüz zaman sensör sizi görüyor ve bir anda ışıklar yanmaya başlıyor. Buradaki koridor bizim için şu anlamda önemli. Koridorlar evin geçiş alanları ama biz çok önem verdiğimiz alanlar. Evin kimliğini yansıtan alanlar olarak görüyoruz. O yüzden koridorların biraz böyle ışıl ışıl olmasını, dolu dolu olmasını seviyoruz. Burada yine bir sanatçıya hazırlattığımız duvar resimleri var. Bu resimler özel olarak buranın renklerine uygun olacak şekilde yaptırtıldı ve duvarlara asıldı. Bunun dışında Giriş VC'yi göreceksiniz. Giriş VC'ler de bizim ev için önemsediğimiz alanlardan biri. Aslında evin bir ön sözü gibi görüyorum ben giriş VC'leri. Çünkü evimize gelen insanlar evimizin tamamını göremeyebiliyorlar ama mutlaka bir giriş VC'yi görme ihtimalleri diğer alanlara göre daha yüksek oluyor. Buradaki giriş VC çok büyük bir VC değil ama burada da bir aynı şekilde bir havada asılı bir lavabo dolabımız var. Bu lavabo dolabımızın hemen üstünde yine bir tavanda sarkıt aydınlatmamızı göreceksiniz ve tavana asılı bir şekilde yine bizim tarafımızdan tasarlanıp üretilen bir ayna uygulamamızı göreceksiniz. Salon enine konumlanan bir salon olduğu için yemek bölümüyle oturma bölümü yan yana geliyor. Dolayısıyla buradaki kullanım işlevselliği çok öne çıkartması gereken bir duruma geliyor. Biz burada bu üniteyi tasarlarken ve uygularken bunu hedefledik. Yakıştığını da düşünüyorum salona. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz.

Burası da evlerin en çok merak edilen yeri, evin mutfağı. Bu mutfakta tamamen bizim tarafımızdan çizilip, bizim tarafımızdan üretildi ve uygulandı. Mutfakta ağırlıklı olarak bir gri'nin bir tonunu kullandık. Bu renkleri bize sosyal medya üzerinden de çok soranlar oluyor, ray rengi olarak, şey olarak. Biz buradaki duvar renkleri dahil, bütün mobilyalardaki renkleri tamamıyla birçok rengi birbirine karıştırarak özel olarak ürettiriyoruz. Hatta özel olarak düşünüyoruz. Günlerce renklere bakıp karar vermek için beklediğimiz anlar oluyor. Buradaki mutfakta lake mobilyalar tercih ettik. Yine aynı şekilde evin genelinde gördüğünüz çizgisel bir çıtalama, bir form hareketi, bir kasetli lan bir hareketlerle destekledik. Ve yine üstlerinde metal uygulamalarla beraber, burgulu camlarla beraber destekleyerek oluşturduğumuz bir tasarım. Formsal olarak bir bütünlüğü sağlamak istediğimiz gibi aynı zamanda işlevsel bir mutfak da yaratmak istedik. Çok büyük bir mutfak değil ama kullanışlı bir mutfak olduğunu düşünüyorum. Hemen kapısını göreceksiniz mutfağın. Bunun kapısında da yine cam kapı yapmamızın sebebi bir koridor geçişi olduğu için içeride bir insan olup olmadığının görünmesi ve böylece kapının açılıp kapanmasında bir sorun oluşmaması için camdan yapıldı. Buranın camında da yine evin birçok aydınlatma elemanında ve görsel destekli alanlarında kullandığımız gibi bir bronz cam kullandık ki renk geçişlerinde tasarımına etkisi olsun diye. Alt dolapların hemen üzerinde porselen bir tezgah uygulamamız var. Bu aynı zamanda arka duvarı da boylu boyunca kaplıyor. Bu porselen tezgahların özelliği bunların üzerinde ekmek de kesebilirsiniz, bıçak da kullanabilirsiniz, birçok şeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz ve asla zarar görmezler. Yanmaya, ısıya, bunlara tamamen korunaklı ürünler. Yine aynı şekilde hemen solda bir lavabo uygulamamız var. Bu tamamen tezgahın altına yapıştırma bir lavabo uygulaması. Yine kendinden çekmeli bir lavabo bataryası var. Bunun ucundaki spiral uç çıkartılıp, uzatılıp rahatlıkla kullanılabiliyor. Hemen yanında yine fırın ve ocağımız var. Hemen bu fırın ve ocağın üzerinde burada biraz formsal olarak biraz farklı bir tasarım olsun diye yuvarlak bir davlumbaz tercih ettik. Tabii ki her zaman için ihtiyaç olacak bir şey mutfak masası ve mutfak sandalyeleri. Bunu da içerideki form ve renklere uyacak bir şekilde yaptığımız bir tercihle modern bir mobilyalarla kullanmayı tercih ettik. Yine buradaki perde seçiminde yaparken store perde rahat kullanılması açısından gerektiğinde güneşi kesebilen bir özelliğine sahip. Buradaki renk geçişinde tamamen mutfağın tonlarına göre seçerek kullandık. Mutfakta da yine aynı şekilde salonda ve koridorda kullandığımız spotları aynı renk ve şekilde boyattırarak kullandık. Evin genelinde de aynı spotlar devam ediyor.

Burası da ebeveyn odası. Ebeveyn odası aslında ayrı bir kapıya sahip bir odaydı. Giyinme odası da ayrı bir kapıya sahip. Buralar iki odaydı. Ama biz burada giyinme odasıyla ebeveyn odasının kapılarını çıkarttık. Odanın girişinde biraz geriye alarak bir odaya bir koridor yaratarak giriyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman hemen karşımızda bir yatak başı uygulamamızı göreceksiniz. Tasarım çalışmalarımızdan bahsetmiştim. Birçok malzemeyi yan yana kullanarak tasarımlar yaptığımızı söylemiştim. Buradaki yatak başında da yine kumaş, metal, ahşap bir arada kullanılarak yapılan bir çalışma. Tamamıyla duvarı kaplıyor ve buranın, bu ebeveyn odasının ana faktörü, ana öğesi haline geliyor. Hemen yanında, yatak başlarının hemen yanında yine lake mobilyadan yaptığımız, bizim tarafımızdan çizilen ve ürettirilen komodinleri göreceksiniz. Onların hemen üzerinde yine bir sarkıt aydınlatma uygulamalarımız oldu. Hemen karşısında yine aynı zamanda bir televizyon konumlandırdık. Bu televizyon hemen altında yine lake mobilyadan yaptığımız ve evin diğer alanlarında, özellikle dolaplarda formsal olarak çok kullandığımız, şerit çıtalama modeliyle desteklediğimiz bir konsol dolap uygulamamızı göreceksiniz. Bunun devamında hemen bir ev sahipleri için bir makyaj bölümü gibi bir alan oluşturduk. Yine burada da bir sarkıt, bir avize. Yine buradaki evin içerisinde birçok alanda olduğu gibi tasarımı tamamlayıcı öğelerden biri oldu. Yine bir dinlenme berjeri var. Burada da yine bir blackout perde uygulaması yaptık. Blackout perdenin hemen önünde de normal bir fon perde uygulamamız var. Bu fon perde boylu boyunca kapanıp gerektiği yerde odanın hiç ışık almamasını sağlıyor. Yine aynı şekilde giyinme odasına bakacak olursak, açık kapılı bir yer olduğu için buradaki giyinme odalarını kapaklı modellerden tercih ettik. Çünkü her zaman istediğimiz düzende olmayabiliyor giyinme dolaplarının içleri. Böylelikle bir görüntü kirliliği oluşmamasını engelledik. Giyinme odasındaki dolapların kapaklarında da yine aynı şekilde tarafımızdan özel olarak çizildi, özel olarak üretildi ve uygulandı. Ebeveyn odanın hemen içerisinde de yine ayrıca giyinme odasına destek olarak ürettirdiğimiz bir dolap uygulamamız da mevcut. Hemen ardından ebeveyn banyoyu göreceksiniz. Buradaki ebeveyn banyo yine diğer banyolarda olduğu gibi tavanda bir lake çıtalama bitişiyle tamamlandı. Birçok yerde görmeyeceğiniz bir uygulama şu an için. Bu evde ilk defa denediğimiz uygulamalardan biri. Dediğim gibi bizim tasarım anlayışımızın içerisinde birçok malzemeyi yan yana ve birlikte kullanmak çok var. Orada da seramik ve mobilyanın birlikte kullanıldığı bir tasarım oluşmuş oldu. Ebeveyn banyo çok büyük bir banyo olmadığı için burada açık renk bir mermer görünümlü bir porselen tercihi yaptık. Sadece zemininde biraz daha antreste yakın bir porselen renk tercihinde bulunduk. Yine aynı şekilde yanında bir boy dolap ve lavabo dolabı da tasarımımız oluşuyor ve karşısında boylu boyunca bir ayna var. Burada da yine aynı şekilde dolabımızı tasarlarken metal bakır bantlarla, titanyum bantlarla diğer banyolarda olduğu gibi tasarımı tamamlayıcı bir şekilde oluşturduk. Buradaki tablo tercihi de yine koridordaki tabloları yapan sanatçı tarafından özel olarak boyun

renklerine ve Bordeaux'un renklerine uygun olarak Bordeaux için tasarlandı ve çizildi. Biz de onu burada konumlandırdık. Yine aynı şekilde bir lake konsol mobilyamız var. Televizyon hemen onun üstüne konumlanmış durumda. Onun yanında da duvardaki aynasıyla ve tavandaki sarkıt apteğiyle bir makyaj bölümümüz mevcut. Evin genelinde gördüğünüz gibi kapılar tamamıyla tarafımızdan özel olarak üretildi, çizildi. Bunlardan özel olarak bahsediyorum, sürekli bahsediyorum. Çünkü buradaki uygulamaların hepsi tamamıyla ve tamamıyla özel olarak tasarlanıp uygulanan uygulamalar. Kapı kolları bu evdeki ağırlıklı renk tonuna uygun bir şekilde, modern olabilecek bir şekilde özel olarak seçildi ve uygulandı.

Burası da evin genç yakışıklısının odası. Basketbol temalı bir oda. Bizim başka bir projemizde yaptığımız bir Michael Jordan temalı bir basketbol temalı bir odamız vardı. Bu evin yakışıklısı da bu odayı görmüştü ve benden ya Emir abi bana bir yine aynı şekilde bir Michael Jordan temalı bir oda yapar mısın diye rica etti. Ben dedim ki sana Michael Jordan yapmıyorum, sana da Kobe Bryant versiyonunu yapalım. 3D'sini çizdik, gösterdik, çok beğendi. Hatta aynısı olmaz bence Emir abi dedi. Yok dedim, sana aynısını yapacağız dedim. Burada da şimdi yine aynı şekilde gördüğünüz gibi farklı malzemeler bir arada. Yatak başında kullandığımız bir LED ışık uygulamaları var. Buradaki Kobe Bryant bizim hedeflediğimiz şeyde Kobe Bryant sanki basketbol potasına bir basket atıyormuş bir silüeti oluşturmak istedik. Bunun tamamen vektörel çizimleri tarafımızdan yapıldı. Tarafımızdan yapılan bu çizimler ondan sonra bir LED ışıklı bir uygulamaya döndürüldü. Yine aynı şekilde Kobe Bryant'ın bir sözünü de onu böyle bir motive etmesi açısından duvara astık. Yine hemen karşısında yine Kobe Bryant forması da var. Buradaki lake mobilyalar yine aynı şekilde burada ahşap kaplama ile birleştirerek devam etti. Burada da biraz da bundaki renk geçişlerindeki isteğimizin sebebi aslında biraz da böyle tam olarak olmasa da Lakers'ın renklerine yakın bir harekete gelmek. Biraz oradaki sarıyı kullanmak istedik. O yüzden burada bir kaplama ürün tercih edildi. Burada kaplama ürün yine içeride de çok sık gördüğünüz bizim lake çıtalamalarımızla birleşiyor. Bir çalışma alanı var. Bir çalışma alanının üzerinde bir raflı depolama alanı var. Bu aynı zamanda hem onun bir çalışma alanını oluşturduğu gibi aynı zamanda günlük ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir televizyonu, bir dolabı, bir çekmece sistemi oluşturuyor. Ama bu odanın ana temelini Kobe Bryant'ın işte arkadaki LED ışıklı potaya basket atmasını oluşturan silüeti ve vektörel çizimi oluşturuyor. Duyduğunuz bir şeydir zamansız tasarımlar diye. Biz zamansız tasarımları ağırlıklı olarak genç odalarında yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar belli bir yaşta oluyorlar ama belli bir yaş ilerledikten sonra istekleri değişebiliyor. Bu hem onlar için zor bir şey hem de ebeveynleri için zor bir şey. Dolayısıyla biz bir genç odasını veya bir çocuk odasını tasarlarken onun o anda olduğu yaşta değil, ileriki yaşlarında da rahatlıkla kullanabilmesi, sıkılmadan kullanabilmesi için tasarımlar yapmaya özen gösteriyoruz. Burada yine aynı şekilde yatak başından başlayarak biraz daha erkek çocuğu olduğu için daha ağırlıklı olarak antresit renkler, bizim sarıya yakın, Lakers'ın sarısına yakın bir kaplamasıyla birleştirerek kullandığımız bir renk var. Aynı zamanda tavanda bir rice spot uygulaması var. Bu da odaya bir modern bir aydınlatma katıyor. Duvarlarda da yine green'in bir tonunu kullanarak buradaki bir renksel bütünlüğü sağlamak istedik. Evin geneline baktığınız zaman çok farklı renk geçişleri göreceksiniz. Ama bunları sadece ayrı ayrı baktığınız zaman ayırt edebilirsiniz. Çünkü bu geçişleri mümkün olduğu kadar birbirine yakın bir şekilde yaparak gözü yormayacak şekilde hareket etmek istedik. Burada yine perde uygulamasında da biraz daha modernlik katması için jalüzi stor uygulaması tercih edildi.

0: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
1: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş.
2: Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Akşam poker partisi var.
0: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
2: Unutmalıyız birbirimizi.
1: Neşe'ye bir an olsun unutamıyorum.
3: Kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Necat?
0: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
1: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
4: Fikret.
1: Melek yüzlü bir şeytan o.
4: Suç yok Fikret'in.
3: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
4: Hiçbir şey sormadan öyle.
1: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürüm. Ama ölemez odun ki.
5: Ölmüş bir kadının mektupları. Bugün 16.15'te TV4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bu var ya bu,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25.000, yatak odanızı 30.000, yemek odanızı 15.000 liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
16: İşte Çetmen, işte hayat.
17: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
15: Çetmen, eski koltuk takımınızı 25.000 liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Schwarzkopf

0: En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: dana kıyma 279 lira.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: İstanbul Kartal'da 200 metrekarelik adalar manzaralı Emir Şen Design olarak hem projesini hem tasarımını hem de uygulamasını üstlendiğimiz bu evi sizlere hem gezdirip hem de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım anlattıklarım size bir fikir verebilmiştir veya beğeniyle izlemişsinizdir. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Bugün yine size inanılmaz güzel bir tarif hazırlayacağız. Bugün size ilk tarifimiz simitli yumurta.

simit. Böyle bildiğiniz ev yapımı değil, bizim hazır almış olduğumuz simit. Roka, sivri biber, tereyağı, taze kaşar ve mantar kullanacağız. Simitimizi bu şekilde ortadan ikiye ayırıyoruz. İnce bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede simiti çok daha kolay bir şekilde ortadan ikiye ayırabileceksiniz. Hemen doğranması gereken malzemeleri doğrayalım. Mantarımızı doğrayacağız. Bu tarif böyle sizi çok şaşırtacak ve çok mutlu edebilecek bir tarif. Hemen sivri biberimizi aldık. Yanına roka ile birlikte servis ediyor olacağız tarif bittikten sonra. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir tarif olacak. Sivri biberi yine halka halka doğradık. Mantarla sivri biberi önce tavamızda soteleyeceğiz tereyağı ile birlikte. Mis kokulu tereyağımızla birlikte. Daha sonra üzerine simitimizi koyacağız. Ve üzerine birazcık kaşar rendeleyeceğiz. Pişirme işlemine devam ediyor olacağız. Hazırlıklarımıza devam edelim. Hemen kaşarımızı rendeleyelim. Bu besleyici özelliği fazla. Görüntüsü çok güzel ve eğlenceli bir tarif. Yani mutlu kahvaltılara yakışır bir tarif. Ocağımızın altını yakalım. Birazcık tereyağı koyacağız. Ve birazcık da sıvı yağ koyacağız. Yavaş yavaş yağımız eriyecek. Belirtmiş olduğum gibi mantarla biberi önce birazcık soteleyeceğiz. Daha sonra üzerine simitimizi koyacağız ve ortasında yumurtayı kıracağız. Üzerine kenarlarına kaşarları koyacağız. Böyle böldüğümüz zaman o kaşarlar sünüyor olacak. Size böyle hani yemek için gerçekten sabırsız alacağınız, böyle cümle kuramayacağınız bir tarif hazırlıyoruz. Tereyağımız güzel güzel eriyor. Mis kokulu bir yağ ortaya çıkıyor. Kahvaltıda yumurtayla tereyağı birleştirmek dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Böyle aslında ya kahvaltının çok zengin olmasına da gerek yok. İyi ürün kullanıyor olmanız o kahvaltıyı zaten güzelleştirecek. Yani güne başladığınız öğünü çok iyi yapmanız lazım ki günde zinde olun, mutlu olun, keyifli bir gün geçirin. Tereyağı bu arada eriyor. Hemen ben ince ince doğradığım biberleri aldım. Mantarı aldım, aynı anda attım. Hafif hafif soteleyeceğiz. Çok basit bir tarif bu. Çok kolay bir tarif. Hepimizin evde yapabileceği bir tarif. Ve afiyetle yiyebileceği bir tarif. Ama güzel, gösterişli bir tarifti. İsterseniz bu kahvaltı tabağının yanına böyle avokado dilimleri de koyabilirsiniz. Bu da ona hani bu tabağı böyle zenginleştiren bir hale sokacaktır. Hemen mantarları ve biberleri soteliyorum. Simitimi burada hazırladım. Olmazsa olmaz yumurtamız da hazır ve birazdan yumurtamızı kıracağız. Yumurtayı yine oda sıcaklığında bulunduruyoruz. Çünkü yumurtanın en böyle besin değeri olan sıcaklık oda sıcaklığı. Yavaş yavaş pişme işlemi devam ediyor. Ben çocukken hatırlıyorum kahvaltı yapmadan güne başlamazdık. Böyle sürekli zengin kahvaltılarla birlikte. Yani zengin dediğim de yanlış anlamıyor yani. Hani peynir, zeytin ama bu bizim için zenginlik göstergesi. Çünkü kahvaltı yapıyor olmak önemli bir şey. Mantarı ve biberi soteledik. Mantar tereyağıyla çok yakışıyor. Böyle burnunuza çok güzel bir koku gelecek. Biberin o böyle acımsı yapısı da şu an burnuma geliyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Oh! Vallahi gerçekten çok mutluyum şu an böyle bir tarif hazırladığım için. Hemen bunları bir araya toparlayalım. Bol malzemeli. Evet, simitimizi ortaya koyduk. Şimdi hemen yumurtamızı bunun ortasına göz bir şekilde kıracağız. Ve kaşarımızı yavaş yavaş koyacağız. Yumurtanın böyle tam pişmiş halde istiyorsanız simitin bir yerinden tutun. Böyle küçük bir tahta kaşık yardımıyla bu var olan alanlarda küçük küçük oynamalar yapın. Bunu da oynatabilirsiniz. Çünkü artık o bütünleşti. Gördüğünüz gibi kaşar da eriyor. Çok güzel oluyor. Birazcık daha kaşar atayım. Şuradan
tereyağını hafif hafif üstüne ekleyeceğiz. Çok da yağlı olsun istemiyorum ama birazcık bu ona lezzet verecek. Kaşarın da erimesini sağlayacak. Birazcık tereyağı alayım şuradan. İnanılmaz güzel bir görüntü var şu an. Eminim siz de bunu evde yapmak için sabırsızlanıyorsunuzdur. Tereyağını koydukça yumurta daha da güzel şekilleniyor. Bence bu kadar tereyağı yeter. İsterseniz böyle üzerini kapatıp, yani tereyağının üzerine dökmek istemezseniz üzerini bir kapakla kapatıp bunu kaşarın erimesini de sağlayabilirsiniz. Pişirme işlemini sonlandıracağım şimdi. Hemen bir spatula yardımıyla. Bol tereyağlı, mantarlı, biberli simitli yumurtamız hazır. Hemen yanına güzel güzel yeşilliklerimizi koyacağız. Bu şekilde bir sunum tabağı da yapabilirsiniz. Yanına birazcık da limon koyalım. Rokayla limon güzel olur. Şu şekilde. Ben birazcık pul biber seviyorum biliyorsunuz artık. Pul biberi de şöyle üzerinde gezdirdik. Ve simitli yumurtamız hazır. Ben isterseniz şöyle bir ortalığımı toparlayayım ve sıradaki tarifime geçelim. Evet, ortalığımızı toparladık ve şimdiki tarifimiz çökelek salatası.

0: Çökelek nedir?
1: Size soruyorum, çökelek nedir? Çökelek, yağı alınmış ayranın ısıtılması sonucu ortaya çıkan parçacıklara çökelek deniliyor. Bu Mersin bölgesinde ham çökelek olarak tüketiliyor, yani isimlendiriliyor. Hatay bölgesinde de sürk peyniri olarak terendiriliyor. Bu görmüş olduğumuz tamamıyla Hatay'dan gelen sürk peyniri. Hemen çökelek salatamıza başlayalım. Önce yeşilliklerimizi doğrayalım. Çökeleğimi doğrayacaktım ama vazgeçtim, yeşilliklerimi doğrayacağım. Yeşil soğan bu tarz salatalarda vazgeçilmez bir lezzet, olmazsa olmaz bir lezzet. İyi ürünlerden iyi lezzetler ortaya çıkıyor. O yüzden peynirimizi biz Hatay'dan getirdik. Özel olarak özenle hazırlanan her şey güzel oluyor. Ben ilk kahvaltı hazırlamaya başladığım zaman, yani bundan yaklaşık 8-9 yıl önce bir dükkan açtım ve bununla birlikte kahvaltı serüvenimiz de başladı bizim. Bu bizim için o kadar keyifli ve o kadar eğlenceli ki, bize o kadar heyecan veriyor ki. Yani hazırladığımız şeyleri birilerine hizmet ediyoruz ve şu an hazırladığımız şeyleri siz evinizde deniyorsunuz ve bunun lezzetine varıyorsunuz. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Hayata dair gerçekten bir şeyler yarattığımıza, yaptığımıza dair çok mutluyum. Umarım siz bu lezzetli tarifleri evinizde yapıp benimle paylaşırsınız. Paylaşırsanız çok sevinirim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Instagram'da Türev Uludağ'ı aratırsanız beni bulacaksınız. Hemen taze soğanlarımı doğradım. Taze soğanlarımı doğradıktan sonra sivri biberimi doğrayacağım. İnce ince, güzel güzel sivri biberlerimizi doğrayacağız. Bu tarz salatalarda hep belirtiyorum. Böyle o kadar ince olacak ki, böyle kürdanın ucunu batıracaksınız ve alacaksınız. O kadar ince olacak ve o kadar güzel olacak derken nazar değdi. Büyük bir parça kestim. Hemen bunu incelteyim. İnce ince bıçağın uç tarafıyla, daha küçük bir bıçak da kullanabilirsiniz. Sabırla, severek, aşkla bu işi yapıyor olmanız lazım. Bir de bu kahvaltıları evinizde hazırlıyorsunuz ya. Yani sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. Dünyanın en güzel şeyi. O yüzden hayatınızdan sevgiyi, aşkı hiçbir zaman eksik etmeyin. Hep diyorlar ya, hayat sevince ve paylaşınca güzel. Gerçekten de öyle. Yemekler de öyle. Kahvaltılar da öyle. Birlikte güzel güzel, keyifli sofralarda umarım sağlıklı, huzurlu, çok güzel bir ömrünüz olur. Evet, doğrama işlemlerimizi yaptık. Sıra geldi sürk peynirimize, yani çökeleğimize. Çökeleğimizi de böyle büyük parçalar halinde doğrayacağız ve birazdan bütün hepsini karıştıracağız. Hatay, yemekler bakımından çok zengin bir bölge. Yani o kadar güzel yemekler yapılıyor ki o bölgede. Adana'da, Antakya'da, yani Hatay'da, Antep'te gittiğiniz zaman gerçekten diyorsunuz ki ya arkadaş, bunlar ne güzel şeyler, ne güzel malzemeler. Bu size bambaşka bir hayat görüşü ve bakışı sağlayacak. Bir tanesini kullandım çökeleğimin. Yeterli olacak çünkü malzemelerimle. Hemen hepsini var olan orta derinlikte bir kabıma aktarıyorum. Bütün malzemelerimi koydum. Görüntüsü, rengi inanılmaz güzel. Lezzeti inanılmaz güzel. Yapımı o kadar basit ki, hem de çok besleyici, hem de çok sağlıklı. Şuradan böyle dökülürken zorlandı. Karıştırmaya devam ediyorum. Ve tabii ki Antakya bölgesinde de zeytinyağı gelişimi çok fazla. Ege'nin ve Antakya'nın zeytinyağları farklı. Antakya'nın birazcık daha farklı bir aroması var zeytinyağının. Ama yani oradaki insan ona alışınca gerçekten bundan vazgeçemiyor. Hemen çökelek salatamızı da hazırladık. Üzerine bugünlerde çok fazla tüketilen çörek otunu atıyoruz. Antioksidan özelliğiyle bilinen, vücuda, kalbe sürekli yararlı olan bir besin çörek otu. Ve evet, çökelek salatamız da hazır. Dilerseniz ortalığımı ben şöyle bir toparlayayım. Bugün neler hazırladık bir bakalım. Sıra geldi sunumumuza. Şimdi gördüğünüz gibi bugün neler hazırladık? Hemen soframıza koyduk. Simitli yumurta yaptık ve çökelek salatası yaptık. Simitli yumurtayı yaparken içerisinde biber, mantar ve yumurtamızı kırıp üzerinde simitle birlikte kaşarımızı erittik. Çökelek salatamızda da var olan domatesimizi, biberimizi, maydanozumuzu

ve çökelemizi birleştirip üzerine çörek otu atıp süsledik. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: yatıyor.
1: Yaman olacak benim oğlum. Eninde sonunda seni kıstıracağım.
2: Kadının kocası sen misin?
1: Bir şey mi oldu?
2: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
0: Bir oğlun oldu.
1: Adını Deniz koy.
0: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
3: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
1: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz, Poyraz Murat.
4: Baban arabada seni bekliyor.
0: Bu babamın arabası değil.
4: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
1: Bunu boynuna tak.
5: Baskın birazdan TV4'te.

0: Aslan kaç, para para pom. Aslan kaç, para para pom. Ya bunun bir yerde işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.
1: Ve biliyoruz ki o işi o gün maalesef yapamıyorsun.
0: Ya yani aslan olduğunu görmüyor musun, o lafımı kesiyorsun? Görmüyor musun arkadaşımı?
1: Gördüm de Tuğba, oyuncakçı da mısın?
0: Yani nerede olduğum bilinsin diye böyle bir şey, böyle bir girişte bulundum, evet.
1: Neredesin peki Tuğba, merak ettim.
0: Ya şu anda ben Tuzla'da, Aslan Park'tayım. Burada küçükten büyüğe her çeşit aslan var ve ben hayatım boyunca hep onlara uzaktan baktım. Ama gerçekten bu sefer de çok korkuyorum, onları besleyecekmişim. Yani aslan bakıcısı olacağım bugün. Hadi rahatla, belki gelemeyebilirim kanala yani. Hadi, hadi gönlün olsun yine de.
1: O ne demek Tuğba, biz sensiz ne yaparız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim Tuğba. Dikkat et kendine.
0: Sen de kendine iyi bak. Seni üzdüysem bu zamana kadar çok özür diliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan ben işimin başına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün Aslan Park'ta. Olacakları çok merak ediyorum.
0: Şu an bir şey yok değil mi? Her an sanki üzerime bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum. Yok değil mi bir şey? Aslan Bey, kolay gelsin size.
2: Teşekkürler. Fazla bir şey yapmıyor. Hafif sıyrıklar, ısırıklar.
0: Hayır ya, ben kollarımı da sıyırdım.
2: Yani görebilirsiniz yaralarını.
0: Eyvah, çok ben acıtmıyor. Ne yaptım ya? Bana neler yaptıracaksınız bugün Aslan Bey?
2: Bunların karnını doyuracağız.
0: Evet.
2: Tuvaletlerini yaptıracağız.
0: Evet.
2: Sonra da sileceğiz.
0: Hayır.
2: Tamam,
0: ben şu an
2: tamam.
0: Çok korkuyorum ya.
2: Bununla başlıyorsunuz.
0: Hayır ya.
2: Siz alın, böyle şey bebek gibi tutacaksınız.
0: Bir dakika. Bunlar ne kadarlık peki?
2: 2 aylık.
0: 2 aylık. Ya ben var ya, kucağıma daha önce kedi bile almadım ya. Bunlar büyük kedi.
2: O değil. Bunun karnı aç.
0: Hayır.
2: Bunu alacaksınız. Bu biraz daha hırçın.
0: Ya siz tutsanız, ben biberonla tutsam.
2: Öyle yapamayız
0: ama ilk başta alışayım diye.
2: Peki, biraz karnı alabilir miyiz?
0: Şuradan mı?
2: Evet.
0: Getireyim hemen.
3: Oğlum.
0: Ben ne yapacağım şimdi ya?
1: Abartıyorsun Tuğba.
0: Sanki sen daha önce yaptın da yani.
2: Buyurun, dilek verin.
0: Tamam, tamam, tamam.
2: Dilek
0: tamam.
2: Verin, biraz daha yaparsanız parçalar çünkü.
0: Tamam, tamam, tamam.
2: Ama tutmanız gerekiyor.
0: Ya tutamam. Sinirlenecek şimdi yavru
2: aslan. Tamam,
0: aslan.
2: Tamam, tamam oğlum. Tamam.
0: Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam.
2: Oğlum. Dikkat edin elinize.
0: Aa, çok zevkli. Yazık ya, kıyamam ya. Çok tatlı. Ne kadar süre sonra böyle ondan korkmamız lazım?
2: Aslında her zaman korkmanız lazım.
0: Yapma demeyin ya.
2: Şu anda da size zarar verebilir.
0: Demeyin ya, ne olur.
2: Ben size korkmamanız gereken süreyi söyleyeyim. 20 gün kadar.
0: Bitti, tamam bitti.
2: Bitti
0: İki
2: oğlum.
0: İki tane değil mi? Bir tane daha buradan fırlayıp gelmeyecek.

0: Hayır, iki tane.
1: Şunu alın. Ay, bana gelecek şimdi. Bana gelecek. Tamam, tamam, tamam, tamam. Tamam, ne yapmam lazım şu an? Tamam.
2: Sen yasırmaz bir şey yaparsın.
1: Of, ben ne yaptım ya? Abi ben nereye geldim? Ne yapacağım şimdi?
3: Diğer işlerde olduğu gibi çabalayacaksın.
1: Görmediniz mi kollarını? Her tarafını ısırmış.
3: Kolay iş mi var Tuğba? Her iş zor tabii.
1: Ah yazık ya. Ne kadar da sevimli dostlarımız, öyle değil mi? Of, pençelerine bak.
3: Ormanların kralından bahsediyoruz Tuğba.
1: Aa, ne kadar yumuşak. Şey gibi böyle peluş hayvanlar var ya, az önce kucağıma aldığım böyle anons çekerken, onun gibi.
3: Yalnız bunlar oyuncak değil Tuğba. Kanlı canlı aslan.
1: Ya ben var ya, hayatımda bir ilki yaşıyorum şu anda. Böyle şeylere asla normal zamanda girmezdim. Ama ne yapayım yani, hiçbir şey kolay değil. Kolay mı sandı deyip yola çıktık. Kendimi burada buldum. Değil mi? Hayır ya, korkuyorum. Aslan Bey. Geliyor musunuz? Bayağı zor, gerçekten zor iş bunlar yani. Elinizi ben gördükçe ben korkuyorum ama ya, hakikaten.
4: Bu sıyrıklar ufak sayılabilecek sıyrıklar. Daha derinde yapabilir. Tırnaklarına bakabilirsiniz zaten. İsterseniz dişlerine de bakabilirsiniz.
1: Şey, bakabilirim evet. Aa, daha yeni.
4: Zarar verebilir böyle yani.
1: Görüşürüz.
3: Aslanlar yavruyken dahi aslanlar. Güçlü halleri, kükremeleri, asil duruşları, ufacık hallerinde bile çok belirgin.
1: tamam. Sakin. Sakin oluyoruz. Hiçbir şey yapmayacağım. Sana zarar vermeyeceğim. Sana zarar vermeye gelmedim ama biraz huzurunu bozdum gibi. Öyle görünüyor.
3: Sana zarar vermeyeceğim mi?
1: Yani korkuyorum da işte, hani idare eder.
3: Dikkat et tersi olmasın Tuğba.
1: Tamam, neyse ki sakinleşti. zorla şey yapıyorum, zorla bana saldırsın. Aslan kaç, para pom. Kara kulakların olduğu yere girdik ama mümkün olduğunca kıpırdamamamız gerekiyor herhalde. Çok tehlikeli hayvanlarmış. Bana buraya girerken dediler ki şah damarına sahip çık Tuğba. Saldırabilir bir yerden. Dediler ne olur Aslan Bey. Aslan Bey. Oh. Ya gerçekten şu an çok korkuyorum. Devasa kedi bunlar. Bildiğiniz kedi ya.
4: Bunlar kara kulakların alt türü olarak biliniyordu. Ama bilim adamlarının araştırmalarına göre kara kulaklar Avrasya'da yaşayan ve kendi saf ırkı olan kediler.
1: Hmm.
4: Latince isimleri karakal. Çok iyi kamufle olurlar.
1: Tamam.
4: Çok iyi avlanırlar.
1: Anladım.
4: Doğada vahşidirler ve tek yaşarlar.
1: Anladım.
4: Dikkat edin, bunlar yarı evcil. Siz ona zarar vermezseniz o size hiçbir şey yapmaz ama hamle etmemeye, ani hareket etmemeye dikkat edin.
1: Tamam, o zaman çıkalım.
4: İsterseniz sevin birazcık, dokunabilirsiniz.
1: Hayır, ne münasebet, ben hayatta dokunamam.
4: İsterseniz erkeği alalım.
1: Lütfen, Aslan Bey, ne olur çıkmak istiyorum. Elimi de cebime soktum.
4: Sevebilirsiniz erkeği.
1: Hayır, asla.
4: Oğlum. Ben de korkuyorum zaten çünkü bana da hamle yapıyorlar.
1: Aslan Bey, tamam.
4: Ama arkadan yaklaşabiliyoruz.
1: Tam gördük kara kulakları, biz çıkalım.
4: Peki nasıl müdahale edeceksiniz?
1: Aslan Bey, ne olur.
4: Nasıl ilaç vereceksiniz?
1: Edemem.
4: Nasıl yemek yedireceksiniz?
1: Edemem vallahi.
4: Yarısı olsa nasıl merhem süreceksiniz?
1: Aslan Bey, ne olur. Bu kapıyı da kapattılar. Aslan Bey, Aslan Bey!
4: Anahtar bende değil, Enes Bey'de.
1: Aslan Bey.
3: Hani diyorum Tuğba, şöyle bir oynasan.
1: Bence biz çıkalım, ne olur çıkalım. Enes Bey, ne olur. Tamam, neyse, gördüm ben. Göreceğimi gördüm ve gidiyorum artık.
4: Hayır oğlum, hayır.
3: Tuğba, kara kulakların yanındaki cesaretine hayran kaldım.
1: Elim ayağım titriyor. Her yerden büyük devasa kediler çıkıyor. Ve buradan da çıkmamam gerekiyormuş. Herkesin odadan çıkması gerekiyormuş. Ondan sonra çıkacakmışım.

0: cenaze namazımı arkadaşlar. Aslan kadar aslan. Şener Şen'in dediği gibi. Ziya.
1: İki dişi bir erkek aslanımız var.
0: Çok güzel.
1: Ve dünyadaki en büyüklerden biri. Erkek aslanımızı özel olarak aldılar. Çünkü kahverengi yelesi var ve çok vahşi bir aslan.
0: Şimdi rahatladım.
1: Yemek verdiğimizde direkt kapıyı atlayabiliyor ve o bile bizi çok korkutuyor. Demir kapı olmasına rağmen her an pati çıkacakmış gibi.
0: Ben burada bir şey yapacak mıyım?
1: Yani şu anda isterseniz biraz besleme yapabiliriz. Görebilirsiniz nasıl geldiğini.
0: Ben neredeyim? Afrika'da mıyım şu an ya? Bu kadar aslan nereden geldi? Aslan Bey, ben şunu merak ediyorum. Şimdi sevgili seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Bu hayvanlar sürekli burada değillerdi. Değil mi? Yurt dışında çeşitli hayvanat bahçelerinden buraya getirildiler. Zaten bunlar bu şekilde yaşıyorlardı. Doğadan alınıp getirilmediler, değil mi?
1: Tabii. Yurt dışındaki çeşitli hayvanat bahçelerinden ve üretim çiftliklerinden alındılar. Doğada yaşayamazlar zaten. Herhangi bir canlımızı doğaya salsak savaşacak pozisyonları olmaz. Çünkü bilmiyorlar. Hani bebeklikten beri insan elinde büyüdüler. O yüzden
0: o refleksleri bırakmaları yok. İmkansız zaten şu anda doğaya. O yüzden burada iyi şartlarda tıpkı doğadalarmış gibi bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Bir gün yine Afrika'dayım ve safari yapıyorum falan. Hayır ya, öyle bir şey yok. Camın yarısının arabanın önü dışarıda. Yarısı içeride falan öyle. Sözde safari diyelim yani.

0: Aslan Bey, nereye geldik şimdi?
1: Şu anda aslanların olduğu habitattayız.
0: İçeri mi gireceğiz gerçekten?
1: Evet, içeri gireceğiz.
0: Ay yok böyle bir şey ya. Vedalaşayım ben arkadaşlarımla en iyisi.
1: Yavru emin aslanlar miyiz? Gibi ufak sıyrıklarla atlatamazsınız. Önce bir bundan emin olalım.
0: Ben ne yapıyorum ya?
1: Ve daha sizi hiç tanımıyor.
0: Eyvah.
1: Sert hamleler yapabilir. Bilginiz olsun. Öncelikle bundan emin olmanız lazım.
0: Eminim. Son kararım. Siz açın hadi.
2: Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta.
0: Gerçekten. Ya gerçek mi yani bu şu an?
1: Evet.
0: Yoksun zannetti. Gerçekten buraya girdik mi biz şimdi?
1: Evet.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Kandırmışlar beni ya.
1: Evet maalesef bu habitatımız boş. Ama şu kapının arkasında 3 tane büyük aslanımız var. Eğer o kapı yanlışlıkla açılırsa bizi paramparça yaparlar.
0: Şimdi rahatladım. Ya var ya ben elim ayağım titriyor ya gerçekten. Ben de gerçekten aslanların içine gireceğim zannettim ya. Ama bu şu kapının arkasında diyorsunuz değil
1: mi? Birebir muhatap olmak sizin canınızı tehlikeye atmaktır.
0: Oh.
1: Aynı zamanda benim de bir yabancının yanında beni de görse parçalarlar. Affetmez.
0: Kıskanıyorlar mı? Ama ben gerçekten aslanların olduğu yere girdim zannettim bir an. Ama şu kapıdan kameraman arkadaşlarım şu an o kapıya bakıyorlar.
1: İsterseniz boşluktan izleyebiliriz onları kapının boşluğunda.
2: Cesaretin var mı Tuğba?
0: Cesaretin var mı dedi bana beyefendi. Tabii ki var. Hayır. Hayır yapmayın ne olur. Şu anda dışarıdaki vatandaşlar da bizi kameraya alıyorlar. Nasıl paramparça olduğumuzu birazdan herkes görecek.

0: aslanların elinde kaldım.
1: Tuğba Aslan Park'ta da oynamanın, eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica bana ederim. Bugün kapılarınızı açtınız, bir şeyler yaptırmaya çalıştınız. Siz çok daha tehlikeli işler yapıyorsunuz. O yüzden beni çok tehlikeye atmak istemedi Aslan Bey, değil mi?
2: Evet.
0: Yapabildiğim kadar.
2: Çok daha fazlasını yapabilirdik ama sizi riske atmak istemedik. Tuğba Hanım biraz endişeli geldi. Açıkçası çok da korktu.

0: Alıştırmaya çalıştık ama beceremedik. Aslanlarda açıkçası ben de korktum. Çünkü çok fazla zarar görebilirdi. Yavru aslanlarımızda bile parçalanmaktan korktu. Henüz onlar 2 aylıktı. Büyük bir riski alamadık. Çok daha fazla şey yapabilirdik. Ama bu kadarı onun için kafi olduğunu düşünüyorum.
1: Onlar bu konuda tecrübeliler, eğitimlerini alıyorlar ve uzun yıllardır da bu işi yaptıkları için rahatlıkla aslanların yanına da girebiliyorlar. Ama ben henüz giremem. Daha çok çalışmam gerekiyor. Size çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Vuruldu mu bey?
1: Tanıyor musun adamları?
0: İlk defa görüyorum.
1: Kimseye bir şey söyleme gözüm.
0: Olur söylemem.

0: Çiçek alacaktım sana, utandım gülüm. Koskoca Poyraz...
1: Karısına nasıl çiçek alır değil mi?
0: Ne bileyim ben, alışmamışız işte. Bunları yukarıdan aşırdım. Kusura bakma gülüm.
1: Bakmam koca adam. Parayla alsaydın bu kadar güzel olmazdı. Suya koyayım.

0: Hazırlayayım mı koca adam?
1: Hazırla gülüm.
0: Poyraz! Poyraz, kapıyı aç!
2: Ne oldu gülüm?
0: Yaralısın sen, kapıyı aç!
1: Nereden çıkardın gülüm?
0: Yaralısın, biliyorum. Aç kapıyı! Aç! Ne oldu sana?
1: Vallahi ben de bilmiyorum gülüm. Önemli değil. Hadi yardım et de saralım şunu. Eşkıya karısı Metin olacak biraz.
0: Eşkıyalığınla övünüyorsun.
1: Eşkıyalıkla övünülür mü gülüm?
0: Söz vermiştin bana, bırakacaktım. Yalnız olsam neyse. Şimdi iki canlıyım. Çocuğun babasız mı doğsun koca adam?
1: Ağlama gülüm. Sen ağladın mı dünya zindan oluyor bana.
0: Sen ağlatıyorsun.
1: Biraz sabır gülüm, az daha. Çok yokluk çektim ben. Çocuğumuz çeksin istemiyorum. Çok ezildim, çok tekme yedim. Benim gülüm, benim yavrum ezilmesin, horlanmasın istiyorum. Az daha sabır. Çekip gideriz buralardan. Başka iş tutarım. Söz sana.
0: Bu sefer de tutmazsan sözünü koca adam.
1: Bırakır mısın beni?
0: Seni böyle sevdim ben koca adam. Olduğun gibi sevdim.
1: Bak. Oğlum doğduğu gün silahı bırakacağım. Söz sana.
0: Nedir o?
1: Aç bakalım.
0: Unutmadın demek.
1: Vay baba. Bu ne güzel şey gülüm.
0: Kapağını aç.
1: Sen açsana.
0: Bıkarsan daha güzel bir kız resmi korsun koca adam.
1: Ben seni çok sevdim gülüm.
3: Selamun aleyküm Osman abi.
4: Aleyküm selam İlyas. Bir şey mi istedin?
3: Bu tarafın haracını ben alıyorum artık. Her ay 10.000 vereceksin.
4: Biz Poyraz'la çalışıyoruz.
3: O hala yaşıyor mu?
4: Galiba.
3: O Poyraz'sa biz kalıyoruz Osman abi. Onda tek yürek varsa bizde çift yürek var.
5: İyi oldu geldin. Biraz es de serinleyelim bari Karayel. Ne oldu? Çifte yüreğin atmaya mı başladı?
3: Adamlarına güveniyorsun değil mi?
5: Kimse bulaşmasın çifte yürekli delikanlıya.
3: Tek kolla mı dövüşeceksin?
5: Demek o hayırlı dost sendin.

0: Kullanmasını bilmediğin silahı çekmeyeceksin İlyas. Benden sana abi nasihatı. Kalkabilecek misin? Al götür şunu.
1: Affedersin abi. İşin içinde senin olduğunu bilmiyordum.
0: Kim yapıyordu kağıdı?
2: Merhabalar.
1: Yeni müdürle tanışacakmışız.
3: Çok gördük böylelerini.
1: Boyraz gelmedi mi?
3: Görmedim.
0: Adı neymiş yeni müdürün?
4: Şahin. Ben başkomiser Şahin Atak. Beyoğlu Ekipler Amirliğine atandım. Sizleri buraya uyarmak için çağırdım. Artık Kabadayı'yla kanunsuz işlere paydos diyeceğiz. Bana yardımcı olacağınızı, mesele çıkarmayacağınızı ümit ederim. Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
0: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
4: Bugün misafirimsin.

0: Tartışmayacağız. Yalnız haberiniz olsun, kabadayılık sökmez bana.
1: Senin kabadayılığın da bana sökmez. İkimizin de görevi yasalara uymak komiserim. Suçlu muamelesi göreceğimizi bilseydim gelmezdim. Başka söyleyeceğiniz var mı?
0: Hayır, yok. Gidebilirsiniz. Kimdi o kafa tutan bana?
2: Poyraz Murat. En akıllılarıdır. Hep delil yetersizliğinden yakayı sıyırır.
0: Peşine adam takın. Ne yaparsa haber vereceksiniz bana.
3: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
1: Yaman olacak benim oğlum.
3: Nereden biliyorsun erkek olacağını?
1: Ne bileyim ben gülüm. Öyle bir duygu var içimde.
3: Ya kızın olursa koca adam?
1: Başımın üstünde yeri var gülüm. İkinizin de.
3: Ha, bak gene tekmeledi.
4: Yemekten sonra boğazda dolaştılar. Kağıt helvası aldılar, leblebi çekirdek aldılar. Balık tuttular kireç burnunda. Bir kahvede çay içtiler. Gece de evden çıkmadı hiç.
0: Gelen giden?
4: Kimse gelmedi.
0: Ünlü kabadayı Poyraz'ı mı anlatıyorsun bana? Aşık bir delikanlıyı mı?
3: 5'te 2 vurdun sen.
0: Bu tüfekler bozuk gülüm.
3: Anlamam. Bozuksa benimki de bozuk.
4: Takibe devam edeyim mi?
0: Sen bırak, Cahit takip etsin bundan sonra.
4: Benim ne kabahatim var komiserim? Adam karısından başka bir şeyle ilgilenmiyor.

0: Benim.
1: Tamam, geliyorum.
2: Nereye gidiyorsun?
1: Bir iş vardı gülüm, o hallolmuş.
2: Gecenin bu vaktinde mi?
1: Eskiden gülerek uğurlardın beni.
2: Şimdi anneyim koca adam. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum.
1: Sen anneysen ben de babayım. Hemen döneceğim. Merak etme.
3: Alo? Bu geceymiş demek. Bekliyordum. Anlaşıldı. Acele tertip atalım. Geliyorum tabii.
2: Nereye gidiyorsun bu saatte?
3: Önemli bir iş karıcığım, gitmem lazım.
1: Kapat. Malı hemen nakletmeliyiz, burası emin bir yer değil.
4: Polisler her taraf sarmışlar abi.
1: Herkes başının çaresine baksın, sakın yakayı ele vermeyin.

0: On bin.
1: Salt.
0: Peki.
2: Pulva.
0: Care as.
2: Müdüriyete kadar geleceksin. Olay çıkarma.

0: Nasıl doktor?
1: Merak etmeyin, ameliyat iyi geçti.
0: Ya ayağı?
1: Endişelenmeyin, bir arıza kalabilir ama hafif.
2: Üzülmeyin, hayatı kurtuldu ya.
0: Bu gece ölebilirdi, değil mi?
3: Sen ateş etmişsin, gözleriyle görmüş.
4: Yanlış görmüş, ben silah kullanmam.
3: Peki olay sırasında ne arıyordun orada?
4: Orada değildim ki.
3: Ya neredeydin?
4: Kulüpteydim.
3: Yalan söylüyorsun.
4: Sen şahitsin ya.
5: Şahin Atak, Şahin Atak.
4: Şahitlerin hepsi yalancı şahit. Hepsi sanığın adamları. Beni vuran Poyraz Murat'tır. Onu gözlerimle gördüm. Dizimi parçalayan kurşunu attı. Onun yüzünden sakat kaldım. Cezalandırılmasını talep ediyorum.
3: Pek, oturun. Sanık Murat Poyraz. Komiser Şahin'in dediklerini duydun. Sen ne diyorsun bunlara?
4: Anlatılan olaylarla hiçbir ilgim yok. Şahin Bey'i de ben vurmadım. Bunu kendisi de biliyor. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum Hakim Bey.
3: Peki sen vurmadınsa kim vurdu?
6: Ben vurdum Hakim Bey.
3: Neden vurdun peki?
6: Evime dönüyordum o gece. Silah seslerini duydum. Korktum. Oradan uzaklaşmak istedim. Bu bey elinde silah karşıma çıktı. Bizim 15 yıldır süren kan davamız vardır. Hasımlarımızdan biri zannettim. Korkudan ateş ettim. Polis olduğunu ne bileyim Hakim Bey.
4: Yalan söylüyor efendim. Teslim ettiği silah da Murat'ın silahıydı.
3: Öteki sanıklar Murat Poyraz'ın olay yerinde bulunmadığını söylediler. Adli tıp raporu da silahın üzerindeki parmak izlerinin sanık Murat Poyraz'a ait olmadığını gösteriyor. Aksini ispat edebilir misiniz?
4: Edemedim. Maalesef edemedim.
3: Kararı bildiriyorum. Eldeki delillere ve tanıkların ifadelerine dayanarak komiser Şahin Atağı tabanca ile ateş ederek vurduğunu itiraf eden sanık Ömer Kancan'ın tutuklanmasına, sanık Murat Poyraz'ın davasının tutuksuz olarak devamına karar verildi.
7: Geçmiş olsun abi, geçmiş olsun.
4: Eyvallah.
7: Bunu da yırttın evvelallah.
4: Sağ olun.
7: Geçmiş olsun Poyraz kardeş.
4: Poyraz Murat, bu dava belki mahkemede bitecek. Belki gene kurtulacaksın. Ama hayatta bu dava bitmeyecek. Bundan sonra atacağın her adıma dikkat et. Eninde sonunda seni kıstıracağım.
8: İyi şanslar dilerim komiserim.
0: Senin de bir karın var değil mi?
8: Ne işin var burada?
0: Bağışla, seni merak ettim. Geçmiş olsun.
8: Sağ ol gülüm. Keşke gelmeseydin.
0: Sahi sen mi vurdun onu?
8: Yok, ben vurmadım. İnanmıyorsun bana gülüm.
0: İnanmak istiyorum koca adam. Ne olur bitsin artık.
9: Polis!
8: Hoş geldiniz komiserim. Boşuna zahmet ediyorsunuz komiserim. Biliyorsunuz ben silah taşımam.

0: Bu silah kimin?
1: Benimdir beyim.
0: Çifte silah taşıyorsun demek.
1: Taşırım beyim.
2: Yalan söylüyorsun. Bu silah Poyraz verdi sana, şimdi verdi. Doğruyu söyle, karışmam.
1: Benim silahım beyim. Çifte silah taşırım ben.
0: Ruhsatları var mı?
1: Yoktur beyim.
2: Götürün şunu. Hı. Bu silah senin, biliyorum. Hı. Yanılıyorsun komiserim. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar Poyraz. Dediğiniz çekirgeler için komiserim. Sen kendini insan sayıyorsun demek.
3: Bu ay işler pek iyi gitmedi.
4: Ne kadar?
2: 10.000.
4: Gelecek ay 20 ödeyeceksin gözüm. Oldu mu?
2: Dur bakalım. Ne parası bu? Araç değil mi?
4: Bana borcu vardı, onu ödüyor sayın komiserim. Öyle değil mi?
3: Evet öyle.
2: Budalalık etme. Şikayetçi olursan paran cebinde kalacak. Bundan sonra da araç vermekten kurtulacaksın.
3: Benim kimseden şikayetim yok.
2: Allah kahretsin seni korkak herif.
4: İzninizle paramı sayabilir miyim sayın komiserim?
2: Say bakalım. Hapishaneye girince günlerini sayacaksın.
4: Kumar borcu, namus borcu.
5: Ödeyeceğim abi. Mühlet ver, kurbanın olayım.
4: Bu kaçıncı mühlet? Beni atlatma demiştim, sağ!
6: Her şeyi hazırladım ben. Niye alıyorsun bunları?
4: Hoşuma gidiyor gülüm. Bu kadar küçük mü olacak aya?
6: Koca adam. Tabanca aldırmam oğluma. Oyuncak da olsa aldırmam. Başka şeyle oynasın.
4: Babası da oynamayacak artık silahla. Varsın oğlu da oynamaz.
6: Hep silahınla paylaştım seni. Ortağım gibi kıskandım. Düşmanımdı, nefret ettim, korktum. Bu kadar yıl sonra bırakabilecek misin?
4: Bırakacağım gülüm. Bugünden itibaren silah kullanmayacağım. Söz sana. Varsın Poyraz'ın oğlu bebekle oynasın. Tek sen üzülme gülüm.
6: Koca adam.
4: Gel.
7: Yunus diye biri seni görmek istiyor abi.
4: Al içeri.
5: Selam abi.
4: Gel bakalım. Al şu bardağı.
5: Sağ ol abi, damağım kurumuş.
4: Dur hele, önce duvarın dibine. Hadi sallanma.
5: Burada mı içeyim abi?
4: Bardağı başına koy.
5: Şaka yapıyorsun abi.
4: Başına koy dedim. Sana güvenmem Yunus, bilirsin.
5: Sana kalleşlik yapar mıyım abi?
4: Kim gönderdi seni söyle.
5: Kendim geldim abi. Karlı bir iş getirdim sana.
4: Ne işiymiş bu gözüm?
5: Müşterisi hazır bir mal var abi. Yarın Marmara'da denize atılacak. 20 milyonluk bir mal. Parolayı öğrendim. Bütün iş dalgıçların yerine geçmek. Tam dalgıç burada göre bir iş. Bana %20 ver yeter.
4: Elini indir. Bardak kalsın. Bardak kalsın dedim. Bu silahı duymuşsundur.
5: Aman abi.
4: Bunun kurşunu kendi başına haklıyı haksızı, İyi kötüyü, namusluyu kalleşe ayırır.
5: Abi, elini ayağını öpeyim abi.
4: Teklifini sonra konuşacağız. Teklifin dürüstse korkma. Kurşun bardağa delecektir. Tuzak kuruyorsanız bana...
5: Ben burada kalayım abi. Beni tanırlar.
4: Gelen olursa işaret verirsin.

0: Mala bir bak Kimyacığım. Sen bu işlere bulaşmazdın Poyraz.
1: Bizim işlerden daha rahatmış. Daha da kolay.
0: Öyledir. Yakayı da ele vermezsen tabii.
1: Bugüne kadar kimseye kolay yaka kaptırmadık Abbas Bey.
2: İyidir.
1: ...20 milyon değil mi?
0: 10 milyon.
3: 40 kilo abi, en iyi cins. 20 milyon dememiş miydik?
4: Polisler her tarafı sarmışlar.
0: Mal olarak iyi gitsin.
4: Poyraz, dur!
5: Teslim olun! Her yanınız sarıldı!
6: Karışma bir!
5: Teslim olun! Teslim olun diyorum! Teslim olun! Hadi gel, atları çözelim!

Dikkat dikkat bütün araçlara. A34 konuşuyor. Ben Komiser Şahin Atak. Şu anda Meşelik mevkiinden geçen yük katarı ilk istasyonda durdurulacak. Tamam.

0: Öyle merak ettim ki.
1: İmkan olmadı aramak için. Başımız derde girdi gülüm.
0: Yaralı mısın yoksa? Hani söz vermiştin koca adam?
1: Silaha el atmadım gülüm. İnan olsun. Yaralı falan da değilim. Bir terslik oldu işte, anlatırım. Şimdi beni iyi dinle. Saatin kaç?
0: 6:05 var.
1: Tam 20 dakika sonra saat 6:15 geçe bizim baba gelecek sana.
0: Evi gözlüyorlar. Her yan polis dolu.
1: Korkacak ne var gülüm? Poyraz'ın karısı korkar mı hiç?
0: Kendim için değil koca adam. Çocuğumuz için, senin için.
1: Korkma. Yemin sana, bundan sonra ne silah, ne kavga, ne dövüş. Oğlum güvenli, huzur dolu bir dünyada doğacak. Sözümü tuttum gülüm. Poyraz öldü, Murat var artık. Seni çok üzdüm gülüm. Bitti artık.

0: Oğlumla senin için yaşayacağım, inan.
1: Seni çok seviyorum koca adam.
0: Seni bekliyorum gülüm.
2: Motor hazır, bu gece yola çıkarız.
3: Sağ olasın Müslüm kardeş.

0: Daha çıkmadılar.
1: Geçen arabaydı. 34 SS 972. Telsiz de haber ver. Çevremde olun. Beni atlatırlarsa siz takip edeceksiniz.
0: Peki efendim.
2: Artık oturabilir miyim baba?
3: Otur gelin kızım, otur.
2: Bebek rahatsız ediyor.
3: Çok var mı?
2: Bugün yarın.
3: Ters zamanı rastladı desene.
2: Durum çok mu kötü baba?
3: Yok, sanmam. İyidir.
1: Dikkat, A34'ten bütün devriye otolarına. 34SS972 plakalı lacivert Beşiktaş'a doğru iniyor. Bütün bölgelere haber verin. Deniz yoluyla kaçmayı deneyebilir. Bütün bölgelere haber verin, tamam?
2: Murat'ı çok eskiden tanırsın, değil mi?
3: Çocukluğundan beri. Anlatmıştır belki.
2: Bilirsin, pek bir şey anlatmaz.
3: Koca bir teknem vardı benim gelin kızım. Adı Poyraz'dı. Murat'ın lakabı oradan gelir. Dalgıç Poyraz Murat. Bizim teknede çalışırdı. Bir kan davasına bulaştı sonra. Akdeniz kıyılarında sürttü bir zaman, sonra İstanbul'a göçtü. İnsanın kaderi işte.
2: Ne oldu baba?
3: Takip ediyorlar.
1: Biraz sıkı duracaksın gelin kızım, atlatmamız lazım. Dikkat, A34'ten bütün ekiplere. Beni fark ettiler, birinci Levent'e saptılar. Dikkat, bütün yollar tutulsun. Peşlerini bırakmayın, tamam?
2: Sancım arttı baba.
3: Biraz gayret.

0: Atlattık galiba. Nasıl olsun?
1: İyiyim baba.
2: Gelirler. Merak etme. Gel bir lokma bir şey yiyelim.
3: Doktor bugün yarın demişti.
0: Bu halde gidemezsin, gelin kızım.
1: Gitmemiz lazım baba. Yanında olması lazım.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Aleyküm selam.
0: Ebe var mı bu köyde? Gelininle oğluma gidiyorduk, yolda sancısı tuttu.
1: Mehmet, koş hacı anneyi çağır, acele bize gelsin. Siz de bize buyurun.
0: Gelin arabayla gidelim. Az önce bayıldı.
1: Hacı anne bizim bütün çocukların ebesidir, merak etme.
0: Köyde telefon var mı? Oğluma haber vereyim, merak ederdi. Gelinimi yetiştirelim önce.
3: Eyvallah hemşerim.
4: Aslan Ali, ben taşırım.
5: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
6: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan. Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
7: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
6: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
3: Bizimkiler de öyle.
6: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
8: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
9: Bu evi terk mi ediyorsun?
10: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
6: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
11: Canım benim.
12: Duyun beni bugün 18'de TV4'te.
13: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
14: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Abi motor komple gitmiş.
20: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
21: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.

0: kiriçe kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngüsü

0: Metrobiz.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probiz, probiz.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis, Probis.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik, abaküs,
10: kasa,
11: marul,
10: kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
17: Çarşamba fırsatları başladı. 750 gram Önür tam yağlı taze beyaz peynir 205 lira yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Probis.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis.
8: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
17: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet

0: Bizden dimesi. Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
9: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
8: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
10: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Çarşamba fırsatları başladı. 750 gram Önür tam yağlı taze beyaz peynir 205 lira yerine 179 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Bir şey geldi bunların başına.
1: Kötüye yorma her şeyi. Polis takıldıysa peşlerine atlatmak için gecikmişlerdir.
0: Bir şey olursa Nilgün'e... Baba, Nilgün nasıl?
2: İyidir oğlum. Yolda sancısı tuttu. Baygınlık geçirdi biraz. Sepetçi karakolundan telefon ediyorum.
0: Yakaladılar mı sizi?
2: Köyde başka telefon yok. Bayılınca burada kaldık. Kanama olmuş da biraz.
0: Bir şey mi oldu gülüme?
2: İyidir meraklanma. Muhtar Murtaza Bey'in evinde şimdi. Başında ebe var. Doğum yakınmış.
0: Beni bekliyor değil mi?
2: Gelmene gerek yok oğlum. Sonra bana yazarsın, sana getiririm onu.
0: Ona söyle. Koca adam geliyor baba.
3: Nasıl gidersin?
0: Onu yalnız bırakamam Müslüm. Gitmemezlik edemem. Meraklanma, atlatmıştır polisi. Seni alabilirim değil mi?
3: Beni dinlersen gitme. Hemen yola çıkarız. Yengeye ne yapacak polis? Atlar gelirler peşinden.
0: Beni bekliyordur şimdi. Gitmemezlik edemem. Bu çantada para var. Ben ölürsem onlara verirsin. Sağ olasın Müslüm kardeş.

0: Koca adam. Koca adam neredesin? Gitmem lazım. Murat beni bekliyor. Bırakın.
1: Merkez A34'ü arıyor. Merkez A34'ü arıyor.
2: Ben A34 dinliyorum, tamam.
1: Karakol çavuşu bildirdi. Poyraz'ın karısı Sepetçi köyünde. Poyraz da oraya geliyormuş, tamam.
2: Anlaşıldı merkez. Köye en yakın araçlara haber verin, tamam.

0: Dur! Dur!
1: Seni tutukluyorum. Kadın nerede?
2: Muhtarın evinde komiserim.

0: Kızcağızın durumu kötü. Çok kan kaybetti. Hacı anne doktor çağırsınlar diyor.
1: Karakoldan en yakın hastaneye telefon edin. Acele doktorla ambulans isteyin.
2: Baş üstüne.
1: Siz de evin etrafını sarın.
3: Hey gözüm. Muhtarın evine götür beni.
2: Kadının kocası sen misin?
3: Bir şey mi oldu?
2: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
3: Sen götür beni.
4: Oynaz, kaç, kaç! Oynaz, teslim ol!
5: Murat!
3: Oynaz, teslim ol!
6: Başka yol yok mu?
2: Sola dön, bahçelerden geçelim.

0: Gülüm.
1: Koca adam. Bir oğlumuz oldun.
0: Gülüm.
1: Seni görmeyeceğim diye öyle korkuyordum ki.
0: Geldim işte gülüm.
1: Oğlum silaha dokunmasın. Kaçmaya, saklanmaya gerek duymasın. Dövüşmeye de. Söz veriyor musun bana?
0: Söz gülüm. Ben senin yüzünü güldüremedim. O sevdiğinin yüzünü güldürsün.
1: Sen benim yüzümü güldürdün koca adam. Seni çok sevdim ben.
0: Üçümüz yeni bir hayat kuracağız gülüm. Her şey senin istediğin gibi olacak. Oğlum için olacak.
1: Koca adam.

0: Poyraz?
1: İçeride efendim, evi sardık.
0: Poyraz! Teslim ol! Teslim ol, her tarafın sarıldı!

0: mı?
1: Aldım anne, derslerimin hepsi peki.
0: Baban çok sevinecek. Benim de sana bir müjdem var. Oku bak şurayı. Yüksek sesle oku. İşitmek hoşuma gidiyor.
1: 6 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten bakan Şahin Atak bu göreve asaleten atanmıştır. Babama bir hediye alalım.
0: Ben de onun için geldim ya zaten.
1: Ne alalım?
2: Beğendin mi bisikletini?
1: Bu da senin armağanın babacığım.
0: Hı? Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
2: Neyi kutluyoruz Allah aşkına?
1: Anladım, sen gazete okumuyorsun babacığım. Bununla haydutları yakalarsın bundan sonra.
2: Bang bang.
0: Sen baban gibi çocuk değilsin, doğru bahçeye. Dikkat et, sağa sola çarpma. Önüne bak. Hadi yavrum, dikkatli ol. Silah yerine kalem kullanacaksın artık.
2: Anlıyorum, masa başına mahkum edeceksin beni.
0: Artık müdür oldun, imza at yeter.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol.
0: Ver, taşıyayım. Müslüm parayı kime vereceğini şaşırmış. Korkudan herhalde. Götürmüş Şahin'e vermiş. Kabahat sende. Bu avanak herife para teslim edilir mi? 10 milyon şimdi elimizde olacaktı. Hey babam.
1: Olmuşun hesabı tutulmaz baba. Sen ihtiyarlamışsın.
0: Senin de huyun değişmiş Murat. Bu huyu da hiç iyi bir huy değil. Şahin emniyet müdürü oldu.
1: Duydum.
0: Çıktığından beri hep çocuğu sorarsın diye bekliyorum. Ağzını açıp da nasıl bile demedin.
1: Korkuyorum baba.
0: Korkuyor musun?
1: Benden bahsetmiş midir ona?
0: Sanmam. Çocukları olmuyormuş galiba. Onları ana baba biliyor dediler.
1: Tahmin etmiştim. Şimdi anladın mı neden korktuğum?
0: Yanında bulunsun. Lazım olur.
1: Dur bakalım. Hemen silaha bulaşmak istemiyorum baba.

0: Bir ekip Yaşar'ın kumandasında Balat'taki depoyu basarken Komiser Rasim kum kapıda açıkta bekleyen Şileb'i kontrol altına alacak. Aynı anda Komiser Celal kral dairesinde kalan şebekenin reisini ve yakın adamlarını gözaltına alacak.
1: Evet.
2: Birim müdür beyle görüşmek istiyor efendim.
0: Sonra arasınlar.
3: Biri değil. Poyraz Murat arıyor deyin.
1: Meşgul işte, sonra gel.
3: Poyraz Murat arıyor deyin.
1: Affedersiniz efendim, isaretler. Müdür bey Poyraz Murat arıyormuş.
0: Büro masumlar geliyor.
1: Buyurun, müdür bey hemen geliyor.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olasın.
0: Ne kadar büyümüş değil mi?
1: Adı ne?
0: Deniz. Onu bizden ayırmayacaksın değil mi?
1: 10 yıl hep bugünü bekledim. Ona kavuşacağım günü bekledim.
0: Bizi annesi babası biliyor.
1: Annesi öldü. Babası da benim.
0: İyi düşün Poyraz.
1: Düşündüm.
0: Bizim sağladıklarımızı sağlayabilecek misin?
1: Sağlarım.
0: İyi düşün. Mutlu bir hayatı var Deniz'in. Rahat, geleceği güven altında. Bizi annesi babası gibi seviyor. Bu değişikliği nasıl anlatacaksın ona? 10 yaşında bir çocuğu bu kadar güç bir seçim yapmaya nasıl zorlarsın? Ya istemezse? Bizi sevdiği kadar seni sevmezse? Sana rica ediyorum Poyraz. Kendi mutluluğun için 3 kişinin hayatına kıyma.
1: Beni ayakta tutan onun sevgisi oldu müdür bey. Beni yaşatacak tek kuvvet de o olacak. Bana sen canından vazgeç diyorsun.
0: Bir zamanlar bacağımdan vurmuştun beni. Şimdi yüreğimden vurmak istiyorsun.

0: Çocuğa bir şey olursa bu kez yaşatmam seni. Polis olarak değil, baba olarak yaşatmam, haberin olsun.
1: Bir misafirimiz var. Geç.
2: Kimse alamaz onu benden, anladın mı? Kimse.
1: Şükran.
2: Benim oğlumu, ben büyüttüm onu. Sabahlara kadar ben bekledim başında. Konuşmayı, okumayı ben öğrettim. Onu alamazsın benden. Öldürürüm seni. Kendimi değil, onu düşünüyorum. Sen de onu düşün. 10 yıl önce değil, asıl şimdi anasız babasız bırakacaksın onu. Yalvarırım, Deniz'i bizden ayırma. Para verelim sana. Neyimiz varsa verelim.
3: Evlat parayla satılır mı bacım?
1: Deniz geldi. Böyle görmesin seni. Buyur. Otur şöyle.
4: Anneciğim.
2: Yavrum.
4: Anneciğim, anne.
2: Yavrum, canım benim.
4: Ağladın mı sen?
2: Soğan soyuyordum mutfakta.
4: Babacığım.
1: Buyur yavrum.
4: Sınıf birincisi oldum, biliyor musunuz? Aa.
1: Öyle mi?
4: Ne olacaksın dedi müdür bey.
1: Ne dedin yavrum?
2: Sen ne dedin?
4: Mühendis olacağım dedim. Bakın.
1: Nedir o?
4: Bilim ansiklopedisi hediye etti. Mühendis olabilirim değil mi baba?
1: Tabii ya.
0: Olursun tabii. Niye olmayasın? Çalışkansın, akıllısın değil mi?
4: İkinizi de çok seviyorum.
1: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat. Sen de onu seveceksin. Çünkü o senin...
3: Babanın çok eski bir arkadaşıyım evladım. Doğduğun gün görmüştüm seni. Ne kadar büyümüşsün. Karşımda kocaman bir delikanlı buldum. Baban izin verirse... Boş günlerinde bana arkadaşlık eder misin?
4: Ederim tabii, değil mi baba?
1: Tabii yavrum.
2: Hadi gel, elini yüzünü yıka sen.
4: Buradasınız değil mi?
3: Gidiyorum yavrum. İlk fırsatta arayacağım seni.
1: Teşekkür ederim Poyraz.

0: Beni bağışlayın, ne olur.
1: Hayatta olsaydı o da sizin gibi hareket ederdi. Ona analık ettiniz. Sağ ol. Yaptığı fedakarlığı bir gün denize anlatmak isterdim.

0: Teşekkür ederim gülüm.
1: Niye? O senin çocuğun koca adam. Oğlumu okul kapısında bekleyeceğim günlerde gelecek mi acaba?
0: Deniz?
2: Murat amca!
0: Nasılsın arkadaşım?
2: İyiyim.
0: Buradan geçiyordum. Baktım okul dağılıyor. Arkadaşı bir göreyim dedim.
2: Bak! Babamın resmi. Okusana.
0: Emniyet Müdürü Şahin Atak'ın yürüttüğü operasyonda 50 milyon liralık kaçak silah ele geçti.
2: Babam bu sabah döndü eve. Gece hiç gelmedi. Silah kaçakçılarını yakalamışlar. Babam ne demiş okusana.

0: Şöyle oturalım, okuyalım.
1: Okudun mu, babama ateş etmiş adam. Bir insan bir insana nasıl ateş eder? İnsan öldürmek çok kötü değil mi Murat amca?
0: Kötü arkadaşım. Çok kötü.
1: Saat kaç oldu? Ne güzel saatim var. Kim bu?
0: Oğlumun annesi.
1: Nerede şimdi?
0: Öldü.
1: Yazık. Ne kadar güzel. Oğlun ne oldu peki?

0: işte evde olması lazımdı.
1: Merak etme, arkadaşlarıyla oyuna dalmıştır.
0: Nerede kaldın?
2: Bak, karısının resmiymiş. Murat amcayı çok seviyorum.
0: Hadi sen odana git soyun, ben geliyorum. O gün yalan söyledi bize. Çocuğu alıştıracak kendine, sonra da alıp götürecek.
1: Boşuna endişe ediyorsun yavrucuğum. Poyraz verdiği sözü çiğnemez. Ne yapabilirdim ayrıca? Öz oğlunu göremezsin mi diyecektim. Alıp götürmediğine şükredelim.
0: Bilmiyorum. İçimde garip bir his var.
2: Anneciğim!
0: Geliyorum yavrum.
1: Alo, Emniyet Müdürü Şahin Atak.
3: Sizinle özel olarak konuşmak istiyoruz Şahin Bey. Dün geceki baskınla ilgili olarak.
1: Siz kimsiniz? Ne konuşacaksınız benimle?
3: Sizinle ilgili şeyler. Menfaatiniz olacak, meraklanmayın. Bir şartımız var. Yalnız geleceksiniz. Adamlarınıza haber verirseniz siz ziyan edersiniz. Haberiniz olsun.
1: Yalnız geleceğim. Yeri söyleyin. Anladım. Sabah 7.

0: Günaydın müdür bey.
1: Nedir istediğiniz?
0: Ben aracıyım müdür bey. Size bir teklif getirdim. Bu çantada tam 1 milyon lira var. Bu para sizin olabilir.
1: Anladım. Kaçanların kellesine 1 milyon biçtiler. Yakalayınca bana ikramiye vereceksiniz.
0: Çok şakacısınız müdür bey. Ama karşınızdakiler şakadan anlamaz. Değerli bir insansınız. Başınızın belaya girmesini istemeyiz.
1: Şimdi de tehdit mi ediyorsunuz beni?
0: Biz aracıyız müdür bey. Kazandığınız başarı size yeter. Çeteyi yakaladınız, silahları ele geçirdiniz. 1 milyon da cep harçlığı. Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
1: Bitti mi?
0: Sizin işiniz bitti müdür bey.
2: Bak Murat amca.
3: Şu yeşili çıkarsana gözüm.
4: Delikanlı kaç yaşında? 14-15 yaşından küçükler buna binemez.
5: Çıldırdın mı sen koca adam? Çocuk daha karnımda 3 aylık bile değil.
6: Benim oğlum çabuk büyür gülüm, hazır olsun.
4: Oğlunuz kaç yaşında hanımefendi?
6: Bu büyük gelecek biraz gözüm. Sen şunu sarıver bize.
7: Çocukken jilet takardık uçurtmalarımızın kuyruğuna. Düşman mahallelerin uçurtmalarına saldırırdık.
2: Ne oluyor jilet takınca? Bana öğretir misin Murat amca? Yarın doğum...

0: kardeşim benim. Sen de gelir misin arkadaş?
1: Sekiz yıl oldu değil mi? Upuzun sekiz yıl.
0: Dokuz yaşıma basıyorum. Gelecek misin?
1: Davet edersen gelirim arkadaş.
0: Babam geldi.
1: Geçmiş olsun.
2: Sen nasılsın? Delilik yaptın.
1: Uçurtmalarımızı yırttılar arkadaş.
0: Simit alabilir miyim dışarıdan? Kantinde kalmamış.
3: Al bakalım. Çabuk ol. Nöbetçi öğretmen görmesin.
0: Üç tane.
2: Al bakalım.
4: Baban arabada seni bekliyor.
0: Bu babamın arabası değil.
4: Gizli işe çıktık. Haydutları yakalayacağız. Anlarsın ya.
0: Siz kimsiniz? Bırakın beni. Bırakın beni.
4: Kes be.
0: Bırakın
4: susturun
0: beni.
4: Şunu.
5: O kaçırdı. Biliyordun başımıza gelecekleri. Beni dinlemedin.
2: Dinlesen ne yapabilirdim yavrum?
5: Şimdi ne yapacağız peki? Ya yurt dışına kaçırdılarsa? Bir daha hiç göremeyeceğim Deniz'i.
2: Yaşar sen misin? Poyraz'ı bulmuşlar.
5: Deniz'i? Deniz'i bulmuşlar mı söylesene.
2: Benim odaya alın. Hemen geliyorum. Yaşar'a çocuğu görmediğini söylemiş.
5: Yalan söylüyor.
2: Bakacağım.
5: Ben de geliyorum.
2: Birimizin evde kalması lazım yavrum. Belki de çıkar gelir Deniz. Telefon edebilir. Durumu hemen bildiririm sana. Merak etme, Deniz'e bir şey yapamazlar. Deniz nerede?
4: Bana mı soruyorsun Deniz'in nerede olduğunu?
2: Sen kaçırdın onu. Kabadayı Poyraz, çocuk hırsızı Poyraz. Söyle Deniz nerede?
4: İnsan kendi çocuğunu kaçırır mı müdür bey?
2: Onu vermeyeceğimi biliyordun. Kolayca alamayacağını biliyordun. Yalan söyledin bana. İyi niyetliymiş gibi davrandın. Kendini Deniz'e sevdirmeye çalıştın, başardın da bunu. Ama onu kolayca bırakmayacağım sana. Senden fazla benim hakkım var, anladın mı? Ona ben babalık ettim, sen değil.
6: İyi akşamlar müdür bey. İyi dinleyin beni. Kıymetli yavrunuz bizim elimizde. Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
1: Bağışla beni.
7: Kim kaçırmış? Dün seni öldürmek isteyenler diyeyim.
2: Bu kadar ileri gidebileceklerini tahmin edemedim.
7: Nedir durum? Sana yardımcı olabilirim.
2: 50 milyon değerinde silah geçirdik hele. Orta Doğu'ya naklediceklerini sanıyorum. 8-10 kişi tutukladık. Şeflerini kıstırdı, kaçmayı başardı. Ama Türkiye'den çıkmasına imkan yok. Rüşvet teklif ettiler önce. Şimdi Deniz'in hayatına karşılık Türkiye'den rahatça çıkma hakkı istiyorlar.
7: Kimmiş şefler?
2: Bilmiyorum. Yabancı uyruklu sanıyorum. İtalyan olabilir. Önemli biri. Bu kadar ileri gidemezlerdi yoksa. 12 saat mühlet verdiler. Hayatımda ilk defa başarısızlıktan korkuyorum.
7: Onu bulacağız. Ne bahasına olursa olsun bulacağız. Merak etme.
2: Benim yavrum. Keşke Murat kaçırsaydı. Deniz'i bana baskı yapmak için kaçırdılar.
5: İstediklerini yapacaksın değil mi? Yavrumu hemen kurtaracaksın değil mi?
2: Elimden geleni yapacağım yavrum, merak etme.
5: Ona bir şey olursa ölürüm.
8: Hani ihtiyacın yoktu? Hı? Hani bulaşmayacaktın silaha?
7: Oğlum için. Karım beni anlayacaktır. Deniz'i kaçırdılar baba.
8: Kim kaçırabilir Deniz'i?
7: Şahin'i yola getirmek için kaçırmışlar.

0: Oho! Geçmiş olsun. Arayıp soramadık seni. Ne zaman çıktın?
1: Son silah kaçakçılığı işini biliyorsun.
0: Ben o işleri bıraktım Poyraz.
1: Bana bak. Şefleri bir yerde saklanıyor. Onu mutlaka bulmam lazım.
0: Bu işler bize göre değil Poyraz. Bu işler belalı işler. Biz yaşlandık.
1: Oğlumu kaçırdılar Kudret. Yardım et bana.
0: İlyas'a gideceksin Poyraz. Kibar pavyona müdür oldu. Bilirse o bilir.
1: Sağ ol.
2: Müdürün adamı değil mi bu?
0: Bilmem. Poyraz Murat. Eski bir arkadaş.
2: Ne sordu sana?
3: Hey ufak mı kaçar?

Çocuk nerede söyle. Söyle çocuk nerede. Çocuk görmedim ben. Söyle. Dur söyleyeceğim.

0: Öpeyim abi. Geçmiş olsun abi. Buyur bizi iç.
1: Bırak zevzekliği. Az önce buraya biri girdi. Söyle nerede?
0: Görmedim abi.
1: Ona bak. Söyle. Söyle. Oğlumu kaçırdılar İlyas. Sen bilirsin. Söyle nerede bulurum onu.
0: Kurtar beni abi. Ölmek istemiyorum.
1: Kurtaracağım İlyas. Oğlumu kim kaçırdı? Söyle.
0: İtalyan.
1: Neredeler?
0: Ölüyorum.
1: Söyle, kurtaracağım seni.
0: Sen

0: Çocuğun var mı senin?
1: Var.
0: Senin?
1: Var müdür bey.
0: Senin?
2: Bir oğlum vardı, öldü.
0: Sizinle emniyet müdürü olarak konuşmuyorum. Bir baba olarak konuşuyorum. O adamlar oğlumu kaçırdılar benim, öldürecekler.
2: Bu işte bir gavur parmağı var müdür bey. İstersen İtalyan sirkine bir bakıver.
3: Kaçta gidiyor patron?
2: 9'da yola çıkmamız lazım.
3: Bu karının resmi mi?
2: Hayır. Sevgilimin. Beğendin mi?
3: Tabii, beğenmez olur muyum? Güzel kadın doğrusu.
4: Nereden buldun bunu?
3: Çocuk nerede?
4: Söyle!
3: Beni çocuğa götür, yoksa kırarım boynunu!
5: Yeter! Götüreceğim!

0: Hata ettiniz müdür bey. Oğlunuzun hayatını tehlikeye attınız. Gene de son bir şans tanımak istiyoruz size. İçeri buyurun da konuşalım.
1: Ne yapacaksınız?
2: Gidip konuşacağım. Başka çare var mı?
0: Yalnız ve silahsız bekliyoruz sizi.
2: Yarım saat bekleyin. Benden haber alamazsanız...
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gerekeni yaparım.
3: Arkadaş, arkadaş! Ölme, ne olur ölme!
4: Ölmem yavrum, ölmem, korkma.
0: Polis kordonu hemen kalkacak. Bir uçak temin edeceksiniz.
2: Yetkimi aşıyor bu. Nasıl uçak temin ederim size?
0: Kendi arabanızla hava alanına götürüp kendi elinizle uçağa bindireceksiniz bizi.
2: Oğlum?
0: Hava alanında teslim ederiz.
2: Uçak vermezler.
4: Yardım et bana oğlum.
2: Emniyet Genel Müdürü ile görüşmek istiyorum. Ben İstanbul Emniyet Müdürü Şahin Atak. Çok önemli. Siz söyleyin bir defa. Müdür bey, benim durumumu biliyorsunuz. Deniz'in hayatına karşılık bir uçak istiyorlar şimdi. Yanlarından telefon ediyorum. Oğlumun hayatı sizin elinizde. Emredersiniz. Numarası kaç buranın?
0: 731546.
2: 731546. Bekleyeceğim. Teşekkür ederim efendim.
0: Ne oldu?
2: İçişleri Bakanı'na telefon edecek. Boşuna uğraşıyoruz, vermeyecekler.
0: Söyleyin dışarıdakilere kordonu kaldırsınlar.
2: Oğluma bir şey olursa hepinizi kendi ellerimle öldürürüm.
3: Korkma, babam kurtarır bizi. Murat amca!
2: Benim müdür bey. Teşekkür ederim efendim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Uçak hazır. Oğlumu gösterin bana.
0: Kaçmış.
3: Babacığım.
2: Yavrum.
3: Murat amca ölüyor babacığım.
2: Poyraz! Acele hastaneye kaldırılacak. Bir doktorla ambulans çağıracağım. Yoksa bir yere gidemezsiniz.

0: Bıçak ciğere kadar işlemiş. O anda vücudunuzu kasmasaydınız ölmüştünüz.
1: Çocuk nerede?
0: Havaalanına gittiler.
1: Havaalanına gideceğiz doktor.
0: Çıldırdınız mı? Kıpırdamayın.
1: Havaalanına gideceğiz dedim. Oğlumun hayatı bahis konusu. Durdurun arabayı.
0: Durun. Kendi hayatınızla oynuyorsunuz.
2: Ben hiç korkmuyorum babacığım.
3: Korkacak bir şey yok oğlum.

0: Etrafımı boş bırakmayın. Beni vurmak isteyeceklerdir.
1: Sözümü yerine getirdim. Oğlumu bırak.
0: Uçakta tedbir almadığınızı ne bilelim?
1: Anlaşmayı bozuyorsunuz.
0: Uçağın ineceği ülkede Türk konsolosluğuna teslim ederiz oğlunuzu.
2: Babacığım!
3: Kıpırdama!
0: Seçim hakkınız yok müdür bey. Ya istediklerimizi yaparsınız ya da oğlunuz ölür.
1: Ona bir şey olursa...
2: Babacığım! Babacığım kurtar beni babacığım!
1: Korkma yavrum, öteki uçakla geleceğim.
4: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
5: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum bunu.
4: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
5: Akşam poker partisi var.
4: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
5: Unutmalıyız birbirimizi. Nejat'ı bir an olsun unutamıyorum.
6: Kışı İstanbul'da geçirelim.
5: Hayır hayır istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat?
4: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
5: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
4: Fikret...
5: Melek yüzlü bir şeytan o.
4: Suç yok Fikret'in.
6: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
4: Hiçbir şey sormadan öyle.
5: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürüm. Ama öyle mesudum ki.
7: Ölmüş bir kadının mektupları. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Abi, motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap
10: kur! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
11: Hesap kurdu.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş.

0: 9 lira 50 kuruş.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso. Sadece
5: durulalım. Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.

0: Ama ne otel?
1: Over sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşeti.

0: mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız.
4: Halkbank. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: kanka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem

0: günlerinizi eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
6: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Selam Taş. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Yarışmanıza İstanbul Bakırköy'den katılıyorum. Orada olacağım.

0: için çok mutluyum. Diğer yarışmacılara bol şans diliyorum.
1: Merhaba, ben Onur Çevikkalp. 10 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. İlgi alanlarım bilgisayar oyunu oynamak, piyano çalmak ve bitkiler. Yarışmayı uzun süredir takip ediyorum. Ben de bu heyecana ortak olmak istedim ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, ben Aylin Melike. 10 yaşındayım, 6. sınıf öğrencisiyim. Yarışmayı izlemeyi çok sevdiğim için ben de katılmak istedim. Bu yarışmada çok eğleneceğimi düşünüyorum. Hazırım ve heyecanlıyım. Arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Benim adım Ayaz, 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim masa tenisi oynamak, basketbol oynamak, kitap okumak ve yüzmektir. Yarışmanızı daha önce izledim. Çok güzel olan bu programa katılmaya karar verdim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Teşekkürler. Ve Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şimdi de stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
4: Bugün birinci masamızda Aylin'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Anıl Mert var. Üçüncü masamızda Selen ve dördüncü masamızda Ayaz. Hoş geldiniz. Var mı heyecan?
5: Çok.
4: Çok. Aylin'cim çok heyecanlıysan seninle başlayalım o zaman.
5: Teşekkürler.
4: Hadi anlat biraz, bahset kendinden bize.
5: Ben Aylin Melike'nin dediğim gibi 10 yaşındayım. Hı hı. 6. sınıfa geçtim yeni. Büyüyünce seslendirmen olmak istiyorum. Yani dublaj sanatçısı.
4: Hı hı. Dublaj sanatçısı olmak
5: evet.
4: istiyorsun. Peki nasıl karar verdin dublaj sanatçısı olmaya?
5: Ben animasyon filmleri izlemeyi çok severim.
4: Hı hı.
5: İzlerken düşündüm ki, ay ben neden bunları seslendirenlerden biri olmayayım? Çok hı hı. eğlenceli olmaz mı? Benim de sesim olur bir şeydi.
4: Peki animasyonlarda mesela en çok sevdiğin animasyon ne ve ondan böyle hı. hangi karakterleri seviyorsun? Biz seslendirsek mi acaba burada seninle? Hı. Var mı öyle
5: olabilir.
4: Bir film? Mesela?
5: Siz örnek verseniz benim çok var.
4: Mesela hangisi var? Biz seninle burada bir doğaçlama yapalım mı?
5: Olur.
4: Tamam. Mesela ne olsun? Ne seçelim? Hı. Ben ne olayım istersin?
5: Siz civciv olun bence.
4: Bence sarı giydiğim için mi?
5: Evet.
4: Tamam peki. Ben civciv olacağım. Sen ne olacaksın?
5: Ben de papağan olayım. Tamam, ben salladım şu an.
4: Tamam peki. Sen de papağan ol. O zaman ben şimdi sana başlıyorum. Sen benimle. Seslendirme sanatçısı gibi konuşacaksın.
5: Tabii.
4: Dublaj sanatçısı gibi. Biz İnce seninle diyelim ki bir animasyonun içindeyiz şimdi.
5: Teşekkürler. İnce sesle mi yapayım?
4: Türkçe yapalım.
5: İnce ses.
4: Ha, ince ses. Evet, evet, evet, biraz ince. Ben İngilizce anladım, özür dilerim.
5: Önemli değil.
4: Çünkü biliyorum İngilizce'yi de iyi konuşuyorsunuz, az önce sohbet
5: Doğru.
4: ettik hepinizle. O zaman ben başlıyorum. Merhaba papağan arkadaşım, bugün nasılsın?
5: İyiyim civciv, sen nasılsın?
4: Ben de çok iyiyim. Biz yüzmeye geleceğiz. Sen de gelmek ister misin bizimle?
5: Tabii ki de isterim.
4: Peki senin kanatların acaba bu su yüzünden zarar görmez mi?
5: Hayır. Yüzmek çok eğlenceli benim için.
4: O zaman haydi beraber gidelim mi?
5: Haydi.
4: Ay şahanesin. Alkış. Aylin için kocaman bir alkış arkadaşlar.
5: Teşekkürler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer teklif varsa beklerim.
4: Ay tamam, buradan duyurmuş olalım o zaman. Bir teklif varsa Aylin'ciğimiz için. Aylin animasyonları,
5: ben
4: çizgi filmleri seslendirmeye buradan aday. Teşekkür ediyoruz Aylin'cim. Güzel bir program diliyoruz sana.
5: Teşekkürler. Ben de arkadaşlarıma ve size güzel bir program diliyorum.
4: Teşekkür ederiz. Anıl Mert'cim hoş geldin.
6: Ben Anıl Mert Çevikkalp. 10 yaşındayım. Hı-hı. 6. sınıfa geçtim. Büyüyünce botanist olmak istiyorum.
4: Botanist olmak istiyorsun?
6: Evet.
4: Neden botanist olmak istiyorsun? İlk defa botanist olmak isteyen biriyle tanışıyorum çünkü.
6: Çünkü bitkileri çok seviyorum. Bana iyi hissettiriyorlar.
4: İyi hissettiriyor. Evde var mı bitkilerin? Ya da bitkilerin olduğu yerlere, ormana gider misin?
6: Giderim ama uzun zamandır gitmiyorum. Evde de bir tane kaktüsüm var.
4: Harika. Kaktüs ben de çok severim bu arada Anıl Mert'cim. Aynı zamanda sen piyano da çalıyorsun değil mi?
6: Evet, piyano da çalıyorum.
4: Ne zaman başladın?
6: 6 yaşımda başlamıştım.
4: Güzel çalabiliyorsundur diye düşünüyorum.
6: Evet.
4: Katılıyor musun peki resitallere?
6: Evet.
4: Okulda yapıyorsunuz. Sana da güzel bir program diliyorum. Selen'cim hoş geldin.
7: Hoş buldum. Ben Selen Ultaş. 10 yaşındayım. Hı hı. 6. sınıfa geçtim. İstanbul Bakırköy'de yaşıyorum. Aslen Erzincanlıyım. Hı hı. Hobilerim dans etmek, paten sürmek, tenis oynamak ve piyano çalmak.
4: Tenis oynamak da çok güzel. Hepsi çok güzel hobilerin. Tenisi ben de biraz seviyorum. Bir de paten çok keyifli değil mi Selen'cim?
7: Evet.
4: Ne zamandan beri paten kayıyorsun?
7: 6-7 yaşlarımdan beri.
4: Harika. Böyle sahilde falan mı yoksa gidip?
7: Yok, genelde bahçede, bizim evimizin bahçesinde.
4: Çok güzel. Sen doktor olmak istiyorsun.
7: Evet.
4: Nasıl başladı bu hayal?
7: Düşündüm ki yaşlılara yardım etmek çok iyi olur. Onların ömürlerini uzatabiliyorsam uzatmak isterim.
4: Harikasın.
7: İnsanlara yardım etmek isterim.
4: Harikasın. Ne kadar ince, düşünceli bir fikir. Teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz Selen'i. Sana da güzel bir program diliyorum Selen'cim. İyi ki geldin. Ayaz'cığım hoş geldin.
8: Merhaba, ben Ayaz. 10 yaşındayım. Hı hı. Hobilerim masa tenisi oynamak, basketbol oynamak, yüzmek, piyano çalmak ve kitap okumak. Yarışmanıza katılmaya karar verdim çünkü çok eğlenceliydi. Hı hı. Ben de niye bu deneyimi yaşamayayım diye başvuru yaptım.
4: Hı hı. Sen de doktor olmak istiyorsun.
8: Evet.
4: Umuyorum ki bütün hedefleriniz gerçek olur arkadaşlar. O zaman umarım hazırsak başlayalım mı?
5: Başlayalım.
4: Aylin çok heyecanlı. Başlayalım diye o zaman Aylin için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
5: Kardeşim Göktürk'ün G'si.
4: Göktürk'ün G'si. 70 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz.
5: Gelsin bakalım.
4: Uysal ve sokulgan anlamında kullanılan benzetmedir. Süremiz başladı.
5: Kedi gibi.
4: Hızlı bir cevap.
5: Evet.
4: Evet. Kumbara acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza ilk 70 puanımızı atar mıyız görelim? Bravo Aylin. Süpersin. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
6: Anıl'ın A'sı.
4: Anıl'ın A'sı. 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yük taşımakta kullanılan motorlu büyük araçtır. Süremiz başladı.
6: Kamyon.
4: Yine çok hızlı bir cevap. Acaba kumbaramıza 50 puan daha atar mıyız görelim. Bravo Anıl Mert, süpersin. Anıl Mert'cim, Selen seni kutlamak istiyor. Teşekkür ederiz Selen'cim ve Selen için geliyor harf tablomuz.
7: Kuzenim Eren'in E'si.
4: Eren'in E'si 60 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'da oynamış kalecidir. Fernando nokta nokta. Süremiz başladı.
7: Muslera.
4: Yine çok hızlı bir cevap. Acaba doğru cevabımız Muslera mı görelim? Bravo Selen. Selen'cim Galatasaraylı mısın?
7: Evet.
4: Muslera'nın da fotoğrafı yanıma geldi. Ben şimdi size hemen bir bilgi vermek istiyorum. 2011'de Galatasaray'a transfer olan Muslera, 2025'te Galatasaray'dan ayrılana dek önce bir sorayım, sizce kaç kupa kazanmıştır? Aylin'cim tahminini alalım.
5: Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlara bırakıyorum.
4: Arkadaşlara bırakıyorsun. Peki Anıl Mert'cim?
6: 3.
4: 3. Selen'cim?
7: 15.
4: Ayaz'cım?
8: 4.
4: Selen'cim seni kutluyorum. Gerçek bir Galatasaraylısın. Çok yaklaştın. 19 kupa kazanmıştır. Alkışlıyoruz. Hem Selen'i hem de Muslera'yı. Ve Ayaz'la devam ediyoruz. Harf tablomuz gelsin Ayaz için.
8: Kardeşim Çınar'ın Ç'si.
4: Çınar'ın Ç'si zıt anlamlılardan geliyor ve 40 puan değerinde. Karnını doyurmuş anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
8: Tok, aç.
4: Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Acaba cevabımız da doğru mu? Görelim. Şahanesiniz. Bravo Ayaz. Teşekkür ediyoruz. Birbirimizi de kutluyoruz. Çok tatlısınız. Şimdi merak ediyor muyuz? Kumbaramızda kaç puan birikti?
5: Olur.
4: Olur. Hadi bakalım Aylin, senle başlayalım. Bir tahmin et.
5: Teşekkürler. 125'i geçmişizdir.
4: 125'i geçmişizdir. Anıl Mert?
6: 160 gibi.
4: 160. Selen'cim?
7: 190.
4: 190 Ayaz?
8: 210.
4: 210. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
5: Bakalım.
4: Bakalım. Kumbaramızda 220 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2280. Evet, kutlayın birbirinizi. Ayaz'cığım çok yaklaştın. Tebrik ederim. Haydi herkes birbirini kutluyor. Teşekkür ederiz. Şimdi devam ediyoruz. Ailen ne? Ailen için harf tablomuz geliyor.

0: Ceyhan'ın C'si.
1: Ceyhan'ın C'si 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Hızlı ve uzun süre uçan, bazı cinsleri takla atmasıyla da bilinen kuş türüdür. Süremiz başladı.
0: Güvercin.
1: Çok hızlı bir cevap.
0: Hatta derler taklacı güvercin diye.
1: Taklacı güvercin mi derler? Evet. Acaba doğru cevabımız güvercin mi görelim? Bravo. Arkadaşlar bizim TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Eğitilmiş bir güvercin saatte 100 kilometre hızla durmadan 15 saat uçarak 1500 kilometre yol alır. Alıştırmalarla saatteki hızı 200 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Ne diyorsunuz bu bilgi?
0: Bravo.
1: Bravo. Ne diyorsunuz bu bilgi? Sen taklacı güvercin dedin az önce.
2: Sanki fazla.
1: Sanki fazla mı? Değil mi? Aslında ne kadar mucizevi varlıklar, hayvanlar. Anıl Mert'le devam ediyoruz. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si anlam bilgisinden geliyor ve 60 puan değerinde sorumuz. Telaş etmeden olumsuz durumların geçmesini bekleyen kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Nasıl derler, nasıl insanlar derler arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım.
0: Olabilir aslında.
1: Açtık bir kutu. Düşündüğün değil. Bir kutu daha açalım derken Selen'den cevap
4: sabırlı.
1: Geliyor mu? Doğru cevabımız sabırlı mı görelim? Bravo Selen. Selen için geliyor harf tablomuz.
0: Dayım Musa'nın M'si.
1: Musa Bey'in M'si 60 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Sayıların birbirine eklenmesi için yapılan işlemdir. Süremiz başladı.
0: Toplama.
1: Senin sayısalla aran iyiydi değil mi?
4: Evet.
1: Matematiği seviyorsun.
4: Evet, en sevdiğim ders.
1: Bakalım doğru cevap mı? Görelim. Bravo Selen, kumbaramıza bir 60 puan daha atmış oldun. Teşekkür ederiz, harikasınız. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
5: Hatay'ın H'si.
1: Hatay'ın H'si 70 puan değerinde ve beslenmeden geliyor. Beslenmemizde önemli bir yeri olan günün ilk öğünüdür. Süremiz başladı.
5: Kahvaltı.
1: Yine çok hızlı bir cevap geldi. Acaba bu cevapla kumbaramıza bir 70 puan daha atar mıyız görelim? Bravo. Nasıl gidiyor arkadaşlar, iyi miyiz?
4: Çok
0: evet.
4: İyi.
1: Hadi bakalım Aylin için geliyor harf tablomuz.
0: Yumuşak G çünkü onu kimse seçmiyor. Bari ben seçeyim.
1: Kimse seçmiyor diyor. Yumuşak G'yi seçtim. Bakalım yumuşak G 60 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor. Sorumuzu görelim. Hediye kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
0: Armağan.
1: Armağan. Armağan. Armağan mı doğru cevabımız görelim. Bravo Aylin, süpersiniz. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Babaannem Zehra'nın Z'si.
1: Zehra Hanım'ın Z'si 60 puan değerinde ve sanat kategorisinden geliyor. Doğa, dağ, deniz gibi görünümlerle yapılan resim türüdür. Süremiz başladı.
3: Manzara.
1: Kumbaramızda bir 60 puan daha atar mıyız bakalım. Bravo Anıl Mert, süpersin. Selen seni kutlamak istiyor Anıl Mert'ciğim. Teşekkür ederim, ben de hepinizi kutluyorum. Ve kaldı geriye sadece son iki harf. Selen için geliyor harf tablomuz.
5: Teyzem Nazmiye'nin N'si.
1: Nazmiye Hanım'ın N'si 50 puan değerinde ve başkentlerden geliyor.

0: Avusturya'nın başkentidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Aylin.
1: Viyana.
0: Doğru cevabımız. Viyana mı görelim? Selen ve Aylin'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları attık arkadaşlar ve harf tablomuz Ayaz için geliyor. Son harfimiz Ayaz'cığım.
1: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 70 puan değerinde ve meyvelerden geliyor. Genellikle portakaldan daha iri ve tadı daha ekşi bir meyvedir. Süremiz başladı.
1: Grapefruit.
0: Çok hızlı cevaplar geldi bugün. Hepinizi kutluyorum.
2: Biz bu gidişe
0: bakalım
2: bitiririz hemen.
0: Evet, bakalım bu cevapta doğru mu acaba? 70 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Harikasınız. Çak, evet, herkes birbirini kutlasın. Harikasınız arkadaşlar. Nasıl geçti bu tur, ısınma turu?
1: Çok güzel. Çok
0: Aylin'cim, hadi seninle başlayalım. Aylin çok neşeli bugün. Çok güzel dedi.
1: Teşekkürler.
0: Nasıldı?
1: Harikaydı. Sorular çok güzeldi. Hı hı. Arkadaşlarla keyifli zaman geçiriyoruz. Ben beğendim.
0: Sen beğendin. Teşekkür ediyoruz Anıl Mert'cim.
3: Sorular güzeldi, eğlenceliydi ve kolaydı. Bence çok güzel. Bence çok güzel vakit geçirdik.
0: Ben de sizlerle çok güzel vakit geçiriyorum arkadaşlar. Selen'cim.
2: İlk başta biraz heyecanlıydım ama heyecanımı şimdi attım ve çok eğleniyorum. Umarım hiçbir zaman bitmez.
0: Bitmez, bitmez. Endişe etme Ayaz'cığım.
1: Çok eğlenceliydi. Sorular basitti. İnşallah ikinci turda da güzel bir puanlar toplarız.
0: İkinci turda şahane olacak arkadaşlar. Ben bu ekibe güveniyorum. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Biz de size güveniyoruz. Bu ekibe güvenilmez mi?
0: Ah, çok tatlısın.
1: Teşekkürler.
0: O zaman hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Nasıl arkadaşlar? Heyecan gitti değil mi?
1: Evet.
0: Evet, o zaman Aylin için gelsin mi harf tablomuz?
1: Gelsin.
0: Gelsin bakalım.
1: Türkçe öğretmenim ve robotik öğretmenim Ayşe hocaların A'sını seçiyorum.
0: Ayşe hocalara buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. 100 puan değerinde sorumuz ve yemekler kategorisinden geliyor. İçine pirinç, soğan, baharat ve kıyma konularak hazırlanan bir sebze yemeğidir. Süremiz başladı.
1: Biber dolması.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba
1: evet,
0: bu gelen cevapla kumbaramıza Aylin 100 puan atar mı görelim?
1: Atarım.
0: Atar. Oo, çok eminiz. Nasıl yemeklerle ara?
1: Yani güzel. Ama...
0: Geldi bak görseli de, sever evet misin biber dolmasını?
1: Çok değil ama...
0: Çok değil.
1: Sushi yemeğe karşı aşırı bir şeyim var. Sushi. Karnabahar, pırasa. Onun dışında her şeyi yerim.
0: Sevmez misin onları?
1: Nefret ederim.
0: Sushi'den neden? Ben seviyorum sushi.
1: Sushi'nin yani benim yediğim... Ben tatildeyim işte, onun tadı mı kötü sadece bilmiyorum ama çok kuru ve tatsız bir şey.
0: Bir de
1: bence
0: doğru söylüyorsun. Bizim o kadar çok kendi güzel yemeklerimiz var ki değil mi? Onlar zaten, onlardan fırsat gelmez sushi'ye. Çok da önemli değil Anıl Mert'cim. Senin sevdiğin yemekler neler?
3: Brokoliyi severim.
0: Brokoli, brokoliyi de aslında Anıl Mert'cim kimse sevmez değil mi?
3: Evet.
0: Hep böyle çocuklara zorla yedirirler brokoli. Ben de çok seviyorum. Selen'cim sen?
2: Ben mantı seviyorum, pizza seviyorum, bir de patates kızartması seviyorum.
0: Ben de çok seviyorum patates kızartmasını. Ayaz'cığım.
1: Lahmacun, pide.
0: Çok güzel. Karnımız acıktı mı arkadaşlar biraz?
1: Biraz.
0: Hadi o zaman bu turu çabucak bitirelim de yemeğe gidelim, olur mu hep birlikte?
3: Olur.
0: Tamam, peki olur. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Annem, Senem'in sesi.
0: Senem Hanım'ın sesi bitkilerden geliyor ve 90 puan değerinde. Zeytinyağlı ve etli sarma yapımında kullanılan üzüm bitkisinin geniş yeşil kısmıdır. Süremiz başladı.
3: Asma yaprağı.
0: Yine çok hızlı bir cevap. Hızlı gelen bu cevapla Anıl Mert kumbaramızda 90 puan atar mı görelim? Bravo. Tam da yemeklerden konuşmuş. erken birbirimizi kutluyoruz yine. Çok tatlısınız arkadaşlar. Selen için gelsin harf tablomuz.
2: Babam Yüksel'in yeğesi.
0: Yüksel Bey'in yeğesi. 90 puan değerinde ve hijyenden geliyor sorumuz. Temizlik ve beyazlatma amaçlı kullanılan bir tür kimyasal sıvıdır. Süremiz başladı.
2: Çamaşır suyu.
0: Doğru cevabımız çamaşır suyu mu? 90 puanı kumbaramıza Selen atar mı görelim? Bravo Selen, süpersin. Ve Ayaz için geliyor harf tablomuz.
2: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 110 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Ailesinin tatile giderken unuttuğu bir çocuğun yaşadıklarını anlatan komedi filmidir. Süremiz başladı.
2: Evde tek başına.
0: Çok hızlı bir cevap Ayaz'dan. Acaba bu cevapla Ayaz da kumbaramıza 110 puan atar mı görelim? Bravo. Görselimiz de geldi arkadaşlar. Kimler izledi? Herkes izlemiş. Nasıldı? Eğlenceli bir film mi?
1: Biraz izlemedi sanırım.
0: Bir tek Aylin sen mi izlemedin?
1: Evet.
0: Peki kimler izledi? Kimi anlatmak ister? Anlatmak isteyen var mı Ayaz'cığım? Eğlenceli mi? Komik mi? Nasıl?
2: Evet. Eğlenceli. İşte hırsızlar geliyor. İki tane hırsız. Evine. O da evde tek başına kalan çocuk da onlara şaka yapıyor.
0: Şakalar yapıyor. Çocuk ama bir kahraman oluyor galiba değil mi? Hem komik hem de kahraman. Teşekkür ediyoruz Ayaz'cığım. Şimdi arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda ne kadar puan birikti?
1: Bakalım.
0: Tamam bakalım. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1100 puan biriktirmişiz ve hedefimize kalan puan 1400. Ayaz, Selen, Anıl, Mert ve Aylin sizleri kutluyorum. Harikasınız. O zaman hızlıca devam ediyoruz. Aylin için gelsin harf tablomuz.
1: Hangisi yüksek puanlı diye bakıyorum.
0: Yüksekleri seçeceksin. Bakalım evet. B120 puanlı
1: Selen. Sınıftan. Bade arkadaşım o B'si.
0: Bade'nin B'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Emek verilen işlerden verim alınır anlamındaki atasözüdür. Bakarsan nokta nokta nokta nokta, bakmazsan nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Bakarsan dağ olur, bakmazsan dağ olur.
0: Bu hızlı, bu hızlı cevaplarla. Bade'nin B'sinden nerelere geldik? 120 puan atıyor muyuz görelim. Aylin kutluyoruz seni, bravo.
1: Teşekkürler.
0: Arkadaşlar harikasınız. Anıl Mert seni kutlamak istedi bu sefer de sen görmedin. Hadi bir kutlayın. Şahanesiniz, alkışlıyorum sizi. Ve Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 140 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Mikrop, parazit, virüs gibi etkenlerle kişiden kişiye yayılan rahatsızlıklara verilen addır. Süremiz başladı.
3: Bulaşıcı hastalık.
0: Çok hızlı bir cevap Anıl Mert'ten. Gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 140 puan ekler miyiz görelim? Bravo Anıl. Selen için geliyor harf tablomuz.
2: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 90 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Az gittim, uz gittim tekerlemesinin devamıdır. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta gittim. Süremiz başladı.
3: Dilimin ucunda.
0: Nasıl gittim? Az gittim, uz gittim. Yaklaştın Aylin.
1: Ben Deretepe düz gittim.
0: Katılıyor musun Selen?
2: Evet.
0: Selen ve Aylin'in ortak cevabıyla kumbaramıza 90 puan atar mıyız görelim? Bravo, harikasınız. Ayaz'cığım sendeyiz. Harf tablomuzu alalım Ayaz için.
1: Manisa'nın M'si.
0: Manisa.

0: AES'i 80 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Uluslararası veya şehirler arası uçuşlar için kullanılan yerlere verilen isimdir. Süremiz başladı.
1: Havalimanı.
0: Bu cevapla kumbaramıza Ayaz'da 80 puanı koyar mı görelim? Bravo! Arkadaşlar, sizce kaç soru kaldı? Tahmin var mı kaç soru kaldı?
2: Az kalmıştır ama
0: 4 soru kaldı, 4 soru kaldı. Bitiyor artık, çok hızlı ve güzel gidiyoruz. Bir kumbaramıza bakmak istiyorum ben. Acaba kaç puan biriktirdik? Hadi görelim. Ayaz, Selen, Anıl Mert ve Aylin'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza tam 1530 puan attık.
2: Vay.
0: Hedefimize kalan puansa 970. Kutluyorum arkadaşlar. Biliyorum Aylin'cim, sen bitsin hiç istemiyorsun ama...
2: Dur.
0: Seninle devam ediyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Aylin için geliyor harf tablomuz.
2: Roka'nın R'si.
0: Roka'nın R'si 110 puan değerinde ve masallardan geliyor Aylin'cim. İyi kalpli bir kızla canavara dönüştürülmüş bir prensin hikayesini anlatan masaldır. Süremiz başladı.
2: Güzel, güzel ve çirkin.
0: Çok hızlı bir cevap. Atar mıyız Aylin kumbaramıza 110 puan?
2: Atarız bence.
0: Bence atarız diyor Aylin. Görelim. Bravo. Anıl Mert'cim nasılız? İyi mi?
3: Evet.
0: Enerji nasıl? Yüksek? Evet. Hadi bakalım, senin için gelsin mi harf tablosu? Gelsin.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 110 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken...
2: Batıdan doğuya.
0: Ayaz'dan gelen bu cevapla kumbaramıza 110 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo! Harikasınız arkadaşlar.
2: Bir şey diyebilir miyim?
0: Tabii ki diyebilirsin Selen'cim.
4: O böyle ikide basıyordu yani, bizim basmamız imkansız gibi bir şey. Daha sonra okunurken böyle basıyordu.
0: Arkadaşlar demek ki o an çok bilmek istedi, cevap vermek istedi değil mi Ayaz'cığım? O yüzden de hemen o yakaladı. Ama şimdi senin için geliyor değil mi?
2: Soyadım Ulutaş'ın U'su.
0: Ulutaş'ın U'su 80 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Boyun eğmemek, karşı gelmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Kafa tutmak.
0: Selen kumbaramıza bu cevapla 80 puan atar mı görelim. Bravo Selen, süpersin. Deyimlerden biraz korkuyorduk arkadaşlar ama değil mi? Öyle korktuğumuz gibi olmadı sorular. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 90 puan değerinde ve müzikten geliyor. Çocukların da sevdiği bir şarkının sözleridir. Benim annem güzel annem beni... ... sözlerinin devamıdır. Süremiz başladı.

0: cevap tam Ayaz bir şey demişti ama.
1: El yanında.
0: El yanında. Anıl Mert'cim?
2: Al kollarına.
0: Doğru cevabımız al kollarına mı görelim? Bravo. Süpersiniz. Arkadaşlar bu tur da bitti. Nasıl geçti? Çok hızlıydı. Hadi evet. Bakalım mı şimdi kaç puan toplamışız kumbaramızda? Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Görelim bakalım kaç puanımız birikmiş kumbarada.
1: 2000 olabilir.
0: Kumbaramızda 1920 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız da sadece 580. Yani bu ne demek oluyor?
1: 3 soru daha bilersek hedefe ulaşıyoruz.
0: 3 soru daha eğer bilebilirsek finalde ödül bizim, hedefe ulaşıyoruz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Nasıldı bu tur? Güzel miydi Aylin'cim?
3: Güzeldi.
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Heyecan vardı biraz sanki. Aylin'cim sen böyle şimdi hareket ediyorsun ya.
1: Doğru.
0: Kameraman abilerimiz de seninle böyle bütün yayın boyunca hareket etti birazcık.
1: Doğru. Ben birazcık hareket ediyorum.
0: Heyecanlı mıyız acaba? Ama heyecan gitti artık diye düşünüyorum.
1: Evet, gitti.
0: Gitti. Heyecanı gönderdik. Finale hazır mıyız?
1: Evet.
0: Evet hazırız Anıl Mert.
1: Hazırız.
2: Bence de güzeldi. Heyecanımı bir önceki tur atmıştım. Bu tur çok eğlenceli geçti bence.
0: Çok güzel geçti. Evet, finale hazırız. Selen'cim.
4: Ben de çok eğlendim. Bir sonraki turda çok heyecanla bekliyorum.
0: Ayaz'cım.
5: Çok eğlenceliydi. Üçüncü turda da inşallah hedefe ulaşırız.
0: O zaman Aylin, Anıl Mert, Selen ve Ayaz hep beraber finale gidelim mi?
1: Evet.
0: Evet, finale gidiyoruz.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
5: Sadece durula.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Bakın.
11: Hamdolesik. Sevince.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durular.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Büyük küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Siz görmeseniz de kir

0: başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
4: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
8: yıldır hep seninle.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Ortak Umarı'nın süper çocuklarıyla geldik final turumuza arkadaşlar. Finale hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazırız. O zaman hızlıca başlayalım mı? Aylin için gelsin mi kategorilerimiz?
2: Haydi.
0: Haydi gelsin. Meyveler var, meslekler var, genel kültür var ve canlılar var Aylin'cim.
2: Genel kültür mi?
0: Genel kültür mi? Gelsin sorumuz. İçindeki sıvının ısısını uzun süre koruyan kaptır. Süremiz başladı.
2: Termos.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza finaldeki ilk 200 puan atar mıyız görelim? Bravo Aylin.
2: Teşekkürler.
0: Süpersiniz.
2: Teşekkürler.
0: Ve Anıl Mert için

0: Geliyor kategorilerimiz.
1: Canlılar Bursa'nın B'si.
0: Canlılar Bursa'nın B'si. Sorumuzu görelim. Sıçrayarak ilerleyen ve suda yüzebilen bir canlıdır. Süremiz başladı.
1: Kurbağa.
0: Cevaplar çok hızlı geliyor arkadaşlar. Acaba bir 200 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim? Anıl Mert, bravo. Arkadaşlar sadece kaldı bir soru. Bir soru daha bilirsek ne oluyor? Ne olacak?
2: Final.
0: Final ödül bizim olacak. Hadi bakalım. Selen için geliyor kategorilerimiz.
2: Meyveler kuzenim Arya'nın ağası.
0: Arya'nın ağası. Sorumuzu görelim. Tüylü, tatlı ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Aylin.
2: Şeftali.
0: Herkes basmak istedi. Herkes aynı cevabı mı veriyor Anıl
3: Evet.
0: Mert? Ayaz.
3: Evet.
0: Selen'cim katılıyor musun?
3: Evet.
0: Peki kumbaramızı acaba atıyor muyuz bir 200 puan daha? Ödül bizim
2: Evet.
0: ekip çalışmasıyla oluyor mu görelim?
2: Oluyor.
0: Bu ekip harikasınız. Süpersiniz.
4: Süper kumbara.
0: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Aylin. Kutluyoruz.
2: Teşekkürler. Herkes çok iyiydi.
0: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Anıl Mert. Kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Selen. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Ayaz. Kutluyoruz. Arkadaşlar harikaydınız. Harika bir ekip çalışmasıydı. Çok güzel değil miydi? Muhteşem bir ekip olmadık mı?
2: Evet.
0: Bir de ekip için alkışlayalım mı? Hadi bakalım sevgili ailelerimiz de burada. Güçlü bir alkış geldi. Peki nasıldı? Aylin'cim senden alalım programımıza katılmak. Bu deneyim nasıldı senin?
2: Herkes katılsın.
0: Herkes katılsın.
2: Evet.
0: Nasıl bir duyguydu? Biraz bize bahset.
2: Başta çok heyecanlıydım ama sonra zamanla alışıyorsun.
0: Evet, Aylin'cim sen yanıma geldiğinde ilk tanıştığımızda içeride odada hiç konuşamıyordun, çok heyecanlıydın.
2: Doğru.
0: Bir anda açıldın. Nasıl oldu?
2: Ortama alıştım.
0: Ortama alıştım.
2: İnsanları tanıdım.
0: Evet,
2: mutlu
0: çok
2: oldum.
0: Güzeldi değil mi? Bütün arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz.
2: Evet.
0: Anıl Mert'cim.
1: Bence de herkes katılmalı. İlk başta heyecanlı oluyor. İlk başta heyecanlı oluyorsunuz. Ama daha sonradan ısınma turunda heyecan geçiyor ve çok rahat alışabiliyorsunuz.
0: Çok güzeldi değil mi? Cevaplar da çok kolaylıkla geldi
1: Evet.
0: arkadaşlar. Hem ekip çalışması oldu hem de böyle hızlı hızlı cevaplar geldi. Çok güzeldi bence. Çok iyi bir program oldu Selen'cim.
2: Bence de ilk başta heyecanlıydı. Sonrasında çok eğlenmeye başladım ve ekibime de güveniyordum da. Zaten de güvenmeliydim.
0: Ekibine güveniyordun. Evet. Çok tatlısınız. Bir de sürekli birbirinizi kutladınız. Ben çok mutlu oldum. Birbirinizi tebrik ettiğinizde çok değerli ve kıymetliydi benim için. İyi ki geldiniz. Ayaz'cığım.
5: Bu kadar sıcak bir ortama bence herkesin gelmesini diliyorum. Çok eğlenceliydi.
0: O sıcaklığı beraber Evet. burada yakalıyoruz arkadaşlar. O sizlerin sıcaklığı.
2: Siz de iyi ki bizim sunucumuz oldunuz.
0: Ay teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Buradan tabii ki yine Alper abimize de sevgilerimizi iletiyoruz. O zaman
2: tabii bana da.
0: Tabii ki iletiyoruz. Ben gideyim mi ödüle doğru? Nerede ödül gören var mı?
2: Var.
1: Orada.
0: Nerede? Duygu ablamız Çin'de. Nerede? Bu tarafta. Orada. Ben Duygu ablamız her zamanki yerinde bizi bekliyor. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Ödüllerimizle şimdi arkadaşlarımızın buluşma zamanıdır Ayaz'cığım.
5: Teşekkürler.
0: İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Selen'cim iyi ki geldin. Teşekkür
5: Nasıl
0: ederiz.
5: Ben teşekkür
0: Anıl
5: ederim.
0: Mert'im iyi ki geldin. Teşekkürler ve Aylin'cim iyi ki geldin. Teşekkür ederiz.

yemeğe çıksa bizim bir adetimiz var. Ben de onu size paylaşmak için buradayım. Biz soda içmeyi çok seviyoruz. Soda ya da maden suyu hangisi olursa, ama nasıl içiyorum onu göstereceğim. Siz de çok keyif alacaksınız. Hem serinlersiniz bu sıcak havalarda, hem de bir alternatif olarak belki misafirlerinize sunarsınız. Hoşunuza gider diye işte buradayım. Ben zaten her şeyi paylaşmak için buradayım. Tatlı tuzlu da olma sebebim bu. Tatlı tuzlunun sebebi de bu. Hayatı paylaşalım istiyorum birlikte. Hadi başlayalım. Ben sodayı nasıl içiyorum? Bizim kızlar sodayı nasıl içiyor? Evet. Evet, düşürdüm gördüğünüz gibi. Hemen başlıyorum. Önce şöyle sodamı koyuyorum. Ve içine şöyle çilek. O kadar güzel oluyor ki. Yani evet, şu çilekleri böyle yarım olarak içine atıyorum. Evet, limon dilimi. Aslında ne bulursanız öyle söyleyeyim. Ama kök zencefil var ya, taze zencefil. Bir tat veriyor sodaya, inanamazsınız. Hem çok faydalı, hem zencefil alıyoruz, hem de keyifle bir içecek içiyoruz. Ve nane yapraklarını da böyle içine eklediğim zaman şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Tamam, görüntü çok güzel ama inanın içmesi daha da keyifli. Ben şimdi kendim burada yaptım. Mesela içine yeşil elma koyabilirsiniz. Evde ne varsa, portakal, şeftali, içine her şeyi koyabilirsiniz. Ve böyle sodanızı ya da maden suyunuzu tüketebilirsiniz. Benden size ufak bir öneri bakayım. Çok güzel olmuş. Size de tavsiye ediyorum. Buz gibi tüketebiliriz. Neden soda? Çünkü bugün sodalı börek yapacağım. Ondan bir böyle bir giriş yapmak istedim size. Çünkü ben evde ne yaparsam sizle burada paylaşacağım. O yüzden de bunu paylaşmak için buradayım. Şimdi ne yapıyorum? Sodalı börek yapıyoruz. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bir yumurtam var. Sıvı yağım var. Biberim var. Kırmızı biber. Yeşil biberim var. Bir yufkam var. Lor peynirim var. Dereotum var. Sütüm var. Sodam var ıslatmak için. Suyum var sıvı yağ karıştırmak için. Bu kadar malzemelerimiz. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Hemen dereotlarını doğrayalım. Börekte dereotu çok seviyorum. Bu sodalı börek de çok güzel kabartıyor böreği. Soda ya da maden suyu diyorum. İkisinin arasındaki farkı biliyor musunuz? Maden suyu yeraltı kaynağından çıkıyor. Doğal olarak minerallerle zenginleşerek çıkıyor. Ama soda daha sonradan yapılan, bizim yaptığımız bir içecek. Ama ikisi de mideyi rahatlatıyor. İkisinde ferahlatma özelliği var. Sodaya daha sonradan ekleniyor. Hem karbondioksit hem mineral de ekliyorlar. Ama maden suyu doğal olarak geliyor. İkisinin arasındaki fark bu. Evet, şöyle koyalım. Hangisini tercih edersiniz? Maden suyu tabii ki daha sağlıklı gözüküyor. Evet, şöyle yapalım. Bir de kaşık alayım. Hemen yapmaya devam edelim. Lor peynirim var. Lor benim zaten vazgeçilmez. Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim peynir. Dereotum var. Evet, devam ediyorum. Yeşil biberim var. Hemen biberimi de koyalım. Şöyle. Şimdi tam köy biberleri çıktı. Çıtır çıtır köy biberi. Çok lezzet verir. Hemen onları da yapalım. Evet. Siz soda kullanıyor musunuz böreklerde? Yapar mısınız? Lütfen bana yazın. Gerçekten çok güzel kabartıyor. Puf puf oluyor börekler. Ve aslında her şeyde kullanabiliyoruz. Bakın, bir ferahlamak için de kullanılıyor. Mide rahatsızlıkları için kullanılıyor. Börekte bile kullanılıyor. Birçok şeyde aslında hayatımızda. Evet, şöyle yapalım. Bunu da alayım. Hemen bunu da yapayım. Biberlerimi de doğradım. Evet, mis gibi biber kokulu, lorlu, hafif, güzel bir börek yapıyoruz. Üstelik sodalı, mis gibi kabaracak. Ne yaptık? Lor koyduk, dereotu koyduk, bol biber koyduk.

Şöyle karıştıralım. Evet, çok güzel oldu. Şöyle biberleri de kenara alalım. Evet, çok güzel bir iç yaptık. Bol biberli, çok güzel oldu. Şimdi yufkamızı açıyoruz. Buraya da sodamızı koyacağım. Şöyle o soda da bizi beklesin. Yufkamızı açtık. Yufkaya ne yapıyoruz? Biraz sıvı yağ. Biraz da su ekliyoruz. Süt ekliyoruz, pardon. Şöyle yapalım. Tamam. Biraz da su ekleyelim. Süper. Çok güzel bir karışım oldu. Burada duruyor. Hemen açalım. Yumurtayı en son süreceğiz. Şimdi yufkamızı bir böyle ortadan bölüyoruz. Sonra tekrar ortadan bölüyoruz. 4 parça oldu. Sonra buradan bölüyoruz. Evet. 8 parçaya bölüyoruz. Güzelce saracağız sonra. Tam bölünsün. Evet. Buradan da bölelim. Tamam. Şimdi üst üste koyalım. Yavaş yavaş saralım. Kesilmeyen yerler varsa üzerinden geçiyorum. Evet, böyle biraz şöyle bir börek olacak bu. Bol sıvıların olduğu, hem su var, hem süt var, hem soda var. Nasıl kabaracak siz düşünün. Evet, şöyle güzelce karıştıralım. Hemen ıslatalım böreğimizi. Benim Lor'la ilgili maceram ne biliyor musunuz? Ben hiçbir şey yemeyen, çok iştahsız bir çocukmuşum. Tek sevdiğim Lor peyniriymiş. O yüzden de pazara gittiğimizde babaannemle birlikte Çanakkale pazarına tek bana verdikleri Lor'muş. Bir sepete Lor, bir de şeftali. Başka da canım hiçbir şey istemezmiş. O yüzden ben Lor'u çok severim. O yüzden tariflerimde de kullanmayı çok seviyorum. Zaten biraz mutfakta biz ne seviyorsak onu kullanmıyor muyuz? Değil mi? Ona göre de çocuklarımızın alışkanlıkları ona göre şekilleniyor. Biraz da böyle bir durum da var. Hani patlıcan sevmeyen bir anne mesela patlıcan yapmıyor. Tamam, çeşitli beslenmek gerekiyor ama biraz da bizim damak tadımız evin damak tadını oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani değişik damak tatlarına değil de biz kendimiz aslında ne seviyorsak onu yapıyoruz. Ama tabii o durumda çocukların sevdiği, eşimizin sevdiği de devreye giriyor. O yüzden mesela ben Lor çok sevdiğim için Lor'lu lezzetleri buraya getirmeyi de seviyorum. Hem de şimdi biberle C vitamini de alalım. Hem kırmızı biber, hem yeşil biber, dereotu. Yemede yanında yat diye tarifler vardır ya. İşte öyle bir tarif bu da. Şöyle yavaş yavaş serbest sarıyorum. Nasıl olsa bunları sonra sodalayacağım. Hassas bir yufka. Hemen bir fire verebiliyor. Yufkayı seçerken de dikkatli olmak gerekiyor taze olmasına. O yüzden market yufkasından çok yufkacıdan alınan yufka çok daha güzel oluyor. Bir de çabuk kuruyor. Onun için de iyi saklamak gerekiyor. Hem baklavalık yufkayı hem de normal yufkayı hemen şöyle kapatalım. Bir de böyle kapatalım. Evet. Böreklerimizi sardık. Şimdi sodaya buluyoruz. Sonra biraz çekmesi için onu dinlendireceğiz. Sonra da fırına vereceğiz. Ama iyice ıslanmalarını sağlıyorum sodayla. Yufkam taze. O yüzden çok güzel kabaracağına eminim. Sodanın da yardımı olacak tabii ki. Evet, güzelce sodanın.

doladıktan sonra dediğim gibi birazcık beklesin. Bir 5-10 dakikanız varsa çok daha iyi olur. Yumurta sarısına da sıvı yağ ekledim. İyice açtım. Şöyle biraz da yumurta sarısı sürelim. Evet, bu gerçekten bol malzemeli. Hem süt, hem su, hem yağ ile ıslatılmış, üzerine sodalanmış güzel böreğimizi fırına verelim. Hem böyle hafif bir lezzet. Yazın belki daha hafif geçirmek lazım. Ağır olmayan, peynirli. Bunu sabah kahvaltısına da yapabilirsiniz. Beş çayına da yapabilirsiniz. Çok güzel bir alternatifle fırına gidiyoruz. İkinci tarifimle devam ediyorum. Şimdi gerçekten sıkı durun. Çok az malzemeyle bomba gibi bir tarifle geldim. Niye öyle söylüyorum? Çünkü kızarmış çikolata topları yapacağız. Hem çok basit hem de diyeceksiniz ki Özge yaktın bizi. Bu nasıl bir lezzet diyeceksiniz. Ve tamam arada böyle kaçamaklar yapmamız lazım. Değil mi? Hayatın tadı da böyle çıkmaz mı zaten? Hayatın tadını çıkarmak için bu tarif bence. Ne yaptım? Evet, şimdi anlatıyorum hemen. 2 tane milföyüm var. Onu biraz merdane ile açacağım. Ve bir milföyden 4 parça çıkartacağım. Sürülebilir çikolatam var. Ve süslemek için de pudra şekerim var. Bir de kızartmak için sıvı yağım ve bir tavam var. Bu kadar. Malzeme bu kadar basit. Hatta şimdi dolabında milföy olanlar acaba ne geliyor diyebilirler. Ve birlikte yapabiliriz aslında. Evet, şöyle yapalım. Başlayalım şu topları yapmaya. Evet, şimdi sürülebilir çikolatayı sürdük. Biraz açtım milföyü. Sadece çok az açtım. Şöyle kenarlarından kapattım. Burada çikolatanın miktarına biraz dikkat edelim. Hani çok abartmayalım ki kenarlarından çıkmasın. Şöyle bohçalar yaptım. Biraz da şöyle elimle azıcık kapatıyorum. Sıkıya ve garantiye almak için. Evet, yine ne yaptım? Merdaneyle azıcık açtım. Milföy çabuk tabii ki eriyor. Havalar sıcak. O yüzden hemen şöyle koyalım. Çikolata da aynı şekilde eriyor. Ya bunu bence çocukların bayılacak. Bizim evde kapış kapış gitti bu. Hakikaten çok seviyorlar. 2 milföyden 8 tane top çıktı. Şimdi onları güzelce ısıttığım tavaya atıyorum. Ne kadar aldı? Sadece 2 dakika. Ama lezzetine bayılacaksınız. Milföy çabuk kızarıyor. Başında olalım. Bırakmayalım. Bohçalarımızı atalım. Sodalı nefis böreğimiz fırından çıktı. İstediğimiz gibi kabarmış, çok lezzetli olmuş. Şimdi şu çikolata topları var ya, hani bahsettiğim size bomba dediğim, efsane lezzet dediğim. Şimdi onları şöyle pudra şekeriyle de süslüyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben tadına bakmadan duramayacağım. Siz de lütfen yapın. Bu nefis lezzeti birlikte keşfedelim istiyorum. Çok güzel olmuş. Efendim, hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV 4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diye.

Elim ve bugün Gezmek Olsun da TV4 ekranlarında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun da Beşiktaş ilçesindeyiz. Nerede olduğumuzu birazdan söyleyeceğim. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Evlerinize ışıltıyı getiriyorum şu an sevgili seyirciler. Muhteşem takılar. Ay ben altın alamıyorum, ay ben gümüş alamıyorum, kaybediyorum diyorsanız hop doğru adrestesiniz. Buradaki bütün takılar çelik. Bir davete mi gideceksiniz ya da bir düğün mü var? Hop! Küpe kolye hazır. Işıl ışıl. Nereden bilecekler bunun pırlanta olmadığını ya da gümüş olmadığını? Pırlanta montürlü bunların hepsi. Şöyle gördüğünüzde son moda takıların hepsini burada bulabilirsiniz. Takıların tamamının çelik olduğunu belirtmek istiyorum. Takıların yanı sıra burada yaka iğneleri de var. Yaka iğnesi deyip geçmemek gerekiyor. Düz bir ceketi fazlasıyla renklendiriyor. Ya da hiçbir özelliği olmayan bir çantayı ya da bir bandanayı ya da düz bir tacı ya da ayakkabıyı hop yanına takıyorsunuz. Mis, nereden aldın bunu? Ben tasarladım deyip işin içinden çıkıyorsunuz. 50 liraya alıp yaka iğnesini ya da 100 liraya alıp yaka iğnesini hiçbir özelliği olmayan şapka, çanta, her şeyinizi tasarlayabilirsiniz. Daha özellikli hale getirebilirsiniz. Bir şeyleri güzelleştirmek bizim elimizde. Şimdi burada birbirinden güzel takılar var. Bileklik, kolye, küpe, kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Aynı zamanda takımlar da var. Bunların hepsinin çelik olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Pasajın ilk giriş mağazası burası. Girdiğiniz zaman sol tarafta bir mağaza. Bu pasaj büyük bir pasaj olduğu için sevgili seyirciler, burada fazlasıyla takıcı olabilir. Ben size hangisine girdiğimi tarif ediyorum. Has Fırın Caddesi kapısından girdik. Hatta girdiğimiz kapıda bir simitçi var, simit tezgahı var. O kapıdan girdik, girdikten sonra hemen soldaki takıcıya geldik. Burada çok tatlı iki hanımefendi var. Tabii ki herkes Mithat'ı ve kamerayı sevmek zorunda değil. Çıkmak istemediler. Ben de seve seve konuşurum dedim. Bence ben biraz susayım. Buradaki güzel ve birbirinden çeşitli son moda takılar konuşsun. Sonrasında sizleri tekrar bu ışıl ışıl mağazadan karşılayacağım.

0: şıngır şıngır şıngır.
1: Bazı insanlar düğüne bunları takıp gidiyor değil mi? Altın alamayan insanlar bunları alıp istediği yere gidebilir. Ben bu kadarını takamam ama takana da saygı duyarım, zevk meselesi. Altınım var, ooo göster böyle şıngır şıngır. İyice kolunu salla, iyice salla böyle böyle. Alıyorum, alıyorum. Diş teli de taktırınca insanlar gülmek istemiyor, ya gülemiyorlar. Nedenini bilmem. Taktırmışsın o kadar para vermişsin, ne gülmeyeceksin ya. Böyle böyle gezeceksin, böyle böyle. Koluna da taktın diyelim bileziği, böyle böyle gezeceksin. Tabii iyi saklamak lazım. Değil mi? Ne olur ne olmaz. Şunu da belirtmek istiyorum, hazır bu kadar bileziği takmışken, düğünlerde böyle sahte bilezik takıyorsunuz, sahte altın takıyorsunuz, takmayın. Vallahi videoda izliyorlar sonra tek tek kimin ne taktığını, vallahi rezil oluyorsunuz sevgili seyirciler. Açıkça söylüyorum, yalan mı söyleyeyim? Bunu kaç paraya alırsın şu an Mithat, bir tane altın bileziği? Böyle. En az 250-300 bin liraymış. Burada ne kadar alınır Mithat sence? Söyle. Yok, çok söyledin. 400-500 dedi.

550 liraya bir tanesini alabiliyorsunuz. Burada fiyat aralığı 35 lirayla 500 lira arasında sevgili seyirciler. Az önce de söylediğim gibi dilediğiniz son moda küpeyi, kolyeyi, bileziği, halhalı, bilekliği ya da hemen Mithat'ın arkasında son yeni çıkan böyle takımları, bakın şöyle şunlar son zamanlarda fazlasıyla moda, satın alabiliyorsunuz. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10'da açılıyor pasaj, akşam 10'da kapanıyor. Burası haftanın 7 günü açık. Has Fırın Caddesi'nden girdiğiniz zaman hemen soldan ikinci dükkan diyelim ve sizi buradaki muhteşem takılarla baş başa bırakalım ve farklı dükkanlardan karşılayalım. Evde otururken ben nereden ne alacağım diye düşünmeyin. Alışverişi bugün ayağınıza getirdik efendim.

0: Sonuçta neden benim havalı bir gözlüğüm olmasın? Herkes takıyor. Ya mavi ışık korumalı ya bilgisayara bakamadıkları için. Böyle havalı havalı herkes kıyafetine göre alıyor, geziyor. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun dedi. Duydunuz Mithat'ın sesini. Burada güneş ışınlarına karşı birçok güneş gözlüğü var. Aynı zamanda şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle de bilgisayar karşısında çalışıyorsanız mavi ışık korumalı gözlükler de var. Onu belirtebilirim. Şimdi tabii ki önce doktorunuza danışmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de ekledikten sonra sevgili seyirciler, gözlüklerin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 200 lira. Şimdi bu gözlüğü takmak zorunda değilsiniz. Aldınız buraya gelip. Yine pasajın Hasfırın Caddesi'nden girdik biz buraya. Zaten Hasfırın Caddesi'nden girdiğiniz zaman gözlükçü hemen solunuzda kalacak. Şunu belirteyim, her şeyi bir kenara bırakın. Doktora gittiniz. Doktor size numaralı cam verdi. Buraya geldiniz, 200 liraya çerçeveyi alın. Taktırın buna, değişik değişik takın gezin. Yani gidip de fazla para verip bir tane takmak yerine birçok değişik modelden takabilirsiniz renkten kıyafetinize uygun. Bunu taktım ya, siyah giyindim, camını değiştiririm, bunu takarım. Nasıl? Değil mi? Sonuçta önemli olan cam. Onu da belirteyim. Burada bu arada sadece böyle gözlükler yok. Şöyle içeriye girdiğiniz zaman birbirinden farklı güneş ışınlarına karşı etkili gözlükler de var. Farklı farklı. Telefon kapları var ama onu göstermeye gerek yok. Hemen şöyle gelin. Bakın farklı modellerden birçok güneş gözlüğü var. Güneş gözlüğünün yanı sıra şöyle. Bakın şöyle güneş gözlüğünüzü koyabileceğiniz ya da gözlüğünüzü koyabileceğiniz kaplar var. Bakın böyle. Sonra böyle geziyorsunuz. Gözlüğünüz zarar da almıyor. Bak görüyor musunuz? Gayet havalı. Bunları bebekte falan daha pahalıya satıyorlar bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Burada ne kadar bu?
1: Bu.
0: Bu. Bak 150 lira. Kaç sene önce biz bebekte bir çekim yapmıştık. Tabii ki yer farkından ve dükkan farkından da olabilir. Bu çok pahalıydı. Ama buraya geldiğiniz zaman 150 liraya alabiliyorsunuz. Gözlüğü de aldınız. 200-350 liraya bu şekilde. Pazarlık da yaptınız diyelim. Hadi 300 lira. Yapılıyor mu abi pazarlık? Yapılıyor dedi. Görüyorsunuz değil mi? Bak

Pasaj kapalı olduğu için doğal olarak, ama bazı açık pasajlar da var. Yıldız pasaj zaten kapalı olur diyebilirsiniz. Ben üstümü çıkarttım, öyle geziyorum ki böyle bile bana sıcak oldu. Bu arada fiyatlara şöyle genel olarak baktığımda, şimdi bana kızmayın sakın ekran karşısında, gayet uygun fiyatlar. 200 liraya ürünler var. Şöyle bakın, 400 liraya takım var. Şunu şöyle bir göstermek istiyorum. Mithat beni gel gel diye çağırdı da gitmeyeceğim yani, göstereceğim. Bakın bu 400 lira. Yazı kışı kalmadı artık ürünleri ne zaman giyeceğimizin. Yazlık ürünler kışında giyiliyor, kışlık ürünler yazın giyilmiyor tabii ki, kazaklar. Ama yazlık ürünleri insanlara artık bakıyorum şöyle bir kışın bile giyiyorlar. Bak farklı renkleri var. Ki bunlar keten. Değil mi, keten bunlar? Bak 400 lira. İçine kazak giy, kışın da kullan. Yani. Bak 200 liraya badiler var, 100 liraya badiler var. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. 60 liraya var. Bak 60 lira. Görüyor musunuz? Bak. Şöyle crop dediklerimiz. Bak. Sevgili seyirciler. 60 liraya sakız vermiyorlar dedi Mithat. Mithat'ın soyadı ne biliyor musunuz sevgili seyirciler? Mithat bilir. Adı Mithat, soyadı bilir. Her şeyi bilir. Neden? Çünkü benimle geziyor. Yıldız faktörü var burada da. Şaka bir tarafa, şöyle bakın. 200 lira bu elbise. Şimdi kışın da bu elbiseyi kullanabilirsiniz. Yıldızcığım saçmalama dediğinizi duyar gibiyim. Üstüne beyaz bir kazak. Ya da lacivert, mavi, pembe bir kazak. Altına bir bot, külotlu çorapla al sana yaz kış kullanabileceğin bir elbise. Gayet kullanışlı. Ünlü bir marka böyle elbiseyi çıkartsa ve 2200 liraya satsa wow olurdunuz hepiniz ekran karşısında. Hayır demeyin kesinlikle, bak 260 liraya. Yani fiyatlara baktığınız zaman gerçekten herkes buraya gelip rahatça giyinebilir bence. Ben öyle düşünüyorum. 150 liraya hemen şöyle bakın kazaklar var. Değişim yok. Değiştirmenize gerek de yok. Bir hediye paketinin içine koyun, katlayıp sevdiğinize hediye edin. Evin içinde giyin. Evde şık olmak da önemli sevgili seyirciler. Bakın şöyle uzun hırkalar var. Bakın kazaklara. 150 lira. Kartla alacaksanız 165 lira. Şu an sezondaki kazakların fiyatları 500 liradan yüksek. Bakın buraya geldiğinizde 400 liraya bir sweatshirt alabiliyorsunuz. Düz bir şeyi şıklaştırmak sizin elinizde. Bunu biraz önce takı mağazasına girdiğimde söylemiştim. Şöyle düz bir sweatshirt bu, görmüş olduğunuz gibi. Hemen yakasına bir yaka iğnesi takın ve bunun havasını değiştirin. Boynunuza bir fular takın, havasını değiştirin. Bir şeyi 2-3 kere farklı farklı kullanmak bizim elimizde. Hayırlı işler, bol müşteriler olsun efendim. Şöyle ilerleyelim. Çok güzel mağazalar var ve farklı bir mağaza. O zaman ne yapalım? Girelim mi Mithat? Siz şöyle dışarıya bakarken ben de içeriye giriş yapayım.

Bayılıyorum böyle kar küresine, değil mi? Evet. Böyle oturup bunu izlemek istiyorum, şöyle yapıp. Masaya çenemi koyup. Burada sadece bu yok, bu arada. Çok güzel değil mi? Böyle sanki bir rüyaya dalıyorsun. Hayal alemine dalıyormuşsun gibi. Kar küresi. Beni hayal alemine götürüyor, yalan yok yani. Ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimizi götürüp götürmediğini bilemem ama beni götürüyor. Şöyle bakın, burada birbirinden farklı kar küreleri var sevgili seyirciler. Şunu şöyle kapatalım. Sesi rahatsız etmesin kulaklarınızı. Burada dilediğiniz boyuttaki kar küresini satın alabilirsiniz. İster büyük boy, ister küçük boy, ister orta boy. Burası pasajın içindeki farklı hediye alabileceğiniz ya da kendiniz için farklı bir şeyler bulabileceğiniz bir mağaza. Maskeden farklı farklı kupalara kadar, bakın şöyle kupalara kadar ya da süslü yelpazelere kadar dilediğiniz her şey burada mevcut. Bakın şöyle kıyafetler de var. Burada etnik kıyafetler de var, onu da belirtmek istiyorum. Bir çocuğunuzun okulunda maskeli bir etkinlik vardır. Bakın burada farklı farklı maskeler de var. Burada fiyatlar 35 liradan başlıyor. 3000 liraya kadar ürünün kalitesine ve seçeceğiniz ürüne göre değişiyormuş, haberiniz olsun. Hem kırtasiye malzemeleri var, hem de böyle evinizin ihtiyacı olabilecek malzemeler var, çantalar var. Onun yanı sıra evde beraber oynayabileceğiniz eğlenceli ve zeka geliştirici oyunların da olduğunu belirtmek istiyorum. Bakın şöyle biraz hafif bol giyinmeyi seviyorsanız farklı farklı pantolonların da olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle çeşit çeşit. Hani bazı insanlar böyle etnik desenli ürünleri sever. Ve kimsenin üstünde de olsun istemez. Bakın çeşit çeşit ürünler var burada da. Yine dediğim gibi bütçenize ve zevkinize göre buraya gelip satın alabilirsiniz. Bir de burada ruşengil var. Onu göstermeden mi çıkacağız mağazadan? Kesinlikle hayır. Hemen şöyle gösterelim. Bakın. Kendisi buraya geldiğiniz zaman sizi karşılıyor bütün sıcak kanlılığıyla. Tek amacı kendini sevdirmek. Bir kaza geçirmiş, sonrasında gözlerini kaybetmiş. Şu an 6 yaşında. Bu mağazaya geldiğiniz zaman da hemen bakın şöyle göstereyim. Ruşen dili de görmeden gitmeyin. Kendini zaten fazlasıyla görmüş olduğunuz gibi sevdiriyor.

0: İlk katta dolaşmaya devam ediyoruz. Yıldız Takıcılar'dan çıkamadın diyebilirsiniz. Bu mağaza, takı mağazası ilk katta bütün turistlerin dikkatini çekip girdiği bir mağaza bir kere. Orada oturup çay içerken gözlemledim. Turistler buraya geliyor, konuşuyorlar, bir şey soruyorlar, çıkıyorlar. Benim yabancı dilim o kadar yok. O yüzden ne sorduklarını şakır şakır olmayan İngilizcemle tabii ki söyleyemeyeceğim. Ama İngilizceniz olması lazım. Yani Türkçenin yanı sıra bir dil daha olması lazım. İşte konuşmayınca geliştiremedik. Oturduğumuz yerden böyle translate'e bakıyoruz bir şey olduğunda. Anlıyorum ama. Bu arada anlıyorum ama konuşamıyorum. Şimdi bu mağaza çok karışık bir mağaza. Karışık ama aradığınız her şeyi görebildiğiniz bir mağaza. Bence karışık olması daha tarz yapmış burayı.
1: Hiç böyle bir takı mağazasına girmiş miydin?
0: Ben evet böyle bir takı mağazasına girdim İstanbul'da gezdiğimiz için Mithat. Evet. Sen hiç girdin mi böyle bir takı böyle mağazasına? Hayır, böyle sunum olarak görmedim bu kadarını. Ama böyle karışık bir takı mağazasına girdim. Şimdi burası çok karışık ama her ürünü görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bu karışıklığın içinde bütün güzel ürünler gözünüze çarpıyor. Vintage ürünler var. Pirinç üzerine altın kaplama ürünler var. Çelik ürünler var. Titanyum ürünler var.

Ne olsun daha? Amacınız gezmek olsun. Pasaja gelip de. Hangi pasajda olduğumuzu hatırlatalım mı takıcıda? Takıcıdan çıkınca hatırlatalım. Ekran karşısından ayrılmayın. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şöyle ışıl ışıl bak. Bilezik alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman vintage bir küpe alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman o pırlanta montörlü bir yüzük şöyle alabiliyorsunuz. Bak.

Şimdi biz girdiğimiz katın bir alt katına indik sevgili seyirciler. Birinci kattan bir ayrıldık. Alışveriş yapabileceğiniz dört katın olduğunu belirtmiştim. Bakın alışveriş yaptığınızda 1000 lirayı bulmuyor üstünüze aldıklarınız. Yukarıda gösterdim. Burada 50 liradan 60 liradan başlayıp 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya kadar bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda alışverişinizi yapabilirsiniz. Bakın burada kot elbiseler var 600, 350 lira. Ben 6 gördüm 350 lira. Görüyor musunuz tulumlar? Hemen sol tarafta 500 liraya pantolonlar var. Çıkartıyor da abla koştur koştur. Yani şöyle bakın kotlar 200 lira. Kot yelekler hemen üst tarafta yine 200 lira. Her bütçeye göre ürün var. Şöyle yürüdüğümüz zaman bak 280 liraya body'ler var. 100 liraya 150 liraya böyle yürüdüğümüzde uygun fiyata ürünler var. Hemen sol tarafta da bak 300 liraya sweatshirtler var. Zevkiniz ve bütçeniz doğrultusunda satın alabilirsiniz. Neredesin? Mithat'ı arıyorum ben de. Bakın şöyle alın. Güzel bir hediye paketi alın. Onun içine koyun. Sevdiğiniz birine hediye edin. Çok mağaza var. Yüzden fazla mağaza var burada. O yüzden alışveriş alternatifiniz de fazla. Triko, yazlık, kışlık. Yani her alışverişiniz için uygun bir pasaj. Onu belirtmek istiyorum. Tam Beşiktaş çarşıda olduğu için buraya geldiğinizde yeme içme açısından sıkıntı da yaşamazsınız. Dönerci, kahveci, tatlıcı, lahmacun ne arıyorsanız da var Beşiktaş çarşıda. Yine bütçenize göre de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Fiyatlar en düşük 300 lira mı? 300'den başlıyormuş bakın burada. 100 liradan başlıyor burada. Yıldız dalga geçiyorsun diyebilirsiniz. Dalga geçmiyorum 100 lira bakın. Al düz beyaz tişört. Yani baktığınız zaman bazı pazarlarda 100 liraya böyle tişört bulamazsınız. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada tekrar belirtiyorum pazarlar candır ama seçmeniz gerekiyor. Bakın burada toplu bir şekilde bedeninize bakarsınız. Hangisini almak istediğinize bakarsınız. Sorarsınız beden olup olmadığına alıp gidebilirsiniz. Yukarıda broşları gösterdim. Şöyle düz bir body'yi broşla hareketlendirebilirsiniz. Ya da bu ütüyle yapışan ürünler var biliyorsunuz. Onlardan takabilirsiniz yakalıklardan. Bu da gayet güzelmiş bu arada. 100 lira. Yeri de güzelmiş bu arada. İhracat fazlası ürünlermiş. Gel yerini göstereceğim şöyle. Bakın yeri de güzel. Evet sadece bu yok. Bakın şöyle gri rengi var. Şöyle bakın hafif kahve var. Bak mesela benim bu üstüme şunu direkt olarak giyip gidebilirim. Sıcakladıysam eğer. Bak 100 liraya bunu alıyorsunuz. Mesela bir alt göster.

0: göstereyim size. Gel Mithat. Şöyle bakıyorum. 100 liraya bunu aldınız. Bu ne kadar pantolon? 350 liraya da bunu aldınız. Buyurun 450 liraya giyinip çıkabiliyorsunuz. Yıldız'cığım saçmalama, biz geziyoruz göremiyoruz, öyle şeyler söyleyebilirsiniz. Şimdi bakış açınızı değiştirin. Genellikle askıda olan kıyafetlere hepimiz ön yargıyla yaklaşıyoruz. Ve hemen şöyle bir bakıyoruz, çıkıyoruz. Ben Taksim'de bir pasaj var, oraya gidiyorum. Arkadaşım İbrahim İbo çok güzel ihracat fazlası ürünler satıyor. Arkadaşlarıma oradan aldığımı söylüyorum ya da herhangi bir pazardan bir ürün alıyorum üstüme. İnsanlara hangi tezgahtan aldığımı söylüyorum. Aa, biz gittik göremedik. Bakmıyorsun. Ben hemen neyi neyle kombinleyeceğimi düşünüyorum. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Düz bir body olarak görünebilir, evet. Ama kombin sizin elinizde. Şuraya kalın bir kolye takarsınız. Dediğim gibi bir broş takarsınız. İki koluna kalın bir bilezik takarsınız. Yani bir şeyi güzel yapmak gerçekten bizim elimizde. Bu dükkanlarda da olduğu gibi. Bazı insanların dükkanına girmek için can atıyorsunuz. Neden? Dışarıyı öyle bir süslüyorlar ki sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için bile insanlar geliyor. O yüzden bakış açınızı değiştirin biraz ve hani 100 liraya ürün alınmaz ya da 50 liraya ürün alınmaz mantığından bence çıkmamız gerekiyor. Yukarıda birinci katta da ifade ettiğim gibi daha önceki anonslarda bu tişörte bir etiket yapıştırsaydık bu belki bakış açınızı daha fazla değiştirmenize sebep olurdu. Etiket olmadığı için belki fazla bakmak istemiyorsunuz. Yalan mı Mithat?
1: Bir etiket 1500 lira.
0: Ha, doğru söylüyor. Bir etiket 1500 lira. Kıyafet aslında fazla para vermeye ben gerek olmadığını düşünüyorum. Ekran karşısında diyeceksiniz ki şimdi Yıldız konuşuyorsun almıyor musun? Alıyorum. Alıyorum. Çok istediğim bir şey varsa alıyorum. Ama değişik değişik giymek daha çok hoşuma gidiyor. Ne zaman ki böyle bir pasaj, pazar çekimi yaptığımızda gerçekten daha çok alıyorum. Evde de şık giyinmek önemli. Pat diye biri geldi. Al bunu evde giy, hiçbir yerde giymiyorsan. Yani birçok alternatif var. Değişik değişik, güzel güzel giyinebiliriz. Kaliteleri hepsinin gerçekten çok güzel, canlı olarak görüyorum. Güvenmediğim, inanmadığım bir şeyi de ekran karşısında siz değerli izleyicilerimi kandırmak için söylemiyorum. Alın, 450 liraya giyinip çıkabiliyorsunuz buradan. Şöyle bakayım, bakın orada elbise var, çizgili elbise. Bütün yaz çizgili elbise modası vardı bu arada. Şöyle, ne kadar o elbise? 200 lira. Bütün ürünleri farklı mağazalarda bulabilirsiniz. İhracat fazlası ürünler pazarda da satışta oluyor. Moda aslında ülkemizde pazarlardan ve pasajlardan çıkıyor. Ve bana göre Merter'den, toptancılardan çıkıyor. Ülkemiz kıyafet açısından fazlasıyla zengin bir yer. Yabancı insanlar, hemen Mithat'ın arkasında da yine bir yabancı turist var ki buraya fazlasıyla geliyorlar. Ülkemize kıyafet alışverişi yapmak için geliyorlar. Gerçekten çok alternatifimiz var. Her bütçeye göre yemek yiyebildiğimiz gibi her bütçeye giyinebiliyoruz. Yine çok konuştun diyor Mithat. Tamam sustum. Burası konuşsun. Burada fiyatlar 100 liradan başlıyor. En fazla 500 liraya kadar çıkabiliyor. Şöyle buyurun, mağaza sizin.

0: Anne bak hatırladın mı bu ablayı?
1: Her yerde hizmet sevgili seyirciler. Bak görüyor musunuz? Ay o başörtünden öperim seni. İyiyim, siz nasılsınız?
2: Ben hep izliyorum. Çok seviyorum programı.
1: Ay çok teşekkür ederim. Her yerde kesinlikle tam hizmet sevgili seyirciler. Görüyor musunuz? Kardeşim, annesi beni izliyormuş. Görüntülü bağlandık hemen.
2: Vallahi inan ki seni hep izliyorum. Hatta geçen hafta da oğlumla yoğurum dedim. Çok seviyorum.
0: Kuzguncuktu galiba. Bak,
2: bebeği de olmuş maşallah.
1: Evet. Ay maşallah, size maşallah asıl.

0: Allah size sağlık versin.
1: Amin amin, hepimizin kızım sağ ol,
0: teşekkür ederim. Amin, maşallah vallahi cildine mildine. Yemin ederim maşallah. Ellerinizden öpüyorum. Ay başörtünüz de çok güzelmiş bu arada.
1: Evet evet, sağ ol, teşekkür ederim.
0: Öptüm, görüşürüz. Çıkıyorsun, sen de çıkıyorsun şu an. Bak bekle, bir el salla.
1: Hadi öpüyorum.
0: Haydi görüşürüz. Siz de Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Görüşürüz, hoşça kalın. Kapatıyorum. Oo, annesini Türkan Sultan diye kaydetmiş. Öyle mi? Kaç kardeşsiniz?
2: Biz 6 kardeşiz.
0: Allah bağışlasın. Annenin de maşallah var. Enerjisi falan da çok güzel. Az önce bu mağazanın önünden de geçmiştik. 300 liraya ürünler satılıyor demiştik. Genellikle fiyatlar en düşük ne kadar?
2: Yani 300 TL'den başlıyor. 400, 500, 600. Ya aslında biz birazcık daha böyle insanların her şeyi bulabileceği derecede ürünler tutmaya çalışıyoruz içeride.
0: İlk katın yanı sıra burada alışveriş yapabileceğiniz 4 katın olduğunu söyledim. Şimdi biz ilk kattan girdik direkt olarak. Sonrasında alt kata indik. Bizim program pasajın bütün dükkanlarını göstermeye sığmıyor. Ama siz buraya geldiğinizde bütün samimiyetimle söylüyorum, bütçeniz, zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz.
2: Bir de şunu eklemek istiyorum. Siz izleyip gelenlere sizin isminizi söylediği anda %10, %15, %20'lik bir indirim yapalım.
0: Wow! Bakın burayı sakın kurguyu yapan arkadaşlarımız kesmesinler. Gittiğiniz yerlere zaten benim ismimi verin. Şimdi ben bazen sosyal medyadan bana yazıyorlar. Böyle şaşkınlıkla mesajları okuyorum ve gerçekten şaşırıyorum. Şimdi bizi belki kamera var diye kibar karşılıyorlar. Kardeşim senin için söylemiyorum. Bizden sonra gidenlere kaba davrananlar oluyormuş. Öyle bir şey varsa da bana yazın sevgili seyirciler. Ama gittiğiniz yerlere benim ismimi verin. Ben bütün samimiyetimle sizi karşınızdayım ve size bazı yerleri anlatıyorum. Ben inandığım için size anlatıyorum. Herhangi bir güven probleminin olmasını da istemiyorum açıkçası değerli izleyenlerimle aramda. Türkan Sultan'la konuştuk. 7/24 Yıldız hizmetinizde. Mithat da hafta sonları birisi Mithat'ı çevirdiğinde sağ olsun beni sürekli arıyor. Ya Mithat'tan kurtulamıyorum. Hafta içi de hafta sonunda sevgili seyirciler. Şaka bir tarafa. İyi ki varsınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Siz olmasanız ben burada bu programı senelerdir devam ediyor olmazdım. Ya da ekran karşısında olmazdım. O yüzden sizi tüm kalbimle öpüyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne diyor? Herkese ulaşmaya çalışıyoruz diyor. Herkesin alışveriş yapabilmesini istiyoruz diyor. Evet, evet. Geçen gün Yeniköy'de olduğu gibi uygun fiyata yeme içme satıyordu bir dükkan. Dükkan sizin bir kira dedim, kira dedi. Neden bu kadar ucuz bu ürünler dedim. Herkes dışarıda bir şey yesin içsin diye dedi. O yüzden
2: işte gitmek istediği her yerde bulabileceği şekilde ayarlamaya çalışıyoruz aslında. Ve
0: bence çok güzel.
2: Özelliği o. Yani özel bir güne gidiyorsa, yani özel bir davetiyeye davetliyse de alabileceği ürünler var.
0: Yok
2: ama
0: gerçekten çok güzel.
2: Ama ben size şörtümü giyip hemen bir kahve içeyim diyorsa da bulabileceği sweatshirt.
0: Yok yok, çok güzel. Pasajın bütün katlarını gezin dediğim gibi ama bu ikinci kata kanın bu geldiğinde biraz fazla ısındı. Vallahi bak. Ya pasaj çok güzel bir pasaj. Vallahi bak her bütçeye göre ürün bulabiliyorsunuz. Yani ben her hizmeti ayağınıza getiriyorum görmüş olduğunuz gibi. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah bol müşteri versin. 100'den fazla dükkan var. Ayakkabı, evcil hayvan üzerine, onun dışında ne bileyim işte aksesuar, telefon aksesuarı, yani aradığınız her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bilgisayar oyunları ya da bilgisayar tamir için dükkan gerekiyorsa o dükkanlar da mevcut. Bence çok keyifli bir pasaj. Beşiktaş'ın tam ortasında buraya geldiniz. Hava güzel, hop Ortaköy'e. Buraya geldiniz, hop Dolmabahçe Sarayı'na. Yürüyerek de gidebileceğiniz mesafedeler hepsi. Tamam Mithat, sustum. Pasaj sizin.
3: Fikret Hanım, hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
4: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum bunu.
3: Bana değil, gençliğinize borçluyum.

0: Akşam poker partisi var.
1: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
2: Unutmalıyız birbirimizi.
3: Necati, bir an olsun unutamıyorum.
4: Kışı İstanbul'da geçirelim.
3: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Necat?
1: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
3: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
1: Fikret.
3: Melek yüzlü bir şeytan o.
1: Suç yok Fikret'in.
4: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
1: Hiçbir şey sormadan öyle.
3: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda.
2: Ölürdüm. Ama ölemez oldum ki.
5: Ölmüş bir kadının mektupları. Bugün 16.15'te TV4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım, sen de durular.
12: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşturur.

0: Bunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'ye %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.

0: İkili etki tam güç hijyen.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Mithat beni girdiğimiz kata çıkarttı. Hasfırın Caddesi'nin olduğu kata çıkarttı. Aslında biz programı kapatacaktık ama Mithat dedi ki insanlar düğüne davete gidebilir ve abiye ihtiyaçları olabilir. Sen niye abiye göstermiyorsun dedi, bana fırça attı. Sen niye beni fırçalıyorsun ya? Ama haklısın Mithat. Şimdi önünden geçerken bu mağazayı gördüm birinci katta. Tam olarak beyefendinin ismini soracağım. Dükkanı öyle bulabilirsiniz. 1000 liradan başlıyor burada fiyatlar ve 4000 liraya kadar çıkıyor. Bakın şöyle, eğer bir düğünde davette uygun fiyatlı ürün arıyorsanız abiye, bakın bunlar 1000 lira. Biraz önce şöyle tuttum, gene tutayım. Bakın bunu kendi kınanızda bile giyebilirsiniz. Beline bu taşlı kemerlerden yapıştırıp havasını değiştirebilirsiniz bu elbisenin ve kendi kınanızda gayet güzel, o saç makyaj yapılınca zaten değişiyor, bunu kullanabilirsiniz. Yine şöyle bir alternatif var, siyahtan vazgeçemeyenler, terziye götürün, terzi dikmez bu fiyata kumaşını aldığınızda. Bu kumaşlar satılıyor da kumaşçılar pazarında ve çarşısında, Eminönü'nde de kumaş satan birbirinden farklı yerler var. Ben kısa giymek istemiyorum diyorsanız buyurun midi boy. Ben strapless giymek istemiyorum diyorsanız üstüne şık bir şalla kullanabilirsiniz. Bakın bunu hem abiye kullanabilirsiniz. Şunu şöyle çıkartayım. Hem de üstüne bir kazak geçirip etek olarak kullanabilirsiniz. Pullu payetli etekler moda. Bakın 1000 lira bunun fiyatı sevgili seyirciler. Yine bakın şöyle yeşil, pembe, ay bak, bak, evet çok güzel. Bir mezuniyet töreninde giyebilirsiniz bunu, 1000 lira. Şimdi beyefendinin ismini öğreneceğim ve buranın hangi mağaza olduğunu da öğreneceğim sizin için. Abiye bakımından da fazlasıyla zengin bir yer. Ben kısa giyemem diyorsanız bakın burada uzunlar da var, sade de var, cafcaflı olan da var. Susuyorum, içeride buluşuruz. Burada her bedene göre abiye kıyafetin olduğunu belirtmek istiyorum. Tüllü, payetli, pullu, kırmızı, fıstık yeşili, moru, pembesi. 1000 liradan başlıyor, 4000 liraya kadar çıkıyor. Tekrar belirteyim. Kendi düğününüz olur, kendi nişanınız olur, evden çıkış olur. Her kıyafetin bir ismi var bizde biliyorsunuz ve biz hanımlar bir düğüne giydiğimiz kıyafeti bir başka düğüne ya da davete giymeyi sevmiyoruz. Ama değiştirebiliriz. Bak bu çok güzel, düzü de var. Şöyle Mert Bey'i buluyorsunuz pasaja geldiğiniz zaman. Mert Bey'i buluyorsunuz. Mert Bey'in dükkanı burası. Aynen. Mert Bey'in dükkanından 1000 liradan başlayıp 4000'e kadar ürün satın alabiliyorsunuz ki abiye kıyafetin üstüne giyeceğiniz şöyle yalancı kürkten ürünleri de alabiliyorsunuz. Onun da fiyatı 1000 liraymış. Bakın bunu aldınız. Ben sadece fikir veriyorum bu arada. Başka bir düğüne para harcamak istemiyorsunuz diyelim. Beline biraz önce dışarıda da verdiğim örnek gibi kalın böyle taşlı yapıştırmalı ürünler satılıyor. Onu takabilirsiniz. Basit durmayan hani böyle uygun fiyata kaliteli ürünler satılıyor. Ucuz. Kumaşçılar pazarında var. Eminönü'ne gidince orada da buluyorsunuz. Başka bir düğüne midi boy yaptırıp giyebilirsiniz. Mini boy yaptırıp giyebilirsiniz. Burasına yine taşlı bir aksesuar takıp farklı bir düğünde giyebilirsiniz. Yine şurasını sırf sadece şu göğüs bölümünü taşla kaplattırıp farklı bir düğünde yine giyebilirsiniz. Yani bir elbiseyi birçok kez de giyebilirsiniz. 4000 lira veriyorsunuz ama 4'ten fazla kullanabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum ve şunu hemen şöyle asıyorum ki buradaki bütün elbiselerin fiyatları da 4000 liraymış. Hemen Mert Bey göstersin. Aa çok güzel.

güzel. Ah, kına, düğün, görümce elbisesi bu. Görümce sevgili seyirciler. Bir de görümce topuzu çok şık. Gerçekten çok şıkmış. Bayılıyorum böyle pullu, payetli, taşlı elbiselere. Vallahi bak. Mithat şöyle gösterelim. Bak, yaz düğünleri için. Şöyle. Bak, şöyle olanı var. Bak. Çok şık değil mi ya? Mithat. İyi ki abiye göstermişiz. Hem izleyicilerimize de fikri olmuş oldu. Şimdi burada küçük bedenden büyük bedene kadar bütün ürünler var. Mert Bey, ben sizi tekrar yanıma alabilir miyim? Hasfırın Caddesi'nden girdiğinizde birinci katta, arka tarafta köşede Mert Bey'i buluyorsunuz. Gerçekten çok güzel abiyeleri var. Abiye ihtiyacınız varsa ben susuyorum. Pullar, payetler gelsin evlerinize, iş yerlerinize, bizi nerede izliyorsanız oraya.

sağıma soluma bakmaktan kendimi alamadım bu arada. Ürünlerin kalitesinin yanı sıra fiyat performans olarak da fazlasıyla güzel ürünler var. Bunu bütün açık yüreklilikle söylüyorum. Programda da gösterdik. Göstermediğimiz mağazalara da siz gelip bakabilirsiniz sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık bir pasaj. Sinan Paşa pasajı, onu belirtmek istiyorum. Hemen Beşiktaş Meydan'da. Ulaşımının da çok kolay olduğunu program içinde zaten söylemiştim sevgili seyirciler. Tabii ki anons çekerken sağımızdan el sallayanlar, sonumuzdan el sallayanlar, kameraya şaşkın şaşkın bakanlar. Mithat artık diyor ki sana ayrılan sürenin sonuna geldik, hadi Yıldız güle güle. Peki Mithat'cığım, bir hatamız olduysa affola efendim. Ama şunu da gitmeden hemen söylemek istiyorum. 1000 lirayı bulmuyor üstünüzü alacaklarınız. Onu söyleyeyim size. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı kolaylıkla sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Aslan kaç, para para pom. Aslan kaç, para para pom. Ya bunun bir yerde işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.
1: Ve biliyoruz ki o işi o gün maalesef yapamıyorsun.
0: Ya aslan olduğunu görmüyor musun, o lafımı kesiyorsun? Görmüyor musun arkadaşımı?
1: Gördüm de Tuğba, oyuncakçı da mısın?
0: Yani nerede olduğum bilinsin diye böyle bir şey, böyle bir girişte bulundum, evet.
1: Neredesin peki Tuğba, merak ettim.
0: Ya şu anda ben Tuzla'da, Aslan Park'tayım. Burada küçükten büyüğe her çeşit aslan var ve ben hayatım boyunca hep onlara uzaktan baktım. Ama gerçekten bu sefer de çok korkuyorum, onları besleyecekmişim. Yani aslan bakıcısı olacağım bugün. Hadi rahatla, belki gelemeyebilirim kanala yani. Hadi, hadi gönlün olsun yine de.
1: O ne demek Tuğba? Biz sensiz ne yaparız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim Tuğba. Dikkat et kendine.
0: Sen de kendine iyi bak. Seni üzdüysem bu zamana kadar çok özür diliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan ben işimin başına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün Aslan Park'ta.

0: olacakları çok merak ediyorum.
1: Şu an bir şey yok değil mi? Her an sanki üzerime bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum. Yok değil mi bir şey? Aslan Bey kolay gelsin size.
2: Teşekkürler. Fazla bir şey yapmıyor. Hafif sıyrıklar, ısırıklar.
1: Hayır ya, ben kollarımı da sıyırdım.
2: Yani görebilirsiniz yaralarını.
1: Eyvah, çok ben acıtmıyor. Ne yaptım ya? Bana neler yaptıracaksınız bugün Aslan Bey?
2: Bunların karnını doyuracağız.
1: Evet.
2: Tuvaletlerini yaptıracağız.
1: Evet.
2: Sonra da sileceğiz.
1: Hayır.
2: Tamam,
1: ben şu an
2: tamam.
1: Çok korkuyorum ya.
2: Bununla başlıyorsunuz.
1: Hayır ya.
2: Siz alın, böyle şey bebek gibi tutacaksınız.
1: Bir dakika. Bunlar ne kadarlık peki?
2: 2 aylık.
1: 2 aylık. Ya ben var ya kucağıma daha önce kedi bile almadım ya. Bunlar büyük kedi.
2: O değil. Bunun karnı aç.
1: Hayır.
2: Bunu alacaksınız. Bu biraz daha hırçın.
1: Ya siz tutsanız ben biberonla tutsam.
2: Öyle yapamayız
1: ama. Ama ilk başta alışayım diye.
2: Peki biraz biberonu karnı alabilir miyiz?
1: Şuradan mı?
2: Evet.
1: Getireyim hemen.
3: Oğlum.
1: Ben ne yapacağım şimdi ya?
4: Abartıyorsun Tuğba.
1: Sanki sen daha önce yaptın da yani.
2: Buyurun, dilek verin.
1: Tamam, tamam, tamam.
2: Dilek
1: tamam.
2: Verin, biraz daha yaparsanız parçalar çünkü.
1: Tamam, tamam, tamam.
2: Ama tutmanız gerekiyor.
1: Ya tutamam. Sinirlenecek şimdi yavru
2: tamam,
1: aslan.
2: Tamam, tamam, oğlum.
1: Tamam. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam.
2: Oğlum. Dikkat edin elinize.
1: Aa, çok zevkli. Yazık ya, kıyamam ya. Çok tatlı. Ne kadar süre sonra böyle ondan korkmamız lazım?
2: Aslında her zaman korkmanız lazım.
1: Yapma demeyin
2: ya. Şu anda da
1: ya
2: size zarar verebilir.
1: Demeyin ya, ne olur.
2: Ben size korkmamanız gereken süreyi söyleyeyim. 20 gün kadar.
1: Bitti, tamam bitti.
2: Bitti
1: İki
2: oğlum.
1: Tane değil mi? Bir tane daha buradan fırlayıp gelmeyecek.
2: Hayır, 2 tane.
1: Şunu alın. Bana gelecek şimdi, bana gelecek. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Ne yapmam lazım şu an? Tamam.
5: Sen yasırmaz bir şey yaparsan.
1: Of, ben ne yaptım ya? Abi ben nereye geldim? Ne yapacağım şimdi?
0: Diğer işlerde olduğu gibi çabalayacaksın.
1: Görmediniz mi kollarını? Her tarafını ısırmış.
0: Kolay iş mi var Tuğba? Her iş zor tabii.
1: Ah yazık ya. Ne kadar da sevimli dostlarımız, öyle değil mi? Of, pençelerine bak.
0: Ormanların kralından bahsediyoruz Tuğba.
1: Aa, ne kadar yumuşak. Şey gibi böyle peluş hayvanlar var ya, az önce kucağıma aldığım böyle anons çekerken, onun gibi.
0: Yalnız bunlar oyuncak değil Tuğba. Kanlı canlı aslan.
1: Ya ben var ya hayatımda bir ilki yaşıyorum şu anda. Böyle şeylere asla normal zamanda girmezdim. Ama ne yapayım yani, hiçbir şey kolay değil. Kolay mı sandınız deyip yola çıktık. Kendimi burada buldum. Değil mi? Hayır ya, korkuyorum. Aslan Bey. Geliyor musunuz? Bayağı zor, gerçekten zor iş bunlar yani. Elinizi ben gördükçe ben korkuyorum ama ya, hakikaten.
2: Bu sıyrıklar ufak sayılabilecek sıyrıklar. Daha derinde yapabilir. Tırnaklarına bakabilirsiniz zaten. İsterseniz of, dişlerine de bakabilirsiniz.
1: Şey bakabilirim, evet. Aa, daha yeni
2: zarar verebilir
1: böyle
2: yani.
1: Görüşürüz.
0: Aslanlar yavruyken dahi aslanlar. Güçlü halleri, kükremeleri, asil duruşları ufacık hallerinde bile çok belirgin.
1: Tamam, tamam, tamam. Sakin. Sakin oluyoruz. Hiçbir şey yapmayacağım. Sana zarar vermeyeceğim. Sana zarar vermeye gelmedim ama biraz huzurunu bozdum gibi. Öyle görünüyor.
0: Sana zarar vermeyeceğim mi?
1: Yani korkuyorum da işte, hani idare eder.
0: Dikkat et tersi olmasın Tuğba.
1: Tamam, neyse ki sakinleşti. Zorla, zorla şey yapıyorum. Zorla bana saldırsın.

0: kaç para para bom. Kara kulakların olduğu yere girdik ama mümkün olduğunca kıpırdamamamız gerekiyor herhalde. Çok tehlikeli hayvanlarmış. Bana buraya girerken dediler ki şah damarına sahip çık Tuğba. Saldırabilir bir yerden dediler. Ne olur Aslan Bey. Aslan Bey, Aslan Bey, Aslan Bey. Ya gerçekten şu an çok korkuyorum. Devasa kedi bunlar. Bildiğiniz kedi ya.
1: Bunlar kara kulakların alt türü olarak biliniyordu. Ama bilim adamlarının araştırmalarına göre kara kulaklar Avrasya'da yaşayan ve kendi saf ırkı olan kediler. Latince isimleri karakal. Çok iyi kamufle olurlar.
0: Tamam.
1: Çok iyi avlanırlar.
0: Anladım.
1: Doğada vahşidirler ve tek yaşarlar.
0: Anladım.
1: Dikkat edin, bunlar yarı evcil. Siz ona zarar vermezseniz o size hiçbir şey yapmaz ama hamle etmemeye, ani hareket etmemeye dikkat edin.
0: Tamam, o zaman çıkalım.
1: İsterseniz sevin birazcık, dokunabilirsiniz.
0: Hayır, ne münasebet, ben hayatta dokunamam.
1: İsterseniz erkeği
0: Aslan
1: alalım.
0: Aslan Bey, ne olur çıkmak istiyorum. Elimi de cebime soktum.
1: Sevebilirsiniz erkeği.
0: Hayır, hayır, asla.
1: Oğlum. Ben de korkuyorum zaten çünkü bana da hamle yapıyorlar.
0: Aslan Bey, tamam.
1: Ama arkadan yaklaşabiliyoruz.
0: Tamam, gördük kara kulakları, biz çıkalım.
1: Peki nasıl müdahale edeceğiz?
0: Aslan Bey, Aslan Bey, ne oldu?
1: Nasıl ilaç vereceksiniz?
0: Edemem.
1: Nasıl yemek yedireceksiniz?
0: Edemem, vallahi edemem. Vallahi.
1: Yarası olsa nasıl merhem süreceksiniz?
0: Aslan Bey, ne olur. Bu kapıyı da kapattılar. Aslan Bey, kapı... Aslan Bey!
1: Anahtar bende değil, Enes Bey'de.
0: Aslan Bey.
2: Hani diyorum Tuğba, şöyle bir oynasan.
0: Bence biz çıkalım, ne olur, ne olur, ne olur çıkalım. Enes Bey, ne olur. Tamam, neyse, gördüm ben. Göreceğimi gördüm ve
1: hayır.
0: Gidiyorum artık.
1: Hayır oğlum, hayır.
2: Tuğba, kara kulakların yanındaki cesaretine hayran kaldım.
0: Elim ayağım titriyor. Her yerden büyük devasa kediler çıkıyor. Ve buradan da çıkmamam gerekiyormuş. Herkesin odadan çıkması gerekiyormuş. Ondan sonra çıkacakmışım. Arkadaşlar, aslan kadar aslan. Şener Şen'in dediği gibi. Ziya.
1: İki dişi bir erkek aslanımız var.
0: Çok güzel.
1: Ve dünyadaki en büyüklerden biri. Erkek aslanımızı özel olarak aldılar. Çünkü kahverengi yelesi var ve çok vahşi bir aslan.
0: Şimdi rahatladım.
1: Yemek verdiğimizde direkt kapıyı atlayabiliyor ve o bile bizi çok korkutuyor. Demir kapı olmasına rağmen her an pati çıkacakmış gibi.
0: Ben burada bir şey yapacak mıyım?
1: Yani şu anda isterseniz biraz besleme yapabiliriz. Görebilirsiniz nasıl geldiğini.
0: Ben neredeyim? Afrika'da mıyım şu an ya? Bu kadar aslan nereden geldi? Aslan Bey, ben şunu merak ediyorum. Şimdi sevgili seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Bu hayvanlar sürekli burada değillerdi. Değil mi? Yurt dışında çeşitli hayvanat bahçelerinden buraya getirildiler. Zaten bunlar bu şekilde yaşıyorlardı. Doğadan alınıp getirilmediler, değil mi?
1: Tabii. Yurt dışındaki çeşitli hayvanat bahçelerinden ve üretim çiftliklerinden alındılar. Doğada yaşayamazlar zaten. Herhangi bir canlımızı doğaya salsak savaşacak pozisyonları olmaz. Çünkü bilmiyorlar. Hani bebeklikten beri insan elinde büyüdüler. O yüzden
0: bırakmaları yok. İmkansız zaten şu anda doğaya. O yüzden burada iyi şartlarda, tıpkı doğadalarmış gibi bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Bir gün yine Afrika'dayım ve safari yapıyorum falan. Hayır ya, ya bir şey yok. Camın yarısının, arabanın önü dışarıda, yarısı içeride falan öyle. Sözde safari diyelim yani.

0: Aslan Bey, nereye geldik şimdi?
1: Şu anda aslanların olduğu habitattayız.
0: İçeri mi gireceğiz gerçekten?
1: Evet, içeri gireceğiz.
0: Ay yok böyle bir şey ya. Vedalaşayım ben arkadaşlarımla en iyisi.
1: Yavru emin aslanlar miyiz? Gibi ufak sıyrıklarla atlatamazsınız. Önce bir bundan emin olalım.
0: Ben ne yapıyorum ya?
1: Ve daha sizi hiç tanımıyor.
0: Eyvah.
1: Sert hamleler yapabilir. Bilginiz olsun. Öncelikle bundan emin olmanız lazım.
0: Eminim. Son kararım. Siz açın hadi.
2: Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta.
0: Gerçekten. Ya gerçek mi yani bu şu an?
1: Evet.
0: Yoksun zannettik. Gerçekten buraya girdik mi biz şimdi?
1: Evet.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Kandırmışlar beni ya.
1: Evet maalesef. Bu habitatımız boş. Ama şu kapının arkasında 3 tane büyük aslanımız var. Eğer o kapı yanlışlıkla açılırsa bizi paramparça yaparlar.
0: Şimdi rahatladım. Ya var ya ben elim ayağım titriyor ya gerçekten. Ben de gerçekten aslanların içine gireceğim zannettim ya. Ama bu şu kapının arkasında diyorsunuz değil mi?
1: Birebir muhatap olmak sizin canınızı tehlikeye atmaktır.
0: Oh.
1: Aynı zamanda benim de bir yabancının yanında beni de görse parçalarlar. Affetmez.
0: Kıskanıyorlar mı? Ama ben gerçekten aslanların olduğu yere girdim zannettim bir an. Ama şu kapıdan kameraman arkadaşlarım şu an o kapıya bakıyorlar.
1: İsterseniz boşluktan izleyebiliriz onları kapının boşluğunda.
2: Cesaretin var mı Tuğba?
0: Cesaretin var mı dedi bana beyefendi. Tabii ki var. Hayır. Hayır yapmayın ne olur. Şu anda dışarıdaki vatandaşlar da bizi kameraya alıyorlar. Nasıl paramparça olduğumuzu birazdan herkes görecek.

0: aslanların elinde kaldım.
1: Tuğba Aslan Park'ta da oynamanın, eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica bana ederim. Bugün kapılarınızı açtınız, bir şeyler yaptırmaya çalıştınız. Siz çok daha tehlikeli işler yapıyorsunuz. O yüzden beni çok tehlikeye atmak istemedi Aslan Bey, değil mi?
2: Evet.
0: Yapabildiğim kadar.
2: Çok daha fazlasını yapabilirdik ama sizi riske atmak istemedik. Tuğba Hanım biraz endişeli geldi. Açıkçası çok da korktu. Alıştırmaya çalıştık ama beceremedik. Aslanlarda açıkçası ben de korktum. Çünkü çok fazla zarar görebilirdi. Yavru aslanlarımız da bile parçalanmaktan korktu. Henüz onlar 2 aylıktı. Büyük bir riski alamadık. Çok daha fazla şey yapabilirdik. Ama bu kadarı onun için kafi olduğunu düşünüyorum.
0: Onlar bu konuda tecrübeliler, eğitimlerini alıyorlar ve uzun yıllardır da bu işi yaptıkları için rahatlıkla aslanların yanına da girebiliyorlar. Ama ben henüz giremem. Daha çok çalışmam gerekiyor. Size çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Nebret Hanım, biri görmek istiyor sizi.
1: Neden içeri almadın?
0: Bilmem, hali tavrı biraz acayipti.
1: Aa, olsun, ayıptır, içeri al. Peki.
2: Kim gelmiş Nedret?
1: Ben de bilmiyorum, merak ettim.
2: Hadi arkadaşlar, yemeğe.

0: Fikret. Fikret'e, annenize ne kadar benziyorsunuz.
1: Evet, teyzem de öyle söyler. Bir arzunuz mu vardı?
0: Sizinle yalnız konuşabilir miyim?
1: Tabii, buyurun. Oturmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, fazla kalmayacağım. Size bir emanet getirdim. Annenizin hatıra defteri. Affedin, onu binlerce defa okuduğum için biraz eskidi ama Fikret'in yazdığı her satır yerli yerindedir.
1: Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size. Bu mutlu günümde bundan daha değerli bir hediye olamazdı. Annemi getirdiniz, bana canımı getirdiniz. Peki, siz kimsiniz?
0: Defterde sık sık rastlayacaksınız. Adım Necat, Doktor Necat. Fikret beni affetti. Yalvarırım. Defteri okuduktan sonra siz de affedin beni.

Nedret'im, canım kızım benim. Ben yanlış anlaşılmanın kurbanı oldum. Bu defteri okuyunca bana hak vereceksin. Her satırında gözyaşlarımı, her kelimesinde kanayan kalbimin feryatlarını bulacağım bu defter. Beni anlayıp affetmene yararsa, o zaman rahat edeceğim mezarımda. Annem Fikret. Talihsizliğim dünyaya gelirken başlamış. Daha ben doğarken annem hayata gözlerini yummuş. Onu ömrüm boyunca aradım ve özledim. Babamın beni büyük anneme ve ablama bırakarak memuriyetle İstanbul'dan ayrılışı, sonra da uzak Taşra vilayetinde kendinden genç bir kadınla evlenişi, hayatımın baharında bana büyük acılar verdi. Yaşama gücüm tükendi. Hastaydım. Küçükten beri bünyem zayıftı zaten. Göğsümün sol tarafında yer eden öldürücü bir sızıya doktorlar çare bulamıyorlardı. Tabiat güzeldi, yaşamak güzeldi. Ama ne yazık ki ben bu güzelliklere rağmen sessiz sedasız ölecektim. Ölmeyi şiddetle arzuladığım böyle bir günde her şey bahçe kapısının çıngırağı ile değişiverdi.

0: Fikret, gelebilir miyiz?
1: Tabii ablacığım. Buyurun. İşte şöhretini duyduğumuz kalp mütehassısı Doktor Necat Bey. İsviçre'den yeni dönmüşler. Ayağının tozuyla getirdik buraya.
2: Demek hastamız sizsiniz. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Fikret Hanım hiç de hastaya benzemiyorlar. Ama o da böyle havasız kalırsa korkarım hepimiz birlikte hastalanabiliriz. Bu ilaçlara da ihtiyacınız yok artık.
1: Efendim?
2: Bir zahmet çöpçüye verirsiniz. Lütfen göğsünüzü dinlemek istiyorum. Derin nefes alın. Şimdi tutun nefesinizi. Tekrar nefes alın. Peki, rahat edin. Söyler misiniz bana? Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim. Temiz hava, bol gıda ve istirahat şart, tamam mı? Unutmayın, hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Yaşamaktan zevk almaya çalışacaksınız. 3 gün sonra tekrar geleceğim. Yatakta görürsem bozuşuruz. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle doktor bey.

0: Ferahlamıştım birden. Meşhur bir doktordan çok şakacı bir üniversite öğrencisine benzeyen bu insan bir sihirbaz mıydı acaba?
1: Artık üzülme büyük anneciğim. Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Yalnız her ihtimale karşı göğüs röntgeni alınacak.
2: Böyle konuşma Suat. Sen de pekala biliyorsun ki kardeşinin kalbi ta doğduğu günden beri zayıf.
1: Öyle ama...
2: Üstüme iyilik sağlık. Ayol hasta hasta kalkılır mı yataktan?
1: Hasta filan değilmişim ki.
3: Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim.
2: Delirmişsin. Sen ya...
1: Yok, gerçekten iyi oldum. Hala neden üzülüyorsunuz anlayamıyorum.
2: Sevincimden galiba.
1: Ben de çok sevinçliyim. Uçuyorum sevincimden canım anneanneciğim.

0: Hoş geldiniz Nejat Bey.
1: Oo, merhaba, hastamızı ayakta gördüğüme çok sevindim.
0: Size borçluyum bunu, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ah, ne güzel şey! Bana mı getirdiniz bunu?
1: Evet, beğendiniz mi?
0: Hem de nasıl! Adı ne bu maskaranın?
1: Gönül kuşu koydum ben. Ama siz isterseniz değiştirebilirsiniz.
0: Yo yo! Çok sevdim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı abla?
2: Nasıl olmaz? Çok büyük teşekkür borcumuz var Nejat Bey'e. Sayenizde Fikret yeniden hayata kavuştu.
1: Ben hiçbir şey yapmadım. Fikret Hanım yaşamayı unutmuştu, onu hatırlattım sadece.
0: Peki ilaç filan vermeyecek misiniz bana?
1: Yok, artık hayatınızda ne ilaç şişesi olacak ne doktor. Beni bile görmenize lüzum yok.
0: Fakat...
1: Şimdi söz verin bana bakayım. Hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Söz değil mi?
0: Söz.
1: Bana ihtiyacınız olmadığına göre sizleri fazla rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Gösterdiğiniz yakınlığı hiç unutmayacağız Nejat Bey.
1: Vazifem hanımefendi. Ettiğim birkaç gevezelik teşekküre değmez. Müsaadenizle.
2: Rica ederim.
0: Demek onun için herhangi bir hastadan farkım yoktu. Beni görmeye artık hiç gelmeyecekti. Tuhaf hisler içindeydim. Kalbim iyileşmişti ama yerine başka bir sızı yerleşmişti. Tek dostum gönül kuşumdu artık. Ona baktıkça Nejat'ı hatırlayacaktım. Zaman günlerin akışı içinde eriyip geçmeye başladı. Hayat güzel şeydir demişti Nejat. Gerçekten yaşamak çok güzeldi ama ben zevk alamıyordum. Özlemeye başlamıştım Nejat'ı. Bu anlatılması güç, garip bir özlemdi. Gönül kuşum ondan kalan tek hatıraydı. Onu salar, onu uçurursam, Nejat'ı bana geri getirecekti sanki. İnanmıştım buna.

0: O gece saatlerce Nejat'ı düşünerek piyano çaldım. Soğuk iliklerime kadar işlemişti. İçimden bir ses, hastalanırsam Nejat'ı görebileceğimi söylüyordu. Gerçekten o gece hastalanmış, müthiş bir buhran geçirmişti. Bütün gece ablam ve anneannem başucumda beklemişti. Sabahleyin de ilk işleri doktor Nejat'ı çağırmak olmuş.
1: Hoş geldiniz Nejat Bey, buyurun.

0: Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Söyleyin, bana böyle mi söz vermiştiniz? Sizi akıllı, uslu bir kız sanmıştım. Kendinizi bu hale getirmek için ne yaptınız?
1: Oh, camlar açıktı, ben de piyano çaldım.
0: O fırtınalı havada mı?
1: Evet. Rüzgar, yağmur... O kadar güzel, o kadar heyecan vericiydi ki.
0: Kaç defa söyledim, yorgunluk, heyecan yasak diye.
1: Heyecan duymayan bir kalp... ölmüş sayılmaz mı Nejat?
0: Bu defa size hap, şurup ve iğne yazacağım. Biraz canınız yanarsa belki yola gelirsiniz.
1: İğne mi? Ölsem yaptırmam.
0: Hem yalnız iğne değil... sizin yaramaz, söz dinlemez bir çocuk olduğunuz anlaşıldı. Ceza olsun diye bundan sonra sık sık da ziyaretinize geleceğim.
1: Teşekkür ederim. Bu cezanız benim için bir mükafat olacak. Nejat sözünü tutmuş, her gün ziyaretime gelmeye başlamıştı.
0: Kötü günlerin hepsi geçti artık. Sapasağlam bir kız oldunuz.
1: Teşekkür ederim. Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Ama siz gelmeden önce hep hastaydım.
0: Sanki yaşamak istemiyordunuz o zaman.
1: Haklısınız.
0: Peki neden? Neden yaşamak istemiyordunuz? O kadar genç, o kadar da güzelsiniz ki.
1: Beni hayata bağlayan bir sebep yoktu belki de o zaman.
0: Peki ya şimdi? Şimdi var mı?
1: Çok seviyorum artık yaşamayı. Tabiat, çiçekler, ağaçlar, her şey, her şey çok güzel.
0: Doktor olarak geldiğim günü hatırlıyorum da... ne kadar heyecanlanmıştım.
1: Ya ben, sizi sık sık görebilmek için hasta olmayı istemiştim hep.
0: Hadi sen küçük bir çocuk gibisin. Ya ben, koskoca bir doktor. Kendime hakim olmalıydım. Olamadım aslında. Nasıl kaçmaya çalışmıştım senden?
1: Neden? Neden kaçmaya çalıştınız? Ama ben de hastalanıp bırakmadım yakanızı. Kurtulamadınız benden.
0: Doğru. Kurtulamadım.

0: Çok mutluyum. Hiç bitmesin bu mutluluğun. Bir ömür boyu sürsün. Sensiz hiçbir şey düşünemiyorum. Sen olmazsan yaşayamam. Yalnızlığa dayanamam artık. Sen hiç yalnız kaldın mı?
1: Çevresinde birçok insan varken yalnız olmak en kötüsü. Seni tanıyana kadar ben böylesine bir yalnızlığın ortasındaydım.
0: Şimdi?
1: Şimdi ikimiz de yalnız değiliz. Ben varım, sen varsın. İkimiz var.
0: Yaşamak ne kadar güzel. Doyasıya yaşamak. İkimizin birbirimizi sevebileceği bir dünyada yaşamak. Neşe! Neşe! Neşe! Her yerde sen varsın. Her yerde seni görüyorum. Seni duyuyorum. Sakın ayıplama beni. Seni sevebilmek fırsatını verdiği için çok seviyorum yaşamayı. O gün Nejat'la akşamüstü buluşacaktık. Ama muayenehanesine gidip sürpriz yapmak istedim ona.
2: Buyurun.
0: Nejat Bey'i görecektim.
2: Affedersiniz, randevunuz var mı?
0: Muayene için değil.
2: Meşguller, biraz bekleyeceksiniz. Şöyle buyurun hanımefendi.
0: Merci.
3: Ah, unutuyordum. Akşam poker partisi var. Gene geç kalıp da misafirlere rezil etme beni.
1: Evlendiğimizden beri her akşam poker, her akşam içki. Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
3: Doktor oldun ama cemiyet adamı olamayacaksın.
1: Cemiyet adamı olmak kumar, içki masalarında sabahlamak mı?
3: Eğer bu hayattan memnun değilsen medeni iki insan gibi ayrılırız.
4: Babacığım, akşam gelirken fındıklı çikolatamı unutma, olur mu?
1: Unutmam yavrum.

0: oldu Fikret? Hasta mısın yavrum?
1: Ablacığım.
0: Söylesene ne oldu?
1: Hiçbir şey sorma ablacığım. Çok zavallı bir haldeyim.
0: Ağlama yavrum. Derdin neyse bir çaresi bulunur elbet.
1: Hayır abla. Çaresi yok bu derdin. Bundan sonra benim için ölümle hayat bir artık.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Nejat. Nejat evliymiş biliyor musun?
0: Evli mi?
1: Evet. Hem de bir çocuğu var.
0: Oh, zavallı kardeşim. Ne kadar acı çektiğini anlıyorum.
1: Anlayamazsın. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin abla. Tertemiz, sımsıcak bir sevgiydi bu. İçinde dostluk, arkadaşlık olan bir dünya getirmişti bana. Şimdi kendimi tutamam da ona koşarım diye korkuyorum. En iyisi kaçmak buralardan. Evet, kaçmak. Babamın yanına gideceğim. Üvey annem istemese de gideceğim. Bu benim için çok acı olacak ama... ondan uzaklaşmak için yapacak başka bir şeyim yok.
2: Fikret!
1: Nejat Bey!
2: Hiçbir yere gidemezsin Fikret!
1: Bırakın rica ederim, bırakın beni!
2: Hayır, bırakmayacağım. Söyleyeceklerimi dinleyeceğim.
1: Konuşulacak bir şey kalmadı aramızda.
2: Var yavrum. Madem ki her şeyi gördün... şimdi söyleyeceklerimi daha iyi anlayacak, daha iyi değerlendireceksin. Seninle evleneceğiz.
1: Evlenmek mi?
2: Evet.
1: Bu teklifinle bana dünyanın en büyük mutluluğunu verebilirdin. Ama aynı mutluluğu senden bekleyen karım ve bir çocuğun var. Onların mutluluğunu çalamam.
2: Bu evliliğin yürümesine imkan yoktu. Sen olmasan da ayrılacaktık sonunda. Onlara en iyi şekilde bakarım. Hem yalnız benim başıma gelen bir şey değil bu.
1: Olmaz Nejat. Ben de çok seviyorum seni. Kendimden bile çok seviyorum ama... mutluluğumu yıkılan bir yuvanın üzerine kuramam.
2: Ayrılmam senden.
1: Ayrılacağız Nejat. Alnımızın yazısı bu. Kaderimiz bizim bu.
2: Demek bu cehennem hayatında... tek başıma bırakacaksın beni.
1: Tek başına değil. Karın var, çocuğun var. Sevgini onlara vermeye çalış Nejat. Hakkım yok benim bu mutluluğa. Unutmalıyız birbirimizi.
2: Fikret! Fikret!

0: Babamın yanına geleli bir hafta oluyor. Ama Nijat'ı bir türlü unutamıyorum. Ölünceye kadar da unutamayacağım. Dün gece hatıra defterimi elime aldığım zaman belki bin kere Nejat, Nejat, Nejat yazmışım.
1: İnsan hiç olmazsa iner sofrayı hazırlar. Bütün gün tembel tembel yatıyor. İyi vallahi.
2: Üzme, üzme tatlı canını karıcığım. Ne olacak, yakında bunların hepsi unutulur.
1: Bıktım artık, yorgunluktan halim kalmadı.
2: Birkaç gün daha sabret karıcığım. Fikret İstanbul'a alışık. Fazla kalamaz burada, yakında sıkılıp gider.
1: Benim şansım bu zaten. Evlendiğimden beri ne zaman yüzüm güldü ki?
0: Kendi açısından haklıydı üvey annem. Nejat'tan uzak kalabilmek için başka çıkar yol yoktu benim için.
1: Korkuttum galiba.
0: Dalmışım da.
1: Dikkat ettim, hep geldiğinden beri dalgınsın. İstanbul'dan bu tatsız kasabaya kaçmanın bir sebebi olsa gerek. Beni bir anne gibi kabul edip dertlerini söyleyebilirsin yavrum.
0: İlginize teşekkür ederim ama hiçbir derdim yok. Sadece babamı özlediğim için geldim buraya.
1: Genç kızsın. Şöyle toparlan biraz. Üstüne başına dikkat et. Bak, akşama misafirimiz var. Sait Bey. Buraların en önemli insanıdır. Zengin, çift, çubuk sahibi.

0: Baban senin namına sözler. Karadeniz bir durumda bırakmaz. Hasta bir insanım, sen nasıl evleniyorsun? Baban benim namına sözleri sen bir kere soramazsın.
1: Seni isteyen kimse öyle bir devlet kuşu ki sormaya lüzum görmedik. Olgun, efendi, Karun kadar zengin bir insan. Seni mesut edeceğine inanmasak...
2: Eğer beni birazcık seviyorsanız acıyın bana, hastayım. Bu evlenme ölümüm olur.
1: Sinirlisin yavrum. Bu gece iyi düşün. Yarın bana hak verecek, seni ne kadar sevdiğimizi anlayacaksın.

0: Nedir bu başıma gelenler? Sana karşı bir suç işledim de beni affet yarabbim.
1: Babamın zoruyla gelinlik giymeseydim nikahımızın herhangi bir toplantıdan hiç farkı olmayacaktı. Nejat'ı bir an olsun unutamıyordum. Tek de sevdiğim kocamın hayli yaşlı oluşuydu. Hiç değilse genç bir erkeğin sevgisine sahte aşk gösterileriyle karşılık vermek zorunda değil. Kendi derdimle baş başa kalabilecektim. Yatak odamıza girdiğim zaman gördüğüm bir gelin yatağı değil, ölmeden içine girmek zorunda olduğum karanlık bir mezardı sanki.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Renginiz çok soluk. Hasta mısınız yoksa?
1: Hayır, hava değişikliğinden olacak.
0: Çok serttir buranın havası. İsterseniz kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır, istemem. Çok sevdim burayı. Ağaçlar, çiçekler. Masallardaki gibi kocaman bir ev.
0: Ne tuhaf, ben bu bahsettiğiniz şeylerin farkında bile değildim. Yaşadığımın siz geldiğinizden beri farkına varıyorum. Affedersiniz, bu kadar mutluluğa hakkım olmadığını unuttum birden. Size karşı bir hata işledimse beni affedin. O kadar genç, o kadar güzelsiniz ki... belki de istemeden evlendiniz benimle.
1: Rica ederim. İstemesem hayatımız birleşmezdi. Bir gecelik uykusuzluğumu yanlış yorumlamayın lütfen. İnanmış mıydı bilmem ama... bir daha o konuyu açmadı Sait Bey. Aylar sessiz sakin geçiverdi. Sait Bey belki en iyi insanıydı dünyanın. Ondan bir kızım olmuştu. Nejat'ın kalbindeki acısı hala duruyordu ama... kızımı o kadar seviyordum ki... ölmek istemiyordum artık. Ölmek istemiyordum.
2: Hadi anneciğim, bizim şarkımızı söyleyelim.
3: Tabii yavrum, söyleyelim. Bir tanem benim. Bir gece...

0: is Adama Heart de vurulmuş Adama.
1: Oh canım.
2: Kızımızı çok seviyorsun değil mi Fikret?
3: Dünyalar kadar.
2: Ben de. Hem senin bir parçan olduğu için, hem de seni üzen derdini unutturduğu için.
0: Anneciğim, senin bir derdin mi var?
3: Yavrum. Onun hislerini çok iyi anlıyordum. Kocam beni ömrünün kışında bir bahar zevki tatmak için almıştı. Ama soğuk bir bahardı bu. Güneşi ısıtmayan, çiçekleri açmayan bu baharın gülleri yoktu. Bülbülleri yoktu. Renkleri ve ışıkları yoktu.
4: Bir mektubunuz var beyefendi. Buyurun.
2: İstanbul'dan.

0: Kötü bir haber mi?
1: Yeğenimden. Ablamın kızı. Kocası hastalarmış, sinir buhranları geçiriyormuş. Dinlenmek için buraya gelecekler.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Zavallı ünlü bir doktordu. Belki duymuşsunuzdur. Nejat Cansever. Ne oldu birdenbire Fikret? Ne var yavrum? Nejat'ı daha önce tanıyor muydun yoksa?
0: Yok. Hayır. İsmini bile ilk defa sizden duyuyorum.
2: Eyvallah hemşerim.
3: Aslan Ali, ben taşırım.

0: Sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
1: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
2: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret.

0: nankörlük mi ediyorsun?
1: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
2: Canım benim.
3: Duyun beni bugün 18'de TV4'te.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Parasının kıymetini bilenler.
10: Biziz biz.
11: Biziz.
12: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
13: kalgonla. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
18: İşte Çetmen, işte hayat.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim küpür küpür.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Abi motor komple gitmiş.
0: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayrola çocuklar?
1: Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Öldürücü bir rüyaydı bu. Hiç uyanmak istemediğim bir rüya. Uzun bir ayrılıktan sonra gene karşımdaydı Nejat. Kocama onu tanımadığımı söylemekle hata mı etmiştim acaba?
1: Fikret, neredesin yavrum? Misafirler geldiler, seni soruyorlar. Ne oldun yavrum?
2: Hiçbir şey. Yalnızlığa alıştım da yanlarına inmeye sıkılıyorum.
1: Çocuksun sen, hadi gel.
2: Sait Bey.
1: Ayıp olacak Fikret, bekliyorlar.

0: müşteriyi para mı fikri?
1: Memnun ol.
0: Sevgili yeğenim Mediha.
2: Memnun oldum. Ben de. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Necat? Doğrusu dayıma hak vermek lazım. Onun yerinde kim olsa çiftlikten ayrılamazdı.

0: İşte bu da meşhur ve yakışıklı doktorumuz Neşat.
1: Dayıcı. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Dayıcığım, sizi ne kadar tebrik etsem az, yengemizin bu kadar genç ve güzel olduğunu hiçbir zaman tahmin edemezdim.
0: Doğru söylemedi ya. Fikret benim hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum.
1: Dayıcığım, siz şair olmuşsunuz.
0: Şair değil, 50 yaşından sonra aşık olmak derler buna.
1: Gıpta ediyorum size, dayımın kalbine nasıl da hakim olmuşsunuz. Sevilmek ve takdir edilmek, bir kadın için çok güzel şey.
2: Sevildiğinin ve takdir edildiğinin farkına varamayan kadınlar da var.
1: Siz Neşat'ı aldırmayın, ne dediğini bilmez bazen. Ah, bu kış İstanbul'a gelseydiniz, ne kadar eğlendik. Poker partileri, dans, müzik...
0: Fikret'in nedense İstanbul'a karşı bir çekingenliği var. Buradaki sakin hayatı tercih ediyor. Öyle değil mi Fikret?
3: Yalnız sükunet değil tabii. Başka bir sebep de var. Kızım Nedret.
4: Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda koşar oynarmış.
3: Öbür kolunu da ver bakayım.
4: Anneciğim.
3: Canım.
4: Ben Neşet amcayı çok sevdim. Öyle güzel masallar anlatıyor ki bana. Yarın da bir kuş getirecekmiş. Sen de benim kadar onu seviyor musun? Hiç gitmeseler, hep burada kalsalardı ne olurdu sanki?
3: Hadi, sen yat artık.

0: O gece benim için uyumak kabil olmadı. Ona bu kadar yakın olmak beni ateşler içinde yakıyor. Biraz serinlemek için bahçeye çıkmıştım.
1: Fikret. Gitme Fikret. Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın. Rüyada mıyım diye düşünüyorum hala.
0: Rica ederim Nejat. Birbirimizi bir dost, bir akraba gibi kabul etmekten başka çaremiz yok.
1: Çılgınca seven bir insan için o kadar kolay değil.
0: Zorla da olsa, elden ne gelir? Ben bütün hislerimi öldürdüm Nejat.
1: Başarabildin mi bunu? İstanbul'dan kaçıp yaşlı bir erkekle evlendin. Kendini diri diri gömdün bu çiftliğe. Ne değişti Fikret? Dediğin hislerini değiştirebildin mi? Sonunda kader bizi tekrar karşı karşıya getirdi.
0: Yalvarırım sus Nejat. Çoluk çocuk sahibi bir kadınım artık. Aramızdaki uçurumlar daha da derinleşti. Ne olur git. Uzaklaş buradan.
1: Beni kovuyor musun Fikret?
0: Hayır, yalvarıyorum. Keşke seni tekrar görmeseydim. Kendimi yavaş yavaş ümitsizliğime, yokluğuna alıştırıyordum. İnsanlardan uzak, yalnız yaşamak en büyük tesellim olmuştu. Tekrar yalvarıyorum, git buradan.
1: Peki Fikret, istediğini yapacağım. Yalnız izin ver, birkaç gün daha kalıp hiç olmazsa uzaktan göreyim seni. Bu ömrümce yetecek bana.
2: Nereden geliyorsun yavrum? Neden koşuyorsun böyle?
0: Birden içim daraldı. Temiz hava alırsam geçer dedim. Sonra sesler duydum, korktum.
2: Çocukluk mu yaptın? Bak hava ne kadar serin. Ya hasta olursan? Kendini düşünmüyorsun, beni düşün hiç olmazsa. Sensiz ne yaparım ben?
0: Sait Bey.
2: Gel yavrum.

0: Günaydın Fikret ablacığım.
1: Günaydın yavrum. Bizimkiler neredeler?
0: Çiftliği dolaşıyorlar.
1: Sen neden dolaşmıyorsun?
0: Sizi gördüm de geldim.
1: Sevdin mi çiftliği?
0: Çok sevdim ama annem İstanbul'dan başka yerde yaşamak aptallık diyor.
1: Sen anneni sever misin?
0: Çok severim.
1: Babanı?
0: İkisini birbirinden hiç ayırmam. Babam hastalandığı vakit öyle üzüldüm ki geceleri yorganımı başıma kadar çekip hep ağladım.
1: İşte baban geliyor.
0: Ne oldu? Neden titriyorsunuz Fikret abla?
1: Bir şey değil yavrum. Sinirlerim bozuk da.
0: Babama söyleseniz size ilaç verir.
1: İlaç alacak kadar değil. Bazen böyle olur geçer.
2: Nihat.
0: Annemle dayım neredeler babacığım?
2: Yeni doğmuş taylara bakıyorlar.
0: Ben de bakabilir miyim?
2: Tabii yavrum. Hadi koş. Nasılsın Fikret?
1: Bütün gece uyumadım. Doktorumsun biliyorsun. En ufak bir heyecana bile dayanamıyorum. Nefes alamıyorum. Boğulacak gibi oluyorum.
2: Müsaade et, muayene edeyim seni.
1: Ben şifa istemiyorum ki senden. Dert ve acı dolu bir ömrü yaşamaya gücüm kalmadı artık.
2: Sen güçlü bir insansın. Bundan önce de hastaydın. Gene hayattan umudunu kesmiştin. İyi etmedin mi seni?
1: O zaman başka insandık ikimiz de.
2: Değişen sensin. Ben hep aynı insanım. Coşkun dalgalar önünde sevdiğini göklere haykırdığın insan. Sen istersen gene mutlu olabiliriz.
1: Hayır. Dün akşam da rica ettim. Ne olur git buradan. Üzme beni. Yeter, yeter artık.
2: Son bir ricam var sende. Bu gülü sakla. Giderken geri alacağım. Ömrümce unutamayacağım bir hatıra olarak kalacağım.

0: Güya buraya Nejat'ın istirahat etmesi için geldik. Gelişimiz hiçbir işe yaramadı. Gene bunalım içinde. Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor. Gece sabaha kadar bahçede dolanıyor. İstanbul'a dönüşümüzde gene kapanacak eve. Gezmeden, eğlenceden mahrum kalacağım.
1: Nejat Bey'i çok sever misiniz?
0: Çocuğumun babası. Tabii severim. Peki siz hiç aşık olmadınız mı?
1: Hem de nasıl? Bir hayat, bir ömür bazı.
0: Ne tuhaf. Dayımı bu kadar sevebileceğinizi düşünmemiştim. Siz çok genç, çok güzelsiniz. Dayım ne de olsa yaşlı. Bizim durumumuz bambaşka. Nejat meşhur ve yakışıklı bir doktor. Genç de üstelik. Böyle olunca da bütün kadınların gözü üstünde oluyor tabii.
1: Kıskanır mısınız kocanızı?
0: En küçük bir şüphem olsa dünyasını dar ederim. Ne çocuk görür gözüm ne de bir şey.
1: Peki nasıl emin olabiliyorsunuz bu kadar?
0: Yanında çalışan hemşireleri casus olarak kullanıyorum. Bakın size bir vaka anlatayım. Bir gün genç bir kız gelmiş.

0: elinde bir buket çiçekle.
1: Çiçekle mi?
0: Yalnız çiçekle kalsa iyi. Senin budala iki gözü iki çeşme ağlamış, baygınlık geçirmiş. Hemşire yardım etmiş de toparlamış kendini. E ne denir böyle aptallara? Kahkahalarla güldüm haline.

0: mühim mi Neşat Bey?
1: Şimdilik değil ama ihmal edilirse olabilir.
0: Peki ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Buranın havası Fikret Hanım için çok sert. Çiftliği bırakıp derhal İstanbul'a gitmelisiniz.
2: İstanbul'a mı?
0: Gene telaş etme yavrum.
2: İstanbul'a gitmek istemiyorum Sait Bey. İstanbul'a gitmektense burada ölmek daha iyi benim için.
0: Fikret nedense İstanbul'dan nefret eder.
1: Bu nefretiniz saatinizden de mi önemli Fikret Hanım?
2: İstanbul'u sevmiyorum. Siz doktorsunuz Neşat Bey. Çok iyi bilirsiniz. Bir hastanın sevmediği yerde iyi olmasına imkan vardınız.
1: Belki imkan yoktur. Ama ben gene de fikrimde ısrar ediyorum. Muhakkak Büyükada gibi iklimi yumuşak bir yerde yaşamanız lazım. Sonra en ufak üzüntü, yorgunluk ve heyecan yasak. Gerçi bazılarının düşüncelerine göre heyecan duymayan bir kalp ölmüş sayılır.
2: Teşekkür ederim doktor. Tavsiyelerinizi tutmaya çalışacağım. Müsaadenizle.
0: Onu kurtarın Necat Bey oğlum. Fikret için her fedakarlığa hazırım.
1: Tavsiyelerimi tutarsa tehlike yok. Söylediğim gibi ilk şart bir an önce İstanbul'a nakletmeniz.

0: Bütün direnmeme rağmen Sait Bey'in ısrarıyla bir hafta sonra çiftlikten ayrılıp büyük adaya yerleştik. Ada sessiz ve sakindi. İstanbul'a geldiğime bayağı sevinmiştim. Fakat her şeye rağmen Nejat'ı hala ölesiye seviyordum. Ama aşkımın beni zaafa sürükleyeceğini hissetsem tereddüt etmeden öldürürdüm kendimi.
1: Anneciğim!
0: Yavrum! Canım! Nereden buldun bu çikolatayı?
1: Nejat amcam getirdi.
0: Nejat amcam mı?
1: Tabii ya! Ne zamandan beri seni bekliyor salonda.
0: Yemeğini yedir Naci.
1: Sen merak etme anneciğim. Vallahi uslu uslu yerim.
0: Uslu kızım benim.
1: Nejat amcaya seni üzmeyeceğime söz verdim.

0: Hoş geldiniz Nejat Bey.
1: Affet beni, nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya. Kendimi vapurda buldum birden. Demek ki yavaş yavaş irademi kullanamaz hale geliyorum.
0: İçki de içiyorsun artık.
1: Evet. Teselliyi alkolde arıyorum. Seni kocandan deliler gibi kıskanıyorum.
0: Sait Bey benim için bir kocadan çok şefkatli bir babadır. Ona sonsuz bir saygıyla bağlıyım ben.
1: Seni seviyorum Fikret. Senden uzak yaşamak, seni görmemek. Kendime belki 1000 kere söz verdiğim halde elimden gelmiyor. Seni görmek, yanında olmak arzusu bütün irademi yıkıyor, öldürüyor beni.
0: Benim ağlamadığım, benim inlemediğim günler yok mu sanıyorsun? Böyle anlarımda kocamla çocuğumu düşünüyorum. Kaderime katlanıyorum. Siz de çocuğunuza, karınıza sığının.
1: Karıma. Zaten böyle bedbaht yaşamama sebep hep o değil.
0: Karımız sizi çok seviyor ama.
1: Sevgi her şeyi halletmiyor Fikri. Ben isterdim ki karım, dostum, arkadaşım, sevgilim, her şeyim olsun. Halbuki

0: Medya bunları anlamaktan çok uzak. Fikret, ben yaşamanın manasını seni gördüğüm andan sonra anladım. Ne kadar mutluydu o günler.
1: Mutluluğu hatıralarda aramak, hatıralarda hissetmek en iyisi. Sevgimizin tertemiz kalan izlerini ölünceye kadar içimizde saklamak, içimizde yaşatmak zorundayız.
0: Hiç olmazsa ara sıra göreyim seni.
1: Olmaz Necan. Bunu anlayamıyor musun? Bir daha birbirimizi görmememiz, birbirimizle karşılaşmamamız lazım.
0: Son sözün, son arzun bu mu?
1: Hayır, son arzum senin yanında ölmek. Çektiklerimin mükafatı olarak bu anı bekliyorum. Bekleyeceğim. Bu benim son arzum. Son emelim, son mutluluğum olacak.
0: Fikret, sen öldükten sonra ben yaşar mıyım sanıyorsun?
1: Tahammül edemeyeceğim artık. Yalvarırım.

0: Sen daha yatmadın mı diye?
1: Bu saate kadar neredeydin?
0: Çocukluk arkadaşlarımı arasladım. Eski günlerimizi andık.
1: Üzülmüşsün sen. Roman mı okuyordun?
0: Yatmadan önce biraz okumak istedim. Elime bu roman geçti. Çocukça bir şey ama etkisi altında kaldım.
1: Bu roman işi değil. Doğru söylemiyorsun Necat.
0: Sinirlisin gene. Yat da rahatına bak.
1: Bunlar ne? Bu çiçekle yazının manasını derhal öğrenmek istiyorum.
0: Boşuna hem kendini hem beni üzüyorsun Medya. Kurumuş, basit bir kır çiçeğinden ne çıkar? Kim bilir ne zamandan beri bunun içinde duruyor.
1: Yalan söylüyorsun, beni aldatıyorsun Necat. Söyle, kim bu kadın?
0: Çocuk musun Medya? İki kuru çiçeğe dayanarak benden şüphe etmene teessüf ederim.
1: Asıl ben sana teessüf ederim. Utanmadan hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Derdimi senden başka açacak kimse yok kardeşim. Necat'ın hayatında başka bir kadın var. Dün gece yarı sarhoş bir halde geldi eve. Önündeki romanın içinde 6 Eylül unutmayacağım en mutlu gün yazılı bir kağıtla kurumuş kırmızı bir gül vardı. 6 Eylül'de biz sizin çiftlikteydik. Şaşkın vaziyetteyim. Biriyle mi mektuplaştı İstanbul'dan yoksa telefonla mı konuştu anlayamadım. Evet, hiç şüphem yok. Başka bir kadını seviyor kocam. Aldanıyorsunuz belki de. Çok iyi biliyorum. Bunca yıllık yuvam yıkılmak üzere. Ne yapayım, nasıl hareket edeyim bilmiyorum. Bana bir yol gösterebilir misiniz? Kıskandırmak. O kadından kurtarmak için ben de onu mu aldatayım? Fikret Hanım! Ne oldunuz birdenbire, hasta mısınız? Oh, kendi derdimden dünyayı göremiyorum, affedersiniz. Merak etmeyin, geçti. Küçük bir rahatsızlık. Üzüldüm de. Ne kadar iyi kalplisiniz. Necat Bey'e sakın bundan bahsetmeyin. Dayınızın kulağına giderse çok üzülür. Size yazık değil mi? Neden saklıyorsunuz hastalığınızı? Söyledim ya. Merak edilecek bir şey yok. Açıldım işte. Şimdi sizin derdinize gelelim. Necat Bey'e karşı sakin ve sabırlı davranın. Size dönecektir. Haklısınız. Evli bir erkeği çalmaya kalkan aşağılık bir kadına uymak bana yakışmaz. Bir an her şeyi anlatmak, ayaklarına kapanıp kana kana ağlamak istedim. Sonra vazgeçtim. Çünkü artık çok yaşamayacağımı biliyordum.

0: Fikret, artık sen olmadan yaşamayı düşünemiyorum.
1: Utanmadan, korkmadan sevmek istiyorum. Ayıplamayın beni, ne olur.
0: Eğer kabul edersen senden evlenmek istiyor.
1: Unutuyorsun Nejat. Aynı sadede senden bekleyen karın ve çocuğun var. Artık geçmiş günleri unutalım. Görüyorsunuz evli bir kadın.
0: Peki ben size hep böyle uzak, böyle hasret mi yaşayacağım?
1: İkimize de düşen vazife bu ıstırabı beraber çekmektir. Nejat, çektiğim acıya, yaptığın fedakarlığa sizden de saygı bekliyorum.
2: Biliyorum, aranıza bir kadın girdi. Söyle kim bu kadın, kim bu kadın?
3: Fikret hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum.
2: Beni aldattın, bana ihanet ettin Nejat.
3: Ben dünyanın en bahtiyar erkeğiyim. İşte bu yaştan sonra aşık oldum, aşık oldum.
1: Felaketin seni ilk gördüğüm gün başladı. Bütün arzum bir an önce ölüp acılarımın bitmesi.

0: Alo. Evet. Sizi evden istiyorlar.
1: Buyurun.
2: Nasıl? Necat bir kaza mı geçirdi? İlk yardım hastanesinde mi?
0: Necat'a bir şey mi olmuş?
2: Kaza geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Beni yalnız bırakmayın.
0: Kocam kaza geçirmiş, ne olur bırakın beni, görmek istiyorum.
1: Doktorlar var yanında, neredeyse çıkarlar. İzin verirlerse girersiniz.
0: Necat Bey'i görmek istiyorum, karısıyım ben.
3: Yanında fazla kalmamak şartıyla buyurun.
0: Durumu çok tehlikeli mi?
3: Büyük şansı varmış, o sürete rağmen kurtuldu, baygın yatıyor. İç kanamadan şüpheleniyor.
4: Fikret, Fikret neredesin? Ne olur beni bırakma.
0: Necat, benim karım Medya.
4: Fikret, ne olur affet beni. Fikret. Fikret, neredesin? Benden neden kaçıyorsun hala?

0: ne garip. Hep sizi sayıklıyorum.
1: Şey, yanlış düşünmemenizi rica ederim. Çünkü biz...
0: İzah etmenize lüzum yok. Bu konuyu daha sakin bir zamanda baş başa konuşuruz. Lütfen kocamla yalnız bırakın beni.
2: Bedi Hanım, size söylenecek zaman değil ama Nejat Bey'i ziyaret edip sonra da baygınlık geçiren yanınızdaki kadındı.
0: Kocamı sevdiğinizi saklamayın.
1: Ne demek istediğinizi anlamıyorum Medeha Hanım. Daha açık konuşsanız.
0: Siz de şu melek maskesini atıp gerçek yüzünüzü gösterseniz daha iyi anlaşacağız.
1: Hakaret etmenize sebep yok. Ne konuşmak istiyorsanız sükunetle konuşalım.
0: Bırakın rol oynamayı. Kocamı baştan çıkarıp yuvamı yıkmak isteyen bir kadınla nasıl sakin konuşabilirim?
1: Nasıl düşünüyorsunuz bunları? Hiçbiri doğru değil, yanılıyorsunuz.
0: Hayır, yanılmıyorum. Suçsuz olsanız Nejat'ı evvelce tanıdığınızı ve uzun süre tedavisi altında bulunduğunuzu dayımla benden saklamazdınız.
1: Günahımı alıyorsunuz. Vicdanım her türlü lekeden uzak ve temizdir. Karşınızda yüzümü kızartacak en ufak bir suçum olmadı.
0: Hala nasıl inkar edebiliyorsunuz? Yasak aşkınızı gizlemek için evlendiniz dayımla. Sonra da gizli gizli kocamla seviştiniz.
1: Kıskançlık sizi şaşırtmış. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Çıkın gidin evimden. Gidin, ne olur gidin.
0: Dayıcığım, bu kadın sizi kocamla aldatıyor. Aile şerefimizi iki paralık etti.
3: Hepsini duydum. Kendini nasıl müdafaa edeceksin?
1: Kendini suçlu insanlar müdafaa eder. Benim kimseye karşı işlenmiş bir suçum yok.
0: Dayıcığım inanma. Melek yüzlü bir şeytan o. Sizi de...

0: beni de en adi bir şekilde aldattı.
1: Sait Bey!
2: Hiçbir şey söylemenize lüzum yok. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim.
0: Üzülmeyin dayıcığım.
2: Siz de lütfen gidin buradan. Bundan böyle sizi de kocanızı da görmek istemiyorum.
3: Deli misin sen Medya? Nasıl yapabildin bunu? Nasıl?
0: Zevkle. Yuvamı yıkmak isteyen bir kadına teşekkür edecek değildim ya.
3: Budala. Fikret senin için, senin yuvanın yıkılmaması için aşkını ayaklar altına aldı. Ama sen bu fedakarlığı anlayabilecek bir kadın değilsin. Ona teşekkür edecek yerde çamura bulaştırdın onu.
0: Deli misin sen? Yaralarım açılacak. Bu halde nereye gidiyorsun?
3: Sait Bey, her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Yaptığın pisliği belki temizleyebilirim.
0: Yalan! Asıl maksadın onu görmek. İnşallah yaraların açılır da sevdiğinin kapısında ölürsün.
3: Kurtuluşum olurdu bu. Ona çektirdiklerimin de cezasını bulmuş olurdum.
0: Hayır! Gidemezsin! Arkadaşlarıma rezil edemezsin beni. Düşün bir kere, cemiyet içindeki yerimiz ne olur sonra?
3: Arkadaşlarının da, içinde bulunduğun cemiyetin de Allah cezasını versin.
0: Bırakmayacağım, bırakmayacağım!
3: Çekil! Çekil diyorum!
0: Bana vurdun!

0: Hangi yüzle, hangi cesaretle geldin buraya?
1: Masum bir kadının namusuna leke düşmemesi, bir yuvanın yıkılmaması için.
0: Ortada bir namus lekesi varsa onu sen değil, ben temizleyeceğim. Hem de suçunuza layık bir ceza ile.
1: Bu haksız ceza ileride vicdanınızı sızlatmayacak mı?
0: Sen akraban olan bir kadınla sevişirken vicdanın sızladı mı?
1: Yeter! Hakaret ettiğiniz kadının karınız olduğunu unutmayın.
0: Hayır, artık karım değil, düşmanım. Diri diri çiftliğe gömeceğim onu.
1: Bu yaptığınız canavarlık Sait Bey, onu çiftliğe götürmek hayatına mal olur. Orada ölür, anlıyor musunuz, ölür.
0: Benim istediğim de o zaten. Bana ihanet eden bir kadın olarak yaşayacağına, ardından gözyaşı dökeceğim bir ölü olsun, daha iyi.
1: Pişman olacaksınız sonra, şerefim üzerine yemin ediyorum suçu yok Fikret'in.
0: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin. Çıkın, gidin buradan.
1: Sait Bey.
0: Gidin diyorum. Sizde şeref haysiyet olsaydı yavruma cemiyet içinde kötü bir kadının çocuğu damgasını vurdurmazdınız.
1: Fikret! Fikret!
0: Dokunma ona!
1: Fikret!
0: Dokunma ona!

0: Bana ne isterseniz yapın. Vurun, öldürün isterseniz. Ama ona ilişmeyin. Hiçbir suçu yok onun. Dünyanın en namuslu, en şerefli kadını karınız.
1: Susun! Susun diyorum!
2: Karım değil artık o. İnanmıyorum size. İnanmıyorum size.

Mickey. Ne oldu sana? Yavrum. Hiçbir şeyim yok yavrum. Meselemizi biz kendi aramızda hallederiz Nejat Bey. Gidebilirsiniz.

Sait Bey sözünde durdu. Ertesi gün acele çiftliğe döndük. Gece gündüz odasına kapanıp ne yanıma çıkıyor ne de tek kelime konuşuyordu. Çocuğumun yanında olmak, bana anneciğim diye seslenişini duyabilmek için her şeye razıydım.

0: Faik Efendi. Faik Efendi.
1: Hadi kalk anneciğim. Kalk, ne olursun. Hadi kalksana. Bak yürüyorsun işte. Hadi gel. Sana Karabaş'ın yavrularını göstereceğim.
2: Peki yavrucuğum, senin için yapamayacağım şey var mı?
1: Yavruları senin yanına getirirdim ama Karabaş bırakmıyor ki. Yavrularına dokunulduğu zaman deliye dönüyor. Bana bile saldırıyor.
2: Haklı hayvancağız. Yavrularına bir şey olur diye korkuyor.

0: Ne oldu Bayık amca? Bir şey mi söyleyeceksin?
1: Küçük hanımı babası istiyor da.
2: Gelemem şimdi, işimiz var. Anneme Karabaş'ın yavrularını göstereceğim.
0: Ne ayıp şey Nedret, hiç böyle cevap verilir mi? Babam bekliyormuş.
2: Biraz sonra giderim anneciğim.
0: Bayık amca, kusuruna bakma sen onun. Ben getiririm birazdan, olur mu?
1: Olmasın ha, olur ya hanımcığım, beyin emri. Biliyorsunuz çok aksileşti son zamanlarda. Hemen getireceksin dedi.
0: Hadi Nedret'ciğim, bak hemen istiyormuş baba.
2: Ama ben yavruları göstermek istiyorum sana.
0: Başka zaman gideriz. Senin gibi cici bir kıza babasını bekletmek yakışır mı?
2: Canım annem benim. Anneciğim. Oh, yavrum.
0: Ne o Faik amca? Nen var senin? Niye ağlıyorsun?
1: Ah benimciğim, hiçbir şey sorma bana.

0: Hanımcığım, hiçbir şey sormadan söyleyemem dedim. Beyin emri var. Söyleyemem.
1: Yavrum, yavrum benim. Yavrum, Nedret'im benim. Çocuğum.

0: Kızım nerede? Nereye götürdüler onu?
1: Onu senin gibi bir kadının ellerine emanet edemem.
0: Hayır, bunu yapmayın. Kızımdan ayırmayın beni. İstediğiniz kadar hakaret edin, dövün, öldürün ama çocuğumu verin bana.
1: Çocuğunu bu kadar seven ana, kocasını aldatmaz.
0: Kaç kere söyledim size, kendimi affettirecek.

0: bütün suçum Neşat'ı evvelden tanıdığımı söylemem.
1: Hala inkar ediyorsun.
0: Yemin ederim ben masumum. Neden inanmıyorsunuz bana? Çocuğum nerede? Nedret'i verin bana, yalvarıyorum. Bakın önünüzde diz çöküyorum.
1: İşlediğin günahının cezasını çekeceksin. Odana git ve beni bir daha rahatsız etme.
0: Yavrumu uzaktan olsun göreyim, bu ne esirgeme?
1: Hayır. O senin çocuğun değil artık.

0: istiyorum yarabbim.
1: Eyvallah hemşerim.
2: Aslan Ali, ben taşırım.
3: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
4: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
5: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
6: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
5: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
1: Bizimkiler de öyle.
7: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
8: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
9: Bu evi terk mi ediyorsun?
10: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
7: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
5: Canım benim.
11: Duyun beni birazdan TV4'te.
12: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve

0: efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suyra çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuk mu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz?

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.

0: Kili etki tam güç hijyen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: A101'de pirinç bu tuzgaranın kilosu 287 lira 50 kuruş.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Ne diyor?
11: Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
14: Kasa.
13: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Gel. Beyefendi. Hanımın durumu çok kötü. Hiç olmazsa kasabadan bir doktor getirsek.
17: Mühim değil. Merak edilecek bir şey yok.
16: Ama
17: fazla konuşmayı sevmem Faik Efendi. Merak edilecek bir şey yok dedim.
18: Nedret'in çocuğumu verin bana. Çocuğumu gittirin. Çocuğumu. Yavrumu istiyorum. Çocuğumu istiyorum.
16: Nedret'im. Neredeyse sabah olacak beyefendi. Hala uyumayacak mısınız?
17: Sen yatabilirsin. Işıkları da söndür Faik Efendi.

yemek de istemiyorum. Karabaş'ın yavrularını da istemem. Annemi istiyorum ben. Hastaydı zaten. Ne olursun Faik amcacığım, anneme götür beni. Söz veriyorum. Hiç yaramazlık yapmayacağım bir daha. Ne olursun Faik amcacığım.

Yavrum, yavrularım bir tanesi. Sen olmayınca yaşayamam ki ben. Son bir defa daha koklayamadan, bana anneciğim diye seslenişini duyamadan mı ayrılacağım senden?

0: Tanrım. Ne olursun, son bir defa daha yavrumu görmeden canımı alma.
1: Hanımefendi, hanımefendi, köylüler Sait Bey'i getirdiler. Hayvanı ürkmüş, onu yere atarak ardında sürümüş.
0: Sait Bey mi? Ne olmuş Sait Bey?
1: Allah size ve yavrunuza uzun ömür versin.

Allah'ım, sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin. Benim suçsuz olduğumu biliyorsun. Hiçbir suçum yok. Onun da günahlarını affet ya Rabbim.

0: Anneciğim.
1: Yavrum.
0: Anneciğim.
1: Yavrum benim.
2: Sayık Bey'in cenaze namazı köyün camiinde kılındı. Onun son hizmetlerini derin bir hürmet içinde yaptım. Her köşesinde matem ve hüzün dolu çiftlikten ayrılıp evime döndüm.
0: Fikret! Suat abla! Kardeşim! Ablacığım! Abla bittim ben!
3: Bu ne hal, ayakta duramıyorsun! Gel hemen yatırayım seni!
0: Ama Nedret!
3: Pervin meşgul olur onunla, gel! Hadi! Hadi!
2: Bu ne tedbirsizlik Fikret?
3: Hasta bir insan bu kadar uzun yola çıkar mı gece yarısı?
0: Artık çiftlikte kalamazdım abla. Sait Bey öldü.
3: Öldü mü? Üzülme. Herkes ölecek bir gün.
0: Beni affetmeden ölüşü vicdan azabı veriyor bana. Hele son defa atın üstündeki o bakışı.
3: Saçmalıyorsun yeter. Hadi uyu, istirahat et biraz. Yarın sabah konuşuruz bütün bunları.
0: Abla, iyi hissetmiyorum kendimi. Nefes alamıyorum. Boğuluyorum sanki.
3: Merak etme yavrum. Şimdi sana bir ilaç hazırlarım ben.
0: Abla, bana Nedret'i getir abla.
3: Uyumuştur belki.
0: Olsun, getir. Belki onun son görüşüm, son defa bağrıma basışım olacak.

0: Necat Bey siz misiniz? Ben Suat. Acele köşke kadar gelmenizi rica ediyorum. Yalvarırım vakit kaybetmeyin. Gelince söylerim. Teşekkür ederim.
1: Annen çok mu hasta teyzeciğim? Melek anneciğim benim. Canım anneciğim.
0: Nedret. Kızım. Talihsiz yavrum benim. Ben çok uzaklara gidiyorum yavrum. Burada yokken sakın Suat teyzeni üzme.
1: Beni bırakıp nereye gidiyorsun anneciğim? Ne olur beni de götür. Ayrılamam senden.

0: Beni beraber götüremem yavrum. Söz ver bana. Beni hiç unutmayacağına söz ver.
1: Unuturum anneciğim. İnsan hiç annesiz unutur mu?
0: Yavrum. Yavrularım bir tanesi. Öp beni şimdi.

0: Nedret'i sana emanet ediyorum. İkinci bir anne olun. Öksüzlüğünü, ana kucağının eksikliğini hissetmesin.
1: Yeter artık Fikret.
0: Yalvarırım. Öldürdün beni.

0: Necdet Bey.
1: Ne var Suat Hanım? Gece vakti neden çağırdınız beni?
0: Metin olmaya çalışıyorum. Fikret yukarıda. Çok hasta.
1: Fikret mi? Fikret burada mı?
0: Durun! Sizi birden karşısında görünce dayanamaz. Heyecanlanır, bekleyin. Önce haber vereyim geldiğinizi. Nejat.
2: Nejat mı geldi?
0: Evet.
2: Abla, bana yardım et. Aynayı ver bana. Güzel olmak istiyorum abla. Çağırabilirsin artık.

0: Nişat. Geldin mi?
1: Fikret.
0: Ben artık bütün çektiklerimi unuttum. Seni şimdiki kadar böyle korkusuzca sevdiğimi hatırlamıyorum. Ölüyorum. Ama öyle mi sordum ki?
1: Ölmeyeceksin Fikret. Yaşayacaksın. Yaşayacağız.
0: Artık çok geç. Kurtulamam. Dinle Nejat. Son bir isteğim var senden. Her satırında, her kelimesinde bir damla gözyaşı olan şu defteri al. Önce oku, sonra sen devam et. Nedret'im 18 yaşına bastığı gün ona teslim et. Annesinin çektiği acıları öğrensin. Evli bir kadın için aşk en büyük günah. Ne kadar temiz olursa olsun cezası ağır oluyor. İstiyorum ki Nedret annesinin hatıra defterini okuyup hayattaki doğru yolunu bulsun. Nejat, hatırlıyor musun? Bir sözüm vardı sana. Aşkımızın son hatırasını son nefesimde vereceğim demiştim. Şimdi öpebilirsin beni. Bu benim son arzum. Son saadetim olacak.

0: Etraf simsiyah oluyor. Yüzünü göremiyorum. Neredesin Nejat? Neredesin? Neredesin?
1: Fikret! Fikret! Fikret! Fikret! Fikret!
0: Anne! Annem! Anneciğim! Benim canım anneciğim!

0: Annemi bana tanıttığınız için teşekkür ederim.
1: Affettiniz mi?
0: Nasıl affetmem? Kötü olan sizler değilsiniz ki, kaderiniz.
1: Anneniz dünyanın en isli, en duygulu kadınıydı. Gidelim ya.

0: çoktan düştü, uyanın bakalım! Uyanın be, uyku kumkumaları! Kendinizi mi sandınız? Sizi uyandıracağım! Hadi!
1: Kocacığım, kocacığım, hadi! Kocacığım sinirlenme! Anne! Anne!
0: Anacığım, babacığım, bu ne uykusu? Uyandık kızım! Sen çayı sürüver ateşe, biz de geliyoruz şimdi! Oo, hadi!
2: Hey, yukarıdaki uykucular!
3: Uyandım yavrum, geliyorum!
4: Tamam, tamam, Allah aşkına çalma o meredi!

0: Ne o kız? Gene film mi çeviriyorsun ha?
1: Güzelim benim. Kaf Dağı ardındaki Nazlı Sultan.
2: Söyle kız, bu defa neyi hayal ettin? Kesin şamatayı be! Yüzünü yıkayıp masaya oturmayana zırnık bile verme.
3: Hadi yürüyelim bakayım.
2: Hadi dur.
3: Hadi.
4: Hadi.
3: Varım yoğum sensin benim. Onların sözlerine kulak asma.
2: Anneanneciğim, koca evde bir sensin beni anlayan. Ne zaman hayalimde bir dünya yaratsam, benden alay ediyorlar.
3: Aldırma dedim ya. Anlat bakalım, nerelere uçmuştun demin?
2: Kendimi meşhur bir şarkıcı sandım. Bütün suç sende anneanne. Hayal etmeyi bana sen öğrettin.
3: Yavrum, bir tane. İnsanoğlu bu fani dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar. Demek meşhur bir şarkıcı oldum.
2: Ne güzeldi. Her yanım çiçeklerle, renkli ışıklarla doluydu. Şahane bir tuvalet giymiştim. Pırlantalarım vardı. Herkes beni alkışlıyordu. Birden rüyamın içine ettiler bizimkiler.
5: Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile.
3: Geberesice domuzlar. Şu Meret'i götür bari de zıkkımlansınlar.
0: Ne oldun bu defa? Mavi sularda yüzen deniz kızı mı, karlı dağları ceylan sırtında aşan prenses mi?
3: Susun be! Agob'un kazı gibi sabah sabah soğan yenir mi oğlum?
0: Kadın dediğin çiçek, erkek dediğin soğan kokar anacığım, soğan!
1: Soğanla mı erkekliğini ispatlayacaksın? Hepimiz soğan yersek, pazar yerinde tek müşteri yanımıza yaklaşmaz.
4: Bir daha soğan yemeyeceksin.
0: Tamam babacığım.
3: Bugün götürecek misin mağazaya örtüleri?
2: Götüreceğim.
4: Dönüşte uğrayıver Kemal Bey'e. Onu özlediğimizi, yemeğe beklediğimizi söyle.
2: İşi bitirmek için sabaha kadar çalıştım. Mağazadan hemen pazar yerine döneceğim.
3: Zorla güzellik mi olur? Kemal Bey'e gitmesi şart mı? Varmayın sultanımın üstüne.
4: Sen yok musun sen? Hep onu şımartan, hayalci yapan sensin.
2: Uğraşmayın anneannemle. Peki, uğrarım Kemal Bey'e.
1: Çay koyun bana. Açlıktan ölsek kimsenin umurunda değil.
6: Recep ve Zineti, kızları Cemile'ye bir damat bulmuşlar.
7: Kimmiş?
6: Biraz yaşlıymış ama...

0: doğruymuş.
1: Paralı adam ne yapsın pazarcının kızını?
0: Adam araba komisyoncusuymuş. Aşık olmuş Cemile'ye.
2: Kapat ağzını be! Düşmanlarımızın lafını etme.
1: Kadıncağız iki çift laf ediyordu, söyleyeceklerini ağzına tıktın.
3: Sana ne? Kim öküzünü hösledi? Avradımıza sözümüzü etmek için senden müsaade mi alacağız?
4: Kesin! Düşmanlarımız için birbirinizi kırmayın. Epey gülleşti Ali Koç'umuzun mahpushaneden çıkması.
1: Dile kolay be babacığım! Tam 13 yıl! 13 yıldır bu sofrada eksik! Yakışıklı, mert, avare halim benim!
3: Duyan da bu lafları sahi sanır. Bu palavraların yüzünden Ali yolunu şaşırdı, kodese düştü.
1: Dalaşma benimle!
3: Yalan mı? Avarenin, işe yaramazın tekidir Ali! Ne zaman 5 kuruş getirdi bu eve? Hangi gün pazar yerinde çalıştı ha? Hep biz çalışacağız, o yiyecek!
0: Kimsenin ekmeğini yemedi Ali! Hiçbirinizin hakkı yok onun üstünde!
3: Böyle diye diye şımarttın onu!
4: Belki mahpusta mı adam etmiştir? Çıktığında pazar yerinde çalışmayı kabullenir!
3: İki bileğimi keserim yapmaz bunu!
4: Ya ne yapacak, sabah akşam sokaklarımı arşınlayacak?
1: Pazar yerinde çalışması şart mı?
3: Gene kaçak işine dalarsa bu defa paçasını 13 değil, 70 seneyle zor kurtarır!
0: Ah, ah! Bu Ali illetli edecek beni! Senin işin ne kaçakçılıkta! Ah, o küflü duvarlar içinde günah değil mi sana? En iyisi onun başını bağlamak! Aa, gelin haklı! Ali'yi hem eve hem işe yalnız kadın bağlar!
1: Ali hiç kadın ettiğine bağlanıp da buma döner mi? Hem nerede o kadın? Güzel, paralı olmalı! Altında arabası, ardında uşakları, kocaman apartmanları, fabrikaları... Benim avare Ali'm ancak böyle bir kadın avucu içine alabilir ya!
5: Ben bu kadını biliyorum!
3: Sen hep bizi mi dinliyordun velet?
4: Dur bakalım, üstüne gitme çocuğum!
1: Anlat kardeşim, ne biliyorsan anlat!
4: Hadi yumurtla bakalım, seni dinliyoruz!
5: Altında arabası, ardında uşağı, kocaman apartmanı dedi ya Nuri abi! Bu kadını tanıyorum ben! Komşu mahallede kocaman bir inşaat var ya... Geçen gün okuldan dönüşümde, oradan geçerken gözlerimle gördüm. O inşaatın sahibi kadın, hem güzeldi, hem de zengin. Lüks bir arabası vardı, üniformalı bir şoförü. Oo, mühendis ona bilgiler verdi. O koca inşaatın sahibi oymuş. Hem de tek başına. Başka apartmanları da varmış. Fabrikası da, oo, çok zenginmiş. Hem kocası öleli de epey olmuş. Şimdi dul yaşıyormuş. Tek başına. Benimle tanıştı. Evine davet etti. Adı Neriman.
1: İşte bu kısmetin en güzeli!
3: Ali, Ali! Gene 4 ayağının üstüne düştün!
4: Hadi bakalım, göster şimdi yakışıklılığını!
6: Oğlum, koçum benim! Kurtar bizi bu fakirlikten!
0: Sıkı tut ayağını Neriman, sana öyle bir koç salıyoruz ki...
3: Boynuzuna güvenen mi ortaya çıksın? Ali demişler adına! Yakışıklı mı yakışıklı, mert mi mert? Böyle kocayı nereden bulacaksın Neriman yenge?
7: Elinize sağlık, hepsi bu kadar mı?
8: Hepsi bu kadar!
7: Teşekkür ederim.

0: Bu ne sürpriz! Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İçeri buyurmaz mısınız?
1: İşim var, pazar yerine dönmeliyim.
0: Ya, o halde seçin istediğiniz arabayı, sizi pazar yerine götüreyim.

0: Yolda da konuşuruz.
1: Hayır, otobüsle dönerim. Babam özlemiş sizi. Bir akşam yemeğe bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Çok müteassıs oldum. İlk fırsatta rahatsız edeceğimi iletin babanıza.
1: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Bu sıcakta terleme, pişme, yiyecek bir şeyim yok deme! Recep babanın fabrikası senin için dokudu bunları! Allı verelim, morlu verelim, Allah günah yazmazsa borca verelim! Al hanım, al bundan iyisini bulamazsın, bulamazsın!
3: Devlet duymadık demeyin, seyyar Amerikan pazarı burada! Münih ayağınıza geldi! Avrupa'ya giden arkadaşına sipariş verip illet etme! Fransız malı mayolar! Alman losyonlar! İngiliz diş macunları bende! Seyyar Amerikan pazarı burada!
1: Ayağınızı alırsın, kaç tanesi?
2: Bende ne oldu, sen de! Domates 7 lira, üzüm 10 lira, şeftali 7 lira!
3: Zeytinime bak, zeytinyağıma bak! Hali sayvalık bunlar! Şu sabuna bak sabuna, yıkanma şeker niyetine ye! Sabuna bak!
4: Hey maşallah, bu karpuzları kes kes al, kes kes al! Karpuzun kralı bunlar, kes kes al!
3: Lafı kes, mala bak mala! Çamaşır mı yıkadın ablacığım? Sepetini benden alacaksın! Karnın mı ağrıdı teyzeciğim? Oturanı benden seçeceksin!
4: Hey yavrum be! Şuna bak, şuna! Fukara haberi bu, fukara haberi! Vatandaş, bu pahalılıkta lokantaya gidip keseni zehirleme! Akıllı adamın gıdası burada, lahmacı!
5: Babana mı kızdın? Şoföre mi kızdın? Mal sahibi kirayı mı arttırdı? Sular mı akmıyor? Elektrikler mi kesildi? Çek bir niyet, uyuzunu kaşı!
6: Hadis-i şerifler, karınca duaları, tesbihlerim, esanslarım, kitaplarım...
3: Canlı canlı adam Ercan'ı! Ey mübarek ey! Gözünü seveyim senin, yeme de yanında yat! Canlı canlı bunlar, adam Ercan'ı, haydi Mercan'a gel, Mercan'a!
7: Kaç bir numara iki buçuk, gel abla şansını dene abla! Üç kat bir numara iki buçuk!
2: Ablacığım, bunlar vallahi domates değil, Hacı Bekir'in lokumu, hey!
1: Ablacığım mı? Üstüme eğilik sağlık! Ben senin ablan olacak yaşta mıyım, ha? Ağzını topla sen!
8: Haydunuz!
2: Abla dedikse saygımızdan, bakayım, yaşlısın getir, demedik, küçük, der miyiz gel. Ki hiç? Seni görenler bu küçük evladım, kızı pazar yerine nasıl getir tek başına bakayım. Yollamışlar der. Şu gözlere bak, şu saçlara, şu mini mini ellere, hopka gibi ağza... Allah'ını seven bu küçüğe yol açsın pazarda!
6: Yandım gide gele oğlum, bariden bir istida yazı verdi, hakkımı arayayım. Bunu beğendim şekerim.
9: Sağlamdır, ucuzdur, yıkanınca da renk atmaz.
6: Ya. Kaç metreden çıkar acaba?
9: Bilmem, hanımefendinin boyu bosu nedir?
6: Aa, ayol karşındayım ya, çıkar metreni, ölç nazik bedenimi.
4: Neyler var, sepetler?
3: Hey, şuraya bakın, Recep malını nasıl satıyor bak! Yakında başımıza taş yağacak, taş!
9: Bana bak Osman, seni şu itine söyle havlamasın!
4: Ağzından çıkanı tartsana sen!
9: Tartma yarabbi! Lan tartmazsam ne olacak?
4: Ölümlü dünyada ayıptır, uzatmayın müşterilere karşı!
10: Ne aranıyorsun be? Sıcak başına mı vurdu ha?
3: Sen karışma bu işe Yaşar!
2: Senin gibi kansızdan izin mi alacağız?
3: Kansız senin sülalen ulan!
1: Aaa! Aaa! Koşun, koşun! Polis çağırın!
3: Müşteriler ayıptır!
1: Ayırın şunları!
3: Ulan yürü seni!
1: Ayıptır, yapmayın!
3: Ya sen bak
6: davacıyım komiser bey, her biriciğinden davacıyım. Her biri sizden ne oldu?
3: Ya şu an yaşanıyor ya!
4: Yeter ya!
11: Sizler babalarısınız. Yakışır mı esnaflıkta bunca düşmanlık?
6: Haklısın komiser bey, içtiğimiz bu yudum su, yediğimiz bu lokma ekmek.
11: Mutlu yarınlar için kardeşçe yaşayalım.
2: Komiser abi, kusurlarını sen bağışla.
12: Olmaz bir daha böyle şeyler.

0: Söz verin bir daha birbirinizle dalaşmayacağınıza. Hadi bakalım, serbestsiniz.
1: Komiser beyciğim, ya ben ne olacağım acaba? Söyler misin?
0: Fazla konuşma! Kavgaya sebep olduğu için seni deliye tıkarıma! Götürün evine!
2: Şu Osmanlı oğullarının Allah tez günde canlarını alsın!
3: Aa kızım, gecenin bu saatinde intizar etme!
2: İntizar etmeyeyim de ne yapayım? Bunca zamandır bizimle uğraşıyorlar, bela arıyorlar! Ya bir gün erkeklerimden biri elini kana bularsa... Ne olur halimiz, kahrımızdan, acımızdan sürünürüm!
4: Yeter artık! Kapa çeneni!
3: Çocuklar düşe kalka büyürler, erkekler de dövüşerek yaşarlar. Onların kanında, huyundadır serdarlık!
2: Allah'ını seversen sus! Sus da aklımı büsbütün karıştırma!
3: Yavrum, şu halimi görüyorsun değil mi? Yıllar yılı çalış, uğraş, didin, bir arpa boyu kadar bilen büyüme. Bari sen anana benzeme. Pazarcı karısı olup gençliğini çürütme. Kemal Bey paralı, kibar, iyi bir insan. Üstelik de sana vurgun. Ömrü billah pazarda örtü satacak değilsin ya. Elbet evleneceksin, yuva kuracaksın. Babanla ben Kemal Bey'i münasip görüyoruz. Bu kısmeti kaçırayım deme. Sonra başını taşlara vurursun.

0: Güzeller güzeli kızım benim, nedir derdin söyle?
1: Annem üstüme varınca, evleneceksin deyince dünyam başıma yıkıldı.
0: Aa, anan kim oluyor da senin minnacık yüreğini kan ağlatıyor? Bu evde benim sözüm geçer. Kimse seni zorla o herife veremez. Gün ola neler doğar. Bir de bakarsın gecenin zifiri karanlığında aniden bir güneş doğar pencerene. Hayalindeki erkek dayanır kapına. Genç, mert, güçlü, kuvvetli. Alır seni atının terkesine, bembeyaz bulutlar içinde dört nala götürür. Gelin olursan parmakların, saçların kınalanmalı. Kapımızda çifte davullar, zurnalar çalmalı. Varım yoğum Cemilem benim.
2: Canım. Bu sana iyi bir ders olsun. Bir daha ne aşka inan ne kadınlara. İkisi de insanoğlunu ya toprağa düşürür ya da böyle mapuslamına.
3: Demek aşka da kadına da inandığın yok.
2: Benim paramla metelik etmezler.
3: Gençsin, elin ayağın güçlü. Seni boşta bırakır mı bu karı milleti Ali abi?
2: Şu taş duvarlardan çıktığımda ellerimi ceplerime sokup güneş altında dolaşacağım. Hiçbir işe girmeyeceğim. Hiçbir karıya bakmayacağım.
3: Yolunu nasıl bulacaksın?
2: Ne babamın işinde çalışır, gençliğimi pazar yerinde harcarım, ne de haybeden sırtımı kapılarına dayarım. Zora askıya gelemem ben. Avare olmuşum bu yolda. Beni ne baba korkusu, ne de kadın eti kafese sokamaz.
4: Hadi ya, hadi be oğlum, hadi ya! Yahu hadi, ha! Hadi, tabi kolay, hadi! Hoş! Hadi, tabi canım! Hadi, hop! Al şu iskemleyi de bakayım. Öyle dikilmeyin, çökün hepiniz, oturun!
5: Tamam, tamam!

0: Herkese sağlık, afiyet olsun.
1: Ay, bayıldım yani.
0: Afiyet olsun.
2: Hey, şuraya bakın, kim geldi?
3: Aa, kız, kısmetin en güzeli ayağına geldi. Saçına başına bir çeki düzen ver bakayım.
4: Hadi hatun, kalk, kalk bu Kemal Bey, bu karşılığı alın, kalk.
1: Ooo, efendim, hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
1: Şeref verdiniz fakir soframıza.
3: Ah Kemal Bey oğlum, vallahi kaynananız sizi seviyormuş. Henüz yemeğe oturacaktık biz de. Cemile, kız, kim gelmiş ayol? Bastırdınız bizi.
5: Estağfurullah. Sözüm vardı, rahatsız edeyim dedim.
1: Başımızın üstünde yeriniz var.
6: Ne duruyorsun? Masallardaki sevgilini bırak da ayağına gelmiş adama bak.
3: Uğraşma benimle. Bütün numaranızı söylerim ha.
1: Cemile, orada demir mi attın kızım? Gelsene, misafirini karşılasana!
5: Efendim, bu sizin.
3: Aa, aman ne zahmet Kemal Bey!
5: Bunu da siz kabul buyurun Recep Bey. Aa,
1: sağ olun, var olun, bizleri mahcup ettiniz.
5: Lütfen bu çiçekleri aciz kulunuzdan kabul eder misiniz?
7: Teşekkür ederiz Kemal abi.
3: Bunlar da nereden çıktı Allah aşkına? Bu ne adilik, bu ne basitlik değil mi Kemal Bey oğlum? Aa, üstüme iyilik sağlık, sıcak başlarına vurmuş bunların ayol! Eğer karşılık vermezsen vallahi kudururum!
1: Aa, dur hatun, onlardan bize ne, biz keyfimize bakalım! Bak üstelik misafirimiz var!
3: Sen karışma be, hadi kalkın hatunlar, kıvırın! Çatlasın düşmanlar, hadi! Hadi, hadi kardeşim! Ah! Aşağıda yavrum!
1: Yoksa rahatsız mı ettik sizi?
5: Yok yok, estağfurullah, estağfurullah, ne demek efendim, rica ederim, rahatsız
1: ederim. Buyurun oturun öyleyse.
5: Efendim gitmem gerek, bazı işlerim var da, siz eğlenmenize devam edin, ben evde rahatsız ederim. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık!
8: Efendim, efendim, ay fakir mahallemize bu ne şeref efendim!
9: Yoksun mahallemize bu güzelliğiniz, şu şahane inşaatınızla...
8: İnanılmaz bir asalet getirdiniz! Adınız, şöhretiniz ta 7 mahalle ödeden duyuldu! Her fakirhanede sizden
9: bahsedilir! Allah sizden razı olsun!
8: Her tuttuğunuz altın olsun!
9: Teşekkür ederim! Bu nazik sözlerinizle beni duygulandırdınız! Sizi bana kadınlar kolumu gönderdi! Memduh, hanımefendine... Getir!
8: Kadınlar, madınlar da neymiş?
9: Evet efendim, kadınların kolundayız.
8: Sürüngenler Mahallesi'nin Pazarcıgil Derneği'nde aciz kulunuz Raziye, kadınlar kolunda başkan.
9: Ah, çok memnun oldum Raziye Başkan. Bendeniz Sevda Hanımefendi de başkanın muaviniyim. Ah, kadınlar kolumuzun böyle tatlı dilli, güller yüzlü başkan ve muaviniyle tanıştığım için şeref duydum.
8: Bu şeref bize ait.
9: Buyurun. Demek kızınız Ayşe, biz onunla daha evvel tanışmıştık, öyle değil mi yavrucuğum? Para. Müsaade buyurursanız şu 500 lirayı kızınıza takdim edeyim. Çok sevdim onu, tarafımdan bir dondurma yesin.
10: Teşekkür ederim efendim.
8: Bu da gelinim.
9: Öyle mi? Evet. Demek kalabalık bir aileniz var.
8: Öyleyiz ya, oğullarım, kızlarım, gelinim.
9: Ailemizin göz bebeği de Ali'dir.
8: Ali mi? Ali oğlumdur, onu hepimiz severiz. Genç, yakışıklı, bir içim su gibidir kafir.
9: Öyledir ya, en zengin mahallenin güzel kızları hep onun peşinde koşar ama o hiçbirine yüz vermez. Neden yüz vermez?
8: Alim gençtir ama okumuş, kalem yalamış erkektir. Bugünün sözde genç kızlarına metelik vermez. Gözü gönlü hep olgun kişilerdedir.
9: Of. Ya, içelim hanımefendiler.
8: Sizin sıhhatinize, güzelliğinize, altın kalbinize içelim.
9: Ve de Ali'mizin yakışıklılığına. Ah, içelim de. Hmm.
8: olan hanımefendiciğim. Şu kör olası ne zaman içsem, işte böyle mideme ateş gibi oturur.
9: Afiyet olsun hanımefendiler. Şey, oğlunuzdan bahsediyordum.
8: Biz de bunun için size geldik ya. Gençtir, olgundur, yakışıklıdır. Ama ne yazık ki işsiz. Onun aslan gönlüne bir türlü iş beğendiremedik.
9: Sizin namınızı duyunca o iyiliksever kalbinizin kapısını çaldık Ali adına. Ya. Ali'ye bir yardımım dokunursa zevk duyarım.
8: Bu zevk bize ait.
9: Memdu! İstediği zaman bana fabrikaya gelsin. Ben onun aslan gönlüne uygun bir iş bulurum, kart vizitimi veririm. Buyurun.
8: Hayda!
10: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız.

0: uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
11: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
9: Bari kötü ayrılmayalım.
11: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
12: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı.
1: Sen gittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
2: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
1: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
3: Hey, yapam! İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
4: Tamam.
5: Hemen gelmeni istiyorum.
4: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
3: Beni tehdit etmeye kalkma! Ezerim seni!
6: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum!
1: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
3: Bana hiçbir şey olmaz.
7: Kanun Gücü, yarın 16.15'te TV4'te.
8: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
16: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
15: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
15: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
15: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
17: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
18: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
19: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
20: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
21: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
19: Ben Ömer Necati Albayrak.
20: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
19: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
20: Gün ilk dakikada başlar.
21: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
22: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek.
0: konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
22: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
23: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
25: Süper Kumbara başlıyor.
26: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
27: Ben.
28: Kral Şakir.
29: Armut piş ağzıma düş.
30: Dört arkadaşımızla birlikte.
29: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
30: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
29: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
30: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
29: Ben.
28: Botanik.
29: Abacus.
31: Kasa.
29: Marul.
31: Kumbara.
30: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
32: Süper Kumbara.
25: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
33: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
34: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
35: Volkan. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkan.
36: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
37: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
38: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
37: Anlıyor, yapamıyor.
38: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
39: Bari kötü ayrılmayalım.
38: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
40: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
41: Probis.
42: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
43: Güneş başınıza mı çaktı hatunlar?
44: Sizlerde hiç utanma yok mu?
45: Gelsene! Gelsene!
43: Bu ameli bozuk karılar içip içip kapılarımıza mı dayanacaklar? Namuslu kocalarımızı ağızlarında sakız mı yapacaklar? Yürüyeceğiz! Yürü!
44: Yaşar! Yaşar! Yaşar! Yaşar! Yaşar!
0: sevgili misin be karı? Burnun ucunu göremeyecek kadar sarhoş ol, sonra da bir araba dayak ye!
1: Bu ne hal? Hani bizim namımız, şerefimiz?
2: Şu fakirlikten yakında kurtulacağız! Paşalar gibi de yan gelip yatacağız, anam be!
0: Hem hala yılmamışsın karı, rüya mı görüyorsun?
2: Dul karıya gittik. Tepeden tırnağa onu yağladık. Sonra da alimet ettik. İşsizliğinden yakındık.
3: Karı hemen abayı yaktı Ali'ye. Kartını verdi, bekliyor.
2: Bize içkiyi zorla içirdi ya. Ayşe'ye de dondurma alması için 500 lira verdi kadına.
0: Ne? 500 lira mı? Nerede, nerede? Ayşe nerede?
2: Ayşe! Baban çağırıyor, gel kızım, gel!
0: Nihayet kurtulduk! Devlet kuşu Ali kuşumuzun başına kondu!
2: Kondu!
0: 500'e hücum!
4: Eyvallah hemşerim!
5: Aslan Ali, ben taşırım! Pazar yerinde lahmacun satmayacaksan, babam gibi bakkallık yapmayacaksan, kaçakçılık işine tövbe etmişsen ne iş tutacaksın?
4: Bir yudum suyla bir lokma ekmeğimi nereden olsa çıkarırım ben!
5: Bütün aile heyecan içinde! Sana öyle bir devlet kuşu hazırladılar ki düşman başına! Hı?
4: Devlet kuşu mu?
5: Apartmanları, fabrikaları olan çok zengin bir dul! Anlasana işte! Bu devlet kuşu senin başına kondu!
0: Evet, evet, evet! Sen kendini ne sanıyorsun be?
4: O kart dulun ayaklarına kapanmam! Kendimi satmam!
2: Koçum, civanım Ali! Tam 13 yıl tazecik bedenini o küflü duvarlara gömdün! Bizi acılara, hasretlere boğdun! Pazar yerinde çalışmazsın! Neriman Hanım'ı beğenmezsin! Bu kıtlıkta nasıl iş bulacaksın?
6: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
3: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
7: Bana dondurma almam için 500 lira verdi.
0: Daha ne kadar zaman böyle sürüneceğiz? Yüzümüz hiç mi gülmeyecek? Ne sigortamız var, ne de emekliliğimiz.
2: Nedir bu fakirliğimiz, bu bitmez çilemiz? Allah hiç görmeyecek mi bizi? Ali! Bizi ancak sen kurtarabilirsin oğlum!
6: Sen ailemizin en asaletli kişisisin! Elbette pazar yerine yakışmazsın!
3: Sana fabrika müdürlüğü, altına araba, ardına uşaklar yakışır!
7: Abi, bizi kurtar!
5: Yeter! Susun! Kurban etmeyin Ali'yi!
2: Yapmayın ya! Arabası var! Çok zengin bir kadın!

0: Emrinize amadeyim hanımefendi. Bütün arzum sizin gibi iyiliksever bir hanımefendinin emrinde çalışmaktır. Saatinize.
1: Bu tatlı sözlerinize hayran kaldım. Sizden ne diploma ne bonservis istememe lüzum kalmadı. Siz Hayat Üniversitesi'ni bitirmişsiniz Ali Bey.
0: Ben işim artıyorsunuz.
1: Aa, susunuz. Tek kelime istemem, anlaştık. Şu andan itibaren size tüm iş yerlerimin genel müdürlüğünü veriyorum. Fabrikalarımın, inşaatlarımın, otellerimin hepsinin 10.000 lira da maaşı.
0: 10.000 lira mı?
1: 15.000 lira.
0: 15.000 lira mı?
1: 20.000 lira.
0: Seni, 20.000 lira mı?
1: 30.000 lira! Yo, itiraz istemem! 30.000 liradan da tek kuruş fazla etmezsiniz! Hadi gelin, size hem evimi göstereyim, hem de sizi benim cici oğlum Zafiyet'le tanıştırayım!
0: Zafiyet mi?
1: Dikman!
0: Eyvah! Tamam!
1: Zafiyet'i seveceksiniz. Şirin, tatlı, pek oyuncudur abisi.
2: Tutana şunun acını!
0: Aman, tut!
2: Sen kımıldama, ben dinleyeceğim etrafımı! Kımıldama!
0: Ne şirin şey ya,
2: sen kımıldama! Söyle bakayım, sen dostum musun, düşmanım mısın?
0: Ben neden düşmanım?
2: Düşmansın sen!
0: Ay, yapma, vurma ya! Allah, vurma!
2: Düşmansın!
0: Vurma diyorum! Ya, sonra ben bir vurursam... Yapma ya, benim arışım var ya! Al, nasırım! Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum. İstifa ediyorum.
1: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
0: Bal gibi de yaptım işte.
3: Var mı be böylesine kalleşlik? Bütün mahalle anamla karıma çullandınız. Bunu yanınıza bırakırsam, bana da Zehir Mustafa demesinler.
4: Utanmadı mı o yaşta, o başta karın anamla dövüşmeye?
5: Oğlum, kaşınıyor musunuz? Bela mı arıyorsunuz?
4: Senden gelecek bela kese kağıdıyla gelsin babalık!
6: Yaşar, Bekir! Allah aşkınıza uymayın!
7: Sen karışma! Erkek işine burnunu sokma!
5: Erkeğe bak sen, erkeğe! Haydi! Soğanın erkeği burada! Karnın mı ağrıyor teyzeciğim? Al eline soğanın erkeğini, otur buraya!
8: Gel lan!
5: Oğlum, yapmayın Bekir! Kendinize gelin!
8: Söyleme nabiler ya! Ne yapıyorsunuz abi?
9: Ayrılın komşu!
10: Ayrılın diyorum ya! Ayrılın, ne yapıyorsunuz be?
6: Durun, kavga etmeyin, ne olur!
10: Karışma be!
11: Allah!

0: misin? Ne istiyorsun?
1: Cemile! Sen benim aşkımsın! Düşmanımın kızısın!
0: Buraya nasıl geldin? Kardeşlerim seni görmesinler!
1: Aşkın kanatlarıyla uçarak geldim! Kardeşlerinden korkmuyorum!
0: Seni görürlerse öldürürler!
1: Bir siyah manto gibi vücudumu saran şu gece... ...beni onların gözlerinden gizler! Fakat sen istiyorsan... ...varsın beni öldürsünler! Senin aşkından mahrum bir hayatı neyleyim? Düşmanlarımın eliyle girecek bir ölümü... ...tercih ederim!
0: Hayır! Ölümden uzak kal! Seni tam 13 yıl hasretle bekledim! Ama bu ev benim yuvam! Onlar da kardeşlerim! Ah, niçin birbirimize düşman? Bu kin, bu nefret neden?
1: Cemile! Bu kalleş dünyada gücü yeten yetene! Hep büyük balık, küçük balığı yutuyor! Yemin ederim ki bu düşmanlığı ben çıkarmadım!
0: Ben de daima...

0: kalplerimize huzur ve sükun dolsun istedim.
1: Ey! Konuşsana ulan, kokusana! Parasızım, pulsuzum, avarıyım! Ama aşkım deniz gibi hudutsuz, sadakatim geceler kadar derindir! Kaderimi ayaklarının altına seriyorum bu gece! Ey benim sevgilim! Düşmanımın kızı! Bana güzellikte senden üstün, senden yüce birini gösterebilir misin? İşte bunun için sana aşığım! Sen bir tanesin, benimsin! Allah her iki ailenin de belasını versin! Ne sen bana, ne de ben sana düşman olamayız! Belki aşkımızın yolu karanlık ve biz yalnızız! Ama ne fark eder sevgilim? Kerem olur, seni kanatlarımda taşırım! Ferhat olur, dağları delerim!
0: Sus! Yeter artık! Korkuyorum, bizi düşmanlarımız görmesin!
1: Beni kovma! Bana yeter artık deme!
2: Yarınlar bizim!
1: Aşkımdan ölüyorum! Yanıp tutuşuyorum! Serinlemek istiyorum sevgilim! Bizi ancak ölüm ayırır! Ey ölüm! Senden korkmuyorum!
2: Allah kahretsin seni! Ulan bir çuval inciri berbat ettin
1: ne be! Ne yaptım ya?
2: Ya bak, halimi görmüyor musun? Ben ıslanmışım, ağzımı kapamışım, sen hala bülbül gibi ötüyorsun! Hadi yürü! Pazarda lahmacun satmaya benzemez bu! Hadi yürü, defol! Allah cezanı versin seni!
3: Bana bak, senin adın Nuriye'di değil mi? Dün gece penceremizin altına dikilip torunum Cemile'ye ilanı aşk yapan kimdi?
4: Bilmiyorum.
3: Sen şeytanın cirit attığı yeri bilirsin. Seni domuzun teki seni. Düşmanımsın ama madem ki sır saklamasını biliyorsun, kulaklarını aç da beni iyice dinle. Bu işi torunum için yapıyorum. Birbirimize düşmanız ama benim aşka boynum kıldan incedir. Cemile'nin tertemiz sevdası yoluna ta Fizan'a giderim.
4: Yaşa! Ben de Ali'min aşkı uğruna canımı seve seve veririm.
3: Sana iyi haberler getirdim. Ali'yi bulacak, hepsini anlatacaksın.
4: Aman sen ne şeker şeysin koca karı!
3: Yapma! Başım dönüyor, yere düşeceksin! Yapma!
0: Allah'ım, kocama kalkan o düşman elleri kökünden kurut ya Rabbi. Sana nasıl kıyıp vurdular?
5: İşte yatağa düştük. Ne olacak? Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi? İkisi de şimdi kahvede. Bu evin temeldiri benim.
0: Sensin koçum.
5: Ama beni dinleyen kim? Kızımızın varlıklı biriyle evlenmesini istedim. Düğününü görmek diledim. Topumuz şu rezil fakirliğimizden kurtulacaktık. Ona beğendiremedik Kemal Bey'i.
0: Nedir bu halin anneanne? Islanmışsın, mahzunsun. Getirdiğin haber yoksa kötü mü?
3: Of! Aman! Yorgunum, bitkinim.
0: Yalvarırım anlat anneanneciğim. Gördün mü Nuri'yi? Sana verdiğim randevuya gelecek mi Ali?
3: Bana hiç aldırdığın yok. Ya beni düştüğüm denizden balıkçılar kurtarmasaydı, ya ölseydim?
0: Allah korusun! Söyle, haberin iyi mi kötü mü?
3: Başım ağrıyor. 20 parçaya bölünecekmiş gibi zonk zonk atıyor. Beni sokak sokak dolaştırdığın, düşmanımın ayaklarına düşürdüğün için kalbin sızlamıyor mu Cemile?
0: Kusurumu bağışla, heyecanlıyım.
3: Bu kadar çok mu seviyorsun düşmanımızın oğlunu?
0: Bu düşmanlığı o çıkarmadı. Biz nefret ve kinin kucağında doğduk istemeden.
3: Allah sizi mesut etsin, ikinizi de kem gözlerden sakınsın. Ne duruyorsun? Mağazaya örtüleri teslim etmeyecek misin?
0: Babam hasta, onu nasıl bırakayım?
3: 40 yıllık patlıcanı kırağa çalmaz. Başında anan yengen var ya, hadi doğru mağazaya! Ali seni mağazada bekleyecek.
0: Seni hazır seni! Bana oyun oynadın. Mutluluğuma gidiyorum.

0: Mahpushane duvarları içinde volta vururken iri kıyım laflar ediyordum. Aşka da kaderime de inanmıyordum. Ne kadar büyük bir günah işlemişim meğer. Beni bağışla.
1: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden? Neden?
0: Sus sevgilim. Biz düşman ailelerde aşkı bulan ne ilk aşıklarız ne de son.
1: Peki ne olacak sonumuz? Hep böyle kaçak mı yaşayacağım?
0: Senin dünyanda ve benim dünyamda bize yer yok. Eğer aşkımızın doruğuna erişmek istiyorsak kaçmalıyız ondan.
1: Nereye?
0: Bizi kimsenin tanımadığı çok uzakta bir yer.

0: beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar. Hı.
1: Bizimkiler de öyle. Zengin bir dul bulmuşlar. Biz satılık değiliz. Kendi dünyamızda, kendi mutluluğumuz için yaşayacağız.
0: Ne zaman? Nasıl?
1: Kaçacağız. Daha uzaklara. Bizim dünyamız.
0: Al beni, istediğin yere götür.
1: Benden haber bekle. Belki yarın, belki öbür gün. Nuri ile anneanne bize yardımcı olurlar.
0: Olurlar.
1: Hı? Hava kararmış.
0: Akşam olmuş.
1: Nasıl da geçti vakit.
0: Ya mağazada kimse kalmamışsa? Kasadan parayı bile almadın.
1: Yürü gidelim.

0: Hey, aşağıda kimse var mı?
1: Ne yapacağız şimdi? Evde beni herkes merakla bekler.
0: Ne yapalım, başa gelen çekilir. Her şeyde bir hayır vardır. Kendimiz için yaşayalım. Hadi, yüzün gülsün. Bu mağaza senin artık.

0: artık!
1: Tahammülüm kalmadı. Sizlerin kurtuluşu uğruna kart bir dulun kölesi olamam. Duyun beni. Duyun beni diye ömrümü tükettim. Hiçbiriniz beni duymadınız. Bundan sonra kendim için, mutluluğum için yaşayacağım. Hiçbiriniz mani olamazsınız.
2: Bu evi terk mi ediyorsun?
0: Dediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
2: Otur oturduğun yerde!
4: Yazıklar olsun sana! Bizleri nasıl bırakırsın, nereye gidersin? Bizsiz nasıl yaşarsın? Oğlum, oğlum, aklını başına devşir!
0: Bırakın, defolup gitsin!
5: Bu ne işi var bizle?
6: Bilmem. Ama hayır değildir mutlaka. Kıstırır, bülbül gibi söyletiriz.

0: Bakın bana sataşmayın. Yolumu da kesmeyin. Fırına gidiyorum. Lahmacunlarımı alacağım.
1: Öt bakalım. Neler anlatıyordun anneanneye?
2: Ne işin olur senin bizimle?
1: Söyle ulan.
0: Anlatamam. Öldürseniz de anlatamam.
3: Ardında hiç kimseyi düşünme yavrum. Kader çizgin böyleymiş. Koş, Ali seni bekliyor. Gidin buralardan. Çok uzaklara gidin ki kötülerin şerrinden kurtulun.
4: Seni arayacağım anneanne. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
3: Canım benim.
4: Aşkların en güzeline gidiyorum anneanneciğim. Elveda.
2: Söyle nerede buluşacaklar?
1: Konuş! Ali nereye kaçıracak Cemile'yi, konuş!
2: Öldürün beni! Kulunuz kurbanınız olayım! Dokunmayın onlara! Bırakın, yaşasınlar!

0: Gel kızım. Gel yavrum.
1: Gel kardeşim.
0: Hadi.
1: Gel.
2: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
3: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum bunu.
2: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
3: Akşam poker partisi var.
2: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
3: Unutmalıyız birbirimizi. Nejat'ı bir an olsun unutamıyorum.
4: Kışı İstanbul'da geçirelim.
3: Hayır hayır, istemem. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat?
2: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
3: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
5: Fikret.
3: Melek yüzlü bir şeytan o.
5: Suç yok Fikret'in.
4: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
5: Hiçbir şey sormadan öyle.
3: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölürüm. Ama öyle mesudum ki.
6: Ölmüş bir kadının mektupları birazdan TV4'te.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın.

0: Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de haftanın yıldızları. Sütaş taze kaşar peyniri 239 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurdun. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Yakında çok paramız olacak ama.
13: Cemre babana mı güveniyorsun?
14: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
15: Kim yiyecek, bunları yiyor.
13: Günaydın anneciğim.
16: Günaydın.
17: Madem altın, koçum benim.
18: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
19: Hatıralar solmadan gel bana.
13: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
20: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
17: Abo, adın ne senin?
13: Sabahat.
21: Teneke altınları varmış derler.
17: Vardır ya, vardır.
21: Nerede biliyor musun?
18: İşte bir bunu kimse bilmez.
17: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
18: Kafes kulübesinde altınlarım! İmdat!
20: Bunlar hediyem olsun.
13: Gözünüz aydın beyefendi.
18: Gözünüz aydın.
22: Yasemin'in tatlı aşkı. Yarın 18'de TV4'te.
23: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
25: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
26: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
27: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
28: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
29: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki,

0: Güç Hijyen.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Elan Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi tam da leslik.
8: Sevince. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
15: Botanik.
16: Abaküs.
17: Kasa.
16: Marul.
17: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım, sen de durular.
12: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
14: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
15: Ne kadar emanet tutuyor.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
15: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
17: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
15: Nasıl yakışıyor mu bana?
16: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
18: Ulan ne yapıyorsun?
16: Hava atacağız mı buraya da?
15: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
19: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Başkanı adına sayın şahitlerinizin ve sayın davetlilerinizin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta koca.

0: Nedret Hanım, biri görmek istiyor sizi.
1: Neden içeri almadın?
0: Bilmem, hali tavrı biraz acayipti.
1: Aa, olsun, ayıptır, içeri al.
0: Peki.
2: Kim gelmiş Nedret?
1: Ben de bilmiyorum, merak ettim.
2: Hadi arkadaşlar, yeniden.

0: فكرت. Fikret'e annenize ne kadar benziyorsunuz.
1: Evet, teyzem de öyle söyler. Bir arzunuz mu vardı?
0: Sizinle yalnız konuşabilir miyim?
1: Tabii, buyurun. Oturmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, fazla kalmayacağım. Size bir emanet getirdim. Annenizin hatıra defteri. Affedin, onu binlerce defa okuduğum için biraz eskidi ama Fikret'in yazdığı her satır yerli yerindedir.
1: Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size. Bu mutlu günümde bundan daha değerli bir hediye olamazdı. Annemi getirdiniz, bana canımı getirdiniz. Peki, siz kimsiniz?
0: Defterde sık sık rastlayacaksınız. Adım Necat, Doktor Necat. Fikret beni affetti. Yalvarırım, defteri okuduktan sonra siz de affedin beni.

Nedret'im, canım kızım benim. Ben yanlış anlaşılmanın kurbanı oldum. Bu defteri okuyunca bana hak vereceksin. Her satırında gözyaşlarımı, her kelimesinde kanayan kalbimin feryatlarını bulacağım bu defter. Beni anlayıp affetmene yararsa, o zaman rahat edeceğim mezarımda. Annem Fikret. Talihsizliğim dünyaya gelirken başlamış. Daha ben doğarken annem hayata gözlerini yummuş. Onu ömrüm boyunca aradım ve özledim. Babamın beni büyük anneme ve ablama bırakarak memuriyetle İstanbul'dan ayrılışı, sonra da uzak Taşra vilayetinde kendinden genç bir kadınla evlenişi, hayatımın baharında bana büyük acılar verdi. Yaşama gücüm tükendi. Hastaydım. Küçükten beri bünyem zayıftı zaten. Göğsümün sol tarafında yer eden öldürücü bir sızıya doktorlar çare bulamıyorlardı. Tabiat güzeldi, yaşamak güzeldi. Ama ne yazık ki ben bu güzelliklere rağmen sessiz sedasız ölecektim.

0: Fikret, gelebilir miyiz?
1: Ablacığım. Buyurun. İşte şöhretini duyduğumuz kalp mütehassısı Doktor Necat Bey. İsviçre'den yeni dönmüşler. Ayağının tozuyla getirdik buraya.
2: Demek hastamız sizsiniz. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Fikret Hanım hiç de hastaya benzemiyorlar. Ama o da böyle havasız kalırsa korkarım hepimiz birlikte hastalanabiliriz. Bu ilaçlara da ihtiyacınız yok artık.
1: Efendim?
2: Bir zahmet çöpçüye verirsiniz. Lütfen göğsünüzü dinlemek istiyorum. Derin nefes alın. Şimdi tutun nefesinizi. Tekrar nefes alın. Peki, rahat edin. Söyler misiniz bana? Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim. Temiz hava, bol gıda ve istirahat şart, tamam mı? Unutmayın, hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Yaşamaktan zevk almaya çalışacaksınız. 3 gün sonra tekrar geleceğim. Yatakta görürsem bozuşuruz. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle doktor bey.

0: Ferahlamıştım birden. Meşhur bir doktordan çok şakacı bir üniversite öğrencisine benzeyen bu insan bir sihirbaz mıydı acaba?
1: Artık üzülme büyükanneciğim. Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Yalnız her ihtimale karşı göğüs röntgeni alınacak.
2: Böyle konuşma Suat. Sen de pekala biliyorsun ki kardeşinin kalbi ta doğduğu günden beri zayıf.
1: Öyle ama...
2: Üstüme iyilik sağlık. Ayol hasta hasta kalkılır mı yataktan?
1: Hasta filan değilmişim ki.
3: Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim.
2: Delirmişsin. Sen ya...
1: Yok, gerçekten iyi oldun. Hala neden üzülüyorsunuz anlayamıyorum.
2: Sevincimden galiba.
1: Ben de çok sevinçliyim. Uçuyorum sevincimden canım anneanneciğim.

0: Hoş geldiniz Necat Bey.
1: Oo, merhaba, hastamızı ayakta gördüğüme çok sevindim.
0: Size borçluyum bunu, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ah, ne güzel şey! Bana mı getirdiniz bunu?
1: Evet, beğendiniz mi?
0: Hem de nasıl! Adı ne bu maskaranın?
1: Gönül kuşu koydum ben. Ama siz isterseniz değiştirebilirsiniz.
0: Yo yo! Çok sevdim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı abla?
2: Nasıl olmaz? Çok büyük teşekkür borcumuz var Necat Bey'e. Sayenizde Fikret yeniden hayata kavuştu.
1: Ben hiçbir şey yapmadım. Fikret Hanım...

0: Yaşamayı unutmuştu, onu hatırlattım sadece.
1: Peki ilaç filan vermeyecek misiniz bana?
0: Yok, artık hayatınızda ne ilaç şişesi olacak ne doktor. Beni bile görmenize lüzum yok.
1: Fakat...
0: Şimdi söz verin bana bakayım. Hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Söz değil mi?
1: Söz.
0: Bana ihtiyacınız olmadığına göre sizleri fazla rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle. Gösterdiğiniz yakınlığı hiç unutmayacağız Necdet Bey.
0: Vazifem hanımefendi. Ettiğim birkaç gevezelik teşekkür edemez. Müsaadenizle.
1: Rica ederim. Demek onun için herhangi bir hastadan farkım yoktu. Beni görmeye artık hiç gelmeyecekti. Tuhaf hisler içindeydim. Kalbim iyileşmişti ama yerine başka bir sızı yerleşmişti. Tek dostum gönül kuşumdu artık. Ona baktıkça Nejat'ı hatırlayacaktım. Zaman günlerin akışı içinde eriyip geçmeye başladı. Hayat güzel şeydir demişti Nejat. Gerçekten yaşamak çok güzeldi ama ben zevk alamıyordum. Özlemeye başlamıştım Nejat'ı. Bu anlatılması güç, garip bir özlemdi. Gönül kuşum ondan kalan tek hatıraydı. Onu salar, onu uçurursam Nejat'ı bana geri getirecekti sanki. İnanmıştım buna. Öyle yaptım. Uçurdum gönül kuşumu.

0: O gece saatlerce Nejat'ı düşünerek piyano çaldım. Soğuk iliklerime kadar işlemişti. İçimden bir ses, hastalanırsam Nejat'ı görebileceğimi söylüyordu. Gerçekten o gece hastalanmış, müthiş bir buhran geçirmişti. Bütün gece ablam ve anneannem başucumda beklemişti. Sabahleyin de ilk işleri doktor Nejat'ı çağırmak olmuş.
1: Hoş geldiniz Nejat Bey, buyurun.

0: Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Söyleyin, bana böyle mi söz vermiştiniz? Sizi akıllı, uslu bir kız sanmıştım. Kendinizi bu hale getirmek için ne yaptınız?
1: Oh, camlar açıktı, ben de piyano çaldım.
0: O fırtınalı havada mı?
1: Evet. Rüzgar, yağmur... O kadar güzel, o kadar heyecan vericiydi ki.
0: Kaç defa söyledim, yorgunluk, heyecan yasak diye.
1: Heyecan duymayan bir kalp... ölmüş sayılmaz mı Nejat?
0: Bu defa size hap, şurup ve iğne yazacağım. Biraz canınız yanarsa belki yola gelirsiniz.
1: İğne mi? Ölsem yaptırmam.
0: Hem yalnız iğne değil... sizin yaramaz, söz dinlemez bir çocuk olduğunuz anlaşıldı. Ceza olsun diye bundan sonra sık sık da ziyaretinize geleceğim.
1: Teşekkür ederim. Bu cezanız benim için bir mükafat olacak. Nejat sözünü tutmuş, her gün ziyaretime gelmeye başlamıştı.
0: Kötü günlerin hepsi geçti artık. Sapasağlam bir kız oldunuz.
1: Teşekkür ederim. Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Ama siz gelmeden önce hep hastaydım.
0: Sanki yaşamak istemiyordunuz o zaman.
1: Haklısınız.
0: Peki neden? Neden yaşamak istemiyordunuz? O kadar genç, o kadar da güzelsiniz ki.
1: Beni hayata bağlayan bir sebep yoktu belki de o zaman.
0: Peki ya şimdi? Şimdi var mı?
1: Çok seviyorum artık yaşamayı. Tabiat, çiçekler, ağaçlar, her şey, her şey çok güzel.
0: Doktor olarak geldiğim günü hatırlıyorum da... ne kadar heyecanlanmıştım.
1: Ya ben, sizi sık sık görebilmek için hasta olmayı istemiştim hep.
0: Hadi sen küçük bir çocuk gibisin. Ya ben, koskoca bir doktor. Kendime hakim olmalıydım. Olamadım aslında. Nasıl kaçmaya çalışmıştım senden?
1: Neden? Neden kaçmaya çalıştınız? Ama ben de hastalanıp bırakmadım yakanızı. Kurtulamadınız benden.
0: Doğru. Kurtulamadım.

0: Çok mutluyum. Hiç bitmesin bu mutluluğun. Bir ömür boyu sürsün. Sensiz hiçbir şey düşünemiyorum. Sen olmazsan yaşayamam. Yalnızlığa dayanamam artık. Sen hiç yalnız kaldın mı?
1: Çevresinde birçok insan varken yalnız olmak en kötüsü. Seni tanıyana kadar ben böylesine bir yalnızlığın ortasındaydım.
0: Şimdi?
1: Şimdi ikimiz de yalnız değiliz. Ben varım, sen varsın. İkimiz var.
0: Yaşamak ne kadar güzel. Doyasıya yaşamak. İkimizin birbirimizi sevebileceği bir dünyada yaşamak. Neşe! Neşe! Neşe! Her yerde sen varsın. Her yerde seni görüyorum. Seni duyuyorum. Sakın ayıplama beni. Seni sevebilmek fırsatını verdiği için çok seviyorum yaşamayı. O gün Nejat'la akşamüstü buluşacaktık. Ama muayenehanesine gidip sürpriz yapmak istedim ona.
2: Buyurun.
0: Nejat Bey'i görecektim.
2: Affedersiniz, randevunuz var mı?
0: Muayene için değil.
2: Meşguller, biraz bekleyeceksiniz. Şöyle buyurun hanımefendi.
0: Merci.
3: Ah, unutuyordum. Akşam poker partisi var. Gene geç kalıp da misafirlere rezil etme beni.
1: Evlendiğimizden beri her akşam poker, her akşam içki. Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
3: Doktor oldun ama cemiyet adamı olamayacaksın.
1: Cemiyet adamı olmak kumar, içki masalarında sabahlamak mı?
3: Eğer bu hayattan memnun değilsen medeni iki insan gibi ayrılırız.
4: Babacığım, akşam gelirken fındıklı çikolatamı unutma, olur mu?
1: Unutmam yavrum.

0: Fikret hasta mısın yavrum?
1: Ablacığım.
0: Söylesene ne oldu?
1: Hiçbir şey sorma ablacığım. Çok zavallı bir haldeyim.
0: Ağlama yavrum. Derdin neyse bir çaresi bulunur elbet.
1: Hayır abla. Çaresi yok bu derdin. Bundan sonra benim için ölümle hayat bir artık.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Nejat. Nejat evliymiş biliyor musun?
0: Evli mi?
1: Evet. Hem de bir çocuğu var.
0: Oh, zavallı kardeşim. Ne kadar acı çektiğini anlıyorum.
1: Anlayamazsın. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin abla. Tertemiz, sımsıcak bir sevgiydi bu. İçinde dostluk, arkadaşlık olan bir dünya getirmişti bana. Şimdi kendimi tutamam da ona koşarım diye korkuyorum. En iyisi kaçmak buralardan. Evet, kaçmak. Babamın yanına gideceğim. Üvey annem istemese de gideceğim. Bu benim için çok acı olacak ama... ondan uzaklaşmak için yapacak başka bir şeyim yok.
2: Fikret!
1: Nejat Bey!
2: Hiçbir yere gidemezsin Fikret!
1: Bırakın rica ederim, bırakın beni!
2: Hayır, bırakmayacağım. Söyleyeceklerimi dinleyeceğim.
1: Konuşulacak bir şey kalmadı aramızda.
2: Var yavrum. Madem ki her şeyi gördün... şimdi söyleyeceklerimi daha iyi anlayacak, daha iyi değerlendireceksin. Seninle evleneceğiz.
1: Evlenmek mi?
2: Evet.
1: Bu teklifinle bana dünyanın en büyük mutluluğunu verebilirdin. Ama aynı mutluluğu senden bekleyen karım ve bir çocuğun var. Onların mutluluğunu çalamam.
2: Bu evliliğin yürümesine imkan yoktu. Sen olmasan da ayrılacaktık sonunda. Onlara en iyi şekilde bakarım. Hem yalnız benim başıma gelen bir şey değil bu.
1: Olmaz Nejat. Ben de çok seviyorum seni. Kendimden bile çok seviyorum ama... mutluluğumu yıkılan bir yuvanın üzerine kuramam.
2: Ayrılmam senden.
1: Ayrılacağız Nejat. Alnımızın yazısı bu. Kaderimiz bizim bu.
2: Demek bu cehennem hayatında... tek başıma bırakacaksın beni.
1: Tek başına değil. Karın var, çocuğun var. Sevgini onlara vermeye çalış Nejat. Hakkım yok benim bu mutluluğa. Unutmalıyız birbirimizi.
2: Fikret! Fikret!

0: Babamın yanına geleli bir hafta olur. Ama Nejat'ı bir türlü unutamıyorum. Ölünceye kadar da unutamayacağım. Dün gece hatıra defterimi elime aldığım zaman belki bin kere Nejat, Nejat, Nejat yazmışım.
1: İnsan hiç olmazsa iner sofrayı hazırlar. Bütün gün tembel tembel yatıyor. İyi vallahi.
2: Üzme, üzme tatlı canını karıcığım. Ne olacak, yakında bunların hepsi unutulur.
1: Bıktım artık, yorgunluktan halim kalmadı.
2: Birkaç gün daha sabret karıcığım. Fikret İstanbul'a alışık. Fazla kalamaz burada, yakında sıkılıp gider.
1: Benim şansım bu zaten. Evlendiğimden beri ne zaman yüzüm güldü ki?
0: Kendi açısından haklıydı üvey annem. Nejat'tan uzak kalabilmek için başka çıkar yol yoktu benim için.
1: Korkuttum galiba.
0: Dalmışım da.
1: Dikkat ettim, hep geldiğinden beri dalgınsın. İstanbul'dan bu tatsız kasabaya kaçmanın bir sebebi olsa gerek. Beni bir anne gibi kabul edip dertlerini söyleyebilirsin yavrum.
0: İlginize teşekkür ederim ama hiçbir derdim yok. Sadece babamı özlediğim için geldim buraya.
1: Genç kızsın. Şöyle toparlan biraz. Üstüne başına dikkat et. Bak, akşama misafirimiz var. Sait Bey. Buraların en önemli insanıdır. Zengin, çift, çubuk sahibi.

0: ben senin namına seslendim. Herhalde müthiş bir durumda bırakmazsın. Hasta bir insanım. Sen nasıl evleniyorsun? Babam benim namına seslenirken bir kere soramazsın.
1: Seni isteyen kimse öyle bir devlet kuşu ki sormaya lüzum görmedik. Olgun, efendi, Karun kadar zengin bir insan. Seni mesut edeceğine inanmasak.
2: Eğer beni birazcık seviyorsanız acıyın bana, hastayım. Bu evlenme ölümüm olur.
1: Sinirlisin yavrum. Bu gece iyi düşün. Yarın bana hak verecek, seni ne kadar sevdiğimizi anlayacaksın.
2: Nedir bu başıma gelenler? Sana karşı bir suç işledimse beni affet yarabbim. Babamın zoruyla gelinlik giymeseydim nikahımızın herhangi bir toplantıdan hiç farkı olmayacaktı. Nejat'ı bir an olsun unutamıyordum. Tek de sevdiğim kocamın hayli yaşlı oluşuydu. Hiç değilse genç bir erkeğin sevgisine sahte aşk gösterileriyle karşılık vermek zorunda değildim. Kendi derdimle baş başa kalabilecektim. Yatak odamıza girdiğim zaman gördüğüm bir gelin yatağı değil, ölmeden içine girmek zorunda olduğum karanlık bir mezardı sanki.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Renginiz çok soluk. Hasta mısınız yoksa?
1: Hayır, hava değişikliğinden olacak.
0: Çok serttir buranın havası. İsterseniz kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır, hayır, istemem. Çok sevdim burayı. Ağaçlar, çiçekler. Masallardaki gibi kocaman bir ev.
0: Ne tuhaf, ben bu bahsettiğiniz şeylerin farkında bile değildim. Yaşadığımın siz geldiğinizden beri farkına varıyorum. Affedersiniz, bu kadar mutluluğa hakkım olmadığını unuttum birden. Size karşı bir hata işledimse beni affedin. O kadar genç, o kadar güzelsiniz ki... belki de istemeden evlendiniz benimle.
1: Rica ederim. İstemesem hayatımız birleşmezdi. Bir gecelik uykusuzluğumu yanlış yorumlamayın lütfen. İnanmış mıydı bilmem ama... bir daha o konuyu açmadı Sait Bey. Aylar sessiz sakin geçiverdi. Sait Bey belki en iyi insanıydı dünyanın. Ondan bir kızım olmuştu. Nejat'ın kalbindeki acısı hala duruyordu ama... kızımı o kadar seviyordum ki... ölmek istemiyordum artık. Ölmek istemiyordum.
2: Hadi anneciğim bizim şarkımızı söyleyelim.
3: Tabii yavrum söyleyelim. Bir tanem benim. Bir gece...

0: Seviyorsun değil mi Fikret?
1: Dünyalar kadar.
0: Ben de. Hem senin bir parçan olduğu için, hem de seni üzen derdini unutturduğu için.
2: Anneciğim, senin bir derdin mi var?
1: Yavrum. Onun hislerini çok iyi anlıyordum. Kocam beni ömrünün kışında bir bahar zevki tatmak için almıştı. Ama soğuk bir bahardı bu. Güneşi ısıtmayan, çiçekleri açmayan bu baharın gülleri yoktu. Bülbülleri yoktu. Renkleri ve ışıkları yoktu.
3: Bir mektubunuz var beyefendi. Buyurun.
0: İstanbul'da.

0: Kötü bir haber mi?
1: Yeğenimden. Ablamın kızı. Kocası hastalarmış, sinir buhranları geçiriyormuş. Dinlenmek için buraya gelecekler.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Zavallı ünlü bir doktordu. Belki duymuşsunuzdur. Nejat Cansever. Ne oldu birdenbire Fikri? Nem var yavrum? Nejat'ı daha önce tanıyor muydun yoksa?
0: Yok. Hayır. İsmini bile ilk defa sizden duyuyorum.

0: öldürücü bir rüyaydı bu. Hiç uyanmak istemediğim bir rüya. Uzun bir ayrılıktan sonra gene karşımdaydı Nejat. Kocama onu tanımadığımı söylemekle hata mı etmiştim acaba?
1: Fikret, neredesin yavrum? Misafirler geldiler, seni soruyorlar. Ne oldun yavrum?
2: Hiçbir şey. Yalnızlığa alıştım da yanlarına inmeye sıkılıyorum.
1: Çocuksun sen, hadi gel.
2: Sait Bey.
1: Ayıp olacak Fikret, bekliyorlar.

0: tanıştı bir baron Fikret.
1: Memnun oldum.
0: Sevgili yeğenim Mediha.
2: Memnun oldum. Ben de. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Necat? Doğrusu dayıma hak vermek lazım. Onun yerinde kim olsa çiftlikten ayrılamazdı.
0: İşte bu da meşhur ve yakışıklı doktorumuz Necat.
2: Dayıcığım.
3: Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Dayıcığım, sizi ne kadar tebrik etsem az. Yengemizin bu kadar genç ve güzel olduğunu hiçbir zaman tahmin edemezdim.
0: Doğru söylemedi ya. Fikret benim hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum.
2: Dayıcığım, siz şair olmuşsunuz.
0: Şair değil. 50 yaşından sonra aşık olmak derler buna.
2: Gıpta ediyorum size. Dayımın kalbine nasıl da hakim olmuşsunuz. Sevilmek ve takdir edilmek bir kadın için çok güzel şey.
1: Sevildiğinin ve takdir edildiğinin farkına varamayan kadınlar da var.
2: Siz Necat'a aldırmayın, ne dediğini bilmez bazen. Ah, bu kış İstanbul'a gelseydiniz, ne kadar eğlendik. Poker partileri, dans, müzik.
0: Fikret'in nedense İstanbul'a karşı bir çekingenliği var. Buradaki sakin hayatı tercih ediyor. Öyle değil mi Fikret?
3: Yalnız sükunet değil tabii. Başka bir sebep de var. Kızım Nedret.
4: Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Kurlarda koşar oynarmış.
3: Öbür kolunu da ver bakayım.
4: Anneciğim.
3: Canım.
4: Ben Necat amcayı çok sevdim. Öyle güzel masallar anlatıyor ki bana. Yarın da bir kuş getirecekmiş. Sen de benim kadar onu seviyor musun?

0: gitmeseler, hep burada kalsalardı ne olurdu sanki?
1: Hadi, sen yat artık.

0: O gece benim için uyumak kabil olmadı. Ona bu kadar yakın olmak beni ateşler içinde yakıyor. Biraz serinlemek için bahçeye çıkmıştım.
1: Fikret. Gitme Fikret. Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın. Rüyada mıyım diye düşünüyorum hala.
0: Rica ederim Necat. Birbirimizi bir dost, bir akraba gibi kabul etmekten başka çaremiz yok.
1: Çılgınca seven bir insan için o kadar kolay değil.
0: Zorla da olsa, elden ne gelir? Ben bütün hislerimi öldürdüm Necat.
1: Başarabildin mi bunu? İstanbul'dan kaçıp yaşlı bir erkekle evlendin. Kendini diri diri gömdün bu çiftliğe. Ne değişti Fikret? Dediğin hislerini değiştirebildin mi? Sonunda kader bizi tekrar karşı karşıya getirdi.
0: Yalvarırım sus Necat. Çoluk çocuk sahibi bir kadınım artık. Aramızdaki uçurumlar daha da derinleşti. Ne olur git. Uzaklaş buradan.
1: Beni kovuyor musun Fikret?
0: Hayır, yalvarıyorum. Keşke seni tekrar görmeseydim. Kendimi yavaş yavaş ümitsizliğime, yokluğuna alıştırıyordum. İnsanlardan uzak, yalnız yaşamak en büyük tesellim olmuştu. Tekrar yalvarıyorum, git buradan.
1: Peki Fikret, istediğini yapacağım. Yalnız izin ver, birkaç gün daha kalıp hiç olmazsa uzaktan göreyim seni. Bu ömrümce yetecek bana.
2: Nereden geliyorsun yavrum? Neden koşuyorsun böyle?
0: Birden içim daraldı. Temiz hava alırsam geçer dedim. Sonra sesler duydum, korktum.
2: Çocukluk bu yaptığın. Bak hava ne kadar serin. Ya hasta olursan? Kendini düşünmüyorsun, beni düşün hiç olmazsa. Sensiz ne yaparım ben?
0: Sait Bey.
2: Gel yavrum.

0: Günaydın Fikret ablacığım.
1: Günaydın yavrum. Bizimkiler neredeler?
0: Çiftliği dolaşıyorlar.
1: Sen neden dolaşmıyorsun?
0: Sizi gördüm de geldim.
1: Sevdin mi çiftliği?
0: Çok sevdim ama annem İstanbul'dan başka yerde yaşamak aptallık diyor.
1: Sen anneni sever misin?
0: Çok severim.
1: Babanı?
0: İkisini birbirinden hiç ayırmam. Babam hastalandığı vakit öyle üzüldüm ki geceleri yorganımı başıma kadar çekip hep ağladım.
1: İşte baban geliyor.
0: Ne oldu? Neden titriyorsunuz Fikret abla?
1: Bir şey değil yavrum. Sinirlerim bozuk da.
0: Babama söyleseniz size ilaç verir.
1: İlaç alacak kadar değil. Bazen böyle olur geçer.
2: Nihat.
0: Annemle dayım neredeler babacığım?
2: Yeni doğmuş taylara bakıyorlar.
0: Ben de bakabilir miyim?
2: Tabii yavrum. Hadi koş. Nasılsın Fikret?
1: Bütün gece uyumadım. Doktorumsun biliyorsun. En ufak bir heyecana bile dayanamıyorum. Nefes alamıyorum. Boğulacak gibi oluyorum.
2: Müsaade et, muayene edeyim seni.
1: Ben şifa istemiyorum.

0: ki senden. Dert ve acı dolu bir ömrü yaşamaya gücüm kalmadı artık.
1: Sen güçlü bir insansın. Bundan önce de hastaydın. Gene hayattan umudunu kesmiştin. İyi etmedin mi seni?
0: O zaman başka insandık ikimiz de.
1: Değişen sensin. Ben hep aynı insanım. Coşkun dalgalar önünde sevdiğini göklere haykırdığın insan. Sen istersen gene mutlu olabiliriz.
0: Hayır. Dün akşam da rica ettim. Ne olur git buradan. Üzme beni. Yeter, yeter artık.
1: Son bir ricam var senden. Bu gülüş sakla. Giderken geri alacağım. Ömrümce unutamayacağım bir hatıra olarak kalacağım.

0: Ama ne otel?
1: Over sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş. Sadece
5: dururlar. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap!
9: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
13: Otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
17: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
16: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
17: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
16: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
9: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü. İki çocuğu vardı.
14: Sen gittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
15: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
14: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
16: Hey yapıp! İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
15: Tamam.
17: Hemen gelmeni istiyorum.
18: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
16: Beni tehdit etmeye kalkma, ezerim seni.
19: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum.
14: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
16: Bana hiçbir şey olmaz.
3: Kanun Gücü yarın 16.15'te TV4'te.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
10: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
17: Probis, probis.
20: Şu probisi bir yapamadınız ya.
21: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
22: Anlıyor, yapamıyor.
21: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
17: Probis, probis.
23: Bari kötü ayrılmayalım.
21: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
24: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
17: Probis, Probis.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Süper Kumbara başlıyor.
26: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
27: Ben.
28: Kral Şakir.
29: Armut piş ağzıma düş.
26: Dört arkadaşımızla birlikte.
29: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
26: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
29: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
26: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
29: Ben.
28: Botanik.
29: Abacus.
28: Kasa.
29: Marul. Kumbara.
26: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
30: Süper Kumbara.
25: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
31: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
32: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
31: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
33: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
34: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
0: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
25: Her adımda yeni bir mekan.
0: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
25: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
25: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
25: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
10: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım, sen de durula.
10: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
16: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
32: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
31: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Güya buraya Nejat'ın istirahat etmesi için geldik. Gelişimiz hiçbir işe yaramadı. Gene bunalım içinde. Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor. Gece sabaha kadar bahçede dolanıyor. İstanbul'a dönüşümüzde gene kapanacak eve. Gezmeden, eğlenceden mahrum kalacağım.
19: Nejat Bey'i çok sever misiniz?
18: Çocuğumun babası. Tabii severim. Peki siz hiç aşık olmadınız mı?
19: Hem de nasıl? Bir hayat, bir ömür bazı.
18: Ne tuhaf. Dayımı bu kadar sevebileceğinizi düşünmemiştim. Siz çok genç, çok güzelsiniz. Dayım ne de olsa yaşlı. Bizim durumumuz bambaşka. Nejat meşhur ve yakışıklı bir doktor. Genç de üstelik. Böyle olunca da bütün kadınların gözü üstünde oluyor tabii.
19: Kıskanır mısınız kocanızı?
18: En küçük bir şüphem olsa dünyasını dar ederim. Ne çocuk görür gözüm ne de bir şey.
19: Peki nasıl emin olabiliyorsunuz bu kadar?
18: Yanında çalışan hemşireleri casus olarak kullanıyorum. Bakın size bir vaka anlatayım. Bir gün genç bir kız gelmiş. Elinde bir buket çiçekle.
19: Çiçekle mi?
18: Yalnız çiçekle kalsa iyi. Senin budala iki gözü iki çeşme ağlamış, baygınlık geçirmiş. Hemşire yardım etmiş de toparlamış kendini. E ne denir böyle aptallara? Kahkahalarla güldüm haline.

0: ölmek daha iyi benim için.
1: Fikret nedense İstanbul'dan nefret eder.
2: Bu nefretiniz saatinizden de mi önemli Fikret Hanım?
0: İstanbul'u sevmiyorum. Siz doktorsunuz Nejat Bey. Çok iyi bilirsiniz. Bir hastanın sevmediği yerde iyi olmasına imkan var mısınız?
2: Belki imkan yoktur. Ama ben gene de fikrimde ısrar ediyorum. Muhakkak Büyükada gibi iklimi yumuşak bir yerde yaşamanız lazım. Sonra en ufak üzüntü, yorgunluk ve heyecan yasak. Gerçi bazılarının düşüncelerine göre heyecan duymayan bir kalp ölmüş sayılır.
0: Teşekkür ederim doktor. Tavsiyelerinizi tutmaya çalışacağım. Müsaadenizle.
1: Onu kurtarın Nejat Bey oğlum. Fikret için her fedakarlığa hazırım.
2: Tavsiyelerimi tutarsa tehlike yok. Söylediğim gibi ilk şart bir an önce İstanbul'a nakletmeniz.

0: Bütün direnmeme rağmen Sait Bey'in ısrarıyla bir hafta sonra çiftlikten ayrılıp büyük adaya yerleştik. Ada sessiz ve sakindi. İstanbul'a geldiğime bayağı sevinmiştim. Fakat her şeye rağmen Nejat'ı hala ölesiye seviyordum. Ama aşkımın beni zaafa sürükleyeceğini hissetsem tereddüt etmeden öldürürdüm kendimi.
1: Anneciğim!
0: Yavrum! Canım! Nereden buldun bu çikolatayı?
1: Nejat amcam getirdi.
0: Nejat amcam mı?
1: Tabii ya! Ne zamandan beri seni bekliyor salonda.
0: Yemeğini yedir Naci.
1: Sen merak etme anneciğim. Vallahi uslu uslu yerim.
0: Uslu kızım benim.
1: Nejat amcaya seni üzmeyeceğime söz verdim.

0: Hoş geldiniz Nejat Bey.
1: Affet beni, nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya. Kendimi vapurda buldum birden. Demek ki yavaş yavaş irademi kullanamaz hale geliyorum.
0: İçki de içiyorsun artık.
1: Evet, teselliyi alkolde arıyorum. Seni kocandan deliler gibi kıskanıyorum.
0: Sait Bey benim için bir kocadan çok şefkatli bir babadır. Ona sonsuz bir saygıyla bağlıyım ben.
1: Seni seviyorum Fikret. Senden uzak yaşamak, seni görmemek. Kendime belki bin kere söz verdiğim halde elimden gelmiyor bu. Seni görmek, yanında olmak arzusu bütün irademi yıkıyor, öldürüyor beni.
0: Benim ağlamadığım, benim inlemediğim günler yok mu sanıyorsun? Böyle anlarımda kocamla çocuğumu düşünüyorum. Kaderime katlanıyorum. Siz de çocuğunuza, karınıza sığının.
1: Karıma. Zaten böyle bedbaht yaşamama sebep hep o değil.
0: Karımı sizi çok seviyorum.
1: Sevgi her şeyi halletmiyor Fikri. Ben isterdim ki karım, dostum, arkadaşım, sevgilim, her şeyim olsun. Halbuki medya bunları anlamaktan çok uzak. Fikret, ben yaşamanın manasını seni gördüğüm andan sonra anladım. Ne kadar mutluydu o günler.
0: Mutluluğu hatıralarda aramak, hatıralarda hissetmek en iyisi. Sevgimizin tertemiz kalan izlerini ölünceye kadar içimizde saklamak, içimizde yaşatmak zorundayız.
1: Hiç olmazsa ara sıra göreyim seni.
0: Olmaz Nejat. Bunu anlayamıyor musun? Bir daha birbirimizi görmememiz, birbirimizle karşılaşmamamız lazım.
1: Son sözün, son arzun bu mu?
0: Hayır, son arzum senin yanında ölmek.

0: çalıştıklarımın mükafatı olarak bu anı bekliyorum. Bekleyeceğim. Bu benim son arzum. Son emelim, son mutluluğum olacak.
1: Fikret, sen öldükten sonra ben yaşar mıyım sanıyorsun?
0: Tahammül edemeyeceğim artık. Yalvarırım.

0: Sen daha yatmadın mı Medya?
1: Bu saate kadar neredeydin?
0: Çocukluk arkadaşlarımı arasladım. Eski günlerimizi andık.
1: Üzülmüşsün sen. Roman mı okuyordun?
0: Yatmadan önce biraz okumak istedim. Elime bu roman geçti. Çocukça bir şey ama etkisi altında kaldım.
1: Bu roman işi değil. Doğru söylemiyorsun Necat.
0: Sinirlisin gene. Yat da rahatına bak.
1: Bunlar ne? Bu çiçekle yazının manasını derhal öğrenmek istiyorum.
0: Boşuna hem kendini hem beni üzüyorsun Medya. Kurumuş, basit bir kır çiçeğinden ne çıkar? Kim bilir ne zamandan beri bunun içinde duruyor.
1: Yalan söylüyorsun, beni aldatıyorsun Necat. Söyle, kim bu kadın?
0: Çocuk musun Medya? İki kuru çiçeğe dayanarak benden şüphe etmene teessüf ederim.
1: Asıl ben sana teessüf ederim. Utanmadan hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Derdimi senden başka açacak kimse yok kardeşim. Necat'ın hayatında başka bir kadın var. Dün gece yarı sarhoş bir halde geldi eve. Önündeki romanın içinde 6 Eylül unutmayacağım en mutlu gün yazılı bir kağıtla kurumuş kırmızı bir gül vardı. 6 Eylül'de biz sizin çiftlikteydik. Şaşkın vaziyetteyim. Biriyle mi mektuplaştı İstanbul'dan yoksa telefonla mı konuştu anlayamadım. Evet, hiç şüphem yok. Başka bir kadını seviyor kocam. Aldanıyorsunuz belki de. Çok iyi biliyorum. Bunca yıllık yuvam yıkılmak üzere. Ne yapayım, nasıl hareket edeyim bilmiyorum. Bana bir yol gösterebilir misiniz? Kıskandırmak. O kadından kurtarmak için ben de onu mu aldatayım? Fikret Hanım! Ne oldunuz birdenbire, hasta mısınız? Oh, kendi derdimden dünyayı göremiyorum, affedersiniz. Merak etmeyin, geçti. Küçük bir rahatsızlık. Üzüldüm de. Ne kadar iyi kalplisiniz. Necat Bey'e sakın bundan bahsetmeyin. Dayınızın kulağına giderse çok üzülür. Size yazık değil mi? Neden saklıyorsunuz hastalığınızı? Söyledim ya, merak edilecek bir şey yok. Açıldım işte. Şimdi sizin derdinize gelelim. Necat Bey'e karşı sakin ve sabırlı davranın. Size dönecektir. Haklısınız. Evli bir erkeği çalmaya kalkan aşağılık bir kadına uymak bana yakışmaz. Bir an her şeyi anlatmak, ayaklarına kapanıp kana kana ağlamak istedim. Sonra vazgeçtim. Çünkü artık çok yaşamayacağımı biliyordum.

0: Artık sen olmadan yaşamayı düşünemiyorum.
1: Utanmadan, korkmadan sevmek istiyorum. Ayıplamayın beni, ne olur.
0: Eğer kabul edersen senden evlenmek istiyorum.
1: Unutuyorsun Nejat. Aynı saadeti senden bekleyen karın ve çocuğun var. Artık geçmiş günleri unutalım. Görüyorsunuz evli bir kadın.
0: Peki ben size hep böyle uzak, böyle hasret mi yaşayacağım?
1: İkimize de düşen vazife bu ıstırabı beraber çekmektir. Nejat, çektiğim acıya, yaptığım fedakarlığa sizden de saygı bekliyorum.
2: Biliyorum, aranıza bir kadın girdi. Söyle kim bu kadın, kim bu kadın?
3: Fikret hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum.
2: Beni aldattın, bana ihanet ettin Nejat.
3: Ben dünyanın en bahtiyar erkeğiyim. İşte bu yaştan sonra aşık oldum, aşık oldum.
1: Felaketin seni ilk gördüğüm gün başladı. Bütün arzum bir an önce ölüp acılarımın bitmesi.

0: Alo. Evet. Sizi evden istiyorlar.
1: Buyurun.
2: Nasıl? Necat bir kaza mı geçirdi? İlk yardım hastanesinde mi?
0: Necat'a bir şey mi olmuş?
2: Kaza geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Beni yalnız bırakmayın. Kocam kaza geçirmiş, ne olur bırakın beni, görmek istiyorum.
1: Doktorlar var yanında, neredeyse çıkarlar. İzin verirlerse girersiniz.
2: Necat Bey'i görmek istiyorum, karısıyım ben.
3: Yanında fazla kalmamak şartıyla buyurun.
2: Durumu çok tehlikeli mi?
3: Büyük şansı varmış, o sürete rağmen kurtuldu, baygın yatıyor. Hiç kanamadan şüpheleniyor.
4: Fikret, Fikret neredesin? Ne olur beni bırakma.
2: Necat, benim karım, Medya.
4: Fikret, ne olur affet beni. Fikret. Fikret, neredesin? Benden neden kaçıyorsun hala?

0: Ne garip? Hep sizi sayıklıyorum.
1: Şey, yanlış düşünmemenizi rica ederim. Çünkü biz...
0: İzah etmenize lüzum yok. Bu konuyu daha sakin bir zamanda baş başa konuşuruz. Lütfen kocamla yalnız bırakın beni.
2: Bedi Hanım, size söylenecek zaman değil ama Nejat Bey'i ziyaret edip sonra da baygınlık geçiren yanınızdaki kadındı.
0: Kocamı sevdiğinizi saklamayın.
1: Ne demek istediğinizi anlamıyorum Medi Hanım. Daha açık konuşsanız.
0: Siz de şu melek maskesini atıp gerçek yüzünüzü gösterseniz daha iyi anlaşacağız.
1: Hakaret etmenize sebep yok. Ne konuşmak istiyorsanız sükunetle konuşalım.
0: Bırakın rol oynamayı. Kocamı baştan çıkarıp yuvamı yıkmak isteyen bir kadınla nasıl sakin konuşabilirim?
1: Nasıl düşünüyorsunuz bunları? Hiçbiri doğru değil, yanılıyorsunuz.
0: Hayır, yanılmıyorum. Suçsuz olsanız Nejat'ı evvelce tanıdığınızı ve uzun süre tedavisi altında bulunduğunuzu dayımla benden saklamazdınız.
1: Günahımı alıyorsunuz. Vicdanım her türlü lekeden uzak ve temizdir. Karşınızda yüzümü kızartacak en ufak bir suçum olmadı.
0: Hala nasıl inkar edebiliyorsunuz? Yasak aşkınızı gizlemek için evlendiniz dayımla. Sonra da gizli gizli kocamla seviştiniz.
1: Kıskançlık sizi şaşırtmış. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Çıkın gidin evimden. Gidin, ne olur gidin.
0: Dayıcığım, bu kadın sizi kocamla aldatıyor. Aile şerefimizi iki paralık etti.
3: Hepsini duydum. Kendini nasıl müdafaa edeceksin?
1: Kendini suçlu insanlar müdafaa eder. Benim kimseye karşı işlenmiş bir suçum yok.
0: Dayıcığım inanma, melek yüzlü bir şeytan o. Sizi de beni de en adi bir şekilde aldattı.
1: Sait Bey!
3: Hiçbir şey söylemenize lüzum yok. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim.
0: Üzülmeyin dayıcığım.
3: Siz de lütfen gidin buradan. Bundan böyle sizi de kocanızı da görmek istemiyorum.
4: Deli misin sen Medya? Nasıl yapabildin bunu? Nasıl?
0: Zevkle. Yuvamı yıkmak isteyen bir kadına teşekkür edecek değildim ya.
4: Budala. Fikret senin için, senin yuvanın yıkılmaması için aşkını ayaklar altına aldı. Ama sen bu fedakarlığı anlayabilecek bir kadın değilsin. Ona teşekkür edecek yerde çamura bulaştırdın onu.
0: Deli misin sen? Yaralarım açılacak. Bu halde nereye gidiyorsun?
4: Sait Bey, her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Yaptığın pisliği belki temizleyebilirim.
0: Yalan! Asıl maksadın onu görmek. İnşallah yaraların açılır da sevdiğinin kapısında ölürsün.
4: Kurtuluşum olurdu bu. Ona çektirdiklerimin de cezasını bulmuş olurdum.
0: Hayır! Gidemezsin! Arkadaşlarıma rezil edemezsin beni. Düşün bir kere, cemiyet içindeki yerimiz ne olur sonra?
4: Arkadaşlarının da, içinde bulunduğun cemiyetin de Allah cezasını versin.
0: Bırakmayacağım, bırakmayacağım!
4: Çekil! Çekil diyorum!
0: Bana vurdun!

0: Hangi yüzle, hangi cesaretle geldin buraya?
1: Masum bir kadının namusuna leke düşmemesi, bir yuvanın yıkılmaması için.
0: Ortada bir namus lekesi varsa onu sen değil, ben temizleyeceğim. Hem de suçunuza layık bir ceza ile.
1: Bu haksız cezailerde vicdanınızı sızlatmayacak mı?
0: Sen akraban olan bir kadınla sevişirken vicdanın sızladı mı?
1: Yeter! Hakaret ettiğiniz kadının karınız olduğunu unutmayın.
0: Hayır, artık karım değil, düşmanım. Diri diri çiftliğe gömeceğim onu.
1: Bu yaptığınız canavarlık Sait Bey, onu çiftliğe götürmek hayatına mal olur. Orada ölür, anlıyor musunuz, ölür.
0: Benim istediğim de o zaten. Bana ihanet eden bir kadın olarak yaşayacağına, ardından gözyaşı dökeceğim bir ölü olsun daha iyi.
1: Pişman olacaksınız sonra. Şerefim üzerine yemin ediyorum suçu yok Fikret'in.
0: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin. Çıkın, gidin buradan.
1: Sait Bey.
0: Gidin diyorum. Sizde şeref haysiyet olsaydı yavruma cemiyet içinde kötü bir kadının çocuğu damgasını vurdurmazdınız.
1: Fikret. Fikret.
0: Dokunma ona.
1: Fikret.
0: Dokunma.

0: bana ne isterseniz yapın. Vurun, öldürün isterseniz. Ama ona ilişmeyin. Hiçbir suçu yok onun. Dünyanın en namuslu, en şerefli kadını karınız.
1: Susun! Susun diyorum!
2: Karım değil artık o. İnanmıyorum size. İnanmıyorum size.

Peki. Ne oldu sana? Yavrum. Hiçbir şeyim yok yavrum. Meselemizi biz kendi aramızda hallederiz Nejat Bey. Gidebilirsiniz.

Sait Bey sözünde durdu. Ertesi gün acele çiftliğe döndük. Gece gündüz odasına kapanıp ne yanıma çıkıyor ne de tek kelime konuşuyordu. Çocuğumun yanında olmak, bana anneciğim diye seslenişini duyabilmek için her şeye razıydım.

0: Faik Efendi. Faik Efendi.
1: Hadi kalk anneciğim. Kalk ne olursun. Hadi kalksana. Bak yürüyorsun işte. Hadi gel. Sana Karabaş'ın yavrularını göstereceğim.
2: Peki yavrucuğum, senin için yapamayacağım şey var mı?
1: Yavruları senin yanına getirirdim ama Karabaş bırakmıyor ki. Yavrularına dokunulduğu zaman deliye dönüyor. Bana bile saldırıyor.
2: Haklı hayvancağız. Yavrularına bir şey olur diye korkuyor.

0: Ne oldu Ayık amca? Bir şey mi söyleyeceksin?
1: Küçük hanımı babası istiyor da.
2: Gelemem şimdi, işimiz var. Anneme Karabaş'ın yavrularını göstereceğim.
0: Ne ayıp şey Nedret, hiç böyle cevap verilir mi? Babam bekliyormuş.
2: Biraz sonra giderim anneciğim.
0: Faik amca, kusuruna bakma sen onun. Ben getiririm birazdan, olur mu?
1: Olmasın ha, olur ya hanımcığım, beyin emri. Biliyorsunuz çok aksileşti son zamanlarda. Hemen getireceksin dedi.
0: Hadi Nedret'ciğim, bak hemen istiyormuş baba.
2: Ama ben yavruları göstermek istiyorum sana.
0: Başka zaman gideriz. Senin gibi cici bir kıza babasını bekletmek yakışır mı?
2: Canım annem benim. Anneciğim. Oh.
0: Ne o Faik amca? Nen var senin? Niye ağlıyorsun?
1: Ah hanımcığım, hiçbir şey sorma bana, ne olur affet.

0: Yavrum, nefretim benim. Gitmek istemiyorum anne. Tahik amca! Tahik amca! Tahik amca! Benden sakladığın bir şey var. Nereye götürüyorsun çocuğumu?
1: Hanımcığım, hiçbir şey sormadan hep söyleyemem dedim. Beyin emri var. Söyleyemem.
0: Yavrum! Yavrum benim!

0: Kızım nerede? Nereye götürdüler onu?
1: Onu senin gibi bir kadının ellerine emanet edemem.
0: Hayır, bunu yapmayın. Kızımdan ayırmayın beni. İstediğiniz kadar hakaret edin, dövün, öldürün ama çocuğumu verin bana.
1: Çocuğunu bu kadar seven ana, kocasını aldatmaz.
0: Kaç kere söyledim size, kendimi affettirecek bir suçum yok. Bütün suçum, Neşat'ı evvelden tanıdığımı söylemem.
1: Hala inkar ediyorsun.
0: Yemin ederim ben masumum, neden inanmıyorsunuz bana? Çocuğum nerede? Nedret'i verin bana, yalvarıyorum. Bakın önünüzde diz çöküyorum.
1: İşlediğin günahının cezasını çekeceksin. Odana git ve beni bir daha rahatsız etme.
0: Yavrumu uzaktan olsun göreyim, bu ne esirgeme?
1: Hayır! O senin çocuğun değil artık.

0: Beyefendi. Hanımın durumu çok kötü. Hiç olmazsa kasabadan bir doktor getirsek.
1: Mühim değil. Merak edilecek bir şey yok.
0: Ama bilmiyorsunuz...
1: Fazla konuşmayı sevmem Faik efendi. Merak edilecek bir şey yok dedim.
2: Nedretini... Çocuğumu verin bana! Çocuğumu getirin! Çocuğumu! Yavrumu verin! Çocuğumu! Yavrumu verin! Yavrumu istiyorum! Çocuğumu istiyorum! Nedretim!
0: Neredeyse sabah olacak beyefendi. Hala uyumayacak mısınız?
1: Sen yatabilirsin. Işıkları da söndür Faik efendi.

yemek de istemiyorum. Karabaşın yavrularını da istemem. Annemi istiyorum ben. Hastaydı zaten. Ne olursun Faik amcacığım, anneme götür beni. Söz veriyorum. Hiç yaramazlık yapmayacağım bir daha. Ne olursun Faik amcacığım,

0: Yav, yavruların bir tanesi. Sen olmayınca yaşayamam gibi. Son bir defa daha koklayamadan, bana anneciğim diye seslenişini duyamadan mı ayrılacağım seni? Tanrım, ne olursun, son bir defa daha yavrumu görmeden canımı alma.
1: Hanımefendi, hanımefendi, köylüler Sait Bey'i getirdiler. Hayvanı ürkmüş, onu yere atarak ardında sürümüş.
0: Sait Bey mi? Ne olmuş Sait Bey?
1: Allah size ve yavrunuza uzun ömür versin.

Allah'ım, sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin. Benim suçsuz olduğumu biliyorsun. Hiçbir suçum yok. Onun da günahlarını affet ya Rabbim.

0: Rumpi.
1: Yavrum.
0: Anne. Rumpi.
2: Sayık Bey'in cenaze namazı köyün camiinde kılındı. Onun son hizmetlerini derin bir hürmet içinde yaptım. Her köşesinde matem ve hüzün dolu çiftlikten ayrılıp evime döndüm.
0: Fikret! Suat abla! Kardeşim! Ablacığım! Abla bittim ben!
3: Bu ne hal, ayakta duramıyorsun! Gel hemen yatırayım seni!
0: Ama Nedret!
3: Pervin meşgul olur onunla, gel! Hadi!

0: Bu ne tedbirsizlik Fikret? Hasta bir insan bu kadar uzun yola çıkar mı gece yarısı? Artık çiftlikte kalamazdım abla. Sait Bey öldü.
1: Öldü mü?
0: Üzülme. Herkes ölecek bir gün. Beni affetmeden ölüşü vicdan azabı veriyor bana. Hele son defa atın üstündeki o bakışı.
1: Saçmalıyorsun yeter. Hadi uyu istirahat et biraz. Yarın sabah konuşuruz bütün bunları.
0: Abla. İyi hissetmiyorum kendimi. Nefes alamıyorum. Boğuluyorum sanki.
1: Merak etme yavrum. Şimdi sana bir ilaç hazırlarım ben.
0: Abla. Bana Nedret'i getir abla.
1: Uyumuştur belki.
0: Olsun. Getir. Belki onun son görüşüm. Son defa bağrıma basışım olacak.

0: Necat Bey siz misiniz? Ben Suat. Acele köşke kadar gelmenizi rica ediyorum. Yalvarırım vakit kaybetmeyin. Gelince söylerim. Teşekkür ederim.
1: Annen çok mu hasta teyzeciğim? Melek anneciğim benim. Canım anneciğim.
0: Nedret. Kızım. Talihsiz yavrum benim. Ben çok uzaklara gidiyorum yavrum. Burada yokken sakın Suat teyzeni üzme.
1: Beni bırakıp nereye gidiyorsun anneciğim? Ne olur beni de götür. Ayrılamam senden.
0: Seni beraber götüremem yavrum. Söz ver bana. Beni hiç unutmayacağına söz ver.
1: Unuturum anneciğim. İnsan hiç annesini unutur mu?
0: Yavrum. Yavrularım bir tanesi. Öp beni şimdi.

0: babacığım. Nedret'i sana emanet ediyorum. İkinci bir anne olunu. Öksüzlüğünü, ana kucağının eksikliğini hissetmesin.
1: Yeter artık Fikret.
0: Yalvarırım. Öldürdün beni.

0: Devlet Bey.
1: Ne var Suat Hanım? Gece vakti neden çağırdınız beni?
0: Metin olmaya çalışın. Fikret yukarıda. Çok hasta.
1: Fikret mi? Fikret burada mı?
0: Durun! Sizi birden karşısında görünce dayanamaz. Heyecanlanır, bekleyin. Önce haber vereyim geldiğinizi. Nejat. Nejat mı geldi?
2: Evet.
0: Abla, bana yardım et. Aynayı ver bana. Güzel olmak istiyorum abla. Çağırabilirsin artık.
3: Eyvallah hemşerim.
4: Aslan Ali, ben taşırım.
5: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
6: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
7: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
8: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
7: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
9: Bizimkiler de öyle.
0: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
10: Müsaade ederseniz, ayda 30 bin lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
11: Bu evi terk mi ediyorsun?
12: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
0: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım. Canım benim.
13: Duyun beni birazdan TV4'te.
14: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
9: Hesap!
4: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Hesap kurdu.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
13: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Yakında çok paramız olacak ama.
8: Cemre babana mı güveniyorsun?
14: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
6: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
8: Günaydın anneciğim.
4: Günaydın.
9: Adam atım. Koçum benim.
5: Az ekmek yemeyiz be çivun.
3: Hatıralar solmadan gel bana.
17: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
18: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
0: Abo adın ne senin?
17: Sabahat.
1: Teneke teneke altınları varmış derler.
16: Vardır ya vardır.
1: Nerede biliyor musun?
16: İşte bir bunu kimse bilmez.
15: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
13: Kapel kulübesinde
11: altınlarım! İmdat!
2: Bunlar hediyem olsun.
17: Gözünüz aydın beyefendi.
12: Gözünüz aydın.
4: Yasemin'in tatlı aşkı. Yarın 18'de TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Parasının kıymetini bilenler.
23: Biziz.
24: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
23: Sirke kullanıyorum.
24: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
25: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
26: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
13: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner, dürümle, pidem ve terra pizza lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Bugün anneme onu gösterdim.
1: Şaka.
0: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
2: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
0: Beğendim. Obsessor. Yeah. Silver
3: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Haz ve hız yine bir araya.

0: geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: A101'de 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.

0: yaşat. Geldin mi?
1: Fikret.
0: Ben artık bütün çektiklerimi unuttum. Seni şimdiki kadar böyle korkusuzca sevdiğimi hatırlamıyorum. Ölüyorum. Ama ölemez oldum ki.
1: Ölmeyeceksin Fikret. Yaşayacaksın. Yaşayacağız.
0: Artık çok geç. Kurtulamam. Dinle Nejat. Son bir isteğim var senden. Her satırında, her kelimesinde bir damla gözyaşı olan şu defteri al. Önce oku, sonra sen devam et. Nedret'im 18 yaşına bastığı gün ona teslim et. Annesinin çektiği acıları öğrensin. Evli bir kadın için aşk en büyük günah. Ne kadar temiz olursa olsun cezası ağır oluyor. İstiyorum ki Nedret annesinin hatıra defterini okuyup hayattaki doğru yolunu bulsun. Nejat, hatırlıyor musun? Bir sözüm vardı sana. Aşkımızın son hatırasını son nefesimde vereceğim demiştim. Şimdi öpebilirsin beni. Bu benim son arzum. Son saadetim olacak.

0: ederim. Etraf simsiyah oluyor. Yüzünü göremiyorum. Neredesin Necat? Neredesin? Neredesin?
1: Fikret! Fikret! Fikret! Fikret!
0: Anne. Annem. Anneciğim. Benim canım anneciğim.

0: Annemi bana tanıttığınız için teşekkür ederim.
1: Affettiniz mi?
0: Nasıl affetmem? Kötü olan sizler değilsiniz ki, kaderiniz.
1: Anneniz dünyanın en isli, en duygulu kadınıydı. Gidelim ya.

0: olmaları. Kendinizi mi sandınız? Sizi uyandıracağım.
1: Kocacığım, kocacığım, hadi!
2: Kocacığım,
1: sana.
2: Kocacığım, sinirlenme.
1: Haydi!

0: Anne! Anacığım, babacığım, bu ne uykusu?
1: Uyandık kızım! Sen çayı sürüver ateşe, biz de geliyoruz şimdi. Oo, hadi.

günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Bir günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum.

0: Ne o kız? Gene film mi çeviriyorsun ha?
1: Güzelim benim. Kaf Dağı ardındaki Nazlı Sultan.
2: Söyle kız, bu defa neyi hayal ettin?
3: Kesin şamatayı be! Yüzünü yıkayıp masaya oturmayana zırnık bile verme!
4: Hadi yürüyün bakayım!
3: Hadi dur!
4: Hadi!
5: Hadi!
6: Varım yoğum sensin benim, onların sözlerine kulak asma!
3: Anneanneciğim, koca evde bir sensin beni anlayan! Ne zaman hayalimde bir dünya yaratsam, benden alay ediyorlar!
6: Aldırma dedim ya! Anlat bakalım, nerelere uçmuştun demin?
3: Kendimi meşhur bir şarkıcı sandım! Bütün suç sende anneanne! Hayal etmeyi bana sen öğrettin!
6: Yavrum, bir tane! İnsanoğlu bu fani dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar! Demek meşhur bir şarkıcı oldum!
3: Ne güzeldi! Her yanım çiçeklerle, renkli ışıklarla doluydu! Şahane bir tuvalet giymiştim! Pırlantalarım vardı! Herkes beni alkışlıyordu! Birden rüyamın içine ettiler bizimkiler!

0: Geberesice domuzlar. Şu Meret'i götür bari de zıkkımlansınlar.
1: Ne oldun bu defa? Mavi sularda yüzen deniz kızı mı? Karlı dağları ceylan sırtında aşan prenses mi?
2: Susun be! Agop'un kazı gibi sabah sabah soğan yenir mi oğlum?
1: Kadın dediğin çiçek, erkek dediğin soğan kokar anacığım, soğan!
3: Soğanla mı erkekliğini ispatlayacaksın? Hepimiz soğan yersek, pazar yerinde tek müşteri yanımıza yaklaşmaz.
4: Bir daha soğan yemeyeceksin.
5: Tamam babacığım.
0: Bugün götürecek misin mağazayı, örtüleri?
6: Götüreceğim.
4: Dönüşte uğrayıver Kemal Bey'e. Onu özlediğimizi, yemeğe beklediğimizi söyle.
6: İşi bitirmek için sabaha kadar çalıştım. Mağazadan hemen pazar yerine döneceğim.
0: Zorla güzellik mi olur? Kemal Bey'e gitmesi şart mı? Varmayın sultanımın üstüne.
4: Sen yok musun sen? Hep onu şımartan, hayalci yapan sensin.
6: Uğraşmayın anneannemle. Peki, uğrarım Kemal Bey'e.
3: Çay koyun bana. Açlıktan ölsek kimsenin umurunda değil.
7: Recep ve Zineti, kızları Cemile'ye bir damat bulmuşlar.
8: Kimmiş?
7: Biraz yaşlıymış ama paralıymış.
9: Paralı adam ne yapsın pazarcının kızını?
7: Adam araba komisyoncusuymuş. Aşık olmuş Cemile'ye.
10: Kapat ağzını be! Düşmanlarımızın lafını etme.
9: Kadıncağız iki çift laf ediyordu, söyleyeceklerini ağzına tıktın.
10: Sana ne? Kim öküzünü hösledi? Avradımıza sözümüzü etmek için senden müsaade mi alacağız?
9: Kesin! Düşmanlarımız için birbirinizi kırmayın. Epey gülleşti Ali Koç'umuzun mahpushaneden çıkması. Dile kolay be babacığım! Tam 13 yıl! 13 yıldır bu sofrada eksik! Yakışıklı, mert, avare halim benim!
10: Duyan da bu lafları sahi sanır. Bu palavraların yüzünden Ali yolunu şaşırdı, kodese düştü.
9: Dalaşma benimle!
10: Yalan mı? Avarenin, işe yaramazın tekidir Ali. Ne zaman 5 kuruş getirdi bu eve? Hangi gün pazar yerinde çalıştı ha? Biz çalışacağız, o yiyecek.
7: Kimsenin ekmeğini yemedi Ali. Hiçbirinizin hakkı yok onun üstünde.
10: Böyle diye diye şımarttın onu.
9: Belki mahpusta mı adam etmiştir. Çıktığında pazar yerinde çalışmayı kabullenir.
10: İki bileğimi keserim yapmaz bunu.
9: Ya ne yapacak, sabah akşam sokaklarımı arşınlayacak.
10: Pazar yerinde çalışması şart mı?
11: Gene kaçak işine dalarsa bu defa paçasını 13 değil, 70 sene...

0: Öyle zor kurtarır.
1: Ah ah, bu Ali illetli edecek beni. Senin işin ne kaçakçılıkta? Ah, o küflü duvarlar içinde günah değil mi sana? En iyisi onun başını bağlamak. Ha, gelin haklı. Ali'yi hem eve hem işe yalnız kadın bağlar.
0: Ali hiç kadın etiğine bağlanıp da muma döner mi? Hem nerede o kadın? Güzel, paralı olmalı. Altında arabası, ardında uşakları, kocaman apartmanları, fabrikaları... Benim avare Ali'm ancak böyle bir kadın avucu içine alabilir ya!
2: Ben bu kadını biliyorum.
3: Sen hep bizi mi dinliyordun velet?
4: Dur bakalım, üstüne gitme çocuğum.
3: Anlat kardeşim, ne biliyorsan anlat.
4: Hadi yumurtla bakalım, seni dinliyoruz.
2: Altında arabası, ardında uşağı, kocaman apartmanı dedi ya Nuri abi. Bu kadını tanıyorum ben. Komşu mahallede kocaman bir inşaat var ya... Geçen gün okuldan dönüşümde oradan geçerken gözlerimle gördüm. O inşaatın sahibi kadın hem güzeldi hem de zengin. Lüks bir arabası vardı, üniformalı bir şoförü. Oo, mühendis ona bilgiler verdi. O koca inşaatın sahibi oymuş. Hem de tek başına. Başka apartmanları da varmış. Fabrikası da, oo, çok zenginmiş. Hem kocası öleli de epey olmuş. Şimdi dul yaşıyormuş. Tek başına. Benimle tanıştı. Evine davet etti. Adı Neriman.
0: İşte bu kısmetin en güzeli.
3: Ali, Ali! Gene dört ayağının üstüne düştün.
4: Hadi bakalım, göster şimdi yakışıklılığını.
1: Oğlum, koçum benim! Kurtar bizi bu fakirlikten!
5: Sıkı tut ayağını Neriman, sana öyle bir koç salıyoruz ki...
0: Boynuzuna güvenen mi ortaya çıksın? Ali demişler adına! Yakışıklı mı yakışıklı, mert mi mert? Böyle kocayı nereden bulacaksın Neriman yenge?
5: Elinize sağlık, hepsi bu kadar mı?
6: Hepsi bu kadar.
5: Teşekkür ederim.

0: Bu ne sürpriz? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İçeri buyurmaz mısınız?
1: İşim var, pazar yerine dönmeliyim.
0: Ya, o halde seçin istediğiniz arabayı. Sizi pazar yerine götüreyim. Yolda da konuşuruz.
1: Hayır, otobüsle dönerim. Babam özlemiş sizi. Bir akşam yemeğe bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Çok mütehassıs oldum. İlk fırsatta rahatsız edeceğimi iletin babanıza.
1: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Bu sıcakta terleme, pişme, yiyecek bir şeyim yok deme! Recep babanın fabrikası senin için dokudu bunları! Allı verelim, morlu verelim, Allah günah yazmazsa borca verelim! Al hanım, al bundan iyisini bulamazsın, bulamazsın!
3: Devlet duymadık demeyin, seyyar Amerikan pazarı burada! Münih ayağınıza geldi! Avrupa'ya giden arkadaşına sipariş verip billet etme! Fransız malı mayolar! Alman losyonlar! İngiliz diş macunları bende! Seyyar Amerikan pazarı burada!
1: Ayağınız alırsın, kaç tanesi?
4: Bende ne oldu sende? Domates 7 lira, üzüm 10 lira, şeftali 7 lira!
3: Zeytinime bak, zeytinliğime bak! Hali sayvalık bunlar! Şu sabuna bak sabuna, yıkanma şeker niyetine ye! Sabuna bak!
5: Hey maşallah, bu karpuzları kes kes al, kes kes al! Karpuzun kralı bunlar, kes kes al!
3: Lafı kes, mala bak mala! Çamaşır mı yıkadın ablacığım? Sepetini benden alacaksın!

0: olacaksın. Karnın mı ağrıdı teyzeciğim? Oturanı benden seçeceksin.
1: Hey yavrum be! Şuna bak, şuna! Fukara haberi bu, fukara haberi! Vatandaş, bu pahalılıkla lokantaya gidip keseni zehirleme! Akıllı adamın gıdası burada, lahmacun!
2: Babana mı kızdın? Şoföre mi kızdın? Mal sahibi kirayı mı arttırdı? Sular mı akmıyor? Elektrikler mi kesildi? Çek bir niyet, uyuzunu kaşı!
3: Hadis-i şerifler, karınca duaları, tesbihlerim, esanslarım, kitaplarım...
0: Canlı canlı adam Ercan'ı! Ey mübarek ey! Gözünü seveyim senin, yeme de yanında yat! Canlı canlı bunlar, adam Ercan'ı, haydi Mercan'a gel, Mercan'a!
4: Üç kat bir numara iki buçuk.
5: Ablacığım, bunlar vallahi domates değil, Hacı Bekir'in lokumu.
6: Ablacığım mı? Üstüme eğilik sağlık. Ben senin ablan olacak yaşta mıyım ha? Ağzını topla sen.
7: Haydunuz.
5: Abla dedikse saygımızdan. Bakayım, yaşlısın getir, demedik. Küçük, der bakayım, miyiz gel. Ki hiç? Seni görenler bu küçük evladım, kızı pazar yerine nasıl getir tek başına bakayım, yollamışlar der. Şu gözlere bak, şu saçlara, şu mini mini ellere, hopka gibi ağza. Allah'ını seven bu küçüğe yol açsın pazarda.
2: Yandım gide gele oğlum. Bari sen bir istida yazı ver de hakkımı arayayım.
8: Bunu beğendim şekerim.
9: Sağlamdır, ucuzdur, yıkanınca da renk atmaz.
8: Ya. Kaç metreden çıkar acaba?
9: Bilmem, hanımefendinin boyu bosu nedir?
8: Ayol karşındayım ya, çıkar metreni, ölç nazik bedenimi.
0: Leğenler var, sepetler... Hey, şuraya bakın, Recep malını nasıl satıyor bak! Yakında başımıza taş yağacak, taş!
9: Bana bak Osman, seni şu itine söyle havlamasın!
0: Ağzından çıkanı tartsana sen!
9: Hey yarabbi! Lan tartmazsam ne olacak?
0: Ölümlü dünyada ayıptır, uzatmayın müşterilere kadar!
10: Ne aranıyorsun be? Sıcak başından vurdu ha?
0: Sen karışma bu işe Yaşar!
5: Senin gibi kansızdan izin mi alacağız?
0: Kansız senin sülalen ulan!
6: Koşun, koşun! Polis çağırın, polis! Ayırın şunları!
0: Ayırın
6: şunları! Ayırın şunları!
8: Davacıyım komiser bey, her biriciğinden davacıyım. Her biri sizden ne oldu?
0: Yeter ya!
11: Sizler babalarısınız. Yakışır mı esnaflıkta bunca düşmanlık?
2: Haklısın komiser bey, içtiğimiz bu yudum su, yediğimiz bu lokma ekmek.
11: Mutlu yarınlar için kardeşçe yaşayalım.
5: Komiser abi, kusurlarını sen bağışla.
12: Olmaz bir daha böyle şeyler.
11: Söz verin bir daha birbirinizle dalaşmayacağınıza. Hadi bakalım, serbestsiniz.
8: Komiser beyciğim, ya ben ne olacağım acaba? Söyler misin?
11: Fazla konuşma! Kavgaya sebep olduğu için seni deliye tıkarım ha! Götürün evine!
13: Şu Osmanlı oğullarının Allah tez günde canlarını alsın!
8: Aa kızım, gecenin bu saatinde intizar etme!
13: İntizar etmeyeyim de ne yapayım? Bunca zamandır bizimle uğraşıyorlar, bela arıyorlar! Ya bir gün erkeklerimden biri elini kana bularsa... Ne olur halimiz, kahrımızdan, acımızdan sürünürüm!
9: Yeter artık, kapa çeneni!
8: Çocuklar düşe kalka büyürler, erkekler de dövüşerek yaşarlar. Onların kanında, huyundadır serdarlık.
13: Allah'ını seversen sus! Sus da aklımı büsbütün karıştırma!
8: Yavrum, şu halimi görüyorsun değil mi? Yıllar yılı çalış, uğraş, didin, bir arpa boyu kadar bilen büyüme. Bari sen anana benzeme. Pazarcı karısı olup gençliğini çürütme. Kemal Bey paralı, kibar...

bir insan. Üstelik de sana vurgun. Ömrü billah pazarda örtü satacak değilsin ya. Elbet evleneceksin, yuva kuracaksın. Babanla ben Kemal Bey'i münasip görüyoruz. Bu kısmeti kaçırayım deme. Sonra başını taşlara vurursun.

0: Güzeller güzeli kızım benim, nedir derdin söyle?
1: Annem üstüme varınca, evleneceksin deyince dünyam başıma yıkıldı.
0: Aa, anan kim oluyor da senin minnacık yüreğini kana ağlatıyor? Bu evde benim sözüm geçer. Kimse seni zorla o herife veremez. Gün ola neler doğar. Bir de bakarsın gecenin zifiri karanlığında aniden bir güneş doğar pencerene. Hayalindeki erkek dayanır kapına. Genç, mert, güçlü, kuvvetli. Alır seni atının terkesine, bembeyaz bulutlar içine dört nala götürür. Gelin olursan parmakların, saçların kınalanmalı. Kapımızda çifte davullar, zurnalar çalmalı. Varım yoğum Cemilem benim.
2: Canım. Bu sana iyi bir ders olsun. Bir daha ne aşka inan ne kadınlara. İkisi de insanoğlunu ya toprağa düşürür ya da böyle mahpuslamına.
3: Demek aşka da kadına da inandığın yok.
2: Benim paramla metelik etmezler.
3: Gençsin, elin ayağın güçlü. Seni boşta bırakır mı bu karı millet Ali abi?
2: Şu taş duvarlardan çıktığımda ellerimi ceplerime sokup güneş altında dolaşacağım. Hiçbir işe girmeyeceğim. Hiçbir karıya bakmayacağım.
3: Yolunu nasıl bulacaksın?
2: Ne babamın işinde çalışır, gençliğimi pazar yerinde harcarım, ne de haybeden sırtımı kapılarına dayarım. Zora askıya gelemem.

0: Ölmem ben. Avar olmuşum bu yolda. Beni ne baba korkusu, ne de kadın eti kafese sokamaz.
1: Hadi ya, hadi be oğlum, hadi ya. Yahu hadi, ha. Hadi çabuk olun, çabuk olun, hadi. Hoş. Hadi, tabii canım. Hadi, hop. Al şu iskemleyi de bakayım. Tamam. Öyle dikilmeyin, çökün hepiniz, oturun.
2: Tamam, tamam.
1: Ha, ha, ha.

0: Hey, şuraya bakın, kim geldi?
1: Kız, kısmetin en güzeli ayağına geldi. Saçına başına bir çeki düzen ver bakayım.
2: Hadi hatun, kalk, kalk bu Kemal Bey, bu karşılayalım, kalk.
3: Ooo, efendim hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
3: Şeref verdiniz fakir soframıza.
1: Ah Kemal Bey oğlum, vallahi kaynananız sizi seviyormuş. Henüz yemeğe oturacaktık biz de. Cemile, kız, kim gelmiş ayol? Bastırdınız bizi.
4: Estağfurullah. Sözüm vardı, rahatsız edeyim dedim.
3: Başımızın üstünde yeriniz var.
5: Ne duruyorsun? Masallardaki sevgilini bırak da ayağına gelmiş adama bak.
1: Uğraşma benden. Bütün numaranızı söylerim ha.
3: Cemile, orada demir mi attın kızım? Gelsene, misafirini karşılasana!
4: Efendim, bu sizin.
1: Aa, aman ne zahmet Kemal Bey!
4: Bunu da siz kabul buyurun Recep Bey. Aa,
3: sağ olun, var olun. Bizleri mahcup ettiniz.
4: Lütfen bu çiçekleri aciz kulunuzdan kabul eder misiniz?
6: Teşekkür ederiz Kemal abi.
1: Bunlar da nereden çıktı Allah aşkına? Bu ne adilik, bu ne basitlik değil mi Kemal Bey oğlum? Aa, üstüme iyilik sağlık, sıcak başlarına vurmuş bunların ayol! Eğer karşılık vermezsen vallahi kudururum!
3: Aa, dur hatun, onlardan bize ne, biz keyfimize bakalım! Bak üstelik misafirimiz var!
1: Sen kaçma be! Hadi kalkın hatunlar, kıvırın! Çatlasın düşmanlar! Hadi! Hadi aşağıda yavrum!
3: Yoksa rahatsız mı ettik sizi?
4: Yok, yok, estağfurullah, estağfurullah! Ne demek efendim, rica ederim, rahatsızlık
3: yapalım. Buyurun, oturun öyleyse.
4: Efendim, gitmem gerek, bazı işlerim var da. Siz eğlenmenize devam edin, ben evde rahatsız ederim. Hoşçakalın, Allah'a ısmarladık!

0: şerefe.
1: Yoksun efendim. Mahallemize bu güzelliğiniz, şu şahane inşaatınızla
0: inanılmaz bir asalet getirdiniz. Adınız, şöhretiniz ta 7 mahalle ödeden duyuldu. Her fakirhanede sizden
1: Allah bahsedilir. Allah sizden razı olsun.
0: Her tuttuğunuz altın olsun.
1: Teşekkür ederim. Bu nazik sözlerinizle beni duygulandırdınız. Sizi bana kadınlar kolumu gönderdi. Memduh, hanımefendine getir.
0: Kadınlar, madınlar da neymiş?
1: Evet efendim, kadınların kolundayız.
0: Sürüngenler Mahallesi'nin Pazarcıgil Derneği'nde aciz kulunuz Raziye, kadınlar kolunda başkanım.
1: Oh, çok memnun oldum Raziye Başkan. Bendeniz Sevda Hanımefendi de başkanın muaviniyim. Oh, kadınlar kolumuzun böyle tatlı dilli, güller yüzlü başkan ve muaviniyle tanıştığım için şeref duydum.
0: Bu şeref size ait. Ait.
1: Buyurun. Demek kızınız Ayşe. Biz onunla daha evvel tanışmıştık, öyle değil mi yavrucuğum? Para. Müsaade buyurursanız şu 500 lirayı kızınıza takdim edeyim. Çok sevdim onu. Tarafımdan bir dondurma yesin.
2: Teşekkür ederim efendim.
0: Bu da gelinim.
1: Evet. Demek kalabalık bir aileniz var.
0: Öyleyiz ya, oğullarım, kızlarım, gelinim.
1: Ailemizin göz bebeği de Ali'dir.
0: Ali mi? Ali oğlumdur. Onu hepimiz severiz. Genç, yakışıklı, bir içim su gibidir kafir.
1: Öyledir ya, en zengin mahallenin güzel kızları hep onun peşinde koşar ama o hiçbirine yüz vermez.
0: Neden yüz vermez? Alim gençtir ama okumuş, kalem yalamış erkektir. Bugünün sözde genç kızlarına metelik vermez. Gözü gönlü hep olgun kişilerdedir.
1: Oh. Ya, içelim hanımefendiler.
0: Sizin sıhhatinize, güzelliğinize, altın kalbinize içelim.
1: Ve de Ali'mizin yakışıklılığına. Ah, içelim de. Ah. Efendim.
0: Ah, Neriman hanımefendiciğim, şu kör olası ne zaman içsem işte böyle mideme ateş gibi oturur.
1: Afiyet olsun hanımefendiler. Oğlunuzdan bahsediyordum. Biz de bunun için size geldik ya.
0: Gençtir, olgundur, yakışıklıdır ama ne yazık ki işsiz. Onun aslan gönlüne bir türlü iş beğendiremedik.
1: Sizin namınızı duyunca o iyiliksever kalbinizin kapısını çaldık Ali adına. Ya. Ali'ye bir yardımım dokunursa zevk duyarım.
0: Bu zevk bize ait.
1: Memduh! İstediği zaman bana fabrikaya gelsin. Ben onun aslan gönlüne uygun bir iş bulurum, kart vizitimi versin. Buyurun.
0: Hayda!
3: Kayol, Fıdıka!
1: Ne var hatun, söyle!
3: Şunlara bak ayol, şunlara!
4: Güneş başınıza mı çarptı hatunlar?
5: Sizlerde hiç utanma yok mu?
6: Gelsene! Gelsene!
4: Bu ameli bozuk karılar, içip içip kapılarımıza mı dayanacaklar? Namuslu kocalarımızı ağızlarında sakız mı yapacaklar? Yürümez, yürü!
7: Yaşa, yaşa, yaşa, yaşa!
8: Beygir misin be karı? Burnun ucunu göremeyecek kadar sarhoş ol, sonra da bir araba dayak ye! Bu ne hal? Hani bizim namımız, şerefimiz?
0: Şu fakirlikten yakında kurtulacağız. Paşalar gibi de yan gelip yatacağız, anam be!
8: Hem hala...

0: anlamışsın karı, rüya mı görüyorsun?
1: Dul karıya gittik. Tepeden tırnağa onu yağladık. Sonra da alimet ettik. İşsizliğinden yakındık.
2: Karı hemen abayı yaktı Ali'ye. Kartını verdi, bekliyor.
1: Bize içkiyi zorla içirdi ya. Ayşe'ye de dondurma ya alması için 500 lira verdi kadına.
0: Ne? 500 lira mı? Nerede, nerede? Ayşe nerede?
1: Ayşe! Baban çağırıyor, gel kızım, gel!
3: Nihayet kurtulduk! Devlet kuşu Ali kuşumuzun başına konduk! Kurtulduk! 500'e hücum!
4: Eyvallah hemşerim!
3: Aslan Ali, ben taşırım! Pazar yerinde lahmacun satmayacaksan, babam gibi bakkallık yapmayacaksan, kaçakçılık işine tövbe etmişsen ne iş tutacaksın?
4: Bir yudum suyla bir lokma ekmeğimi nereden olsa çıkarırım ben.
3: Bütün aile heyecan içinde. Sana öyle bir devlet kuşu hazırladılar ki düşman başına.
4: Devlet kuşu mu?
3: Apartmanları, fabrikaları olan çok zengin bir dul. Anlasana işte, bu devlet kuşu senin başına kondu.
0: Evet, evet, evet! Sen kendini ne sanıyorsun be?
4: O kart dulun ayaklarına kapanmam. Kendimi satmam.
1: Koçum, civanım Ali. Tam 13 yıl tazecik bedenini o küflü duvarlara gömdün. Bizi acılara, hasretlere boğdun. Pazar yerinde çalışmazsın. Neriman Hanım'ı beğenmezsin. Bu kıtlıkta nasıl iş bulacaksın?
5: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
6: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
7: Bana dondurma almam için 500 lira verdi.
0: Daha ne kadar zaman böyle sürüneceğiz? Yüzümüz hiç mi gülmeyecek? Ne sigortamız var, ne de emekliliğimiz.
1: Nedir bu fakirliğimiz, bu bitmez çilemiz? Allah hiç görmeyecek mi bizi? Ali, bizi ancak sen kurtarabilirsin oğlum.
5: Sen ailemizin en asaletli kişisisin. Elbette pazar yerine yakışmazsın.
6: Sana fabrika müdürlüğü, altına araba, ardına uşaklar yakışır.
7: Abi, bizi kurtar!
3: Yeter! Susun! Kurban etmeyin Ali'yi!
1: Yapmayın ya! Arabası var!

0: Emrinize amadeyim hanımefendi. Bütün arzum sizin gibi iyiliksever bir hanımefendinin emrinde çalışmaktır. Saatinize.
1: Bu tatlı sözlerinize hayran kaldım. Sizden ne diploma ne bonservis istememe lüzum kalmadı. Siz Hayat Üniversitesi'ni bitirmişsiniz Ali Bey.
0: Beni şımartıyorsunuz.
1: Aa, susunuz. Tek kelime istemem, anlaştık. Şu andan itibaren size tüm iş yerlerimin genel müdürlüğünü veriyorum. Fabrikalarımın, inşaatlarımın, otellerimin hepsinin 10.000 lira da maaşı.
0: 10.000 lira mı?
1: 15.000 lira.
0: 15.000 lira mı?
1: 20.000 lira.
0: Seni, 20.000 lira mı?
1: 30.000 lira! Yo, itiraz istemem! 30.000 liradan da tek kuruş fazla etmezsiniz! Hadi gelin, size hem evimi göstereyim, hem de sizi benim cici oğlum Zafiyet'le tanıştırayım!
0: Zafiyet mi?
1: Dikman!
0: Eyvah! Tamam!
1: Zafiyet'i seveceksiniz. Şirin, tatlı,

0: Erkek oyuncudur abisi.
1: Anne! Bu da senin acına!
2: Dur! Aman, tut!
1: Sen kımıldama, ben dinleyeceğim etrafımı! Kımıldama!
2: Neşin ya, lalala!
1: Sen kımıldama! Söyle bakayım, sen dostum musun, düşmanım mısın?
2: Ben neden düşmanım?
1: Düşmansın sen!
2: Ay, yapma, vurma yahu! Allah, vurma!
1: Düşmansın!
2: Vurma diyorum! Ya, sonra ben bir vurursam... Yapma ya, benim alışım var ya! Of, nasılım!
3: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum. İstifa ediyorum.
0: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
3: Bal gibi de yaptım işte.
4: Var mı be böylesine kalleşlik? Bütün mahalle anamla karıma çullandınız. Bunu yanınıza bırakırsam, bana da Zehir Mustafa demesinler.
5: Utanmadı mı o yaşta, o başta karın anamla dövüşmeye?
6: Oğlum, kaşınıyor musunuz? Bela mı arıyorsunuz?
5: Senden gelecek bela kese kağıdıyla gelsin babalık!
0: Yaşar, Bekir! Allah aşkınıza uymayın!
7: Sen karışma! Erkek işine burnunu sokma!
6: Erkeğe bak sen, erkeğe! Haydi! Soğanın erkeği burada! Karnın mı ağrıyor teyzeciğim? Al eline soğanın erkeğini, otur buraya!
8: Gel lan! Oğlum, yapmayın Bekir! Çıktır bunu siz! Kendine de gelin!
9: Oynama abiler ya! Ne olursunuz abi!
10: Ayrılın komşu!
11: Ayrılın diyorum ya! Ayrılın, ne yapıyorsunuz be?
0: Durun, kavga etmeyin, ne olur!
12: Karışma be!
13: Ayrılın! Ayrılın!
12: Ayrılın!

0: diyorsun?
1: Cemile! Sen benim aşkımsın! Düşmanımın kızısın!
0: Buraya nasıl geldin? Kardeşlerim seni görmesinler!
1: Aşkın kanatlarıyla uçarak geldim! Kardeşlerinden korkmuyorum!
0: Seni görürlerse öldürürler!
1: Bir siyah manto gibi vücudumu saran şu gece... ...beni onların gözlerinden gizler! Fakat sen istiyorsan... ...varsın beni öldürsünler! Senin aşkından mahrum bir hayatı neyleyim? Düşmanlarımın eliyle girecek bir ölümü... ...tercih ederim!
0: Hayır! Ölümden uzak kal! Seni tam 13 yıl hasretle bekledim! Ama bu ev benim yuvam! Onlar da kardeşlerim! Niçin birbirimize düşman? Bu kin, bu nefret neden?
1: Cemile! Bu kalleş dünyada gücü yeten yetene! Hep büyük balık, küçük balığı yutuyor! Yemin ederim ki bu düşmanlığı ben çıkarmadım!
0: Ben de! Daima kalplerimize huzur ve sükun dolsun istedim!
1: Ey!
2: Konuşsana ulan, okusana!
1: Parasızım, pulsuzum, avarıyım! Ama aşkım deniz gibi hudutsuz, sadakatim geceler kadar derindir! Kaderimi ayaklarının altına seriyorum bu gece! Ey benim sevgilim! Düşmanımın kızı! Bana güzellikte senden üstün, senden yüce birini gösterebilir misin? İşte bunun için sana aşığım! Sen bir tanesin, benimsin! Allah her iki ailenin de belasını versin! Ne sen bana, ne de ben sana düşman olamayız! Belki aşkımızın yolu karanlık ve biz yalnızız! Ama ne fark eder sevgilim? Kerem olur, seni kanatlarımda taşırım! Ferhat olur, dağları delerim!
0: Sus, yeter artık! Korkuyorum, bizi düşmanlarımız görmesin!
1: Beni kovma! Bana yeter artık deme!
3: Yarınlar bizim!
1: Aşkımdan ölüyorum! Yanıp tutuşuyorum! Serinlemek istiyorum sevgilim! Bizi ancak ölüm ayırır! Ey ölüm! Senden korkmuyorum!
3: Allah kahretsin seni! Ulan bir çuval inciri berbat ettin
1: ne be! Ne yaptım ya?
3: Ya bak, halimi görmüyor musun? Ben ıslanmışım, ağzımı kapamışım, sen hala bülbül gibi ötüyorsun! Hadi yürü! Pazarda lahmacun satmaya benzemez bu! Hadi yürü, defol! Allah cezanı versin senin!
4: Bana bak, senin adın Nuri'ydi değil mi? Dün gece penceremizin altına dikilip... ...torunum Cemile'ye ilanı aşk yapan kimdi?
5: Bilmiyorum!
4: Sen şeytanın cirit attığı yeri bilirsin! Seni domuzun teki seni! Düşmanımsın ama madem ki sır saklamasını biliyorsun... ...kulaklarını aç da beni iyice dinle! Bu işi torunum için yapıyorum! Birbirimize düşmanız ama benim aşka boynum kıldan incedir! Cemile'nin tertemiz sevdası yoluna ta Fizan'a giderim!
1: Yaşa! Ben de Ali'min aşkı uğruna canımı seve seve veririm!
4: Sana iyi haberler getirdim! Ali'yi bulacak, hepsini anlatacaksın!
1: Aman sen ne şeker şeysin koca karı!
0: Yapma, başım dönüyor, yere düşeceksin, yapma! Allah'ım, kocama kalkan o düşman elleri kökünden kurut yarabbi! Sana nasıl kıyıp vurdular?
6: İşte yatağa düştük, ne olacak? Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi? İkisi de şimdi kahvede. Bu evin temeldiri benim.
0: Sensin koçum.
6: Ama beni dinleyen kim? Kızımızın varlıklı biriyle evlenmesini istedim. Düğününü görmek diledim. Topumuz şu rezil fakirliğimizden kurtulacaktık. Ona beğendiremedik Kemal Bey'i.
0: Nedir bu halin anneanne? Oh. Islanmışsın, mahzunsun. Getirdiğin haber yoksa kötü mü?
4: Of, aman, yorgunum, bitkinim.
0: Yalvarırım anlat anneanneciğim. Gördün mü Nuri'yi? Sana verdiğim randevuya gelecek mi Ali?
4: Bana hiç aldırdığın yok. Ya beni düştüğüm denizden balıkçılar kurtarmasaydı, ya ölseydim...
0: Allah korusun! Söyle, haberin iyi mi kötü mü?
4: Başım ağrıyor. 20 parçaya bölünecekmiş gibi zonk zonk atıyor. Beni sokak sokak dolaştırdığın, düşmanımın ayaklarına düşürdüğün için kalbin sızlamıyor mu Cemile?
0: Kusurumu bağışla, heyecanlıyım.
4: Bu kadar çok mu seviyorsun düşmanımızın oğlunu?
0: Bu düşmanlığı o çıkarmadı. Biz nefret ve kinin kucağında doğduk istemeden.
4: Allah sizi mesut etsin, ikinizi de kem gözlerden sakınsın. Ne duruyorsun? Mağazaya örtüleri teslim etmeyecek misin?
0: Babam hasta, onu nasıl bırakayım?
4: 40 yıllık patlıcanı kırağa çalmaz. Başında anan yengen var ya, hadi doğru mağazaya. Ali seni mağazada bekleyecek.
0: Seni hazır seni. Bana oyun oynadın. Mutluluğuma gidiyorum. Aşkların en güzeline gidiyorum.

0: Mahpushane duvarları içinde volta vururken iri kıyım laflar ediyordum. Aşka da kaderime de inanmıyordum. Ne kadar büyük bir günah işlemişim meğer. Beni bağışla.
1: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden? Neden?
0: Sus sevgilim. Biz düşman ailelerde aşkı bulan ne ilk aşıklarız ne de son.
1: Peki ne olacak sonumuz? Hep böyle kaçak mı yaşayacağım?
0: Senin dünyanda ve benim dünyamda bize yer yok. Eğer aşkımızın doruğuna erişmek istiyorsak kaçmalıyız ondan.
1: Nereye?
0: Bizi kimsenin tanımadığı çok uzakta bir yer.

0: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar. Hı.
1: Bizimkiler de öyle. Zengin bir dul bulmuşlar. Biz satılık değiliz. Kendi dünyamızda, kendi mutluluğumuz için yaşayacağız.
0: Ne zaman? Nasıl?
1: Kaçacağız. Daha uzaklara. Bizim dünyamız.
0: Al beni, istediğin yere götür.
1: Benden haber bekle. Belki yarın, belki öbür gün. Nuri ile anneanne bize yardımcı olurlar.
0: Olurlar.
1: Hı? Hava kararmış.
0: Akşam olmuş.
1: Nasıl da geçti vakit.
0: Ya mağazada kimse kalmamışsa? Kasadan parayı bile almadın.
1: Yürü gidelim.

0: Hey, aşağıda kimse var mı?
1: Ne yapacağız şimdi? Evde beni herkes merakla bekler.
0: Ne yapalım, başa gelen çekilir. Her şeyde bir hayır vardır. Kendimiz için yaşayalım. Hadi, yüzün gülsün. Bu mağaza senin artık.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
8: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
9: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abaküs.
7: Kasa.
8: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Adriana duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım. Sen de durular.
10: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
13: Gel.
12: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı.
2: Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı.
1: Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
2: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
1: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
3: Hey ahbap! İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
4: Tamam.
5: Hemen gelmeni istiyorum.
4: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
3: Beni tehdit etmeye kalkma! Ezerim seni!
6: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum!
1: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
3: Bana hiçbir şey olmaz.
7: Kanun Gücü, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda.

0: babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
6: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: sadece durula.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
15: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
16: Anlıyor, yapamıyor.
15: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
17: Bari kötü ayrılmayalım.
15: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
18: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
19: Probis, Probis.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Obsessor.
4: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: artık!
1: Tahammülüm kalmadı. Sizlerin kurtuluşu uğruna kart bir dulun kölesi olamam. Duyun beni. Duyun beni diye ömrümü tükettim. Hiçbiriniz beni duymadınız. Bundan sonra kendim için, mutluluğum için yaşayacağım. Hiçbiriniz mani olamazsınız.
2: Bu evi terk mi ediyorsun?
0: Dediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
2: Otur oturduğun yerde.
4: Yazıklar olsun sana.
5: Bizleri nasıl bırakırsın? Nereye gidersin? Bizsiz nasıl yaşarsın? Oğlum, oğlum, aklını başına devşir.
0: Bırakın, depolup gitsin!
6: Bu ne işi var bizle?
7: Bilmem. Ama hayır değildir mutlaka. Kıstırır, bülbül gibi söyletiriz.

0: Bakın bana sataşmayın. Yolumu da kesmeyin. Fırına gidiyorum. Lahmacunlarımı alacağım.
1: Öt bakalım. Neler anlatıyordun anneanneye?
2: Ne işin olur senin bizimle?
1: Söyle ulan.
0: Anlatamam. Öldürseniz de anlatamam.
3: Ardında hiç kimseyi düşünme yavrum. Kader çizgin böyleymiş. Koş, Ali seni bekliyor. Gidin buralardan. Çok uzaklara gidin ki kötülerin şerrinden kurtulun.
4: Seni arayacağım anneanne. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
3: Canım benim.
4: Aşkların en güzeline gidiyorum anneanneciğim. Elveda.
2: Söyle nerede buluşacaklar?
1: Konuş! Ali nereye kaçıracak Cemile'yi, konuş!
2: Öldürün beni! Kulunuz, kurbanınız olayım! Dokunmayın onlara! Bırakın, yaşasınlar!

0: yapma, dur.
1: Evladım, söz dinle.
0: Yavrum, gitme. Dur evladım, dur. Dur.

0: Gel kızım. Gel yavrum.
1: Gel kardeşim.
0: Hadi.
1: Gel.
0: Şöyle.

Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Başkanı adına sayın şahitlerinizin ve sayın davetlilerinizin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta koca.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap!
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak Bicarbonara hazır mısınız?

0: karşınızda yeni Karttor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Karttor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor? Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
9: Türkcell'in çözüm gücü var!
10: Yakında çok paramız olacak ama.
11: Cemre babana mı güveniyorsun?
12: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
13: Kim yiyecek? Bunları yiyor.
11: Günaydın anneciğim.
14: Günaydın.
15: Madem altın, koçum benim.
12: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
16: Hatıralar solmadan gel bana.
11: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
17: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
12: Abo, adın ne senin?
11: Sabahat.
18: Teneke altınları varmış derler.
12: Vardır ya, vardır.
18: Nerede biliyor musun?
12: İşte bir bunu kimse bilmez. Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
15: Kafes kulübesinde altınlarım! İmdat!
17: Bunlar hediyem olsun.
11: Gözünüz aydın beyefendi.
12: Gözünüz aydın.
0: Yasemin'in tatlı aşkı. Yarın 18'de TV4'te.
19: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Karttor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Karttor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Karttor'dan bir dünya tatlılık.
21: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makine.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Hayrola çocuklar?
4: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
6: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
9: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
10: Turkcell!

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
7: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
8: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Yepyeni bir şehri gezme zamanı. Afrika'nın Antalya'sı burası. Yaz da gelmiş, Durban'dayız. Ve Durban'daki şehir turumuza başlıyoruz. Bu kent Hint Okyanusu kenarında. Ve harika plajları var. İşte plajdayız.
1: Arkamızda görmüş olduğunuz büyük şehir, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üçüncü büyük şehri Durban, Hint Okyanusu'nun hemen kenarında yer alan 5,5 milyon nüfuslu, ırkların kardeşçe ve barışça yaşadığı bir liman kenti. Afrika'nın belki de en işlek limanına sahip ve hakikaten Hintlilerden siyah insanlara, beyazlardan birçok ırka kadar insanın yaşadığı, ticaret yaptığı, aynı zamanda bizim Antalya'mız olarak adlandırılabilecek bir bölgedeyiz. İşte görmüş olduğunuz okyanus, Hint Okyanusu. Yılın 12 ayı burada turizm devam ediyor. Hakikaten çok hoş kongre merkezlerinin de olduğu Durban şehrini gezmeye başlıyoruz.

0: Afrika'nın yaz sezonunu açalım istedik. Ve kendimizi denize bırakıyoruz.
1: Yaz sezonunu açıyorum. Hadi bismillah. Oo!
0: Tüh, keşke hazırlıklı gelseydik. Pantolonumuz hep ıslandı.
1: Islandın mı sen de? Ha? Bir de burada değerli izleyenler, buranın bir başka özelliği daha var. O da köpek balıklarının her daim bu denizlerde olması. Hint Okyanusu'nun en önemli Hint Okyanusu'nun en önemli detaylarından bir tanesi köpek balıklarının sürekli bu denizlerde olması. Ama sürekli burada tabii güvenlik görevlileri var ve güvenlik görevlileri köpek balıklarından insanları korumak için yaz boyu görev alıyorlar. Bu denizler birçok türe ev sahipliği yapıyor. Durban turuna devam ediyoruz.

Böylesine güzel kumu bulmuşuz. Yürürüz tabii. Blue Lagoon'a doğru gidiyoruz.

çok güzel balık varmış. Hatta Ola günde yılın Şubat aylarında kano turnuvaları yapılıyormuş ve balık tutma yarışmaları yapılıyormuş. İşte şu anda bir yarışma yok ama bir sürü balıkçı var. Bakalım onlar...

0: İşte burası Blue Lagoon.
1: Değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz alan, Blue Lagoon dedikleri alan, işte burada Hint Okyanusu'nun pırıl pırıl güzelliğini görebiliyorsunuz. Zaten Durban'ın denizi bir aylık dalgalı ve bu dalgalar çok da güzel bir kum tabakasının burada oluşmasını sağlıyor. İşte şu anda bir nehrin denizle buluştuğu noktaya Blue Lagoon diyorlar ve buranın balığı bir aylık lezzetli oluyormuş. Zaten hemen arkamızda balıkçılar var. Kameraman arkadaşımızın arkasında da balıkçılar var. Şimdi onların yanına gideceğiz. Bakalım bu güzel denizlerden hangi balıkları yakalıyorlarmış.
0: Hint Okyanusu'nun bereketinden yararlanmak isteyen balıkçıların yanındayız şimdi. Bakalım balıkçı abiler neler söyleyecek.
2: How long have you been fishing in here? Until morning?
3: From 4 o'clock this morning.
2: 4 o'clock?
3: Yeah.
2: Wow, that's cool. And is there any fish? I cannot see any fish now, huh?
3: No, we haven't got the fish here, but we got some live fish in the pond. There.
2: Live fish.
3: To catch a big fish. We use a small fish to catch a big fish.
2: And what about sharks?
3: Very big shark. We caught one on Friday.
2: Really?
3: 81.9 kilos.
1: Değerli izleyenler, köpek balığı tutuyorlarmış. Biz yani attık mı istavrit çekeriz. Burada köpek balığı, büyük balıkları işte bu balıklarla avlıyorlar.
2: What do you use while catching this fish? What kind of a hook?
3: We put a kennel run, 5-0 kennel run with a slider. And we slide it on our main line into the sea. No, we cast the sinker first and then we slide it. We shake it, yeah. And we send it.
1: Evet, yani oltayı atıyorlarmış, ondan sonra yavaş yavaş çekiyorlar. Bu balıklar da geliyor elbette. And you are feeding this fish in here,
3: actually,
1: saving.
3: Yes, I'm putting water to give it oxygen. And we got the pumps here.
1: Evet, bir tane pompa var ve oksijen veriyor değerli izleyenler. Buradaki balıkları canlı tutabilmek için. Çünkü akşamüstü 4'e doğru hava iniyor. Ve deniz de sakinleştiği zaman bu balıkları kullanarak büyük köpek balıklarını avlayabiliyorlar.

Durban turu devam ediyor ve şu anda bulunduğumuz tepe gerçek anlamda Durban'ın güzelliğini görebileceğimiz bir açıya sahip. Gerçekten çok hoş çünkü hem 2010 için yapılan stadyumu görebiliyoruz hem de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin simgelerinden biri olan Jacaranda ağacını görebiliyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki harika bir okyanus manzaramız var diyoruz. Durban'ı gezmeye devam ediyoruz. Burası da Florida Caddesi. İstanbul'un Bağdat, Ankara'nın Tunalı Caddesi neyse Florida Caddesi de Durban için aynı konumda. Eski yıllarda Durban'a gelen İngiliz lordlar ve elit kesim buraya şeker kamışı tarlalarını getirmişler ve Hindistan'dan birçok işçi gelmiş bu noktaya. İşte Florida Caddesi'ne kendi yerleşimlerini kurmuş İngiliz elitler ve lordlar. O yüzden o günden bugüne bu cadde çok pahalı ve aynı zamanda elitlerin takıldığı bir cadde olmaya devam ediyor. Şu anda tabii turistik önemi de bir hayli fazla. Arkamızda görmüş olduğunuz bu caddede birçok restoran, gece kulübü, bar yer almakta ve Durban kentine gelenler mutlaka buraya uğramalı.

0: Victoria Street Market'e gidiyoruz. Bizdeki kapalı çarşı ya da mısır çarşısı tadında bir havası var. Buranın popülasyonunda ağırlıklı olarak Hintliler ve siyah insanlar olduğu için burada birçok farklı rengi görme şansımız olacak elbette. Yalnız dükkan sahipleri bir aile hassasmış bu çekimler konusunda. Ve konuştuğumuz rehberimiz dedi ki önceden mutlaka izin almak lazım. Çünkü buraya çok fazla kamera geliyormuş. Ve artık anladığım kadarıyla sıkılmışlar kameradan. Bakalım dost canlısı, keyifli, arkadaş canlısı, bizi seven dükkan sahibi çıkacak. İşte bu çarşıda dükkan sahipleri genelde Hintli. Hint-Afrika karışımı bu sosları ve baharatları yetkilisinden dinliyoruz. Buraya kadar gelmişken biz de alıyoruz.
1: I sell the best spices you can find.
0: Because...
1: In Turkish you also get a lot of beautiful spices.
0: Yeah, we have...
1: Lemon pepper.
0: Mm.
1: Taste it.
0: Can I?
1: It's very good. Mm. From meat or chicken. If you like something spicy, I can make you something spicy. I can even mix it for you.
0: So special and delicious. Is that for chicken?
1: Yes.
0: Mm, tavuk için.
1: Chicken, kukuru kuku. You know kukuru kuku?
0: So good.
1: That's very chicken.
0: Mm, just like Nando's.
1: Nando's.
0: Nando's, what's that?
1: Nando's is a chicken. I can actually mix you the curry. Let me show you.
0: What's that?
1: That is your garlic.
0: Ah, garlic. Evet, sarımsak.
1: This is your stars.
0: Mm, anason, anason, anason.
1: You say anason.
0: You say anason.
1: Anason.
0: Anason.
1: Oh yeah, we say aniseed.
0: And you are mixing. Oh, very good. Tam çiğ köftelik oldu yemin ederim. This is a recipe.
1: Recipe how to make the curry.
0: Evet değerli izleyenlerimiz. Şimdi bizler bu güzel baharatı aldık. Reçete de elimizde. Baharat burada. Bu da burada. Türkiye'ye döndüğümüzde biz güzel Hint yemekleri yapacağız. Durban'dan selamlar söylüyoruz.

sahiliyle, deniziyle bir hayli güzel bir kent Durban. Durban'ın öne çıkan bir başka yanı da Dünya Kupası için yapılan Moses Mabhida Stadyumu. İşte stadyumun önündeyiz. Şu anda önünden seslendiğimiz stadyum 2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynanan bir stadyum. 2010 Dünya Kupası Güney Afrikalılar için çok şey ifade ediyordu. Ülkenin modernize edilmesine de büyük katkısı oldu. Yarı final maçı olan İspanya-Almanya maçı bu stadyumda oynandı. Evet, buraya kadar her şey doğru. Moses Mabhida Stadyumu şu anda önünden seslendiğimiz stadyum ama şu anda bu stadyum ne amaçla kullanılıyor derseniz, evet, sosyal anlamda bir alışveriş merkezi gibi kullanıyorlar bu stadyumu. Stadyumu geziyorlar. Onun dışında etrafta restoranlar var. Bu restoranlardan yararlanıyorlar. Parklar var. Çocuklarıyla parklara geliyor aileler. Ama şu anda bulunma amacımız burada bungee jumping yapmak. Yanlış duymadınız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dev stadyumun hemen üstündeki o nokta dünyanın en yüksek bungee jumping noktası. Evet, bizler şimdi Skycar adı verilen teleferik misali araçlara bineceğiz ve stadyumun en tepesindeki o noktaya gidiyoruz ve bakalım bungee jumping yapabilecek miyiz? Hiç zannetmiyorum ama deneyeceğiz. Stadyumun tepesinden Durban harika izleniyor dediler, geldik. Skycar adlı bu teleferik bizi yukarıya çıkaracak. Ve en üst noktada dünyanın en yüksek bungee jumping noktasını bizler gözlemlemiş olacağız. Ve Durban'ı da yine tepe açıdan görmüş olacağız. Yolculuğumuz başlıyor.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da TV4 ekranlarında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Beşiktaş ilçesindeyiz. Nerede olduğumuzu birazdan söyleyeceğim. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Evlerinize ışıltıyı getiriyorum şu an sevgili seyirciler. Muhteşem takılar. Ay ben altın alamıyorum, ay ben gümüş alamıyorum, kaybediyorum diyorsanız hop doğru adrestesiniz. Buradaki bütün takılar çelik. Bir davete mi gideceksiniz ya da bir düğün mü var? Hop! Küpe kolye hazır. Işıl ışıl. Nereden bilecekler bunun pırlanta olmadığını ya da gümüş olmadığını? Pırlanta montürlü bunların hepsi. Şöyle gördüğünüzde son moda takıların hepsini burada bulabilirsiniz. Takıların tamamının çelik olduğunu belirtmek istiyorum. Takıların yanı sıra burada yaka iğneleri de var. Yaka iğnesi deyip geçmemek gerekiyor. Düz bir ceketi fazlasıyla renklendiriyor. Ya da hiçbir özelliği olmayan bir çantayı ya da bir bandanayı ya da düz bir tacı ya da ayakkabıyı hop yanına takıyorsunuz. Mis, nereden aldın bunu? Ben tasarladım deyip işin içinden çıkıyorsunuz. 50 liraya alıp yaka iğnesini ya da 100 liraya alıp yaka iğnesini hiçbir özelliği olmayan şapka, çanta her şeyinizi tasarlayabilirsiniz. Daha özellikli hale getirebilirsiniz. Bir şeyleri güzelleştirmek bizim elimizde. Şimdi burada birbirinden güzel takılar var. Bileklik, kolye, küpe, kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Aynı zamanda takımlar da var. Bunların hepsinin çelik olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Pasajın ilk giriş mağazası burası. Girdiğiniz zaman sol tarafta bir mağaza. Bu pasaj büyük bir pasaj olduğu için sevgili seyirciler, burada fazlasıyla takıcı olabilir. Ben size hangisine girdiğimi tarif ediyorum. Has Fırın Caddesi kapısından girdik. Hatta girdiğimiz kapıda bir simitçi var, simit tezgahı var. O kapıdan girdik, girdikten sonra hemen soldaki takıcıya geldik. Burada çok tatlı iki hanımefendi var. Tabii ki herkes Mithat'ı ve kamerayı sevmek zorunda değil. Çıkmak istemediler. Ben de seve seve konuşurum dedim. Bence ben biraz susayım. Buradaki güzel ve birbirinden çeşitli son moda takılar konuşsun. Sonrasında sizleri tekrar bu ışıl ışıl mağazadan karşılayacağım.

Şıngır şıngır, şıngır şıngır. Bazı insanlar düğüne bunları takıp gidiyor değil mi? Altın alamayan insanlar bunları alıp istediği yere gidebilir. Ben bu kadarını takamam ama takana da saygı duyarım, zevk meselesi. Altınım var, oh göster böyle şıngır şıngır. İyice kolunu salla, iyice salla böyle böyle. Alıyorum, alıyorum. Diş teli de taktırınca insanlar gülmek istemiyor ya gülemiyorlar. Nedenini bilmem. Taktırmışsın o kadar para vermişsin, ne gülmeyeceksin ya. Böyle böyle gezeceksin, böyle böyle. Koluna da taktın diyelim bileziği, böyle böyle gezeceksin. Tabii iyi saklamak lazım. Değil mi? Ne olur ne olmaz. Şunu da belirtmek istiyorum, hazır bu kadar bileziği takmışken, düğünlerde böyle sahte bilezik takıyorsunuz, sahte altın takıyorsunuz, takmayın. Vallahi videoda izliyorlar sonra tek tek kimin ne taktığını, vallahi rezil oluyorsunuz sevgili seyirciler. Açıkça söylüyorum, yalan mı söyleyeyim? Bunu kaç paraya alırsın şu an Mithat, bir tane altın bileziği? Böyle. En az 250-300 bin liraymış. Burada ne kadar alınır Mithat sence? Söyle. Yok, çok söyledin. 400-500 dedi. 350 liraya bir tanesini alabiliyorsunuz. Burada fiyat aralığı 35 lirayla 500 lira arasında sevgili seyirciler. Az önce de söylediğim gibi dilediğiniz son moda küpeyi, kolyeyi, bileziği, halhalı, bilekliği ya da hemen Mithat'ın arkasında son yeni çıkan böyle takımları, bakın şöyle, şunlar son zamanlarda fazlasıyla moda, satın alabiliyorsunuz. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10'da açılıyor pasaj, akşam 10'da kapanıyor. Burası da haftanın 7 günü açık. Has Fırın Caddesi'nden girdiğiniz zaman hemen soldan ikinci dükkan diyelim ve sizi buradaki muhteşem takılarla baş başa bırakalım ve farklı dükkanlardan karşılayalım. Evde otururken ben nereden ne alacağım diye düşünmeyin. Alışverişi bugün ayağınıza getirdik efendim.

0: Sonuçta neden benim havalı bir gözlüğüm olmasın? Herkes takıyor. Ya mavi ışık korumalı ya bilgisayara bakamadıkları için. Böyle havalı havalı herkes kıyafetine göre alıyor, geziyor. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun dedi. Duydunuz Mithat'ın sesini. Burada güneş ışınlarına karşı birçok güneş gözlüğü var. Aynı zamanda şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle de bilgisayar karşısında çalışıyorsanız mavi ışık korumalı gözlükler de var. Onu belirtebilirim. Şimdi tabii ki önce doktorunuza danışmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de ekledikten sonra sevgili seyirciler, gözlüklerin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 200 lira. Şimdi bu gözlüğü takmak zorunda değilsiniz. Aldınız buraya gelip. Yine pasajın Hasfırın Caddesi'nden girdik biz buraya. Zaten Hasfırın Caddesi'nden girdiğiniz zaman gözlükçü hemen solunuzda kalacak. Şunu belirteyim, her şeyi bir kenara bırakın. Doktora gittiniz. Doktor size numaralı cam verdi. Buraya geldiniz, 200 liraya çerçeveyi alın. Taktırın buna, değişik değişik takın gezin. Yani gidip de fazla para verip bir tane takmak yerine birçok değişik modelden takabilirsiniz renkten kıyafetinize uygun. Bunu taktım ya, siyah giyindim, camını değiştiririm, bunu takarım. Nasıl? Değil mi? Sonuçta önemli olan cam. Onu da belirteyim. Burada bu arada sadece böyle gözlükler yok. Şöyle içeriye girdiğiniz zaman birbirinden farklı güneş ışınlarına karşı etkili gözlükler de var. Farklı farklı. Telefon kapları var ama onu göstermeye gerek yok. Hemen şöyle gelin. Bakın farklı modellerden birçok güneş gözlüğü var. Güneş gözlüğünün yanı sıra şöyle... Bakın şöyle güneş gözlüğünüzü koyabileceğiniz ya da gözlüğünüzü koyabileceğiniz kaplar var. Bakın böyle. Sonra böyle geziyorsunuz. Gözlüğünüz zarar da almıyor. Bak görüyor musunuz? Gayet havalı. Bunları bebekte falan daha pahalıya satıyorlar bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Burada ne kadar bu?
1: Bu.
0: Bu. Bak 150 lira. Kaç sene önce biz bebekte bir çekim yapmıştık. Tabii ki yer farkından ve dükkan farkından da olabilir. Bu çok pahalıydı. Ama buraya geldiğiniz zaman 150 liraya alabiliyorsunuz. Gözlüğü de aldınız. 200-350 liraya bu şekilde.

0: Pasaj kapalı olduğu için doğal olarak, ama bazı açık pasajlar da var. Yıldız pasaj zaten kapalı olur diyebilirsiniz. Ben üstümü çıkarttım, öyle geziyorum ki böyle bile bana sıcak oldu. Bu arada fiyatlara şöyle genel olarak baktığımda, şimdi bana kızmayın sakın ekran karşısında, gayet uygun fiyatlar. 200 liraya ürünler var. Şöyle bakın, 400 liraya takım var. Şunu şöyle bir göstermek istiyorum. Mithat beni gel gel diye çağırdı da gitmeyeceğim yani, göstereceğim. Bakın bu 400 lira. Yazı kışı kalmadı artık ürünleri ne zaman giyeceğimizin. Yazlık ürünler kışında giyiliyor. Kışlık ürünler yazın giyilmiyor tabii ki, kazaklar. Ama yazlık ürünleri insanlara artık bakıyorum şöyle bir kışın bile giyiyorlar. Bak farklı renkleri var. Ki bunlar keten. Değil mi, keten bunlar? Bak 400 lira. İçine kazak giy, kışın da kullan. Yani. Bak 200 liraya badiler var. 100 liraya badiler var. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. 60 liraya var. Bak 60 lira. Görüyor musunuz? Bak. Şöyle crop dediklerimiz. Bak. Sevgili seyirciler.
1: 60 liraya sakız vermiyorlar.
0: 60 liraya sakız vermiyorlar dedi Mithat. Mithat. Mithat'ın soyadı ne biliyor musunuz sevgili seyirciler? Mithat bilir. Adı Mithat, soyadı bilir. Her şeyi bilir. Neden? Çünkü benimle geziyor. Yıldız faktörü var burada da.
2: Evet, evet.
0: Şaka bir tarafa, şöyle bakın. 200 lira bu elbise. Şimdi kışın da bu elbiseyi kullanabilirsiniz. Yıldız'cığım saçmalama dediğinizi duyar gibiyim. Üstüne beyaz bir kazak. Ya da lacivert, mavi, pembe bir kazak, altına bir bot, külotlu çorapla al sana yaz kış kullanabileceğin bir elbise. Gayet kullanışlı. Ünlü bir marka böyle elbiseyi çıkartsa ve 2200 liraya satsa wow olurdunuz hepiniz ekran karşısında. Hayır demeyin kesinlikle, bak 260 liraya. Yani fiyatlara baktığınız zaman gerçekten herkes buraya gelip rahatça giyinebilir bence. Ben öyle düşünüyorum. 150 liraya hemen şöyle bakın kazaklar var. Değişim yok. Değiştirmenize gerek de yok. Bir hediye paketinin içine koyun, katlayıp sevdiğinize hediye edin. Evin içinde giyin. Evde şık olmak da önemli sevgili seyirciler. Bakın şöyle. Uzun hırkalar var. Bakın kazaklara. 150 lira. Kartla alacaksanız 165 lira. Şu an sezondaki kazakların fiyatları 500 liradan yüksek. Bakın buraya geldiğinizde 400 liraya bir sweatshirt alabiliyorsunuz. Düz bir şeyi şıklaştırmak sizin elinizde. Bunu biraz önce takı mağazasına girdiğimde söylemiştim. Şöyle düz bir sweatshirt bu, görmüş olduğunuz gibi. Hemen yakasına bir yaka iğnesi takın ve bunun havasını değiştirin. Boynunuza bir fular takın, havasını değiştirin. Bir şeyi 2-3 kere farklı farklı kullanmak bizim elimizde. Hayırlı işler, bol müşteriler olsun efendim. Şöyle ilerleyelim. Çok güzel mağazalar var ve farklı bir mağaza. O zaman ne yapalım? Girelim mi Mithat? Siz şöyle dışarıya bakarken ben de içeriye giriş yapayım.

Bayılıyorum böyle kar küresine, değil mi? Evet. Böyle oturup bunu izlemek istiyorum, şöyle yapıp. Masaya çenemi koyup. Burada sadece bu yok, bu arada. Çok güzel değil mi? Böyle sanki bir rüyaya dalıyorsun. Hayal alemine dalıyormuşsun gibi.

kar küresi. Beni hayal alemine götürüyor, yalan yok yani. Ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimizi götürüp götürmediğini bilemem ama beni götürüyor. Şöyle bakın, burada birbirinden farklı kar küreleri var sevgili seyirciler. Şunu şöyle kapatalım. Sesi rahatsız etmesin kulaklarınızı. Burada dilediğiniz boyuttaki kar küresini satın alabilirsiniz. İster büyük boy, ister küçük boy, ister orta boy. Burası pasajın içindeki farklı hediye alabileceğiniz ya da kendiniz için farklı bir şeyler bulabileceğiniz bir mağaza. Maskeden farklı farklı kupalara kadar, bakın şöyle kupalara kadar ya da süslü yelpazelere kadar dilediğiniz her şey burada mevcut. Bakın şöyle kıyafetler de var. Burada etnik kıyafetler de var, onu da belirtmek istiyorum. Bir çocuğunuzun okulunda maskeli bir etkinlik vardır. Bakın burada farklı farklı maskeler de var. Burada fiyatlar 35 liradan başlıyor. 3000 liraya kadar ürünün kalitesine ve seçeceğiniz ürüne göre değişiyormuş, haberiniz olsun. Hem kırtasiye malzemeleri var hem de böyle evinizin ihtiyacı olabilecek malzemeler var, çantalar var. Onun yanı sıra evde beraber oynayabileceğiniz eğlenceli ve zeka geliştirici oyunların da olduğunu belirtmek istiyorum. Bakın şöyle biraz hafif bol giyinmeyi seviyorsanız farklı farklı pantolonların da olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle çeşit çeşit. Hani bazı insanlar böyle etnik desenli ürünleri sever. Ve kimsenin üstünde de olsun istemez. Bakın çeşit çeşit ürünler var burada da. Yine dediğim gibi bütçenize ve zevkinize göre buraya gelip satın alabilirsiniz. Bir de burada ruşengil var. Onu göstermeden mi çıkacağız mağazadan? Kesinlikle hayır. Hemen şöyle gösterelim. Bakın. Kendisi buraya geldiğiniz zaman sizi karşılıyor bütün sıcak kanlılığıyla. Tek amacı kendini sevdirmek. Bir kaza geçirmiş, sonrasında gözlerini kaybetmiş. Şu an 6 yaşında. Bu mağazaya geldiğiniz zaman da hemen bakın şöyle göstereyim. Ruşen Dili de görmeden gitmeyin. Kendini zaten fazlasıyla görmüş olduğunuz gibi sevdiriyor.

0: İlk katta dolaşmaya devam ediyoruz. Yıldız Takıcılar'dan çıkamadın diyebilirsiniz. Bu mağaza, takı mağazası ilk katta bütün turistlerin dikkatini çekip girdiği bir mağaza bir kere. Orada oturup çay içerken gözlemledim. Turistler buraya geliyor, konuşuyorlar, bir şey soruyorlar, çıkıyorlar. Benim yabancı dilim o kadar yok. O yüzden ne sorduklarını şakır şakır olmayan İngilizcemle tabii ki söyleyemeyeceğim. Ama İngilizceniz olması lazım. Yani Türkçenin yanı sıra bir dil daha olması lazım. İşte konuşmayınca geliştiremedik. Oturduğumuz yerden böyle translate'e bakıyoruz bir şey olduğunda. Anlıyorum ama. Bu arada anlıyorum ama konuşamıyorum. Şimdi bu mağaza çok karışık bir mağaza. Karışık ama aradığınız her şeyi görebildiğiniz bir mağaza. Bence karışık olması daha tarz yapmış burayı.
1: Hiç böyle bir takı mağazasına girmiş miydin?
0: Ben evet böyle bir takı mağazasına girdim İstanbul'da gezdiğimiz için Mithat. Evet. Sen hiç girdin mi böyle bir takı mağazasına?

Hayır, böyle sunum olarak görmedim bu kadarını. Ama böyle karışık bir takım mağazasına girdim. Şimdi burası çok karışık ama her ürünü görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bu karışıklığın içinde bütün güzel ürünler gözünüze çarpıyor. Vintage ürünler var. Pirinç üzerine altın kaplama ürünler var. Çelik ürünler var. Titanyum ürünler var. Ne olsun daha? Amacınız gezmek olsun. Pasaja gelip de. Hangi pasajda olduğumuzu hatırlatalım mı takıcıda? Takıcıdan çıkınca hatırlatalım. Ekran karşısından ayrılmayın. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şöyle ışıl ışıl bak bilezik alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman vintage bir küpe alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman o pırlanta montörlü bir yüzük şöyle alabiliyorsunuz. Bak.

Şimdi biz girdiğimiz katın bir alt katına indik sevgili seyirciler. Birinci kattan bir ayrıldık. Alışveriş yapabileceğiniz dört katın olduğunu belirtmiştim. Bakın alışveriş yaptığınızda 1000 lirayı bulmuyor üstünüze aldıklarınız. Yukarıda gösterdim. Burada 50 liradan 60 liradan başlayıp 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya kadar bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda alışverişinizi yapabilirsiniz. Bakın burada kot elbiseler var 600, 350 lira. Ben 6 gördüm 350 lira. Görüyor musunuz tulumlar? Hemen sol tarafta 500 liraya pantolonlar var. Çıkartıyor da abla koştur koştur. Yani şöyle bakın kotlar 200 lira. Kot yelekler hemen üst tarafta yine 200 lira. Her bütçeye göre ürün var. Şöyle yürüdüğümüz zaman bak 280 liraya body'ler var. 100 liraya, 150 liraya böyle yürüdüğümüzde uygun fiyata ürünler var. Hemen sol tarafta da bak 300 liraya sweatshirtler var. Zevkiniz ve bütçeniz doğrultusunda satın alabilirsiniz. Neredesin? Mithat arıyorum ben de. Bakın şöyle alın. Güzel bir hediye paketi alın. Onun içine koyun. Sevdiğiniz birine hediye edin. Çok mağaza var. Yüzden fazla mağaza var burada. O yüzden alışveriş alternatifiniz de fazla. Triko, yazlık, kışlık. Yani her alışverişiniz için uygun bir pasaj. Onu belirtmek istiyorum. Tam Beşiktaş çarşıda olduğu için buraya geldiğinizde yeme içme açısından sıkıntı da yaşamazsınız. Dönerci, kahveci, tatlıcı, lahmacun ne arıyorsanız da var Beşiktaş çarşıda. Yine bütçenize göre de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Fiyatlar en düşük 300 lira mı? 300'den başlıyormuş bakın burada. 100 liradan başlıyor burada. Yıldız dalga geçiyorsun diyebilirsiniz. Dalga geçmiyorum 100 lira bakın. Al düz beyaz tişört. Yani baktığınız zaman bazı pazarlarda 100 liraya böyle tişört bulamazsınız. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada tekrar belirtiyorum pazarlar candır. Ama seçmeniz gerekiyor. Bakın burada toplu bir şekilde bedeninize bakarsınız. Hangisini almak istediğinize bakarsınız. Sorarsınız beden olup olmadığına alıp gidebilirsiniz. Yukarıda broşları gösterdim. Şöyle düz bir body'yi broşla hareketlendirebilirsiniz. Ya da bu ütüyle yapışan ürünler var biliyorsunuz. Onlardan takabilirsiniz yakalıklardan. Bu da gayet güzelmiş bu arada. 100 lira. Yeri de güzelmiş bu arada. İhracat falan.

0: mağazası ürünlermiş. Gel yerini göstereceğim şöyle. Bakın yeri de güzel. Evet, sadece bu yok. Bakın şöyle gri rengi var. Şöyle bakın, hafif kahve var. Bak mesela benim bu üstüme şunu direkt olarak giyip gidebilirim. Sıcakladıysam eğer. Bak 100 liraya bunu alıyorsunuz. Mesela bir alt göstereyim size. Gel Mithat. Şöyle bakıyorum. 100 liraya bunu aldınız. Bu ne kadar pantolon? 350 liraya da bunu aldınız. Buyurun 450 liraya giyinip çıkabiliyorsunuz. Yıldız'cığım saçmalama, biz geziyoruz göremiyoruz, öyle şeyler söyleyebilirsiniz. Şimdi bakış açınızı değiştirin. Genellikle askıda olan kıyafetlere hepimiz ön yargıyla yaklaşıyoruz. Ve hemen şöyle bir bakıyoruz, çıkıyoruz. Ben Taksim'de bir pasaj var, oraya gidiyorum. Arkadaşım İbrahim İbo çok güzel ihracat fazlası ürünler satıyor. Arkadaşlarıma oradan aldığımı söylüyorum ya da herhangi bir pazardan bir ürün alıyorum üstüme. İnsanlara hangi tezgahtan aldığımı söylüyorum. Aa, biz gittik göremedik. Bakmıyorsun. Ben hemen neyi neyle kombinleyeceğimi düşünüyorum. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Düz bir body olarak görünebilir, evet. Ama kombin sizin elinizde. Şuraya kalın bir kolye takarsınız. Dediğim gibi bir broş takarsınız. İki koluna kalın bir bilezik takarsınız. Yani bir şeyi güzel yapmak gerçekten bizim elimizde. Bu dükkanlarda da olduğu gibi. Bazı insanların dükkanına girmek için can atıyorsunuz. Neden? Dışarıyı öyle bir süslüyorlar ki sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için bile insanlar geliyor. O yüzden bakış açınızı değiştirin biraz ve hani 100 liraya ürün alınmaz ya da 50 liraya ürün alınmaz mantığından bence çıkmamız gerekiyor. Yukarıda birinci katta da ifade ettiğim gibi daha önceki anonslarda bu tişörte bir etiket yapıştırsaydık bu belki bakış açınızı daha fazla değiştirmenize sebep olurdu. Etiket olmadığı için belki fazla bakmak istemiyorsunuz. Yalan mı Mithat?
1: Bir etiket 1500
0: lira. Ha, doğru söylüyor. Bir etiket 1500 lira. Kıyafet aslında fazla para vermeye ben gerek olmadığını düşünüyorum. Ekran karşısında diyeceksiniz ki şimdi Yıldız konuşuyorsun almıyor musun? Alıyorum. Alıyorum. Çok istediğim bir şey varsa alıyorum. Ama değişik değişik giymek daha çok hoşuma gidiyor. Ne zaman ki böyle bir pasaj, pazar çekimi yaptığımızda gerçekten daha çok alıyorum. Evde de şık giyinmek önemli. Pat diye biri geldi. Al bunu evde giy, hiçbir yerde giymiyorsan. Yani birçok alternatif var. Değişik değişik güzel güzel giyinebiliriz. Kaliteleri hepsinin gerçekten çok güzel, canlı olarak görüyorum. Güvenmediğim, inanmadığım bir şeyi de ekran karşısında siz değerli izleyicilerimi kandırmak için söylemiyorum. Alın, 450 liraya giyinip çıkabiliyorsunuz buradan. Şöyle bakayım, bakın orada elbise var, çizgili elbise. Bütün yaz çizgili elbise modası vardı bu arada. Şöyle, ne kadar o elbise? 200 lira. Bütün ürünleri farklı mağazalarda bulabilirsiniz. İhracat fazlası ürünler pazarda da satışta oluyor. Moda aslında ülkemizde pazarlardan ve pasajlardan çıkıyor. Ve bana göre Merter'den, toptancılardan çıkıyor. Ülkemiz kıyafet açısından fazlasıyla zengin bir yer. Yabancı insanlar, hemen bir tatın arkasında da yine bir yabancı turist var ki buraya fazlasıyla geliyorlar. Ülkemize kıyafet alışverişi yapmak için geliyorlar. Gerçekten çok alternatifimiz var. Her bütçeye göre yemek yiyebildiğimiz gibi her bütçeye giyinebiliyoruz. Yine çok konuştun diyor Mithat. Tamam sustum. Burası konuşsun. Burada fiyatlar 100 liradan başlıyor. En fazla 500 liraya kadar çıkabiliyor. Şöyle buyurun, mağaza sizin.

0: Anne bak hatırladın mı bu ablayı?
1: Her yerde hizmet sevgili seyirciler. Bak görüyor musunuz? Ay o başörtünden öperim seni. İyiyim, siz nasılsınız? Ay çok teşekkür ederim. Her yerde kesinlikle tam hizmet sevgili seyirciler. Görüyor musunuz? Kardeşim, annesi beni izliyormuş. Görüntülü bağlandık hemen.
2: Vallahi iner ki seni hep izliyorum. Hatta geçen hafta da oğlumla yoğulum dedim. Çok seviyorum.
0: Kuzguncuktu galiba. Bak,
2: bebeği de olmuş maşallah.
1: Evet. Ay maşallah size maşallah asıl. Allah size sağlık versin. Amin maşallah vallahi cildine mildine. Yemin ederim maşallah. Ellerinizden öpüyorum. Ay başörtünüz de çok güzelmiş bu arada.
2: Evet evet
1: sağ ol, teşekkür ederim. Öptüm, görüşürüz. Çıkıyorsun, sen de çıkıyorsun şu an. Bak bekle, bir el salla.
2: Hadi öpüyorum.
1: Haydi görüşürüz. Siz de Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Görüşürüz, hoşça kalın. Kapatıyorum. Oo, annesini Türkan Sultan diye kaydetmiş.
0: Evet.
1: Öyle mi? Kaç kardeşsiniz?
0: Biz 6 kardeşiz.
1: Allah bağışlasın. Annenin de maşallahı var. Enerjisi falan da çok güzel. Az önce bu mağazanın önünden de geçmiştik. 300 liraya ürünler satılıyor demiştik. Genellikle fiyatlar en düşük ne kadar?
0: Yani 300 TL'den başlıyor, 400, 500, 600. Ya aslında biz birazcık daha böyle insanların her şeyi bulabileceği derecede ürünler tutmaya çalışıyoruz içeride.
1: İlk katın yanı sıra burada alışveriş yapabileceğiniz 4 katın olduğunu söyledim. Şimdi biz ilk kattan girdik direkt olarak. Sonrasında alt kata indik. Bizim program pasajın bütün dükkanlarını göstermeye sığmıyor. Ama siz buraya geldiğinizde bütün samimiyetimle söylüyorum, bütçeniz, zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz.
0: Bir de şunu eklemek istiyorum. Siz izleyip gelenlere sizin isminizi söylediği anda %10, %15, %20'lik bir indirim yapalım.
1: Wow! Bakın burayı sakın kurguyu yapan arkadaşlarımız kesmesinler. Gittiğiniz yerlere zaten benim ismimi verin. Şimdi ben bazen sosyal medyadan bana yazıyorlar. Böyle şaşkınlıkla mesajları okuyorum ve gerçekten şaşırıyorum. Şimdi bizi belki kamera var diye kibar karşılıyorlar. Kardeşim senin için söylemiyorum. Bizden sonra gidenlere kaba davrananlar oluyormuş. Öyle bir şey varsa da bana yazın sevgili seyirciler. Ama gittiğiniz yerlere benim ismimi verin. Ben bütün samimiyetimle sizi karşınızdayım ve size bazı yerleri anlatıyorum. Ben inandığım için size anlatıyorum. Herhangi bir güven probleminin olmasını da istemiyorum açıkçası değerli izleyenlerimle aramda. Türkan Sultan'la konuştuk. 7/24 yıldız hizmetinizde. Mithat da hafta sonları birisi Mithat'ı çevirdiğinde sağ olsun beni sürekli arıyor. Ya Mithat'tan kurtulamıyorum. Hafta içi de hafta sonunda sevgili seyirciler. Şaka bir tarafa. İyi ki varsınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Siz olmasanız ben burada bu programı senelerdir devam ediyor olmazdım ya da ekran karşısında olmazdım. O yüzden sizi tüm kalbimle öpüyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne diyor? Herkese ulaşmaya çalışıyoruz diyor. Herkesin alışveriş yapabilmesini istiyoruz diyor.
0: Evet, evet.
1: Geçen gün Yeniköy'de olduğu gibi uygun fiyata yeme içme satıyordu bir dükkan. Dükkan sizin bir kira dedim, kira dedi. Neden bu kadar ucuz bu ürünler dedim. Herkes dışarıda bir şey yesin içsin diye dedi. O yüzden
0: işte gitmek istediği her yerde bulabileceği şekilde ayarlamaya çalışıyoruz aslında. Ve
1: bence çok güzel.
0: Özelliği o. Yani özel bir güne gidiyorsa, yani özel bir davetiyeye davetliyse de alabileceği ürünler var.
1: Yok
0: ama
1: gerçekten çok güzel.
0: Ama ben size şörtümü giyip hemen bir kahve içeyim diyorsa da bulabileceği size şörtler.
1: Yok yok çok güzel. Pasajın bütün katlarını gezin dediğim gibi ama bu ikinci kata kanın bu geldiğinde biraz fazla ısındı. Vallahi bak. Ya pasaj çok güzel bir pasaj. Vallahi bak her bütçeye göre ürün bulabiliyorsunuz. Yani ben her hizmeti ayağınıza getiriyorum görmüş olduğunuz gibi. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah bol müşteri versin. 100'den fazla dükkan var. Ayakkabı, evcil hayvan üzerine, onun dışında ne bileyim işte aksesuar, telefon aksesuarı, yani aradığınız her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bilgisayar oyunları ya da bilgisayar tamir

için dükkan gerekiyorsa o dükkanlar da mevcut. Bence çok keyifli bir pasaj. Beşiktaş'ın tam ortasında buraya geldiniz. Hava güzel, hop Ortaköy'e. Buraya geldiniz, hop Dolmabahçe Sarayı'na. Yürüyerek de gidebileceğiniz mesafedeler hepsi. Tamam Mithat, sustum. Pasaj sizin.

0: Fikret Hanım hiç de Aslı'ya benzemiyorlar.
1: Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
2: Akşam poker partisi var.
0: Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
1: Unutmalıyız birbirimizi.
3: Nejat'ı bir an olsun unutamıyorum.
4: Kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır hayır, istemem.
2: Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat?
0: Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın.
2: Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor.
5: Fikret.
2: Melek yüzlü bir şeytan o.
5: Suç yok Fikret'in.
4: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin.
5: Hiçbir şey sormadan öyle.
1: Kızımdan ayırmayın beni. Fikret yukarıda. Ölüyorum. Ama öyle mesudum ki.
6: Ölmüş bir kadının mektupları birazdan TV4'te.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
0: Hesap!
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı.
5: Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
6: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
5: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
7: Hey ahbap!
8: İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
9: Tamam.
10: Hemen gelmeni istiyorum.
9: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
8: Beni tehdit etmeye kalkma, ezerim seni!
11: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın.
12: Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum.
8: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek. Bana hiçbir şey olmaz.
13: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hayrola çocuklar?
5: Ati başla.
6: Abi bize sizden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
4: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: E ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
14: Türk!

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

Mithat beni girdiğimiz kata çıkarttı. Hasfırın caddesinin olduğu kata çıkarttı. Aslında biz programı kapatacaktık ama Mithat dedi ki insanlar düğüne davete gidebilir ve abiye ihtiyaçları olabilir. Sen niye abiye göstermiyorsun dedi, bana fırça attı. Sen niye beni fırçalıyorsun ya? Ama haklısın Mithat. Şimdi önünden geçerken bu mağazayı gördüm birinci katta. Tam olarak beyefendinin ismini soracağım. Dükkanı öyle bulabilirsiniz. 1000 liradan başlıyor burada fiyatlar ve 4000 liraya kadar çıkıyor. Bakın şöyle, eğer bir düğünde davette uygun fiyatlı ürün arıyorsanız abiye, bakın bunlar 1000 lira. Biraz önce şöyle tuttum, gene tutayım. Bakın bunu kendi kınanızda bile giyebilirsiniz. Beline bu taşlı kemerlerden yapıştırıp havasını değiştirebilirsiniz bu elbisenin. Ve kendi kınanızda gayet güzel, o saç makyaj yapılınca zaten değişiyor, bunu kullanabilirsiniz. Yine şöyle bir alternatif var. Siyahtan vazgeçemeyenler, terziye götürün, terzi dikmez bu fiyata kumaşını aldığınızda. Bu kumaşlar satılıyor da kumaşçılar pazarında ve çarşısında. Eminönü'nde de kumaş satan birbirinden farklı yerler var. Ben kısa giymek istemiyorum diyorsanız buyurun midi boy. Ben straplez giymek istemiyorum diyorsanız üstüne şık bir şalla kullanabilirsiniz. Bakın bunu hem abiye kullanabilirsiniz. Şunu şöyle çıkartayım. Hem de üstüne bir kazak geçirip etek olarak kullanabilirsiniz. Pullu payetli etekler moda. Bakın 1000 lira bunun fiyatı sevgili seyirciler. Yine bakın şöyle yeşil, pembe. Ay bak, bak. Evet çok güzel. Bir mezuniyet töreninde giyebilirsiniz bunu. 1000 lira. Şimdi beyefendinin ismini öğreneceğim ve buranın hangi mağaza olduğunu da öğreneceğim sizin için. Abiye bakımından da fazlasıyla zengin bir yer. Ben kısa giyemem diyorsanız bakın burada uzunlar da var, sade de var, cafcaflı olan da var. Susuyorum, içeride buluşuruz. Burada her bedene göre abiye kıyafetin olduğunu belirtmek istiyorum. Tüllü, payetli, pullu, kırmızı, fıstık yeşili, moru, pembesi. 1000 liradan başlıyor, 4000 liraya kadar çıkıyor. Tekrar belirteyim. Kendi düğününüz olur, kendi nişanınız olur, evden çıkış olur. Her kıyafetin bir ismi var bizde biliyorsunuz. Ve biz hanımlar bir düğüne giydiğimiz kıyafeti bir başka düğüne

0: ya da davete giymeyi sevmiyoruz. Ama değiştirebiliriz. Bak bu çok güzel. Düzü de var. Şöyle Mert Bey'i buluyorsunuz pasaja geldiğiniz zaman. Evet. Mert Bey'i buluyorsunuz. Mert Bey'in dükkanı burası.
1: Aynen.
0: Mert Bey'in dükkanından 1000 liradan başlayıp 4000'e kadar ürün satın alabiliyorsunuz ki abiye kıyafetin üstüne giyeceğiniz şöyle tabii yalancı kürkten ürünleri de alabiliyorsunuz. Onun da fiyatı 1000 liraymış. Bakın bunu aldınız. Ben sadece fikir veriyorum bu arada. Başka bir düğüne para harcamak istemiyorsunuz diyelim. Beline biraz önce dışarıda da verdiğim örnek gibi kalın böyle taşlı yapıştırmalı ürünler satılıyor. Onu takabilirsiniz. Basit durmayan hani böyle uygun fiyata kaliteli ürünler satılıyor. Ucuz. Kumaşçılar pazarında var. Eminönü'ne gidince orada da buluyorsunuz. Başka bir düğüne midi boy yaptırıp giyebilirsiniz. Mini boy yaptırıp giyebilirsiniz. Burasına yine taşlı bir aksesuar takıp farklı bir düğünde giyebilirsiniz. Yine şurasını sırf sadece şu göğüs bölümünü taşla kaplattırıp farklı bir düğünde yine giyebilirsiniz. Yani bir elbiseyi birçok kez de giyebilirsiniz. 4000 lira veriyorsunuz ama 4'ten fazla kullanabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum ve şunu hemen şöyle asıyorum ki buradaki bütün elbiselerin fiyatları da 4000 liraymış. Hemen Mert Bey göstersin. Aa çok güzel. Ah, kına, düğün, görümce elbisesi bu. Görümce sevgili seyirciler. Bir de görümce topuzu çok şık. Gerçekten çok şıkmış. Bayılıyorum böyle pullu payetli taşlı elbiselere. Vallahi bak. Mithat şöyle gösterelim. Bak yaz düğünleri için. Şöyle. Bak şöyle olanı var. Çok şık değil mi ya Mithat? İyi ki abiye göstermişiz. Hem izleyicilerimize de fikir olmuş oldu. Şimdi burada küçük bedenden büyük bedene kadar bütün ürünler var. Mert Bey ben sizi tekrar yanıma alabilir miyim? Hasfırın Caddesi'nden girdiğinizde birinci katta arka tarafta köşede Mert Bey'i buluyorsunuz. Gerçekten çok güzel abiyeleri var. Abiye ihtiyacınız varsa ben susuyorum. Pullar payetler gelsin evlerinize, iş yerlerinize, bizi nerede izliyorsanız oraya.

Sağıma soluma bakmaktan kendimi alamadım bu arada. Ürünlerin kalitesinin yanı sıra fiyat performans olarak da fazlasıyla güzel ürünler var. Bunu bütün açık yüreklilikle söylüyorum. Programda da gösterdik. Göstermediğimiz mağazalara da siz gelip bakabilirsiniz sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık bir pasaj. Sinan Paşa pasajı, onu belirtmek istiyorum. Hemen Beşiktaş Meydan'da. Ulaşımının da çok kolay olduğunu program içinde zaten söylemiştim sevgili seyirciler. Tabii ki anons çekerken sağımızdan el sallayanlar, solumuzdan el sallayanlar, kameraya şaşkın şaşkın bakanlar. Mithat artık diyor ki sana ayrılan sürenin sonuna geldik, hadi Yıldız güle güle. Peki Mithat'cığım, bir hatamız olduysa affola efendim. Ama şunu da gitmeden hemen söylemek istiyorum. 1000 lirayı bulmuyor üstünüzü alacaklarınız. Onu söyleyeyim size. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı kolaylıkla sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Nedret Hanım, biri görmek istiyor sizi.
1: Neden içeri almadın?
0: Bilmem, hali tavrı biraz acayipti.
1: Aa, olsun, ayıptır, içeri al. Peki.
2: Kim gelmiş Nedret?
1: Ben de bilmiyorum, merak ettim.
2: Hadi arkadaşlar, yemeğe.

0: Fikret. Fikret'e, annenize ne kadar benziyorsunuz.
1: Evet, teyzem de öyle söyler. Bir arzunuz mu vardı?
0: Sizinle yalnız konuşabilir miyim?
1: Tabii, buyurun. Oturmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim, fazla kalmayacağım. Size bir emanet getirdim. Annenizin hatıra defteri. Affedin, onu binlerce defa okuduğum için biraz eskidi ama Fikret'in yazdığı her satır yerli yerindedir.
1: Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size. Bu mutlu günümde bundan daha değerli bir hediye olamazdı. Annemi getirdiniz, bana canımı getirdiniz. Peki, siz kimsiniz?
0: Defterde sık sık rastlayacaksınız. Adım Necat, Doktor Necat. Fikret beni affetti. Yalvarırım. Defteri okuduktan sonra siz de affedin beni.

Nedret'im, canım kızım benim. Ben yanlış anlaşılmanın kurbanı oldum. Bu defteri okuyunca bana hak vereceksin. Her satırında gözyaşlarımı, her kelimesinde kanayan kalbimin feryatlarını bulacağım bu defter. Beni anlayıp affetmene yararsa, o zaman rahat edeceğim mezarımda. Annem Fikret. Talihsizliğim dünyaya gelirken başlamış. Daha ben doğarken annem hayata gözlerini yummuş. Onu ömrüm boyunca aradım ve özledim. Babamın beni büyük anneme ve ablama bırakarak memuriyetle İstanbul'dan ayrılışı, sonra da uzak Taşra vilayetinde kendinden genç bir kadınla evlenişi, hayatımın baharında bana büyük acılar verdi. Yaşama gücüm tükendi. Hastaydım. Küçükten beri bünyem zayıftı zaten. Göğsümün sol tarafında yer eden öldürücü bir sızıya doktorlar çare bulamıyorlardı. Tabiat güzeldi, yaşamak güzeldi. Ama ne yazık ki ben bu güzelliklere rağmen sessiz sedasız ölecektim. Ölmeyi şiddetle arzuladığım böyle bir günde her şey bahçe kapısının çıngırağı ile değişiverdi.

0: Fikret, gelebilir miyiz?
1: Tabii ablacığım. Buyurun. İşte şöhretini duyduğumuz kalp mütehassısı Doktor Necat Bey. İsviçre'den yeni dönmüşler. Ayağının tozuyla getirdik buraya.
2: Demek hastamız sizsiniz. Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Fikret Hanım hiç de hastaya benzemiyorlar. Ama o da böyle havasız kalırsa korkarım hepimiz birlikte hastalanabiliriz. Bu ilaçlara da ihtiyacınız yok artık.
1: Efendim?
2: Bir zahmet çöpçüye verirsiniz. Lütfen göğsünüzü dinlemek istiyorum. Derin nefes alın. Şimdi tutun nefesinizi. Tekrar nefes alın. Peki, rahat edin. Söyler misiniz bana? Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim. Temiz hava, bol gıda ve istirahat şart, tamam mı? Unutmayın, hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Yaşamaktan zevk almaya çalışacaksınız. 3 gün sonra tekrar geleceğim. Yatakta görürsem bozuşuruz. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle doktor bey.

0: Ferahlamıştım birden. Meşhur bir doktordan çok şakacı bir üniversite öğrencisine benzeyen bu insan bir sihirbaz mıydı acaba?
1: Artık üzülme büyükanneciğim. Fikret'in hiçbir şeyi yokmuş. Yalnız her ihtimale karşı göğüs röntgeni alınacak.
2: Böyle konuşma Suat. Sen de pekala biliyorsun ki kardeşinin kalbi ta doğduğu günden beri zayıf.
1: Öyle ama...
2: Üstüme iyilik sağlık. Ayol hasta hasta kalkılır mı yataktan?
1: Hasta filan değilmişim ki.
3: Beni apar topar neden getirdiniz buraya? Ben ömrümde bu kadar sıhhatli bir genç kız kalbi görmedim.
2: Delirmişsin. Sen ya...
1: Yok, gerçekten iyi oldun. Hala neden üzülüyorsunuz anlayamıyorum.
2: Sevincimden galiba.
1: Ben de çok sevinçliyim. Uçuyorum sevincimden canım anneanneciğim.

0: Hoş geldiniz Necat Bey.
1: Oo, merhaba, hastamızı ayakta gördüğüme çok sevindim.
0: Size borçluyum bunu, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ah, ne güzel şey! Bana mı getirdiniz bunu?
1: Evet, beğendiniz mi?
0: Hem de nasıl! Adı ne bu maskaranın?
1: Gönül kuşu koydum ben. Ama siz isterseniz değiştirebilirsiniz.
0: Yo yo! Çok sevdim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı abla?
2: Nasıl olmaz? Çok büyük teşekkür borcumuz var Necat Bey'e. Sayenizde Fikret yeniden hayata kavuştu.
1: Ben hiçbir şey yapmadım. Fikret Hanım yaşamayı unutmuştu, onu hatırlattım sadece.
0: Peki ilaç falan vermeyecek misiniz bana?
1: Yok, artık hayatınızda ne ilaç şişesi olacak ne doktor. Beni bile görmenize lüzum yok.
0: Fakat...
1: Şimdi söz verin bana bakayım. Hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Söz değil mi?
0: Söz.
1: Bana ihtiyacınız olmadığına göre siz...

Demek onun için herhangi bir hastadan farkım yoktu. Beni görmeye artık hiç gelmeyecekti. Tuhaf hisler içindeydim. Kalbim iyileşmişti ama yerine başka bir sızı yerleşmişti. Tek dostum gönül kuşumdu artık. Ona baktıkça Nejat'ı hatırlayacaktım. Zaman günlerin akışı içinde eriyip geçmeye başladı. Hayat güzel şeydir demişti Nejat. Gerçekten yaşamak çok güzeldi ama ben zevk alamıyordum. Özlemeye başlamıştım Nejat. Bu anlatılması güç, garip bir özlemdi. Gönül kuşum ondan kalan tek hatıraydı. Onu salar, onu uçurursam Nejat'ı bana geri getirecekti sanki. İnanmıştım buna. Öyle yaptım. Uçurdum gönül kuşumu.

0: O gece saatlerce Nejat'ı düşünerek piyano çaldım. Soğuk iliklerime kadar işlemişti. İçimden bir ses, hastalanırsam Nejat'ı görebileceğimi söylüyordu. Gerçekten o gece hastalanmış, müthiş bir buhran geçirmişti. Bütün gece ablam ve anneannem başucumda beklemişti. Sabahleyin de ilk işleri doktor Nejat'ı çağırmak olmuş.
1: Hoş geldiniz Nejat Bey, buyurun.

0: Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Söyleyin, bana böyle mi söz vermiştiniz? Sizi akıllı, uslu bir kız sanmıştım. Kendinizi bu hale getirmek için ne yaptınız?
1: Oh, camlar açıktı, ben de piyano çaldım.
0: O fırtınalı havada mı?
1: Evet. Rüzgar, yağmur, o kadar güzel, o kadar heyecan vericiydi ki.
0: Kaç defa söyledim, yorgunluk, heyecan yasak diye.
1: Heyecan duymayan bir kalp ölmüş sayılmaz mı Nejat Bey?
0: Bu defa size hap, şurup ve iğne yazacağım. Biraz canınız yanarsa belki yola gelirsiniz.
1: İğne mi? Ölsem yaptırmam.
0: Hem yalnız iğne değil, sizin yaramaz, söz dinlemez bir çocuk olduğunuz anlaşıldı. Ceza olsun diye bundan sonra sık sık da ziyaretinize geleceğim.
1: Teşekkür ederim. Bu cezanız benim için bir mükafat olacak. Nejat sözünü tutmuş, her gün ziyaretime gelmeye başlamıştı.
0: Kötü günlerin hepsi geçti artık. Sapasağlam bir kız oldunuz.
1: Teşekkür ederim. Size borçluyum bunu.
0: Bana değil, gençliğinize borçlusunuz.
1: Ama siz gelmeden önce hep hastaydım.
0: Sanki yaşamak istemiyordunuz o zaman.
1: Haklısınız.
0: Peki neden? Neden yaşamak istemiyordunuz? O kadar genç, o kadar da güzelsiniz ki.
1: Beni hayata bağlayan bir sebep yoktu belki de o zaman.
0: Peki ya şimdi? Şimdi var mı?
1: Çok seviyorum artık yaşamayı. Tabiat, çiçekler, ağaçlar, her şey, her şey çok güzel.
0: Doktor olarak geldiğim günü hatırlıyorum da... ne kadar heyecanlanmıştım.
1: Ya ben, sizi sık sık görebilmek için hasta olmayı istemiştim hep.

0: Hadi sen küçük bir çocuk gibisin. Ya ben? Koskoca bir doktor. Kendime hakim olmalıydım. Olamadım aslında. Nasıl kaçmaya çalışmıştım senden?
1: Neden? Neden kaçmaya çalıştınız? Ama ben de hastalanıp bırakmadım yakanızı. Kurtulamadınız benden.
0: Doğru. Kurtulamadım.

0: Çok mutluyum. Hiç bitmesin bu mutluluğun. Bir ömür boyu sürsün. Sensiz hiçbir şey düşünemiyorum. Sen olmazsan yaşayamam. Yalnızlığa dayanamam artık. Sen hiç yalnız kaldın mı?
1: Çevresinde birçok insan varken yalnız olmak en kötüsü. Seni tanıyana kadar ben böylesine bir yalnızlığın ortasındaydım.
0: Şimdi?
1: Şimdi ikimiz de yalnız değiliz. Ben varım, sen varsın. İkimiz var.
0: Yaşamak ne kadar güzel. Doyasıya yaşamak. İkimizin birbirimizi sevebileceği bir dünyada yaşamak. Neşe! Neşe! Neşe! Her yerde sen varsın, her yerde seni görüyorum, seni duyuyorum. Sakın ayıplama beni. Seni sevebilmek fırsatını verdiği için çok seviyorum yaşamayı. O gün Nejat'la akşamüstü buluşacaktık. Ama muayenehanesine gidip sürpriz yapmak istedim ona.
2: Buyurun.
0: Nejat Bey'i görecektim.
2: Affedersiniz, randevunuz var mı?
0: Muayene için değil.
2: Meşguller, biraz bekleyeceksiniz. Şöyle buyurun hanımefendi.
0: Merci.
3: Ah, unutuyordum. Akşam poker partisi var. Gene geç kalıp da misafirlere rezil etme beni.
1: Evlendiğimizden beri her akşam poker, her akşam içki. Artık bırak da bir gece olsun başımı dinleyeyim.
3: Doktor oldun ama cemiyet adamı olamayacaksın.
1: Cemiyet adamı olmak kumar, içki masalarında sabahlamak mı?
3: Eğer bu hayattan memnun değilsen medeni iki insan gibi ayrılırız.
4: Babacığım, akşam gelirken fındıklı çikolatamı unutma, olur mu?
1: Unutmam yavrum.

0: Fikret, hasta mısın yavrum?
1: Ablacığım.
0: Söylesene, ne oldu?
1: Hiçbir şey sorma ablacığım. Çok zavallı bir haldeyim.
0: Ağlama yavrum.

0: derdin neyse bir çaresi bulunur elbet.
1: Hayır abla, çaresi yok bu derdin. Bundan sonra benim için ölümle hayat bir artık.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Nejat. Nejat evliymiş biliyor musun?
0: Evli mi?
1: Evet, hem de bir çocuğu var.
0: Oh, zavallı kardeşim. Ne kadar acı çektiğini anlıyorum.
1: Anlayamazsın. Onu ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin abla. Tertemiz, sımsıcak bir sevgiydi bu. İçinde dostluk, arkadaşlık olan bir dünya getirmişti bana. Şimdi kendimi tutamam da ona koşarım diye korkuyorum. En iyisi kaçmak buralardan. Evet, kaçmak. Babamın yanına gideceğim. Üvey annem istemese de gideceğim. Bu benim için çok acı olacak ama ondan uzaklaşmak için yapacak başka bir şeyim yok.
2: Fikret!
1: Nejat Bey!
2: Hiçbir yere gidemezsin Fikret!
1: Bırakın, rica ederim, bırakın beni!
2: Hayır, bırakmayacağım. Söyleyeceklerimi dinleyeceğim.
1: Konuşulacak bir şey kalmadı aramızda.
2: Var yavrum. Madem ki her şeyi gördün, şimdi söyleyeceklerimi daha iyi anlayacak, daha iyi değerlendireceksin. Seninle evleneceğiz.
1: Evlenmek mi?
2: Evet.
1: Bu teklifinle bana dünyanın en büyük mutluluğunu verebilirdin. Ama aynı mutluluğu senden bekleyen karım ve bir çocuğun var. Onların mutluluğunu çalamam.
2: Bu evliliğin yürümesine imkan yoktu. Sen olmasan da ayrılacaktık sonunda. Onlara en iyi şekilde bakarım. Hem yalnız benim başıma gelen bir şey değil bu.
1: Olmaz Nejat. Ben de çok seviyorum seni. Kendimden bile çok seviyorum ama mutluluğumu yıkılan bir yuvanın üzerine kuramam.
2: Ayrılmam senden.
1: Ayrılacağız Nejat. Alnımızın yazısı bu. Kaderimiz bizim bu.
2: Demek bu cehennem hayatında tek başıma bırakacaksın beni.
1: Tek başına değil. Karın var, çocuğun var. Sevgini onlara vermeye çalış Nejat. Hakkım yok benim bu mutluluğa. Unutmalıyız birbirimizi.
2: Fikret! Fikret!

0: babamın yanına geleli bir hafta oluyor. Ama Nejat'ı bir türlü unutamıyorum. Ölünceye kadar da unutamayacağım. Dün gece hatıra defterimi elime aldığım zaman belki bin kere Nejat, Nejat, Nejat yazmışım.
1: İnsan hiç olmazsa iner sofrayı hazırlar. Bütün gün tembel tembel yatıyor. İyi vallahi.
2: Üzme, üzme tatlı canını karıcığım. Ne olacak, yakında bunların hepsi unutulur.
1: Bıktım artık, yorgunluktan halim kalmadı.
2: Birkaç gün daha sabret karıcığım. Fikret İstanbul'a alışık. Fazla kalamaz burada, yakında sıkılıp gider.
1: Benim şansım bu zaten. Evlendiğimden beri ne zaman yüzüm güldü ki?
0: Kendi açısından haklıydı üvey annem. Nejat'tan uzak kalabilmek için başka çıkar yol yoktu benim için.
1: Korkuttum galiba.
0: Dalmışım da.
1: Dikkat ettim, hep geldiğinden beri dalgınsın. İstanbul'dan bu tatsız kasabaya kaçmanın bir sebebi olsa gerek. Beni bir anne gibi kabul edip dertlerini söyleyebilirsin yavrum.
0: İlginize teşekkür ederim ama hiçbir derdim yok. Sadece babamı özlediğim için geldim buraya.
1: Genç kızsın. Şöyle toparlan biraz. Üstüne başına dikkat et. Bak, akşama misafirimiz var. Sait Bey. Buraların en önemli insanıdır. Zengin, çift, çubuk sahibi.

0: Baban senin namına söz verdi. Herhalde müthiş bir durumda bırakmaz. Hasta bir insanım. Sen nasıl evleniyorsun? Baban benim namına söz verirken bir kere soramazdı.
1: Seni isteyen kimse öyle bir devlet kuşu ki sormaya lüzum görmedik. Olgun, efendi, Karun kadar zengin bir insan. Seni mesut edeceğine inanmasak...
2: Eğer beni birazcık seviyorsanız acıyın bana, hastayım. Bu evlenme ölümüm olur.
1: Sinirlisin yavrum. Bu gece iyi düşün. Yarın bana hak verecek, seni ne kadar sevdiğimizi anlayacaksın.
2: Nedir bu başıma gelenler? Sana karşı bir suç işledimse beni affet yarabbim. Babamın zoruyla gelinlik giymeseydim... nikahımızın herhangi bir toplantıdan hiç farkı olmayacaktı. Nejat'ı bir an olsun unutamıyordum. Tek de sevdiğim kocamın hayli yaşlı oluşuydu. Hiç değilse genç bir erkeğin sevgisine... sahte aşk gösterileriyle karşılık vermek zorunda değil. Kendi derdimle baş başa kalabilecektim. Yatak odamıza girdiğim zaman... gördüğüm bir gelin yatağı değil... ölmeden içine girmek zorunda olduğum karanlık bir mezardı.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Renginiz çok soluk. Hasta mısınız yoksa?
1: Hayır, hava değişikliğinden olacak.
0: Çok serttir buranın havası. İsterseniz kışı İstanbul'da geçirelim.
1: Hayır, istemem. Çok sevdim burayı. Ağaçlar, çiçekler. Masallardaki gibi kocaman bir ev.
0: Ne tuhaf, ben bu bahsettiğiniz şeylerin farkında bile değildim. Yaşadığımın siz geldiğinizden beri farkına varıyorum. Affedersiniz, bu kadar mutluluğa hakkım olmadığını unuttum birden. Size karşı bir hata işledimse beni affedin. O kadar genç, o kadar güzelsiniz ki... belki de istemeden evlendiniz benimle.
1: Rica ederim. İstemesem hayatımız birleşmezdi. Bir gecelik uykusuzluğumu yanlış yorumlamayın lütfen. İnanmış mıydı bilmem ama... bir daha o konuyu açmadı Sait Bey. Aylar sessiz sakin geçiverdi. Sait Bey belki en iyi insanıydı dünyanın. Ondan bir kızım olmuştu. Nejat'ın kalbindeki acısı hala duruyordu ama... kızımı o kadar seviyordum ki... ölmek istemiyordum artık. Ölmek istemiyordum.
2: Hadi anneciğim bizim şarkımızı söyleyelim.
3: Tabii yavrum söyleyelim. Bir tanem benim. Bir keçicik

0: mich an der Mama. Heute wurde mich an der Mama. Hocam iyi.
1: Kızımızı çok seviyorsun değil mi Fikret?
2: Dünyalar kadar.
1: Ben de. Hem senin bir parçan olduğu için, hem de seni üzen derdini unutturduğu için.
3: Anneciğim, senin bir derdin mi var?
2: Yavrum. Onun hislerini çok iyi anlıyordum. Kocam beni ömrünün kışında bir bahar zevki tatmak için almıştı. Ama soğuk bir bahardı bu. Güneşi ısıtmayan, çiçekleri açmayan bu baharın gülleri yoktu. Bülbülleri yoktu. Renkleri ve ışıkları yoktu.
4: Bir mektubunuz var beyefendi. Buyurun.
1: İstanbul'dan.

0: Kötü bir haber mi?
1: Yeğenimden. Ablamın kızı. Kocası hastalarmış, sinir buhranları geçiriyormuş. Dinlenmek için buraya gelecekler.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Zavallı ünlü bir doktordu. Belki duymuşsunuzdur. Nejat Cansever. Ne oldu birdenbire Fikri? Nem var yavrum? Nejat'ı daha önce tanıyor muydun yoksa?
0: Yok. Hayır. İsmini bile ilk defa sizden duyuyorum.

0: Öldürücü bir rüyaydı bu. Hiç uyanmak istemediğim bir rüya. Uzun bir ayrılıktan sonra gene karşımdaydı Nejat. Kocama onu tanımadığımı söylemekle hata mı etmiştim acaba?
1: Fikret, neredesin yavrum? Misafirler geldiler, seni soruyorlar. Ne oldun yavrum?
2: Hiçbir şey. Yalnızlığa alıştım da yanlarına inmeye sıkılıyorum.
1: Çocuksun sen, hadi gel.
2: Sait Bey.
1: Ayıp olacak Fikret, bekliyorlar.
3: Tanıştırayım, barın Fikret.
4: Memnun ol.
3: Sevgili yeğenim Mediha.
5: Memnun oldum.
6: Ben de. Böyle tatlı bir gelinimiz olduğunu düşünebilir miydin Nejat? Doğrusu dayıma hak vermek lazım. Onun yerinde kim olsa çiftlikten ayrılamazdı.
3: İşte bu da meşhur ve yakışıklı doktorumuz Nejat.
6: Dayıcığım.
2: Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim.
6: Dayıcığım, sizi ne kadar tebrik etsem az. Yengemizin bu kadar genç ve güzel olduğunu hiçbir zaman tahmin edemezdim.
3: Doğru söylemedi ya. Fikret benim hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum.
6: Dayıcığım, siz şair olmuşsunuz.
3: Şair değil. 50 yaşından sonra aşık olmak derler buna.
6: Gıpta ediyorum size. Dayımın kalbine nasıl da hakim olmuşsunuz. Sevilmek ve takdir edilmek bir kadın için çok güzel şey.
4: Sevildiğinin ve takdir edildiğinin farkına varamayan kadınlar da var.
6: Siz Nejat'a aldırmayın, ne dediğini bilmez bazen. Ah, bu kış İstanbul'a gelseydiniz ne kadar eğlendik. Poker partileri, dans, müzik.
3: Fikret'in nedense İstanbul'a karşı bir çekingenliği var. Buradaki sakin hayatı tercih ediyor. Öyle değil mi Fikret?
2: Yalnız sükunet değil tabii. Başka bir sebep de var. Kızım Nedret.
7: Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda koşar oynarmış.
2: Öbür kolunu da ver bakayım.
7: Anneciğim.
2: Canım.
7: Ben Nejat amcayı çok sevdim. Öyle güzel masallar anlatıyor ki bana. Yarın da bir kuş getirecekmiş. Sen de benim kadar onu seviyor musun? Hiç gitmeseler. Hep burada kalsalardı ne olurdu sanki?
2: Hadi. Sen yat artık.

0: O gece benim için uyumak kabil olmadı. Ona bu kadar yakın olmak beni ateşler içinde yakıyor. Biraz serinlemek için bahçeye çıkmıştım.
1: Fikret. Gitme Fikret. Seni kaybettiğime inandığım bir zamanda karşıma çıktın. Rüyada mıyım diye düşünüyorum hala.
0: Rica ederim Nejat. Birbirimizi bir dost, bir akraba gibi kabul etmekten başka çaremiz yok.
1: Çılgınca seven bir insan için o kadar kolay değil.
0: Zorla da olsa, elden ne gelir? Ben bütün hislerimi öldürdüm Nejat.
1: Başarabildin mi bunu? İstanbul'dan kaçıp yaşlı bir erkekle evlendin. Kendini diri diri gömdün bu çiftliğe. Ne değişti Fikret? Dediğin hislerini değiştirebildin mi? Sonunda kader bizi tekrar karşı karşıya getirdi.
0: Yalvarırım sus Nejat. Çoluk çocuk sahibi bir kadınım artık. Aramızdaki uçurumlar daha da derinleşti. Ne olur git. Uzaklaş buradan.
1: Beni kovuyor musun Fikret?
0: Hayır, yalvarıyorum. Keşke seni tekrar görmeseydim. Kendimi yavaş yavaş ümitsizliğime, yokluğuna alıştırıyordum. İnsanlardan uzak, yalnız yaşamak en büyük tesellim olmuştu. Tekrar yalvarıyorum, git buradan.
1: Peki Fikret, istediğini yapacağım. Yalnız izin ver, birkaç gün daha kalıp hiç olmazsa uzaktan göreyim seni. Bu ömrümce yetecek bana.
2: Nereden geliyorsun yavrum? Neden koşuyorsun böyle?
0: Birden içim daraldı. Temiz hava alırsam geçer dedim. Sonra sesler duydum, korktum.
2: Çocukluk bu yaptığın. Bak hava ne kadar serin. Ya hasta olursan? Kendini düşünmüyorsun, beni düşün hiç olmazsa. Sensiz ne yaparım ben?
0: Sait Bey.
2: Gel yavrum.

0: Günaydın Fikret ablacığım.
1: Günaydın yavrum. Bizimkiler neredeler?
0: Çiftliği dolaşıyorlar.
1: Sen neden dolaşmıyorsun?
0: Sizi gördüm de geldim.
1: Sevdin mi çiftliği?
0: Çok sevdim ama annem İstanbul'dan başka yerde yaşamak aptallık diyor.
1: Sen anneni sever misin?
0: Çok severim.
1: Babanı?
0: İkisini birbirinden hiç ayırmam. Babam hastalandığı vakit öyle üzüldüm ki geceleri yorganımı başıma kadar çekip hep ağladım.
1: İşte baban geliyor.
0: Ne oldu? Neden titriyorsunuz Fikret abla?
1: Bir şey değil yavrum. Sinirlerim bozuk da.
0: Babama söyleseniz size ilaç verir.
1: İlaç alacak kadar değil. Bazen böyle olur geçer.
2: Nihat?
0: Annemle dayım neredeler babacığım?
2: Yeni doğmuş taylara bakıyorlar.
0: Ben de bakabilir miyim?
2: Tabii yavrum. Hadi koş. Nasılsın Fikret?
1: Bütün gece uyumadım. Doktorumsun biliyorsun. En ufak bir heyecana bile dayanamıyorum. Nefes alamıyorum. Boğulacak gibi oluyorum.
2: Müsaade et, muayene edeyim seni.
1: Ben şifa istemiyorum ki senden. Dert ve acı dolu bir ömrü yaşamaya gücüm kalmadı artık.
2: Sen güçlü bir insansın. Bundan önce de hastaydın. Gene hayattan umudunu kesmiştin. Yetmedin mi seni?
1: O zaman başka insandık ikimiz de.
2: Değişen sensin. Ben hep aynı insanım. Coşkun dalgalar önünde sevdiğini göklere haykırdığın insan. Sen istersen gene mutlu olabiliriz.
1: Hayır. Dün akşam da rica ettim. Ne olur git buradan. Üzme beni. Yeter, yeter artık.
2: Son bir ricam var sende. Bu gülü sakla. Giderken geri alacağım. Ömrümce unutamayacağım bir hatıra olarak kalacak.

0: Güya buraya Nejat'ın istirahat etmesi için geldik. Gelişimiz hiçbir işe yaramadı. Gene bunalım içinde. Eskisi gibi dalıp dalıp gidiyor. Gece sabaha kadar bahçede dolanıyor. İstanbul'a dönüşümüzde gene kapanacak eve. Gezmeden, eğlenceden mahrum kalacağım.
1: Nejat Bey'i çok sever misiniz?
0: Çocuğumun babası. Tabii severim. Peki siz hiç aşık olmadınız mı?
1: Hem de nasıl? Bir hayat, bir ömür bazı.
0: Ne tuhaf. Dayımı bu kadar sevebileceğinizi düşünmemiştim. Siz çok genç, çok güzelsiniz. Dayım ne de olsa yaşlı. Bizim durumumuz bambaşka. Nejat meşhur ve yakışıklı bir doktor. Genç de üstelik. Böyle olunca da bütün kadınların gözü üstünde oluyor tabii.
1: Kıskanır mısınız kocanızı?
0: En küçük bir şüphem olsa dünyasını dar ederim. Ne çocuk görür gözümle de bir şey.
1: Peki nasıl emin olabiliyorsunuz bu kadar?
0: Yanında çalışan hemşireleri casus olarak kullanıyorum. Bakın size bir vaka anlatayım. Bir gün genç bir kız gelmiş. Elinde bir buket çiçekle.
1: Çiçekle mi?
0: Yalnız çiçekle kalsa iyi. Senin budala iki gözü iki çeşme ağlamış, baygınlık geçirmiş. Hemşire yardım etmiş de toparlamış kendini. Ne denir böyle aptallara? Kahkahalarla güldüm haline.

0: Mühim mi Neşat Bey?
1: Şimdilik değil ama ihmal edilirse olabilir.
0: Peki ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Buranın havası Fikret Hanım için çok sert. Çiftliği bırakıp derhal İstanbul'a gitmelisiniz.
2: İstanbul'a mı?
0: Gene telaş etme yavrum.
2: İstanbul'a gitmek istemiyorum Sait Bey. İstanbul'a gitmektense burada ölmek daha iyi benim için.
0: Fikret nedense İstanbul'dan nefret eder.
1: Bu nefretiniz saatinizden de mi önemli Fikret Hanım?
2: İstanbul'u sevmiyorum. Siz doktorsunuz Neşat Bey. Çok iyi bilirsiniz. Bir hastanın sevmediği yerde iyi olmasına imkan vardınız.
1: Belki imkan yok. Ama ben gene de fikrimde ısrar ediyorum. Muhakkak Büyükada gibi iklimi yumuşak bir yerde yaşamanız lazım. Sonra en ufak üzüntü, yorgunluk ve heyecan yasak. Gerçi bazılarının düşüncelerine göre heyecan duymayan bir kalp ölmüş sayılır.
2: Teşekkür ederim doktor. Tavsiyelerinizi tutmaya çalışacağım. Müsaadenizle.
0: Onu kurtarın Necat Bey oğlum. Fikret için her fedakarlığa hazırım.
1: Tavsiyelerimi tutarsa tehlike yok. Söylediğim gibi ilk şart bir an önce İstanbul'a nakletmeniz.

Bütün direnmeme rağmen Sait Bey'in ısrarıyla bir hafta sonra çiftlikten ayrılıp büyük adaya yerleştik. Ada sessiz ve sakindi. İstanbul'a geldiğime bayağı sevinmiştim. Fakat her şeye rağmen Nejat'ı hala ölesiye seviyordum. Ama aşkımın beni zaafa sürükleyeceğini hissetsem tereddüt etmeden öldürürdüm.

0: kendimi.
1: Anneciğim!
2: Yavrum! Canım! Nereden buldun bu çikolatayı?
1: Neşet amcam getirdi.
2: Neşet amcam mı?
1: Tabii ya! Ne zamandan beri seni bekliyor salonda.
2: Yemeğini yedir Naci.
1: Sen merak etme anneciğim. Vallahi uslu uslu yerim.
2: Uslu kızım benim.
1: Neşet amcaya seni üzmeyeceğime söz verdim.

0: Hoş geldiniz Nejat Bey.
1: Affet beni, nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya. Kendimi vapurda buldum birden. Demek ki yavaş yavaş irademi kullanamaz hale geliyorum.
0: İçki de içiyorsun artık.
1: Evet. Eselliği alkolde arıyorum. Seni kocandan deliler gibi kıskanıyorum.
0: Sait Bey benim için bir kocadan çok şefkatli bir babadır. Ona sonsuz bir saygıyla bağlıyım ben.
1: Seni seviyorum Fikret. Senden uzak yaşamak, seni görmemek. Kendime belki bin kere söz verdiğim halde elimden gelmiyor bu. Seni görmek, yanında olmak arzusu bütün irademi yıkıyor, öldürüyor beni.
0: Benim ağlamadığım, benim inlemediğim günler yok mu sanıyorsun? Böyle anlarımda kocamla çocuğumu düşünüyorum. Kaderime katlanıyorum. Siz de çocuğunuza, karınıza sığının.
1: Karıma. Zaten böyle bedbaht yaşamama sebep hep o değil.
0: Karımız sizi çok seviyorum.
1: Sevgi her şeyi halletmiyor Fikri. Ben isterdim ki karım, dostum, arkadaşım, sevgilim, her şeyim olsun. Halbuki medya bunları anlamaktan çok uzak. Fikret, ben yaşamanın manasını seni gördüğüm andan sonra anladım. Ne kadar mutluydu o günler.
0: Mutluluğu hatıralarda aramak, hatıralarda hissetmek en iyisi. Sevgimizin tertemiz kalan izlerini ölünceye kadar içimizde saklamak, içimizde yaşatmak zorundayız.
1: Hiç olmazsa ara sıra göreyim seni.
0: Olmaz Nejat. Bunu anlayamıyor musun? Bir daha birbirimizi görmememiz, birbirimizle karşılaşmamamız lazım.
1: Son sözün, son arzun bu mu?
0: Hayır, son arzum senin yanında ölmek. Çektiklerimin mükafatı olarak bu anı bekliyorum. Bekleyeceğim. Bu benim son arzum. Son emelim, son mutluluğum olacak.
1: Fikret, sen öldükten sonra ben yaşar mıyım sanıyorsun?
0: Tahammül edemeyeceğim artık, yalvarırım.

0: Sen daha yatmadın mı Medya?
1: Bu saate kadar neredeydin?
0: Çocukluk arkadaşlarımı arasladım. Eski günlerimizi andık.
1: Üzülmüşsün sen. Roman mı okuyordun?
0: Yatmadan önce biraz okumak istedim. Elime bu roman geçti. Çocukça bir şey ama etkisi altında kaldım.
1: Bu roman işi değil. Doğru söylemiyorsun Necat.
0: Sinirlisin gene. Yat da rahatına bak.
1: Bunlar ne? Bu çiçekle yazının manasını derhal öğrenmek istiyorum.
0: Boşuna hem kendini hem beni üzüyorsun Medya. Kurumuş, basit bir kır çiçeğinden ne çıkar? Kim bilir ne zamandan beri bunun içinde duruyor.
1: Yalan söylüyorsun, beni aldatıyorsun Necat. Söyle, kim bu kadın?
0: Çocuk musun Medya? İki kuru çiçeğe dayanarak benden şüphe etmene teessüf ederim.
1: Asıl ben sana teessüf ederim. Utanmadan hala yalan söylemeye devam ediyorsun. Derdimi senden başka açacak kimse yok kardeşim. Necat'ın hayatında başka bir kadın var. Dün gece yarı sarhoş bir halde geldi eve. Önündeki romanın içinde 6 Eylül unutmayacağım en mutlu gün yazılı bir kağıtla kurumuş kırmızı bir gül vardı. 6 Eylül'de biz sizin çiftlikteydik. Şaşkın vaziyetteyim. Biriyle mi mektuplaştı İstanbul'dan yoksa telefonla mı konuştu anlayamadım. Evet, hiç şüphem yok. Başka bir kadını seviyor kocam. Aldanıyorsunuz belki de. Çok iyi biliyorum. Bunca yıllık yuvam yıkılmak üzere. Ne yapayım, nasıl hareket edeyim bilmiyorum. Bana bir yol gösterebilir misiniz? Kıskandırmak. O kadından kurtarmak için ben de onu mu aldatayım? Fikret Hanım, ne oldunuz birdenbire, hasta mısınız? Oh, kendi derdimden dünyayı göremiyorum, affedersiniz. Merak etmeyin, geçti. Küçük bir rahatsızlık. Üzüldüm de. Ne kadar iyi kalplisiniz. Necat Bey'e sakın bundan bahsetmeyin. Dayınızın kulağına giderse çok üzülür. Size yazık değil mi? Neden saklıyorsunuz hastalığınızı? Söyledim ya, merak edilecek bir şey yok. Açıldım işte. Şimdi sizin derdinize gelelim. Necat Bey'e karşı sakin ve sabırlı davranın. Size dönecektir. Haklısınız. Evli bir erkeği çalmaya kalkan aşağılık bir kadına uymak bana yakışmaz. Bir an her şeyi anlatmak, ayaklarına kapanıp kana kana ağlamak istedim. Sonra vazgeçtim. Çünkü artık çok yaşamayacağımı biliyordum.

0: Artık sen olmadan yaşamayı düşünemiyorum.
1: Utanmadan, korkmadan sevmek istiyorum. Ayıplamayın beni ne olur.
0: Eğer kabul edersen senden evlenmek istiyorum.
1: Unutuyorsun Nejat. Aynı sadece senden bekleyen karın ve çocuğun var. Artık geçmiş günleri unutalım. Görüyorsunuz evli bir kadın.
0: Peki ben size hep böyle uzak, böyle hasret mi yaşayacağım?
1: İkimize de düşen vazife bu ıstırabı beraber çekmektir. Nejat, çektiğim acıya, yaptığın fedakarlığa sizden de saygı bekliyorum.
2: Biliyorum, aranıza bir kadın girdi. Söyle kim bu kadın, kim bu kadın?
3: Fikret hayatıma doğan bir güneştir. Ben onun ışığı altında yaşıyorum.
2: Beni aldattın, bana ihanet ettin Nejat.
3: Ben dünyanın en bahtiyar erkeğiyim. İşte bu yaştan sonra aşık oldum. Aşık oldum.
1: Felaketin seni ilk gördüğüm gün başladı. Bütün arzum bir an önce ölüp acılarımın bitmesi.

0: Alo, evet. Sizi evden istiyorlar.
1: Buyurun.
2: Nasıl? Necat bir kaza mı geçirdi? İlk yardım hastanesinde mi?
1: Necat'a bir şey mi olmuş?
2: Kaza geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Beni yalnız bırakmayın. Kocam kaza geçirmiş, ne olur bırakın beni, görmek istiyorum.
3: Doktorlar var yanında, neredeyse çıkarlar. İzin verirlerse girersiniz.
2: Necat Bey'i görmek istiyorum, karısıyım ben.
4: Yanında fazla kalmamak şartıyla buyurun.
2: Durumu çok tehlikeli mi?
4: Büyük şansı varmış, o sürete rağmen kurtuldu, baygın yatıyor. Hiç kanamadan şüpheleniyor.
5: Fikret, Fikret neredesin? Ne olur beni bırakma.
2: Necat, benim karım Medya.
5: Fikret, ne olur affet beni. Fikret. Fikret, neredesin? Benden neden kaçıyorsun hala?

0: Ne garip? Hep sizi sayıklıyorum.
1: Şey, yanlış düşünmemenizi rica ederim. Çünkü biz...
0: İzah etmenize lüzum yok. Bu konuyu daha sakin bir zamanda baş başa konuşuruz. Lütfen, kocamla yalnız bırakın beni.
2: Bedi Hanım, size söylenecek zaman değil ama Nejat Bey'i ziyaret edip sonra da baygınlık geçiren yanınızdaki kadındı.
0: Kocamı sevdiğinizi saklamayın.
1: Ne demek istediğinizi anlamıyorum Medihe Hanım. Daha açık konuşsanız.
0: Siz de şu melek maskesini atıp gerçek yüzünüzü gösterseniz daha iyi anlaşacağız.
1: Hakaret etmenize sebep yok. Ne konuşmak istiyorsanız sükunetle konuşalım.
0: Bırakın rol oynamayı. Kocamı baştan çıkarıp yuvamı yıkmak isteyen bir kadınla nasıl sakin konuşabilirim?
1: Nasıl düşünüyorsunuz bunları? Hiçbiri doğru değil, yanılıyorsunuz.
0: Hayır, yanılmıyorum. Suçsuz olsanız Nejat'ı evvelce tanıdığınızı ve uzun süre tedavisi altında bulunduğunuzu dayımla benden saklamazdınız.
1: Günahımı alıyorsunuz. Vicdanım her türlü lekeden uzak ve temizdir. Karşınızda yüzümü kızartacak en ufak bir suçum olmadı.
0: Hala nasıl inkar edebiliyorsunuz? Yasak aşkınızı gizlemek için evlendiniz dayımla. Sonra da gizli gizli kocamla seviştiniz.
1: Kıskançlık sizi şaşırtmış. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Çıkın gidin evimden. Gidin, ne olur gidin.
0: Dayıcığım, bu kadın sizi kocamla aldatıyor. Aile şerefimizi iki paralık etti.
3: Hepsini duydum. Kendini nasıl müdafaa edeceksin?
1: Kendini suçlu insanlar müdafaa eder. Benim kimseye karşı işlenmiş bir suçum yok.
0: Dayıcığım inanma, melek yüzlü bir şeytan o. Sizi de beni de en adi bir şekilde aldattı.
1: Sait Bey!
3: Hiçbir şey söylemenize lüzum yok. Seni ömrüm boyunca affetmeyeceğim.
0: Üzülmeyin dayıcığım.
3: Siz de lütfen gidin buradan. Bundan böyle sizi de kocanızı da görmek istemiyorum.
4: Deli misin sen Medya? Nasıl yapabildin bunu? Nasıl?
0: Zevkle. Yuvamı yıkmak isteyen bir kadına teşekkür edecek değildim ya.
4: Budala. Fikret senin için, senin yuvanın yıkılmaması için aşkını ayaklar altına aldı. Ama sen bu fedakarlığı anlayabilecek bir kadın değilsin. Ona teşekkür edecek yerde çamura bulaştırdın onu.
0: Deli misin sen? Yaralarım açılacak. Bu halde nereye gidiyorsun?
4: Sait Bey, her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Yaptığın pisliği belki temizleyebilirim.
0: Yalan! Asıl maksadın onu görmek. İnşallah yaraların açılır da sevdiğinin kapısında ölürsün.
4: Kurtuluşum olurdu bu. Ona çektirdiklerimin de cezasını bulmuş olurdum.
0: Hayır! Gidemezsin! Arkadaşlarıma rezil edemezsin beni. Düşün bir kere, cemiyet içindeki yerimiz ne olur sonra?
4: Arkadaşlarının da, içinde bulunduğun cemiyetin de Allah cezasını versin.
0: Bırakmayacağım, bırakmayacağım!
4: Çekil! Çekil diyorum!

0: Hangi yüzle, hangi cesaretle geldin buraya?
1: Masum bir kadının namusuna leke düşmemesi, bir yuvanın yıkılmaması için.
0: Ortada bir namus lekesi varsa onu sen değil, ben temizleyeceğim. Hem de suçunuza layık bir ceza ile.
1: Bu haksız ceza ileride vicdanınızı sızlatmayacak mı?
0: Sen akraban olan bir kadınla sevişirken vicdanın sızladı mı?
1: Yeter! Hakaret ettiğiniz kadının karınız olduğunu unutmayın.
0: Hayır, artık karım değil, düşmanım. Diri diri çiftliğe gömeceğim onu.
1: Bu yaptığınız canavarlık Sait Bey, onu çiftliğe götürmek hayatına mal olur. Orada ölür, anlıyor musunuz, ölür.
0: Benim istediğim de o zaten. Bana ihanet eden bir kadın olarak yaşayacağına, ardından gözyaşı dökeceğim bir ölü olsun, daha iyi.
1: Pişman olacaksınız sonra, şerefim üzerine yemin ediyorum suçu yok Fikret'in.
0: Olmayan şerefin üzerine yemin etmeyin. Çıkın, gidin buradan.
1: Sait Bey.
0: Gidin diyorum. Sizde şeref haysiyet olsaydı yavruma cemiyet içinde kötü bir kadının çocuğu damgasını vurdurmazdınız.
1: Fikret! Fikret!
0: Dokunma ona!
1: Fikret!
0: Dokunma ona!

0: bana ne isterseniz yapın. Vurun, öldürün isterseniz. Ama ona ilişmeyin. Hiçbir suçu yok onun. Dünyanın en namuslu, en şerefli kadını karınız.
1: Susun! Susun diyorum!
2: Karım değil artık o. İnanmıyorum size. İnanmıyorum size.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap!
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe.

0: sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik, abacık,
1: kasa,
0: marul,
1: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
17: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Yakında çok paramız olacak ama.
21: Cemre babana mı güveniyorsun?
22: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
23: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
21: Günaydın anneciğim. Günaydın.
22: Madem altın, koçum benim. Az ekmek yemeyiz be çubuk.
24: Hatıralar solmadan gel bana.
21: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
25: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
22: Abo, adın ne senin?
21: Sabahat.
26: Teneke altınları varmış derler.
22: Vardır ya, vardır.
26: Nerede biliyor musun?
22: İşte bir bunu kimse bilmez. Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
23: Kafes kulübesinde.
22: Altınlarım! İmdi ağaç!
25: Bunlar hediyem olsun.
21: Gözünüz aydın beyefendi.
22: Gözünüz aydın.
4: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.

0: görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
9: Gel.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yavrum. Hiçbir şeyim yok yavrum. Meselemizi biz kendi aramızda hallederiz Nejat Bey. Gidebilirsiniz.

Sait Bey sözünde durdu. Ertesi gün acele çiftliğe döndük. Gece gündüz odasına kapanıp ne yanıma çıkıyor ne de tek kelime konuşuyordu. Çocuğumun yanında olmak, bana anneciğim diye seslenişini duyabilmek için her şeye razıydım.

0: Faik Efendi. Faik Efendi.
1: Hadi kalk anneciğim. Kalk ne olursun. Hadi kalksana. Bak yürüyorsun işte. Hadi gel. Sana Karabaş'ın yavrularını göstereceğim.
2: Peki yavrucuğum, senin için yapamayacağım şey var mı?
1: Yavruları senin yanına getirirdim ama Karabaş bırakmıyor ki. Yavrularına dokunulduğu zaman deliye dönüyor. Bana bile saldırıyor.
2: Haklı hayvancağız. Yavrularına bir şey olur diye korkuyor.

0: Ne oldu Ayık amca? Bir şey mi söyleyeceksin?
1: Küçük hanımı babası istiyor da.
2: Gelemem şimdi, işimiz var. Anneme Karabaş'ın yavrularını göstereceğim.
0: Ne ayıp şey Nedret, hiç böyle cevap verilir mi? Babam bekliyormuş.
2: Biraz sonra giderim anneciğim.
0: Faik amca, kusuruna bakma sen onun. Ben getiririm birazdan, olur mu?
1: Olmasına olur ya hanımcığım, beyin emri. Biliyorsunuz çok aksileşti son zamanlarda. Hemen getireceksin dedi.
0: Hadi Nedret'ciğim, bak hemen istiyormuş baba.
2: Ama ben yavruları göstermek istiyorum sana.
0: Başka zaman gideriz. Senin gibi

0: cici bir kıza babasını bekletmek yakışır mı hiç?
1: Canım annem benim. Anneciğim. Oh, yavrum.
0: Ne o Faik amca? Nen var senin? Niye ağlıyorsun?
2: Ah Balancığım, hiçbir şey sorma bana, ne

0: Hanımcığım, hiçbir şey sormadan söyleyemem dedim. Beyin emri var, söyleyemem.
1: Yavrum benim.

0: Kızım nerede? Nereye götürdüler onu?
1: Onu senin gibi bir kadının ellerine emanet edemem.
0: Hayır, bunu yapmayın. Kızımdan ayırmayın beni. İstediğiniz kadar hakaret edin, dövün, öldürün ama çocuğumu verin bana.
1: Çocuğunu bu kadar seven ana, kocasını aldatmaz.
0: Kaç kere söyledim size, kendimi affettirecek bir suçum yok. Bütün suçum, Neşat'ı evvelden tanıdığımı söylemek.
1: Hala inkar ediyorsun.
0: Yemin ederim ben masumum, neden inanmıyorsunuz bana? Çocuğum nerede? Nedret'i verin bana, yalvarıyorum. Bakın önünüzde diz çöküyorum.
1: İşlediğin günahının cezasını çekeceksin. Odana git ve beni bir daha rahatsız etme.
0: Yavrumu uzaktan olsun göreyim, bu ne esirgeme?
1: Hayır. O senin çocuğun değil artık.

0: Sağlamıyorum. Boğuluyorum ya Rabbim.
1: Gel. Beyefendi. Hanımın durumu çok kötü. Hiç olmazsa kasabadan bir doktor getirsek.
2: Mühim değil. Merak edilecek bir şey yok.
1: Ama bilmiyorsunuz...
2: Fazla konuşmayı sevmem Faik efendi. Merak edilecek bir şey yok dedim.
0: Nedretini... Çocuğumu verin bana! Çocuğumu getirin! Çocuğumu! Çocuğumu verin! Çocuğumu! Yavrumu verin! Yavrumu istiyorum! Çocuğumu istiyorum! Nedretim!
1: Neredeyse sabah olacak beyefendi. Hala uyumayacak mısınız?
2: Sen yatabilirsin. Işıkları da söndür Faik efendi.

evlenmek de istemiyorum. Karabaş'ın yavrularını da istemem. Annemi istiyorum ben. Hastaydı zaten. Ne olursun Faik amcacığım, anneme götür beni. Söz veriyorum. Hiç yaramazlık yapmayacağım bir daha. Ne olursun Faik amcacığım.

0: Yavrum, yavrularım bir tanesi. Sen olmayınca yaşayamam gibi. Son bir defa daha koklayamadan, bana anneciğim diye seslenişini duyamadan mı ayrılacağım senden? Tanrım, ne olursun, son bir defa daha yavrumu görmeden canımı alma.
1: Hanımefendi, hanımefendi, köylüler Sait Bey'i getirdiler. Hayvanı ürkmüş, onu yere atarak ardında sürümüş.
0: Sait Bey mi? Ne olmuş Sait Bey?
1: Allah size ve yavrunuza uzun ömür versin.

Allah'ım, sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin. Benim suçsuz olduğumu biliyorsun. Hiçbir suçum yok. Onun da günahlarını affet ya Rabbi.

0: Anneciğim.
1: Yavrum.
0: Yavrum benim.
2: Sait Bey'in cenaze namazı köyün camiinde kılındı. Onun son hizmetlerini derin bir hürmet içinde yaptım. Her köşesinde matem ve hüzün dolu çiftlikten ayrılıp evime döndüm.
0: Fikret! Suat abla! Kardeşim! Ablacığım! Abla bittim ben!
3: Bu ne hal, ayakta duramıyorsun! Gel hemen yatırayım seni!
0: Ama Nedret!
3: Pervin meşgul olur onunla, gel! Hadi!

0: Bu ne tedbirsizlik Fikret? Hasta bir insan bu kadar uzun yola çıkar mı gece yarısı? Artık çiftlikte kalamazdım abla. Sait Bey öldü.
1: Öldü mü?
0: Üzülme. Herkes ölecek bir gün. Beni affetmeden ölüşü vicdan azabı veriyor bana. Hele son defa atın üstündeki o bakışı.
1: Saçmalıyorsun yeter. Hadi uyu istirahat et biraz. Yarın sabah konuşuruz bütün bunları.
0: Abla. İyi hissetmiyorum kendimi. Nefes alamıyorum. Boğuluyorum sanki.
1: Merak etme yavrum. Şimdi sana bir ilaç hazırlarım ben.
0: Abla. Bana Nedret'i getir abla.
1: Uyumuştur belki.
0: Olsun. Getir. Belki onun son görüşüm. Son defa bağrıma basışım olacak.

0: Necat Bey, siz misiniz? Ben Suat. Acele köşke kadar gelmenizi rica ediyorum. Yalvarırım, vakit kaybetmeyin. Gelince söylerim. Teşekkür ederim.
1: Annen çok mu hasta teyzeciğim? Melek anneciğim benim. Canım anneciğim.
0: Nedret. Kızım. Talihsiz yavrum benim. Ben çok uzaklara gidiyorum yavrum. Burada yokken sakın Suat teyzeni üzme.
1: Beni bırakıp nereye gidiyorsun anneciğim? Ne olur beni de götür. Ayrılamam senden.
0: Seni beraber götüremem yavrum. Söz ver bana. Beni hiç unutmayacağına söz ver.
1: Unuturum anneciğim. İnsan hiç annesini unutur mu?
0: Yavrum. Yavrularım bir tanesi. Öp beni şimdi.

0: babacığım. Nedret'i sana emanet ediyorum. İkinci bir anne olunu. Öksüzlüğünü, ana kucağının eksikliğini hissetmesin.
1: Yeter artık Fikret.
0: Yalvarırım. Öldürdün beni.

0: Devlet Bey.
1: Ne var Suat Hanım? Gece vakti neden çağırdınız beni?
0: Metin olmaya çalışın. Fikret yukarıda. Çok hasta.
1: Fikret mi? Fikret burada mı?
0: Durun! Sizi birden karşısında görünce dayanamaz. Heyecanlanır, bekleyin. Önce haber vereyim geldiğinizi. Nejat. Nejat mı geldi?
2: Evet.
0: Abla, bana yardım et. Aynayı ver bana. Güzel olmak istiyorum abla. Çağırabilirsin artık.

0: Yaşattın. Geldin.
1: Fikret.
0: Ben artık bütün çektiklerimi unuttum. Seni şimdiki kadar böyle korkusuzca sevdiğimi hatırlamıyorum. Ölüyorum. Ama öyle mi sordum ki?
1: Ölmeyeceksin Fikret. Yaşayacaksın. Yaşayacağız.
0: Artık çok geç. Kurtulamam. Dinle Nejat. Son bir isteğim var senden. Her satırında, her kelimesinde bir damla gözyaşı olan şu defteri al. Önce oku, sonra sen devam et. Nedret'im 18 yaşına bastığı gün ona teslim et. Annesinin çektiği acıları öğrensin. Evli bir kadın için aşk en büyük günah. Ne kadar temiz olursa olsun.

cezası ağır oluyor. İstiyorum ki Nedret annesinin hatıra defterini okuyup hayattaki doğru yolunu bulsun. Nejat, hatırlıyor musun? Bir sözüm vardı sana. Aşkımızın son hatırasını son nefesimde vereceğim demiştim. Şimdi öpebilirsin beni. Bu benim son arzum, son saadetim olacak.

0: ederim. Etraf simsiyah oluyor. Yüzünü göremiyorum. Neredesin Necat? Neredesin? Neredesin?
1: Fikret! Fikret! Fikret!
0: Anne! Annem! Anneciğim! Benim canım anneciğim!

0: Annemi bana tanıttığınız için teşekkür ederim.
1: Affettiniz mi?
0: Nasıl affetmem? Kötü olan sizler değilsiniz ki, kaderiniz.
1: Anneniz dünyanın en isteği, en duygulu kadınıydı. Gidelim ya.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü. İki çocuğu vardı.
3: Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
4: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
3: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
5: Hey yapam! İşlerde en küçük bir aksama görürsem...

0: gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
1: Tamam.
2: Hemen gelmeni istiyorum.
3: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
4: Beni tehdit etmeye kalkma! Ezerim seni!
5: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum!
6: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
0: Bana hiçbir şey olmaz.
7: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Şef Rafet İnce yarışmamızın dördüncü gününde de yine sizlerleyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz, bomba gibiyiz.
0: Süper. Yarışmaya başlamadan önce yarışmanın içeriğinden bir kez daha bahsetmek istiyorum. Yarışmamızda benim belirlemiş olduğum bir yemeğim var. Bu yemeği size vermiş olduğum süre zarfında yemekleri yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında gözlerimiz tamamen kapatılarak yemeklerin tadına bakıyoruz. 0 ile 5 arası puanlarımızı veriyoruz. Sonrasında şefin tadımı başlıyor. Ben de yine 0 ile 5 arası puan veriyorum. Ve haftanın finali Cuma gününde 10.000 TL'yi siz değerli izleyicilerimizle birlikte şampiyona teslim ediyoruz. Hazırsak başlayalım. Benim yemeğim. Süremiz 1 saat, yarışma başlamıştır. Finale son 1.
2: Sen dolma biliyordunuz, Adanalıydınız, biriniz Mardinliydiniz. Ne oldu? Ben sizden öyle gördüm.
0: Benden öyle görmedim. En basit dolma tarifinde gittiniz.
3: Şefim, limonu içine mi koyuyoruz, dışına mı?
0: Aa, getir cebime koy. Getir getir gel. Bu dolma olmamış, patlıcanlı pilav olmuş. Burası bir yemek yarışması. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Geldik o güzel, muhteşem dolmaların tadına bakmaya. Bakalım kim kime ne puan verir? Çorum leblebisi gibi dökülüyor.
4: Hayatımda yediğim en kötü dolma bu.
0: Ben böyle bir soğan doğradığımı hatırlamıyorum.
1: Bu benim tabağım. %100 eminim. 0. Acayip sinirlendim. Sen benim totem yaptığım bir şeyle dalga geçemezsin.
0: Kimse kimseye sesini yükseltemez. Benim yemeğim. Peçetelerimi kaldıralım. Biraz Güneydoğu Anadolu.
5: Evet. Antep.
0: Sezdik.
5: Antep usulü evet. Sanki.
0: Antep usulü ama Mardin'de de yapılıyor.
5: Mardin,
0: Urfa,
5: aynen.
0: Adıyaman.
4: Adana şey.
0: Adana. Tahmin var mı peki?
5: Mumbar mıydı adı, neydi?
0: Ney?
4: Kuru patlıcan dolması şefim.
5: Şey diyorlardı.
0: Mumbarı nerede gördün onu?
5: İsmini bilmiyorum yani, bir an aklıma o geldi.
4: Her kuru patlıcan dolmasını yapıyorsun.
0: Emel, ilk bilenlerdensin. Bugün sizlere kuru patlıcan dolması hazırladım ama biraz farklılaştırdım. Bildiğimiz kuru patlıcan dolması ama bilinenden biraz bir tık farklı. Bakalım sizler için nasıl hazırlamışım. Benim yemeğim. Günlerden kuru patlıcan dolması. Malzemeler: 20 adet kuru patlıcan, 2 su bardağı pirinç, 4 adet soğan, yarım deme taze maydanoz, yarım deme taze nane, 1 adet limon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1,5 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 6 yemek kaşığı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı tane sumak ve suda ıslatmanız lazım. Hazırsak başlayalım. Soğanlarımı çok ince bir şekilde doğrayacağım. Yarım demet maydanoz, yarım demet nane ile birlikte bunları ince bir şekilde doğrayacağım. Geri kalanlarından yeşil yağ elde edeceğim. Ve bunları da küçük küçük doğrayacağım. Soğan ve maydanoz nanemi kaba alacağım. Üzerine pirincimi ilave edeceğim. Limonumun yarısının suyunu çıkartacağım. Biber salçasını ilave edeceğim. Domates salçasını ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ettim. Sarımsağımı ilave ettim. Tuz ilave edeceğim. Karabiber ilave edeceğim. Harcı için zeytinyağı ilave edeceğim. Yaklaşık 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve kaşık yardımıyla karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra inceden eldiven takıp güzelce birbirine iç içe geçmesini sağlayacağım. Tenceremi ocağa koyuyorum. İçerisine bir tane kase yerleştiriyorum. 20 dakika daha önceden ıslatılmış patlıcanlarla işleme başlayalım. Bir parmak boşluk bırakın ki pirinç piştiği zaman taşma yapmasın. Şimdi daha önceden ıslatılmış olan tane sumaklı suyumu dolmanın üzerine gezdiriyorum. Tenceremin kapağını kapattım, altını yaktım. Yaklaşık 25 dakika boyunca pişireceğim. Sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Yoğurdumu boşaltıyorum. Bir diş ezilmiş sarımsağın yarısını kullanıyorum. Tuz ilavesi yaptım. Güzelce karıştıracağım. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Şimdi bir yeşil yağ hazırlayacağım. Bunun için blenderım var. Maydanoz ve nanemi blendera yerleştirdim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Genellikle tereyağı ve naneyi yakıp döküyorlar. Bunu ben size daha modern bir şekilde sunacağım. Çünkü yanmış bir nane tadı ve yanmış bir tereyağı tadı istemiyorum. Yeşil yağımı şimdi süzdüreceğim. Süzgeçte kalan maydanoz ve nanenin püresini yemeğimin üstüne ilave ediyorum. Hiçbir şekilde çöpe atmıyoruz. Muhteşem ötesi bir koku. Sumak kokusu. Şimdi sunum zamanı. Naneli maydanozlu zeytinyağını ilave edeceğim. Antep kuru patlıcan dolması. Afiyet olsun, kolay gelsin. Evet, hazır mıyız? Notlarımız alındı. Emin Bey hazır mıyız? Notlarımızı aldık mı efendim?
2: Hazırız şefim.
0: Dünkü gibi, daha önceki günler gibi bir şey istemiyorum, ne olur. Gerçekten senin kolaylıkla yapabileceğin ve herkesten önce yapabileceğin, özellikle Akın ikiniz için geçerli, çok güzel bir tarif. Hanımların daha önce yapmış olduğu bir yemek olduğu için onlar alışıktır diye düşünüyorum. Sizler için de kolay, yapılabilir güzel bir yemek.
5: Sanırım unuttunuz ama ben şu an liderim. Hanımlar erkekten evet. Ayrım yapmamıza gerek yok.
1: Sen de şunu unuttun galiba, seni lider yapan da benim.
5: Bilek da bil yani. Bilek bu.
0: Süremiz bir saat, yarışma başlamıştır. Hanımlar bunu da yapamazsanız saatin yani... 10 bin TL'yi köşeye bırakın.
1: Şefim hayır yani
0: alsın.
1: Bir Mardinli olarak bunu yapmam lazım. Benim halalarım
0: evet.
1: Çok güzel yapar
0: bak,
1: bunu.
0: Adana. İki kişi bir özellik taşı. Bir Adana var, bir Mardin var. Hem Mardin'de yapılıyor hem Adana'da yapılıyor. Yozgat'ta bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
2: Şefim Yozgat'ta direkt sarma gibi sarıp içine dolduruyoruz.
0: Abi bu sarma değil, dolma.
2: Dolma. Biber dolması yapıyor. İşte de patlıcan dolması yapıyoruz ama sizin gibi böyle yapamıyoruz.
0: Şimdi yapacaksın. Şimdi çok kolay.
5: Bugün bence Emin Bey yapamaz yemeği sadece. Herkesin yetiştireceğini ve güzel yapacağını düşünüyorum.
2: Akın kendine baksın, ben yemeği yaparım. Yapacağıma da inanıyorum zaten.
0: Soğanlar soyuluyor.
4: Suya koyuluyor bakın.
0: Evet. Aa, suya konuluyor.
4: Evet, sizden
0: suya öğrendim. Koymayanlar mı var?
4: Şimdi koyar. Evet. Ben yapıyorum ya.
5: Ben çekeceğim.
4: Acısını almak için şefim size öğretmiştiniz.
1: Şefim benim evet. Artık Emel'le işim bitti bugün.
0: Niye?
1: Onu ekarte etmek istemiştim. Birinciliği aldım elinden. Onun yerine Akın'ı koydum. Çünkü Akın benim için çok daha kolay bir rakip.
4: Tabii
1: bugün
4: tabii.
1: Akın'ı
4: yani.
1: Alt edeceğim inşallah yarın da.
5: Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş.
1: Yarın da finalde buraları yıkacağım.
0: Akın bir şey söyledin.
5: Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş şefim.
0: Niye öyle bir şey söyledin?
5: Birinciliği elimden alıp bugün de beni alt edecekmiş ya.
0: Finale son bir biliyorsunuz değil mi?
5: Evet.
1: Yarın sen onu bunu bırak. Günü.
0: Bak en şu an soğanı doğru soyan şu an Akın bu arada haberiniz olsun. Emin yine dün anlatmama rağmen Allah aşkına
2: şu... soğanı öyle soyamıyorum.
0: Soğanı o şekilde doğrayamıyorum de soyamıyorum değil.
2: Doyamıyorum. Ha, doğrayamıyorum. Evet.
0: Bir dener misin? Parmağını doğramadan.
2: Tamam şefim.
0: İsteyince bak olacak. Evet şefim. Bak yan tarafa bak yaptı aynısını. Bunları bir dakika bunları böyle kenara bıçakla atarsan tamam. Hatırlarsan.
2: Kabuk çıkmıştı.
0: Akından kabuk çıkmıştı. Evet, senden de kabuk çıkmasın. Tamam, ben şefim. Dikkat ediyorum yemeği dağıtıyorum. Ben yemeği tatmam. Soğan kabuğu var. Soğan kabuğu.
2: Bu başka soğan.
0: Bak bu soğanı al. Ortadan ikiye böl. Süper. Şimdi ince ince şöyle kenarından şunların hepsini doğramayacak. Ben bir tane gösterebilir miyim?
2: Söyleme.
0: Bak şu. Soğanı tam kesmiyorum farkındaysan.
2: Evet.
0: Elini de sürekli kaydırıyorsun. Hadi.
2: Santim santim yap.
0: Evet.
2: Şefim. Ondan sonra böyle mi?
0: Evet. Evet, bak oluyormuş olur. Demek. Ya. Helal be Emin be.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: İşte bu.
4: Ne oldu Emin Bey? Dün bana soğan doğramayı öğretiyordunuz. Bugün de şef size öğretti.
2: Şimdi ben bir aşçı olmadığım için alışkanlığım öyle elde doğramaktı. Şef de öğretti bunu bana. Artık tahtada doğrayacağım.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Buyurun.
0: Seni 3 tane yarışmacımız

0: var. Emel, Zeynep, Akın, Kayla almıyorlar ama en yüksek puanları dün onlardan topladım.
1: Evet şefim. Onlar şu anda beni saymıyor bile kazanacak.
2: Şefim.
1: Beni saymıyorlar şu anda.
2: Sizin onlar farkına vardığınız gibi bizim de yardıma ihtiyacı olduğunu farkına vardık o yüzden.
0: Öyle mi?
2: Tabii.
0: Emel.
3: Evet.
0: Yani Emine laf söylüyorsun da bu soğanlar niye bu kadar büyük? Antep dolması yapıyoruz. Soğan dolması değil.
3: Şefim biz normalde soğan koymayız dolmaya ya.
4: Aa, dolması soğan mı olur?
3: Dolması soğan değil de soğansız,
4: soğansız dolma olur. Dolma mı olur? Söyledim.
1: Az önce sizin yemekti hani bunlar.
3: Bizim kültürümüzde Adana'da, Araplarda kesinlikle
4: ben de Arap'ım.
3: İçinde soğan olmaz.
4: Ben de Arap'ım, bizde de en az bir kilo soğan olur. Dolmaya soğan koyulur.
3: Kuru patlıcan dolmasına asla soğan koyulmaz.
0: Burada kabuklarımız var efendim. Bu kabuklar dolmanın içerisinden çıkarsa...
3: Çıkmaz şefim.
0: Çıkmaz mı? İyi, ben böyle yerine bırakayım geri.
3: Tamam, ben geri alayım oradan. Şefim bu arada arkadaşlar...
0: Bir karar aldım dedin.
3: Evet, bir karar aldım. Artık ben de kötü yemek yapacağım. Çünkü farkındaysanız beni yemeğimden tanıyorlar. En iyi yemeği ben yaptığım için. Direkt de benim yemeğim olduğunu söylüyorlar. Sıfır veriyorlar. Ben de o yüzden onlar nasıl kötü yemek yapıyorsa ben de öyle yemek yapıyorum.
2: Seviyenize ineyim o zaman. Benim için de aynısını yapıyorlar. Bir sizin bir benim yemeğim arasında
3: kalalım. Ben sizin seviyenize ineceğim işte. Sizin şey yapma, zahmet etmenize gerek yok.
2: Tamam. Hızlandım aşağıya.
3: O yüzden daha sakin çalışıyorum bugün.
0: Zeynep en iyi yemeği yaptığı için mi tanıyorsun Emel'i? Nereden tanıdın?
4: En iyi yemeği yaptığı için tanısaydım 2-3 gün boyunca zaten 5 vermezdim kendisine.
3: 2-3 gün vermediniz. Siz bana bir defa 5 verdiniz.
4: 2 kere, 3 kere ben sana
3: 5 verdiniz. 2 kere verdiniz.
4: 2 kere verdim. 2 kere.
3: Bir defa 5 verdim.
4: İddiaya giriyor musun benimle? 5 puan.
3: Allah.
4: 5 veriyorum buna. 0. Sana 2 kere 5 verdiğinden adım kadar eminim ben de olsam senin yerine benimle iddiaya girmezdim. Çünkü her zaman kazanırım.
3: Ama o yanıldığınız için.
0: Emin sen niye blender'la çektin? Uyanıklık mı yapıyorsun?
1: Yok şefim.
4: Benim aklımdan geçti zaten de biz öyle yapıyoruz.
0: Bak altlarda ekipmanınız var. İstediğiniz yapabilirsiniz.
3: Ama şefim olmaz ya. Elle doğramak başka. Onu ben, suyu
1: ya şimdi benden aslında... gördün bak, ondan sonra olmaz diyorsun.
0: Ben elle doğradım. İster elle doğrayın, ister makineyle doğrayın. Canınız nasıl istiyorsa serbest. 28 puandasın. Nasıl olacak?
4: Çok güzel. Arada zaten 2-3 puan bir şey var. Ama şefim... Yani birinciyle aramda 3 puan var şefim.
0: Evet. Farkındasın. Puanlar hep kafa kafaya gidiyor.
3: Şefim bir saniye ama... Bu...
0: Hemen çalışalım, hemen konuşalım.
3: Şefim ya bunlar ama 2 defa, 3 defadır aynı şeyi yapıyorlar. Dün yemeğe su kattılar. Üçününki öyle ayırt edebildiler. Şimdi hepsi blender'dan geçiyor. Bir tek ben doğru.
1: Ya ha, sen de getir. Sana blender'dan geçirme diyen mi var? Blender'ı aldım. Blender'dan şey ne yapacak diye merak ettiler. Sonra soğanı çektiğimi görünce herkes elindeki bıçağı bıraktı. Blender'dan çekmeye başladı. Bir nevi benden kopya çektiler hepsi.
4: Ben aslında içimden geçirdim. Şef bir şey der diye çekindim açıkçası. Sonra baktım Emin yapıyor. Dedim ben de öyle yapayım. Kolaylık olsun.
0: Emin Bey elinizin bir tanesine eldiven taktınız. Diğerine?
1: Yoğurduğum şeydi de şefim yani bu şu anda ezbere. Çıkartabilirim de. Takmışken şey yapıyorum.
0: Çok büyük bir hata yaptığını biliyorsun değil mi orada? İstersen
3: şefim
0: dolmalar...
3: ne olur söylemeyin. Bunu...
0: Ama ya üzülüyorum ya, sonra ne yapayım?
1: Yağsı, tuzu her şey tamam şefim.
2: Emin Bey.
3: Yapmayın ne olur ya.
2: Doğru doğru.
1: Neymiş hata yaptım?
0: Bir şey
2: doğru her şey tam.
0: Dolmaları ağzına kadar doldurmayın. Dolma taşar dedim. Maşallah tam böyle aynen. Size yakışan bir dolma oluyor. Bu taşarsa içi boşalır biliyorsun. Hani taktik mi uyguluyorsun, ne yapıyorsun?
1: Taktik uygulamıyorum şefim, hayır.
0: E taktik uygulamıyorum da niye yeşilliği yok bunun?
1: Yeşilliği hemen yapıyorum, unutmuşum şefim, şimdi yapıyorum yeşilliği.
0: E bunlar?
1: Onları da boşaltacağız işte.
3: Emin Bey ne etrafıyla ilgileniyor, ne bize bakıyor, ne şefi dinliyor. Ne yapmaya çalıştığını ben de anlamıyorum.
1: Şefi çok iyi dinliyorum da yemeği yapılışını izlerken biraz kaçırıyoruz orada, bir sıkıntı var.
0: Evet.
2: Emin Bey, Zeynep Hanım kendine yanlış arıyor. Bak,
4: doğruyu söylüyorum, bana inanmıyor.
2: Beni tek başınıza alt edemeyeceğinizi anladınız değil mi?
4: Ya seni alt edemesem niye birinci yapayım ki yani?
0: Emin,
4: onu düşün
0: hızlı,
4: ya,
0: Emin,
4: bir düşün.
0: Emin, hızlı.
2: Senin balonuyla yukarı
0: biraz daha yeşillik koy.
4: Bir düşün.
0: Burada
4: bir
0: ne düşün. Oluyor? Burada bir hararetli bir tartışma mı var?
4: Evet.
0: Kavga yok ama değil mi?
2: Yok hocam. Yok.
0: Süper.
4: Kavga değişik.
0: Bak şu an en iyi giden Akın.
4: Ben.
0: Emel.
4: Ben.

0: her zamanki gibi.
1: Ne koydun buna? Bu ne bu?
2: Şefim yeşil sos yapacağım onu.
1: Ha bunu yeşil sos... Doğramışsın.
2: Ben ne yapıyordum bilmiyorsunuz ki, son anda döndüm.
1: Akın.
3: Efendim şefim.
1: Bu nedir Allah aşkına, şuraya bir bakar mısın? Koş koş
2: şefim,
1: koş hızlı.
2: Şefim anca çene çalıyor işte.
1: Bulaşığını yalaşığını bir temizle, kaldır.

0: Şu an en kolay Emin gidiyor. Dolmaları ocağa koymanız için son 8 dakika. 8 dakika içerisinde bu dolmalar dolup ocağa konması lazım arkadaşlar. Pişmez, çiğ kalır. İstediğiniz kadar lezzetli yapın. O dolma iyi karıştırılmadı. Altı tüm pirinç duruyor. Altı pirinç. Zeynep diyor bütün diyor taktiği benden alıyor. Zeynep'in diyor yemek yaptığını düşünmüyorum diye. Öyle bir becerisi yok diyor.
1: Bunu söyleyen Emin mi?
0: Sor kendisini. Akın
1: mı?
0: Akın böyle söylüyor senin için.
1: Akın'ın kendisi yeteneksiz bir kere.
0: Oğlum atıp tutuyordun, söylesene. Yani.
2: Şefim ilk gün Şefim, dün geldi.
1: Şeyi bolovanı yaktı. Üstü çiğ, altı yanık. Bir bolovan.
2: Şefim ilk gün hanımefendi geldi. Ben çok iyi yemek yapıyorum. Öğleden sonra kaynanası
1: ben çok yapmaya iyi yemek başladı. Yapıyorum. Hayır, hayır öyle
2: günlerde
1: bir şey yok.
2: Bana sardı.
1: Tabii ki kaynanam da yapıyor, annem de yapıyor ama ben de her gün ben en az 3 çeşit yemek yaparım. Bir de tatlı yaparım şefim. Millet nerelerden geliyor benim yemeğimi yemek için sen biliyor musun?
0: Sırf nereden ben onlara geliyor? Yemek yapayım. Millet nereden geliyor?
2: Nerelerden geliyor evet.
1: Şehir dışından.
0: Şehir dışından. Sen restoran falan mı var?
1: Yok evimde. Evimde şefim milletlere nereden geliyor? Evet benim yemeğimi yemek için.
0: Dolma yetişecek mi sende?
1: Yok şimdi.
0: Millet dolmayı bitirdi dolmayı. Oo siz orada hayırdır kanka mı oldunuz?
3: Hayır şefim.
0: Ne yapıyorsunuz?
3: Soruyor şefim.
0: Sen de söyleme canım.
3: Söyle diyorum şey ki söyle. Zaten.
0: Konuşma bile yani.
3: Söylemiyorum
0: başka bir
3: şeyler çok...
0: konuşun onunla. Abi bu nedir ya? Şefim, Allah aşkına. Abi temizleyeceğim olmadı. Abi, burası yemek programı. Burası dedikodu programı değil kardeşim.
4: Tamam.
0: Evet. Konuşabilirsiniz, meydan okuyabilirsiniz ama pasaklı yemek yapmayın bana.
4: Tamam şefim, ben bu kadar yapacağım.
0: Nasıl yapıyorsan yap, bana yemek yap.
4: Şimdi temizleyeceğim.
0: Ocağın altını yakmamışsın daha.
4: Tamam.
1: Emin sürekli açık veriyor, adamın her hareketi falso bir kere. Şefim soru sorma hakkım var mı?
0: Yok.
1: Ya.
0: Artık 40 dakika oldu, kimse soru sormasın bana. Kendi aranızda sorun, soruşturun. O bu ne ya?
3: Biz işe koyuyoruz, böyle koyuyoruz şefim. İç içe koyarız biz böyle
0: göster
3: dolmaları.
0: Bakayım böyle. Bir nasıl? Dolmanın içi boş.
3: Hayır şefim bakın.
0: Ha ikisini menç mi diyorsun?
3: Tabii tabii aynen bu şekilde
0: göster
3: koyarız.
0: Göster bakayım ben bir göreyim.
3: Böyle.
0: He.
3: Bu şekilde dizeriz okey.
0: Peki.
1: Şimdi ben yapacağım diyecek ki benden gördü. Biz de o
0: neden?
1: Şekilde
0: neden yani
1: diziyoruz.
0: Bunu tamam şimdi ikisi de dolma ya.
3: Evet şefim.
0: Öğreniyorum. İlk evet. Defa böyle bir şey evet. Görüyorum. Hı. Arap dolması.
3: Evet şef.
0: İç içe böyle geçmesindeki bir anlam var mı? Bir şey
3: evet
0: ifade
3: şef. İçindeki pirinçler. Hem taşmasın diye hem de yani ben bu şekilde öğrendim bizim
0: benim aile. Yaptığımın aynısı olacak değil mi bu?
3: Tabii tabii şef.
0: Ben öyle iç içe geçirmedim ama.
3: Geçirmeniz aynı lezzeti alacaksınız şef.
0: Ha, dışına taşmaması için mi?
3: Evet.
0: Bu güzel bir taktikmiş. Bak yarışmacılardan ben de bir şeyler öğreniyorum
1: şefim,
0: vallahi.
1: Şefim taktik değil ki. O zaten bilinen bir şey.
3: Tabii tabii siz de yapabilirsiniz.
1: Şaşırdım vallahi yani gerçekten. Bilmiyorum.
0: Efendim biz restoranlarda, otellerde anamın evinde ben böyle bir şey yemedim. Banamın evinde böyle pişilmiyor. Anam dolduruyor. Normal dolma gibi yiyoruz biz. Antep'te de böyle sokuyor. Bir şey görmedim. Vallahi görmedim.
1: Yok vallahi Antep'te de yapıyorlar şefim. Yani benim Antep'te kuzenlerim ya. Var.
0: İyi senin Antep'te kuzenim var da Antep benim memleketim. Tabii. Sen ne anlatıyorsun?
1: Tabii ki şefim.
0: Ben Antep'e gidiyorum. Her yerde yemek yiyorum.
4: Şefim siz Konyalı değil misiniz?
0: Evet Konyalı. Ereğli. Yani,
4: Antep memleket dediniz de.
0: Evet aa. Orası benim ikinci şehrim.
2: Evlenmiş demek ki şefim.
1: Böyle bir şey olabilir mi? İç içe koyuyorlar ama böyle değil şefim.
0: Nasıl?
1: Tamam, tamam. Yanılmayın bir kere.
0: Sen nasıl yapıyorsun?
1: Ben yapacağım şimdi. Yani şu şekilde olmaz. Böyle bir şey yok. Onları denk getirin. Bu ne ya? Buradan hep içine su dolacak.
0: Yanlış mı biliyoruz?
1: Yanlış yapıyor.
0: Abi birisi diyor iç içe geçecek, taşacak.
1: Yanlış öbürü yapıyor, diyor, yanlış.
0: Onun içine su geçecek, taşacak
1: tabağı
0: diyor.
1: Tabağı ters koydun değil mi kanka?
0: Ortaya bakalım ne tabağı çıkacak. Zeynep.
1: Ben şefim.
0: Senin daha harcın hazır değil. Millete laf yetiştiriyor. Harcım İyi güzel hoş da.
3: Aynen şef.
0: Bak sen de bunu eğer var ya Emel'den görmediysen ben bir şey demiyorum.
1: Allah belamı versin görmedim ya.
0: Kız,
1: ya anne ya
0: dur.
1: Anne duysana
0: bir
1: beni.
0: Bir dakika dur. Az önce dedin ki öyle olmaz dedin ama aynısını yapıyorsun.
1: Hayır şekil öyle yapmıyorum. Bakın onunkiler denk değil. Bakın ağız kısımları denk olacak iç içe. Anne ne olur şuradan bir seslen ya.

0: yemin ediyorum. Ne dedim size? Evet, söylediği şey doğru. Yani Emel'in dediğini yapın, yapın.
1: Şefim, çocuğa kızmayın ya.
0: Şefim bak, bizde de böyle olur.
2: Bizde de domates koyuyorlar ama burada domates yok.
0: O biber de olmasın canım, normal. Ha,
2: biz başka dolmalar bilmiyoruz. Karadeniz'de lahana ve biber var sadece. Bir...
3: Evet, doğru söylüyor Akın Bey, haklı. Biz dolmaya domates de koyarız.
0: İçine doğruyorsunuz değil mi?
3: Hayır.
0: İçine doğruyoruz. İçine doğruyoruz.
4: Dolma kapaklı mı olur, kapaksız mı olur? Bunu mu tartışacağız şimdi? Karadeniz'de domates koyuyorlarmış. Antep'te koymazlar.
0: İçine doğruyoruz. Şimdi.
4: İçine doğruyoruz diyorsun.
3: Evet şef.
4: Biber salçası, domates salçası konuyor.
0: Evet.
3: Biz domates koymayız.
5: Şefim, Yozgat'ta da kapağı bulurlarsa koyuyorlar, bulmazlarsa koymuyorlar.
4: Yine başladık. Akın!
2: Efendim?
4: Bu soğanlar ne olacak
2: Ayırıyorum
4: Akın?
2: Ayırıyorum şefim, içine
4: atmıyorum. Bu soğanlar ne olacak? Soğan.
2: İçine atmıyorum, rahat
4: ol. Aç bakayım,
2: olun.
4: Aç ağzını. Aç. Ye, o soğanları sen ye. Arkadaşlar, ocakların altı son 3 dakika içerisinde çalıştırılması lazım. Yoksa bu dolmalar çiğ kalır. Akın'ın dünkü yapmış olduğu gibi, Akın tam 5 puana geldi. Volevana bir çevirdim, altı yanmış. Gitti puanlar. Seni uyardım. Volevanları takip et dedim. Volevanın yanmış dedim. Bugün çiğlikten dolayı gol yemeyin. Özellikle Zeynep, senin için geçerli bu. Çünkü herkes... Emin ocağa koydu, Emel koydu. Oo, Akın da daha hala dolmayı yerleştirecek. Hepsini de yapacak da.
2: Hepsini. Şefim, ben bir şey sorabilir miyim? Bu cam bardak patlar mı?
4: Cam bardak patlamaz. Niye patlar? Şey, yok. Of. Yetişecek mi bu?
2: Yetişir.
4: Bak, herkes büyük tencerede yapıyor. Senin küçük tencerede yapmanın bir sebebi var mı? Çabuk pişmesi için böyle bir şey yapıyorsun?
2: Hayır, zaten az yapacağım. Çok büyük tencereye ihtiyacım.
4: Ben 20 tane söyledim.
2: 20 tane mi?
4: Evet, 20 adet dolması lazım.
0: Öyle mi?
4: Evet.
3: Akın strateji yapıyor ama bence tutturamayacak. Ya artık ocağa koyun lütfen, ama şimdi benimki bir tek pişecek. Yine al.
4: Boş ver ya. Pişiren pişirir, pişiremeyen pişiremez.
3: Şefim, anlıyorlar, sıfır veriyorlar ama.
4: He?
3: Anlıyorlar benim yemeğimi güzel yaptığımı.
0: Kaç tane yaptın? Abi, 20
4: ne
0: tane
4: yaptın?
0: Yaptın mı?
5: Şefim.
2: Yoğurt.
4: Cacık mı yapıyorsun?
5: Süzeceğim.
4: Neyi?
5: Süzeceğim şimdi süzgeçten. Sizden gördüğüm gibi.
4: Benden gördüğün gibi. Ben öyle mi yaptım bunu?
5: Her şey içinde şefim şu anda.
4: Emin, sen buraya oyun oynamaya gelmişsin. Hakikat diyorum bak. Sen buraya oyun oynamaya gelmişsin.
3: Bravo şef.
5: Evet. Hayır şefim, siz orada süzmediniz mi?
4: Yeşil yağ yaptık, süzdük. Evet. Yoğurtla... Maydanozu, naneyi karıştırdım, ben öyle bir şey yapmadım yani. Maydanoz, nanemi blender'a yerleştireyim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım.
5: Ben yeşil yağı görmedim burada.
4: Nasıl görmedin? Yeşil yağı kendin yapacaksın, bak yapıyor.
5: Evet şefim, bir tek yağ eksik, yağı da koyacağım.
4: Emin.
5: Efendim şefim.
4: Sana benden bugün var ya, bilmiyorum ne gelir. Sen bile bile yapıyorsun artık, ben buna inanıyorum.
5: Vallahi bile bile yapmıyorum şefim. Orada afarlamamın sebebi, ben acaba yoğurtla mı yaptı diye kafam karıştı orada. Ama sadece yeşil bir yağ yapmış, sadece pürelerden. Yoğurt koymadan. Orada bir karıştırdım. Şef de haklı, taktik değildi o.
3: Ya Emin abi ya. Yani sen onu yağ mı yaptın, artık çorba mı yaptın, hiçbir şey anlayamadım ben.
2: Emin Bey, ben sizi anlıyorum. Stres yapmayın, panik ya, yapmayın.
5: Stres falan yapmıyorum.
2: İkinciliğe oynayın. Şampiyon belli zaten.
4: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hala goy goy gidiyorsun da bu 10.000 TL'yi almayı falan düşünüyor musun sen?
5: Şefim, ben finalde konuşurum.
4: Tamam, bu finale bir şey kalmadı. Yarın final.
0: Şefim, 20 tane mi dolduracağız?
4: Evet.
0: Emel?
4: Emel de 20 tane doldurdu.
0: 20 tane doldurdun mu?
3: Evet. Ne kadar varsa hepsini doldurdum ben.
4: Emin, ne yapıyorsun ya? Allah aşkına.
5: Şefim
4: ya.
5: Seni dediğin şeyi çıkaracağım.
4: Abi, yeşil yağ yap dedim sana. Yoğurtla maydanozu naneyi karıştır, yeşil. Bu nasıl bir yeşil yağ ya?
5: Şimdi alttan yeşil yağ çıkıyor zaten. Şimdi.
4: Dalga mı geçiyorsun?
5: Vallahi dalga geçmiyorum. Yani olan oldu, yapacak
4: ya
5: bir şey
4: kalmadı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
5: Hayır,
4: ya?
5: Hayır, ne dalga?
4: Niye gülüyorsun abi?
5: Hani yeşil yağ dediniz de ya, evet, yeşil yağ alta çıkartıyorum.
4: Dedim. Nerede abi yeşil yağ? Yoğurt nerede?
5: Yoğurt hepsi içine karıştırmış.
4: Yoğurt ayrı olacak, yeşil yağ ayrı olacak. Dalga geçmeye gelsen bırak, yarışma.
5: Şu anda benim şeyim kalmadı şefim.
4: Neyi kalmadı?
5: Maydanozum falan kalmadı.
4: O zaman herkese bak, millet nasıl yapıyor. O da yeşil yağ olmadı bu arada. Maydanoz ezmesi oldu. Yani burada hemen hile hurdaya girmeyin kardeşim.
5: Bu hileyle...
4: Burası bir yemek yarışması, şefim, dalga mı geçiyorsun benimle ya?
5: Şefim, şimdi ona göre puan verirler, doğru, haklısınız da.
4: Niye o zaman düzgün yapmıyorsun?
5: Yani ben sizden öyle...

0: Öyle gördüm mü dedim, cacık gibi.
1: Benden öyle görmedin.
0: Söz süzgeçten süzgeç.
1: Benden dedim. Öyle görmedin. Sen şu an tribün oynuyorsun.
0: Tamam,
1: buna müsaade etmem.
0: Bana yeşil şey buna verebilir misiniz?
1: Müsaade etmem. Şefim, ya sen ne yaptın ya?
0: Şefim,
1: ya arkadaş, bir susar mısın? İşine bak. Ya ben hanımlar bu

0: atıyorsunuz, kayış atıyorsunuz. Sen kötü yemek yapmak zorunda değilsin. Onlar kötü yemek yapabilir. Sen iyi yemek yapmak zorundasın. 10.000 TL almak istiyorsan iyi yemek yapacaksın.
1: Ama şefim anlıyorlar, sıfır veriyorlar.
0: Ben de 5 veriyorum.
2: Emel Hanım çok güzel yemek yaptığı için değil, bana yakın yemek yaptığı için yemeklerini buluyorum, denk geliyor. Çünkü benim yemeğimle arada fazla fark olmadığı için onun yemeğini tutturuyorum.
0: Yani sen laf söylüyorsun, iyi güzel, hoş da kendi yemeğine kendin de sıfır verdin dün.
1: Sıfır veriyorum.
0: Hatırlarsan.
1: Evet şef.
0: Doğru mu?
1: Evet.
0: Ha, onlara laf söylüyorsun.
1: Ama şefim onun sebebi artık kafam tamamen karıştı. Ne yapacağımı şaşırdım.
0: Konsantre olacaksın hayatım. Konsantre olacaksın. Hissedeceksin.
1: Yani iyi yemek yaptığım için ben bu yarışmayı kaybedeceksem.
0: Bak adam yan tarafta uyanıklık yapıyor.
3: Şefim.
0: Ama sen uyanıklık yapma.
3: Sen bana...
0: Bir dakika,
3: bana...
0: yeşili nereden aldın sen?
3: Akın'dan aldım şefim.
0: Akın müsaade etti mi?
2: Evet, bir parça verdi.
0: O bir parçalı yeşili yapacağız. Adam zeki abi, adam oynuyor. Oynuyor adam abi.
3: Şefim, bu bir parça da yeter yani.
0: Yeter. Zeynep Hanım, ocağın altı çalışmadı daha.
4: Açıyorum şimdi şefim.
0: Ama yani çiğ kalacak.
4: Yok hayır, çok güzel
0: pişecek. Sen de taktik geliştiriyorsun.
4: Hayır.
0: Hafif dişe gelirse kendime 5 verdin. Çiğ yemeğe herkes 0 verecek, ben de 0 vereceğim.
4: Hayır, çiğ olmayacak.
0: Lütfen, tamam. Rica ediyorum. Hanımlar, sizler evlerinizde muhteşem güzel yemekler yapıyorsunuz ya. Bir tane Anadolu yemeğini bakın, izleyicilerimiz Antep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman. Vallahi var ya, ben bir kadın olsam böyle dolma yaptığınızı görüyün, ekranda deliririm. Vallahi deliririm yani. Ha, erkeklere böyle öğretin, dolma yapmayı öğretin, yardımlaşın. Vallahi sizden daha önde gidiyorlar. Hey yavrum hey.
4: Hey yavrum.

0: Ne yapıyorsunuz?
1: Şey, ocağın altına geldi de şefim.
2: Stüdyoyu yakacaklar şefim.
3: Şefim, ben gelince panik yaptı.
2: Pardon.
1: Uğursuz, git.
3: Yok ya, iyi böyle. Benim
2: şefim
3: çok
2: ne demişti?
0: Var. Emin.
2: Dur şefim.
0: Kopya da yapsan, uyanıklık da yapsan senin dolma bitmek üzere.
2: Şefim vallahi...
0: Bakayım yeşil yağ nerede?
2: Şimdi yeşil yağ burada şefim. Dur, altına.
0: Sen benimle geç, dalga geç. Geç, ya, geç, siz geç.
2: Böyle yaptınız siz. Buraya koydunuz
0: nerede,
2: şefim.
0: Nerede? Yeşili nerede oğlum bunun?
2: Altına süzülüyor şu anda.
0: Bu içindeki pis olan ne? Beyaz pis, olan ne?
2: Değil, bir şey şundan kattım.
0: Ben senin yerinde sorup şunu alırım. Tamam mı? Yeniden yaparım. O yeşil yağ olmadı. O da yeşil yağ olmadı. Bu da yeşil yağ olmadı.
2: Yeşillik kalmadı şefim.
0: Yeşillikle alakası yok. İzleyicilerimiz de görsün. Yeşille alakası yok bunun. Şefim. Önünüze o kadar yeşillik koydum bir de.
1: Şimdi ben yapacağım yeşil
0: yağ. Yemyeşil. Yemyeşil püro haline getireceksiniz dedim.
3: Şefim vaktim var.
0: Yap, vaktim varsa
3: malzeme
0: arkadaş.
3: Malzeme isteyebilir miyim? Allah akıl verir misin bana
2: yok
3: varsa?
2: Ki.
3: Zeynep Hanım siz verir misiniz?
2: Maalesef. Şefim bunu kabul eder misin?
0: Etmem. Akın.
2: Efendim şefim.
0: Arkadaş ne yapmaya çalışıyorsun ya?
2: Tenceremi büyüğe alıyorum, altını yakacağım şimdi.
0: Zahmet oldu, biraz hızlansan ya. 30 dakikam var, yemek pişmemiş daha. Ocağın altını yakmamışsın. Emin orada yemeği bitirdi. Yemek pişti bu arada, sen hala yemek pişirmeyi düşünüyorsun.
2: Yetiştiririm ben şimdi. Ya
0: nereye yetiştiriyorsun? Çiğ gelecek, sen de mi taktik uyguluyorsun?
2: Yok şefim, aynen. Ne alakası var taktikle?
0: Son güne yaklaştık, taktikler ortaya çıkmaya başladı.
2: Çiğ yemeği bulsak da bir şey değişmiyor, sizden puan almam lazım.
4: Bize vermez. Geçtim.
3: Vallahi bence o puanı önemsiyor olsaydınız taktik yapmazdınız.
2: Ne bu taktiği yemek... yapmışım?
0: Hızlı, hızlı, hızlı!
3: Bilerek.
0: Haydi!
2: İçine fazla özendiğim için yemeği biraz ocağa geç koydum. Artık finale yaklaşıyoruz. Güzel bir yemek çıkartmam gerekiyordu. Onlar taktik yaptığımı düşündü. Aslında ben içeriğiyle uğraştığım için biraz uzun sürdü.
1: Bir öncekinde ne koydun içine?
3: Neyin içine?
1: Onun.
3: Size bunu söyleyeceğimi mi zannediyorsunuz?
1: Yok, ben senin açığını buldum da. Hem de öyle bir açık buldum ki şefim. Şu an var ya.
3: Tabii eminim öyledir. Aha.
1: Bittin sen. Güle güle elveda sana.
3: Zeynep Hanım tamamen benim aklımı karıştırmak için benim bir açığım olduğunu söyledi. Halbuki bulduğu hiçbir şey yok.
1: Emel aslında o yeşil sosa zeytinyağı koymamıştı.
2: Şefim limonu içine mi koyuyoruz, dışına mı yemeyin?
0: Getir cebime koy. Getir.
2: Tamam,
0: gel.
2: Buyurun.
0: Gel.
2: Atıyorum.
3: Ya

0: Hocam, püremiz zaten bizim nane püresi değil miydi?
1: Yok. Yeşil yağ, püre diye bir şey yok.
2: Bıçağı koymamışız.
1: Naneyle maydanozu, zeytinyağıyla
2: ince, adamsın be. Ne
1: ince
2: yapıyorsun
1: bir şekilde
2: be?
1: Çekiyorsun.
2: Bıçağı koyacaksın, daha zamanımız var.
1: Emin, ne diyorsun yine ya?
2: Şefim, kendime diyorum niye heyecan yapıyorsun diye. Bıçağı koymadan çekiyormuşum.
3: Öyle devam et sen.
1: Sen boşa çalışıyorsun.
3: Evet. Emin, sen anca bana laf yetiştir. Ben bir şey duydum şefim, benim kulağıma bir şey geldi.
1: Ne geldi?
3: İyi puan gelince şımarıyormuşum. Şımarık hareketler
2: evet,
3: yapıyorum.
2: Evet, yapıyorsun.
3: Evet, şımarığım ben. Yaparım da.
2: Yapıyorsun.
1: Röportajda söylemişim, gelince. Röportajda.
2: Ha şefim evet. Yani bunu söylemez miyim ya?
3: Bana sinir oluyormuş.
2: Hayır, bunu söylemez miyim? Şımarıyor demek de kötü bir şey mi ya?
3: Senin için bu yaştan sonra şeyimi mi değiştireceğim ya? Ben şımarık bir insanım.
4: Bence de bu yaştan sonra artık hani yaş kemale ermiş.
3: Allah Allah. Bunu bana söyleyen de şey olsa yani.
4: Hayır, bir şey
3: söyleyeyim. Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın?
4: 34 yaşındayım.
3: Ben de 34 yaşındayım.
4: Tamam, ben takıntı yapmıyorum sizin gibi. Siz çok takıntılısınız, farkında mısınız?
1: Yaş takıntın var mı Zeynep?
2: Yok şefim.
3: Benim mi?
1: Evet.
4: Şefim, yüzünden belli olmuyor
3: asla
4: mu?
3: Asla yok.
1: Niye öyle bir suratın?
3: Şefim, düşmedi. Şöyle bir şey var.
2: Erken çökmüşler.
3: Ben iki çocuk annesiyim. 14 yaşında kızım var benim.
4: Ben de 3 çocuk
3: annesiyim. Boyum kadar kızım var yani. Bir de baktığınız zaman sizce takıntı yapacak bir pozisyonun var mı?
1: Peki korkuyor musun yaşlanmaktan?
3: Yok.
0: Bir şey
3: asla
0: söyleyeceğim.
3: Var.
1: Olabilir. Ben yaşlanmayı çok severim mesela. Bir tane çocukların bana baba demesinden ziyade dede demesini çok seviyorum. Pozitif olun ya, olabilir.
4: Evet.
1: Hepiniz yaşlanacaksınız. Evet. Ciddi mi söylüyorsun?
4: Çok takıntılı, belli değil mi yani? Lütfen yemek yapmayı bırakıp sadece kendiyle ilgileniyor.
3: Öyle bir şey yok. Yaş takıntım yok. Bazı tedirginliklerim olabilir ama üstesinden geliyorum.
4: Zeynep Hanım'ın kesinlikle en hassas noktasını buldum. İnanılmaz bir yaş takıntısı var. Ben buradan giderim yani. Siz güzellik uzmanı mıydınız?
3: Belli olmuyor mu?
4: Tamam, şimdi
2: burada
4: anladım
2: yaşlanmış
4: ben.
2: Yaşlanmış mı görüyor kendilerini?
3: Ya benim burada blender'ım vardı. Sen niye benim blender'ımı aldın
4: kafa
3: ya?
4: Gitti.
0: Nasıl senin blender'ını aldım? Ben kendi blender'ımı
3: aldım. Hayır, eminim. Özellikle baktım, seninkinin kenarında böyle bir iz vardı. Kendi pis blender'ını bırakıp benim temiz blender'ımı aldı şefim.
0: Temiz.
3: Evet, temiz. Ben burada ayarlamıştım. Bak,
0: İnşallah yayında izler utanırsın.
3: Bunun senin
0: İnşallah.
3: Olduğuna eminim.
0: Bir de bir şey soracağım. Boyunuz kadar eminim. Bir şeyiniz olunca büyük mü alıyorsunuz? Benim de boyumdan büyük egom var. Ne olmuş?
3: Ben boyumdan büyük müyüm? Ne saçmalıyorsun sen ya?
0: Ben niye bunu
3: Ben temiz ya? Bıraktım blender'ı ya. Gitmiş
0: Hanımefendi,
3: benim
0: ben yıkadım.
3: Almış.
0: Temizledim. Yıkadım.
3: Seninki boydu, adım gibi, eminim diyorum ya.
1: Ya boş ver, uzatma, yıkasene, zaman geçiyor.
3: Sen ya onun elindeydiği daha şey belki ben kullanmak istemiyorum ya.
1: Kırmızı kart gelsin.
3: Allah Allah,
0: Efendim, ben
3: istemiyorum.
0: Yıkadım, oradan aldım, temizleyip aldım.
1: Bir dakika, bakacağım kimin Bakın. Olduğunu.
3: Şefim, yemin ediyorum bu onun bak. Allah
1: Ama
3: belanı
1: o da,
3: versin
1: o da çekti
3: onun
1: aynı
3: ya.
1: Şekilde.
3: Şefim bak, tamam.
1: Ver, ben yıkayayım. Geç abi. Bir yerine.
3: Hayır.
1: Bir saniye. Kızdırmayın beni. Geç yerine. Yerine geç.
4: Hayır Zeynep Hanım.
1: Lak. Makinalı tüfek gibisin ya. Al suya tut, koy, yıka. Oğlum sen de bir daha kullanma.
0: Şefim, ben buradan pis olanı yıkadım, aldım. Rejiden destek.
3: Ya hala.
4: Ya şefim, aslında hata benim. Özür dilerim.
1: Daha ne yapayım ben size? Al. Yemeğin yok ortada, lak çene yapıyorsun.
4: Şefim pardon, hata benim. Yaş konusuna girince eli ayağı birbirine
1: evet,
4: tamamen dolandı yani.
1: Niye öyle bir takıntıya girdin ya? Kızdın, bir sinirlendin Emine falan.
4: Kusura bakmayın, ben yaşlılık
3: ya,
4: konusunda olduğunu bilmiyordum bu kadar.
3: Alakası yok.
2: Ne yapsın? 35'e gelmiş.
4: Yani artık değil mi? Yaşlanacağız, bu normal bir şey zaten.
1: Bu nedir abi?
0: Hocam, bu yeşil dediniz, gri çıktı.
1: Ay.
0: Neden böyle oldu?
1: Eh.
0: Niye böyle oldu bu?
3: Ay, benim de midem kalktı şu
1: an. Harbiden midem bulandı ya.
0: Ama ne, rondoladım işte.
1: O mu yani?
0: Evet, bu çıktı. İçine başka bir şey koymadım ki. Verdiğiniz şeylerden bu çıktı.
1: Benimki, ben öyle yapmadım.
3: Onun nasıl çıktı verdiğin
1: şey? O yeşil yağ falan değil. O ya, kaldır şimdi gözünü.
0: Bunu atayım
1: eldiven,
0: ben azam.
1: Meldiven.
3: Aa, atarsan bak ama geri dönüş.
1: Atarsan geri dönüşü
3: geri yok.
1: Onu kurtarma şansın var.
0: Hayır, onu atmayacağım canım. Dökecektim posayı.
2: Sayın şefim, bir şey sorabilir miyim? Şu patlıcanım.
0: Başka ne yapabilirim ki? Verdiğiniz şeyleri rendeledim işte.
1: O bir kaşık yetmez.
4: Yok şefim, daha da
0: süsüz. Elden.
1: Of.
2: Bu ne ya? Gezelim of. Şefim.
1: Kabus. Yeşil yağ konusunda Zeynep. Hani yaparsan iyi olur. Son
3: şefim,
1: saniyeler, dakik.

0: Dakikalar geliyor.
1: Biliyorum da ben bir bakıyorum önce şeyleri
2: bunlar
1: alıyorum.
2: Bunlar mıydı dolmadan anlayan şefim? Benimki bitti şu anda.
0: Evet,
2: bekliyorum.
0: Onlar
2: bunlar
0: bir
2: mıydı ya?
0: Kadının kapağını niye kaldırdın?
3: Bir şey söyleyeceğim.
1: Çok kötü olmuş.
3: Tamam da ben sizin yemeğinize müdahale etmiyorum
1: yani
3: ki.
1: Yani ben baktım sadece. Bir
3: hayır,
1: şey
3: bakamazsınız
1: baktım.
3: O şekilde. Benim yemeğim
1: bir
3: pişiyor.
1: Ben ya,
2: bak, kızma. Kopya çekmek istedi. Kızma.
3: Ya Emin Bey susar mısınız?
2: Kızma bak, seni savunuyorum burada.
3: Ama şefim olur mu ya, bu pilavı açmak gibi bir şey. Senin yani
0: müsaade benim... istemeden. Pardon. Emel Hanım, tencerenizi kapağını kaldırabilir, bakabilir miyim diye müsaade almadan aynı hatayı bir daha yaparsan.
1: Tamam.
0: Kırmızı kart görürsün.
1: Tamam, hayır.
0: Yapma.
1: Tamam şefim.
0: O da sen de gel onunkine bak.
1: Gel. Gel aç gel.
3: Ya ben bu Zeynep Hanım'la ne yapacağım? Hani gelip gerçekten tencerenin kapağını açması, sürekli yanıma gelmeye çalışması. Bence o benim yaptıklarımı yapmaya çalışıyor.
0: Yeşil yağ yapmayı düşünüyor musun?
1: Şefim ben şimdi bütün tüyolara baktım.
0: Ha, tüyolara baktım da.
1: Asıl yeşil yağı yapacağım.
0: Emininki şimdi gibi olmasın. O da gitti yeşil
1: yağ. O yüzden bekledim şefim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım.
0: Sen ne yapıyorsun?
2: İstediğini alabilirsin.
4: Kopya çekmeye geldim.
0: Kopya çekmeye mi geldin? Oğlum kopya yarışması mı burası? Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii.
0: Siz beni izlemediniz mi? Ben orada bir yeşil yağ yaptım. Yem yeşildi.
3: Evet şef.
0: Hiçbirinizden o yeşil yağı göremedim.
4: Yaptığınızın aynısını yaptım, sarı çıktı.
1: Çünkü ben
0: çıkamaz.
1: Buldum.
4: Hayır şef.
0: Ya bana şimdi şuraya bir tane makine bir yağ getirtirip yeşil yağ yaptırmayın.
2: Şefim, ben anladım, doğru söylüyorsunuz. Siz sadece yeşilliği koydunuz.
3: Ya ama...
2: Yoğurdu karıştırdığımız için biz bu hale aldı.
3: Bir tek yoğurdu
0: sen
3: öyle
0: yaptın.
2: Bir dakika. Yoğurdu moğurdu karıştırdığımız için bu hale aldı. Şefim tam yem yeşil çıkarttı yağı orada. Sadece yeşillikle yapmıştı. Sonunda
3: ama şefim
2: ben.
3: Siz ne koyduysanız aynı malzemeye koyduk.
2: Tamam da
1: sen acaba şeyde mi hata var?
0: Diri diri bıraktın, püre olmasına müsaade etmedin, aldın dolmanın içerisine yeşilliği doldurdun. Maydanoz nane mi bilen de yerleştirdim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Onu iyice püre haline getirmeniz lazım. Püre.
1: Şefim ben blenderla yapacağım sanki siz.
0: Blenderla yaparsan söylemeyeceğim. Onu da söylemeyeceğim.
3: Söylemeyin. Hayır,
0: abi
3: şef.
0: Her şeyi ben söyleyeyim. Hayır, şef. Ne gerek var ya?
1: Şefim o zaman onun bunda eksik olan bir şey.
0: Beni ilgilendirmez. Ben yeşil yağ yaptım.
1: Ne ya?
0: Ben yeşil yağ yaptım. Blenderda yapmadım. Robotta yaptım. Mantığınızı kullanın.
1: Ama şefim çok az olduğu için mi acaba?
0: Ya hayır. Aynı malzemeyi verdim size.
1: Yağını koydum.
0: Arkadaş Allah aşkına
1: yani.
0: Ya bırak. Kamera olmuyor. Nerede abi? Kamera bir gelsin ya. Bırak.
4: Olmuyor şefim.
0: Arkadaş olup olma, bu pislik nedir ya? Ya olsan
4: pislik dediğiniz
0: olur.
4: Şey
0: hayır.
4: Sebzeler yani.
0: Bu mudur yani?
4: O da yağ.
0: Nasıl bir yağ bu ya? Bak.
4: Sizin dediğiniz şekil bir yağ. Öyle çıkartabildim. Ben yağ yapamıyorum. Yeşil yağ benim başımı yaktı. Çünkü ben yeşil değil siyah bir yağ yaptım. Şef de görünce çok tepki verdi.
0: Tak robotu. Yeşil yağ yapmayı göstereceğim size. Çalıştır. Yağ az bir keresinde. 4 yemek kaşığı zeytinyağı dedim orada.
1: 5 koydum.
0: Tamam çek o zaman. Çek. İyice çek. Göreceksiniz yeşil yağ nasıl oluyor. Of. Bırak abi bırak. Kararttın onu. Bak. Hatayı size söyleyeyim. Hepiniz yapamadınız. Hata çok. Bırak kırmızı. Bırak kardeşim. Ben öyle pis yeşil yağ falan istemiyorum. Maydanoz. Nane.
1: Evet şefim.
0: Onları ince ince doğradım.
1: Doğradım.
0: Saplarını da atmadım. Hepsini içerisine doldurdum. Ve tek bir sefte onu yemyeşil hale getirdim. Makine döndükçe ısıtır. Dur bakayım. Kapat. Tekrar süzdüreyim. Tekrar bir daha yapayım. Renk attı zaten. O da olmadı. Sürekli aç, kapa. Aç, kapa. Aç, kapa. O sıcaktan renk atar. İstiyorsanız şunu da aynısını bir daha yapabilirim size.
3: Şefim aslında yapsanız da bir görsek ya.
0: Ben gösterdim artık. İzlerken bakarsınız.
2: Şimdi görünce ne yapacaksın? Tekrarını
0: kaldır abi. Ya. Yeşil yağ istemiyorum. Hayır. Adam gibi dolma verin de yiyelim ya. Hakikaten yani üzdünüz bugün beni.
1: Ben
0: ama
1: bir deneyeyim ya.
0: Şunu söyleyeyim. İstemiyorum. Kaldır abi. Hiçbiriniz benden 5 falan beklemeyin bugün. Onu söyleyeyim size.
3: Şefim yapmayın
0: kaldır.
3: Ya.
0: Kaldır. Ne
1: şefim
0: kadar
1: ama yeşil... benim şansım var. Daha bitmedi.
0: Nereye bitmedi? Gitti. Renk gitti bu. Renk. Kaldır.
4: Şefi dinleyelim.
0: Sen bundan yeşil yağ çıkartmayı mı düşünüyorsun? Karardı bu.
1: Oluyor.
0: Abi evet, yap o zaman.
4: Ben de öyle yaptım.
0: Karardı yap, arkadaş simsiyah karardı.
4: Simsiyah oldu.
0: Karardı.
4: Benim dolma çok lezzetli.
0: Karardı. Kaldır hadi uzatmayalım hadi.
3: Yeşil yağın iptal olması biraz canımı sıktı. Çünkü aslında hani tam Rafet Şefinki gibi yapamamış olabilirim. Ama ona en yakın yine her zamanki gibi benim yağımdı.